0: Alaska kıyılarında Mike vahşi doğada yaşayan her çiftçi için basit gibi görünen bir işe girişiyor.
1: Bu kış boyunca bulduğum en iyi odun parçası.
0: Ama Kodiak Adası'nda her şey daha zor.
1: Sahilde güzel kütükler bulmak alışılmadık bir durum değil. Ama onları nadiren ulaşabileceğim bir yerde buluyorum. Onu ucundan sürükleyemeyeceğim. Muhtemelen bir düğüm atıp dalgalara doğru yuvarlamam gerekecek.
0: Mike zamanlamayı doğru yaparsa gelgit dalgası 1000 kiloluk kütüğü yüzdürecek ve onu eve kadar çekmesi mümkün olacak.
1: İlk yapacağım şey bu uca bir delik açmak ve diğer uca da bir delik açmak olacak. Böylece kütüğün etrafına bağladığım bir iple yamuk bir şekilde çekeceğime, içinden geçirdiğim iple teknenin arkasına düz bir şekilde çekebilirim.

0: Evet. İpimi iki uçtan da geçiriyorum.
1: İp daha sonra ucun etrafına birkaç kez sarılır ve buna yuvarlanan kereste düğümü denir.
0: Bu yere yattığında ve buradan çektiğimde bana doğru yuvarlanacak ve onu sahile indirebileceğim. Şimdi kütüğü keseceğim ve işimiz bitiyor.

0: olmaz olsun. Hızla düşüp uzağa yuvarlanmasını beklemiyordum doğrusu. Tanrı'ya şükür ki üzerime düşmedi. Tekneyi alıp kütüğü sahile doğru yuvarlayacağım. Halatı güzelce serersem oraya dek çekebilirim. Umarım bu çözülürken diğeri ipe sarılır. Bakalım nasıl olacak. Teoride işe yarayacaktır. Acemi bir göz için bu dondurma ve elmalı tart gibi görünüyor ama bu ağır bir kütük ve bunu tekne, halat ve biraz da zeka olmadan tek başıma yapmam imkansız olurdu. Ustaca bir operasyon. Bir tarafta halat bitti, sonuna geldi. Tekneden atladım, geri gittim. Diğer halatı bağlayıp işlemi tekrarladım. Biri çözülürken ve kütük suya yaklaşırken diğeri sarılıyor.
1: Yöntemi işe yarasa da Mike'ın amfibik teknesi kütükleri ancak belli bir yere kadar götürebiliyor. Çekmeye başlamadan önce gelgitin yükselmesini beklemek gerekiyor.
0: Yükselecek ve kütüğümü alacağım.
1: Sawtooth sıra dağlarında 1000 metre yüksekte...
2: Burada düzleşiyor.
1: Değerli geyik boynuzlarını aramak için 2 saatlik dikey bir tırmanıştan sonra...
2: Bak burada yatmışlar, eski bir yatak.
1: Harry ve Kit bir şey bulduklarına dair umut verici bir işaret görüyorlar.
3: Bu düzlükte çok fazla geyik
2: öyle
3: varmış.
2: Hem yeni hem de eski.
3: Evet.
2: Bu düzlük geyik izleriyle dolu. Bütün kış burada kalmışlar. Burayı birden fazla kış kullanmış gibi görünüyorlar.
3: Evet. Bu vadi güzelce açılıyor ve çok iyi düzlükler var. Eğer bir geyik olsaydım burada yaşardım. Orada kimse size bulaşmaz. Ve üstelik iyi yiyecek de var.
2: Hey şuraya bak.
3: Bulması kolay
2: aman
3: oldu.
2: Aman tanrım, 2 tane yan yana.
3: Şunun kıvrımına bakar mısın?
2: Şaka değil.
3: Bu güzel bir erkek.
2: Hatta üstünde bir kırık bile var. Bu boynuzlar taze, hala kahverengi. Ağırlar, epey kütleleri var. İyi para ederler. Bu kadar büyük erkeğin arkadaşları da vardır.
3: Evet.
1: Sonbahar çiftleşme mevsiminden sonra erkek geyikler kışı sürüler halinde geçirir.
2: Ayrılalım ve düzlüğün tamamını gezelim.
1: Tek bir sürüde 20 hayvan olabilir.
2: Birkaç set daha bulabilirsek bu gezi gerçekten buna değecek.
1: Bir set dökülmüş boynuz varsa muhtemelen daha fazlası da vardır.
2: Bir tane daha var. Bu da büyük bir erkek. Ağırlaştığı zaman bir tarafını düşürürler. Bu dengelerini bozar. Diğer tarafı düşene kadar başlarını sallarlar. Umarım çok uzakta değildir.
1: Bu büyüklükte tek bir boynuz değerlidir. Ancak kusursuz durumda bir set $500 kadar alıcı bulabilir.
2: Yukarı doğru birkaç boynuz var. Ha evet. 2 tane daha. Bunlar o kadar iyi değil. Şunun bir ucu kırık, o kadar ağır değiller. Ama olsun. Her boynuz önemli.
1: Kırık boynuzlar av ganimeti olarak satılamaz. Ancak pazarda iyi para getirecek başka kullanım alanları vardır.
3: Bu inanılmaz. Her yerde iyi geyik boynuzları var. Kış boyunca burada çok sayıda geyik yaşamış.
2: Bir set daha. Sanırım burada büyük ikramiyeyi bulduk. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi boynuz avlama yeri. Bundan fazlasını taşıyamam. Aa, evet. Bir kucak dolusu. Evet.
3: Çok ağır görünüyor.
2: Çok ağır. Bu kadarını taşıyabildim. Bu evet, beklediğimden çok daha iyi oldu. Bu gerçekten inanılmaz.
3: Bugün bizim için çok iyi geçti. Bence her tarafa bakalım.
2: Evet, bakalım bu yığın ne kadar büyüyecek. Avlamaya devam.
3: Tamam.

0: Kodyak Adası'nın kıyılarına geri dönüyoruz.
1: Bunu çektiğime göre hala zamanım var. Hala su var, gelgit de yükseliyor.
0: Mike'ın yüksek gelgit seviyesine kadar 30 dakikası daha var. Ve her dakikasını değerlendiriyor.
1: En son istediğim şey daha büyük bir gelgit veya başka bir fırtınanın gelmesi. Döndüğünüzde kütükleriniz gitmiş olabilir.
0: Kumda sürükleyebileceği kadar hafif olan 3 küçük kütüğü daha bağlıyor.
1: Bunları delerek zaman kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden buraya 2 tane birer santimlik halat bağlayıp devam edeceğim. Evet, bunlar o kadar büyük değil. Yerde donmuş halde kar var. Kayarak beni takip ediyorlar. Bu noktada her şey zamanla ilgili. Bu işi dalgalar yüzdürürken bitirmem gerekiyor. Dalgalar gelirken kütüğün ucundan çekip dışarı doğru yönlendireceğim ve sonra da üçü de onu takip edecek. Hepsini tekneye bağlayacağım. Umarım bunları doğrudan dalgaların içine çekebilirim. Ucunu yüzdürmek için büyük bir dalga gerekli. Ondan sonrası kolay. Hadi! Biraz daha, hadi! Bir dalga daha ve sudayız. İşte oldu, başardık.
0: Mike'ın bugün eve taşıdığı 4 kütük, evini neredeyse 2 ay boyunca ısıtmaya yetecek.
1: Evet, bu iyi bir gündü. Bahar gelmek üzere. Önümüzdeki birkaç hafta içinde müşterilerim gelecek ve hazır olmam gerekiyor. Odunluğumu doldurup devam etmeliyim. Burada yaşamak çok fazla iş gerektiriyor. Ancak ihtiyacım olan her şeyi toplayıp temin edebilmek, sahilde bulmak, okyanustan çıkarmak, tepede avlamak. Benim için ödül katlanarak artıyor. Burada yaşadığım için kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Southwood dağlarının yükseklerinde Harry ve Kit büyük bir hazine buldular.
2: Erkeklerin kış boyunca takıldığı bir yer bulmak ve hepsinin aynı bölgede boynuzlarını dökmesi gerçekten inanılmaz bir şey.
3: Çok güzel boynuzlar bulduk.
0: Bu kadar büyük bir ganimet binlerce dolar değerinde.
3: Hazır mısın?
2: Evet, hadi taşıyalım.
3: 1, 2, 3.
0: Ama yükleri 150 kilo ağırlığında.
3: Evet.
2: Evet, sakın düşme.
0: Ve onu taşımanın tek yolu çıkarken tırmandıkları dikey uçurumdan aşağı indirmek.
2: Burada yavaşla. Dur. Yere bırakalım.
3: Tamam.
2: Vay, burası çok yüksek.
3: Evet, öyle. Düzlükten ve o küçük kayalardan geçerken çok zorluk çektik. Uçurumun etrafından dolaşmayalım. Onları aşağı bırakalım.
2: Evet.
3: İpimiz var. Sen tutabileceğin birkaç şeyi bağla. Ben de aşağı inip çözeyim. Hepsini indirene kadar onları iple sarkıtabiliriz.
2: Evet, böyle daha iyi. İki kişilik taşıma direğimiz şimdiye kadar çok işe yaradı. Ama bu dik uçurumun etrafından dolaşırken kenardan kayıp düşmeden geçmemizin imkanı yok.
0: Boynuzları uçurumdan sarkıtmak indirmenin en güvenli yolu olabilir.
2: Tamam, işte ilk grup.
0: Ama bu süreçte değerlerini kaybetmemeleri gerekiyor.
2: Mükemmel, ipim bitmek üzere. Aşağı inerken kırılmalarını istemem. Kırık bir boynuz sağlamı kadar değerli değil. Çizilmişler mi?
3: Hayır, gayet iyi.
2: Tamam, bunlar sonuncusu. Hazır mısın?
3: Evet, gönder. İpin ucunu bırak gelsin.
2: Tamam, işte ipin.
3: Tamam.
2: Atların yanında görüşürüz. Harry ile iyi bir av yaptık. Boynuzları taşımadığımıza sevindim. Çok sayıda boynuz bulduk ve gerçekten kaliteli boynuzlardı. Ne kadar da çok.
3: Evet, öyle.
2: Harika bir gelir getirecek.
3: Sanırım bu yeterli.
2: Tamam. Hadi yola koyulalım.

0: Güneş, Talkitna dağlarının ardında batmaya devam ederken, Marta ve Ellen'in zorlu av sezonu sona ermek üzere.
1: Büyükannemiz Sharon ve büyük babamız Paul'ün evine gidiyoruz. Ve orada bazı insanları ağırlayıp paylaşım etkinliği düzenleyeceğiz. Büyük anne Sharon ve büyük baba Paul topluluğumuzda bize çok yardımcı olan büyüklerimizden. Sezonun başlarında hava çok kötü olduğunda bizden et almak üzere başlangıç noktasına kadar gelmişlerdi.
2: Sizi seviyorum.
1: Bugün herkesi arıyorlar. Et almak üzere gelmeleri için saat veriyorlar ve bu yüzden ekibimizin bir parçası olmaları gerçekten çok büyük bir nimet. Şu anda Eli onlar için özel bir teşekkür kartı hazırlıyor çünkü çok yardım ettiler. Ve onlara teşekkür etmek, emekleri ve misyona destekleri için özel bir hediye vermek istiyoruz. Böylece mümkün olduğunca çok insanla daha çok et paylaşabiliyoruz çünkü. Görünüşe göre gelenler olmuş, harika. Avcı olarak görev yapmanın en büyük heyecanlarından biri de eti teslim ettiğiniz andır. Bu yani paylaşmak Alaska'da önemli bir şey.
2: Çok teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım. Bu çok... çok etkileyici.
1: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alaska'da yaşam maliyeti gerçekten çok yüksek. Normal bir yılda bile yeterli miktarda para kazanıp yiyecek almak zor. Bir de pandemi eklenince iyice zorlaştı. Ciddi bir kriz yaşanıyor.
3: Hepinize çok minnettar. Özellikle de artık hareket edemediğim için.
1: Bu insanların yüzündeki duyguyu görmek beni çok mutlu ediyor. Minnettarlıkla dolup taşıyorum. Ben de duygulanmaya başlıyorum. İnsanların hayatını gerçekten etkiliyorum ve hayatta kalmalarına yardımcı oluyorum. Sonuçta bu gerçekten iyi hissettiriyor.
2: Bu et beni yıl boyunca idare edecek.
4: Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba büyük anne Sharon.
2: Sizi görmek çok güzel.
4: Nasılsın?
5: Nasılsınız?
1: Sizi görmek de çok güzel.
5: Başkaları için yaptıklarınız gerçekten çok özel. Ve bunun için ikinizi de tebrik etmem gerekiyor. Gerçek avcılarsınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok özelsiniz. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim Marta. Teşekkür ederim Eli. Kendimizi özel hissediyoruz. Teşekkür ederim.
1: İnsanlara yardım edebildiğimiz bu yaşam tarzını seviyoruz. Yıllar önce başladığımda her şeyin nasıl sonuçlanacağını bilmiyordum. Ama işimiz gerçekten dünyanın en iyi işi ve farklı bir yaşam biçimi. Ama bir itirazımız yok, bundan memnunuz. Topluluğumuza yardım etmek için üzerimize düşeni yaptığımızı bilerek uyuyoruz.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları tamirat.
1: Şunun durumuna bak.
0: Düşemeci Craig çok nadir rastlanan bir Fransız koltuğu ile mücadele ediyor.
1: Tek bir yanlış, tek bir yanlış kesin bu koltuğun tamamını mahveder.
0: Lamba tamircisi Jolene, 200 yaşındaki Gürcü Fener'inin kolunu yeniden şekillendiriyor.
2: Yani hem buna aşırı derecede güç uygulamalısınız hem de aşırı derecede dikkatli olmalısınız.
0: Alex, kolsuz bir Fransızın ölçülerini alıyor.
3: Mezura ölçüsü yalan söylemez derler. Ama bence yalan söylüyor.
0: Restorasyon her başarılı antikacı için çok önemlidir.
4: Buradaki gerçekten çok ince bir detay.
0: Her satıcının uzman bir restoratör ekibine ihtiyacı vardır.
5: Bu eldiven gibi oturacak.
0: Çoğu insanın hurda olarak gördüğü parçalardaki potansiyeli onlar fark edebilir.
2: Buna yeni bir hayat vereceğimiz için çok mutluyum.
1: Bunu bir evde ofis koltuğu olarak hayal edebiliyorum.
0: Aralarında aileden restoratör olanları var.
6: Bu çok geleneksel bir parça.
0: Bu restoratörlerin yetenekleri sonsuz.
7: Yaptığım şeylerin güzelliği bu. Sihir gibi.
0: Ve sırları var.
8: Yaldızı yanağıma dokunduruyorum. Kuruysa sürüyorum.
0: Drew Pritchard'a yardım etmek için...
9: Harika bir ses, öyle değil mi?
0: Bilgili bir restoratör ekibi...
10: Merhaba Alex.
11: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Bir kenarda unutulmuş çöpleri mücevherlere çeviriyor.
12: Bunlar olağanüstü, muhteşem değiller mi?
0: Jolene Farmer, antika ve nostaljik lambaları restore etme konusunda 10 yıllık deneyime sahip. Yetenekleri tüm ülkedeki satıcılar için çok önemli. Kendisi bugün Drew Pritchard'ın Güney Galler'deki teşhir salonunu ziyaret ediyor.
2: Drew neyin satılacağını çok iyi biliyor ve sıra dışı şeyler buluyor. Elinde nadir bulunan ilginç şeyler oluyor. Bu her zaman eğlenceli.
9: Merhaba. Nasıl gidiyor? Senin için bir sürprizim var.
2: Elinde ne var?
9: İşte bu. Aslında değil, işte bu.
2: Tamam. Oh, vay canına, bu şuna çok bak. Güzel.
9: Ne kadar güzel. Pekala, bu İngiliz krallığı döneminden kalma bakır, kurşun ve pirinç bir fener. Elektriğe dönüştürülmüş bir gaz lambası. Ve sonra döküm demir bir tabana oturtturulmuş ki bu tamam. Doğru değil. Yaklaşık 1890-1900 yıllarında.
2: Evet.
9: Bu bölüme ihtiyacın olacak çünkü bunu tabandan son derece kaba bir biçimde evet. Kesmişler. Civata keskini görebilirsin. Tak tak tak şeklinde doğruca arasından kesilmiş. Ama iyi haber şu, yapı çok iyi durumda.
2: İçeriden de görebilirsin.

0: Bilirsin, sağlam. Hiç çatlak yok.
1: Sanırım bu fener yaklaşık 200 yıllık.
2: Britanya'da binaların ve caddelerin gaz lambasıyla aydınlatılması 19. yüzyılın başlarında başladı. 1860'lı yıllarda Victoria dönemindeki zenginler sınıfında moda oldu. Gaz lambaları ya da gazlı avizeler çeşitli evlere ve iç mekanlara uyması için askılar, duvar konsolları ve ayaklarla kullanılıyordu.
1: Bitmiş bir obje olarak bunun sallantılı bir lamba olmasını istiyorum.
0: Tamam.
1: Tek bir ampulün doğruca merkeze yerleştiği tek bir çubuk olsun. Üstünde bir sürü şeyin olduğu süslü şeylerden istemiyorum.
0: Bu harika çünkü alttaki zayıf metal artık ağırlığı kaldırmayacak.
1: Hayır.
0: En zor bölüm güçlendirme olacak kesinlikle.
1: Bu fener bu haliyle 350 sterlin ediyor. Direkle birlikte.
0: Bu harika.
1: Bu harika. Sanırım seninle birlikte bunun için 1500 sterlin falan harcayacağım.
0: Evet.
1: Bittiği zaman. Bundan memnun musun?
0: Memnunum.
1: Pekala bak netice.
0: İyi iş çıkardın.
1: Bunu sana biz taşıyalım ve sen orada işe başla.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Tamamıyla düzgün, küre biçiminde bir lamba haline getirmek ve sonra bu bölümleri tekrar tam olarak doğru yerlerine yerleştirmek çok zaman ve çaba gerektirecek.
2: Lamba Londra'daki atölyesine teslim edilen Jolene üstünde çalışmaya başlıyor.
0: Bu fener kaç savaş gördü bilmiyorum ama gerçekten kötü durumda. Asla mükemmel olmayacak. Neyse ki türü ve eşyaları yepyeni istemiyor yani. Bunu elimize kullanabiliriz ve buna karakter deriz.
2: Bakır çerçeveyi eline almadan önce ilk adım olarak hayatta kalan orijinal cam levhaları çıkarmaya çalışıyor.
0: Bu camı çıkarabilmeyi çok isterim. Çünkü metali büktüğüm zaman camın üstüne baskı yapacak ve bunu yapmak istemiyorum. Bu macunu çıkarmak istiyorum. Camı tutması için kullandıkları macun şimdi bir kaya gibi ve bu kesinlikle çok sert. Muhtemelen bunu yontup atacağım. İlk olarak kırılan cam parçalarını çıkaracağım. Çünkü kırılırsa bir önemi yok. Mümkün olan en az zararı vererek bu malzemeyle nasıl çalıştığımı görmeliyim. Kurtarmaya çalışacaklarıma geçmeden önce. İşte başlıyoruz. Evet, macun çıkmıyor. Bu camı maalesef kurtaramadık. Camı yerinde tutan macun çok eski ve üstü boyanmış. Beton kadar sert ve rahatsız edici olan şey camın girdiği boşluk inanılmaz derecede ince. Bu da işimi zorlaştırıyor. Bunu çıkarmak için içine oymaya ve bir aletle içine girmeye başladığınız an aslında metale eğiyorsunuz, macunu değil. Ve bunu yapmak istemiyorum. Bu kesinlikle her şeyin size engel olmak için yapıldığı çok tipik bir antika tamiratı olacak.
2: Colvin Bey de Craig Hughes, hasar görmüş koltuk ve kanepeleri hayata döndürmeye kendini adamış bir döşemeci. Kendisi bugün güzel sanatlar ve el sanatları satıcısı Tony Gearing'den yeni bir iş almayı umuyor.
3: Tony bana döşemecilerin hayallerinin üzerinde bir şey getireceğini söyledi. Umarım bu bir hayal olsun, sadece bir kabus değil.
4: Craig'e Fransız bir şey aldım. Aşırı süslü, olağanüstü bir şey aldım. Biraz eğlenecek. Merhaba Craig.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
4: Muhteşem dostum.
3: İyi.
4: Bu getirdiğim şey muhtemelen şimdiye kadar çıkacağın en büyük yolculuk olacak.
3: Gidişatı hiç beğenmedim.
4: Pekala, burada dünyanın en küçük koltuğu var. Bir koltuğun üstüne koyabileceğin en çok döşemeyle birlikte tabii.
3: Devam et. Şahane. Şunun durumuna bak.
4: Aslında bu tarihi açıdan son derece önemli bir koltuk. Le Bon Marché mağazasından satın alındı.
3: Tamam, o zaman Fransa'dan alındı.
4: Evet, Fransa'dan alındı. Paris şehrinden. Dünyanın en iyi kumaşlarına, malzemelerine, ipeklerine, halı yünlerine erişimleri vardı ve bu bir şov parçası. Çiçekler ve nakışlar saf Fransız estetik hareketinin en iyisinden.
2: 1852'de kurulan Le Bon Marché, Paris'te iç tasarımına dikkat eden ilk büyük mağazalardan biriydi. Fiyat etiketleri olan ilk 19. yüzyıl mağazalarından biri. Yani müşteriler bir malın ne kadar olduğunu tam olarak bilebilirlerdi. Bu gösterişli ve sınıfının en iyisi yatak odası koltuğu yaklaşık 200 yıl önce yapıldı. Mağazanın sattığı ilk koltuklardan biri.
4: Bu koltuğu mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde yenilemeni istiyorum.
3: Sanırım bu konudaki en büyük sorunum iki katlı olması. İlk olarak bu ipek.
4: Bunu kesinlikle çok sevdim.
3: Böyle bir şeyi nereden bulacağımı bilmiyorum. Birkaç yere uğramam ve birkaç kişiyle konuşup birinin böyle bir şey yapıp yapamayacağını ya da bunu başka bir yerde bulup bulamayacağını öğrenmeliyim. Ve bu el işleme parçaları benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu yapabilecek bir uzman bulmalıyım. Bu çok karmaşık bir iş. Ama bilirsin, zorlu işleri severim.
4: Pekala Craig. Bu konuda son derece üzgünüm. Bunun üstesinden geldiğin zaman ararım.
3: Çok yakında aramam.
4: Sonra görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Bunun kalitesi en yüksek derecede. Bu koltuk yapıldığında bundan daha iyisini alamazdınız. Yani bu koltuk dostumuzu test edecek.
2: Tony gittikten sonra Craig elindeki işe bir göz atıyor. İş onu endişelendiriyor.
3: Bu işlemeleri döşeme kumaşına kadar sökmeye çalışmam gerekiyor ama aynı zamanda bunu sökerken elimden geldiği kadarıyla muhafaza etmeye çalışmalıyım. Bu şeritlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bir fikrim yok. Sadece şeritler değil, en altta şeytan pençesi gibi bir şey var. Bunların nasıl yapıldığını denetleyip bulmalıyım.
2: Craig şablon olarak kullanabilmek için eski püskü döşemeyi tam parça halinde çıkarmalı. Ama söylemesi kolay. Fransız el yapımı bu koltuk lüks bir döneme ait.
3: Bunu hallettim. Bunu ortaya çıkarmak için yaptıkları şey şu. Bu bir rulo. Kenarından uzun ve ince bir parça çıkıyor. Sonra bunu kumaşla sarmışlar ve yuvarlak biçimde kıvırmışlar. Kullandıkları şerit bu. Bunun sonuna bir düğüm atmışlar ve altına büyük bir çivi koymuşlar. Böylece bu rulo boynuzun tam ortasına gidiyor. Bir rulo çıktı. Diğer üçü de tam olarak aynı şekilde çıktı. Her kenardan bir tane ve bir tane önden geliyor.
2: ...140 yaşındaki koltuğun her santimi büyük bir özen istiyor. Bacakları saran kadife dahil.
3: Bu koltukta gerçekten çok dikkatli olmalıyım. Yanlış bir hareket ya da bunları çıkarırken yaptığım yanlış yöne doğru bir vuruşla... ...bu ahşap yarılır ve ortadan ikiye ayrılan bir bacakla kalırım. Bu sert bir ağaç, yani damarda yanlış bir yöne gidilirse bacak gerçekten ikiye ayrılır. Bu yüzden çok dikkatli çıkarıyorum.
2: Craig, Tony Gearing için 19. yüzyıldan kalma bir yatak odası koltuğunu restore ediyor. Koltuğun üstünü söktü ama bir sorun var. Oturacak yerdeki ve arka paneldeki karmaşık ipek işlemeleri nasıl tekrar yaratacak? Yardım araştırmaları onu Londra yakınlarında Hampton Court Sarayı'nda bulunan Kraliyet İş Okulu'na götürdü. 1872 yılında kurulan okul, Kraliçe Victoria'nın cenaze örtüsü ve 7. Edward'ın taç giyme töreninde giydiği kaftan dahil bir sürü tarihi parça nakışladı. Craig, proje müdürü Gemma Murray ile buluşmak için burada.
5: Merhaba.
3: Gemma.
5: Evet, hoş geldin.
3: Merhaba.
5: Kraliyet Dikiş ve Nakış Okulu'na hoş geldin. İçeri girsene.
3: Burası muazzam bir yer. Bunun gibi güzel çalışmalar olmalı.
5: Evet, sarayda çalıştığını söyleyen çok fazla insan yok.
3: Biliyorum.
5: Yani biraz şımarız ama benim için buraya gelmen beni çok meraklandırdı.
3: Bu üstünde çalıştığım bir koltuk.
5: Aman tanrım, vay canına, bu çok güzel.
3: Burası arka taraf. Bu kısımda duvar halısı, nakışlar falan var. Ve muhtemelen bana bu konuda yardım edebilirsin.
5: Şöyle bir bakınca ipek gölgeleme tekniği kullanıldığı hemen anlaşılıyor.
3: Tamam.
5: Şuradaki hafif parlak ipleri görebilirsin.
3: Evet.
5: Bu da demek oluyor ki burada ham ipek kullanmışlar. Tam olarak bizden senin için ne yapmamızı istiyorsun Craig?
3: Aslında yapabilirseniz ilk olarak bunu yeni bir kumaşın üstüne koyma. Yani yeni bir kumaş bulma konusunda yardımınızı isterim. Evet. Ayrıca burası arka taraf. Bana neredeyse tamamlanmış gibi geldi. Evet. Beni endişelendiren kısım burası.
5: Çok üzücü. Bir sürü motif eksik.
3: Evet.
5: Evet.
3: Bu kaplamayı çıkardığım zaman desenin mobilyanın üstüne iz bıraktığını öğrendim.
5: Tamam.
3: Birkaç fotoğraf çektim.
5: Şahane,
3: yani
5: evet.
3: Elimde bu var. Biri diğerinden daha iyi görünüyor. Bu yüzden ikisini
5: kesinlikle
3: de getirdim.
5: Kesinlikle şahane. Evet, bir parçayı yenilemeye gelirken bunun yardımı dokunur. Bizim için daha büyük bir resim verir. Eksik
3: Doğru.
5: bölümü görebiliriz. Biraz yapboz gibi. Sanırım geri koymak için gereken tüm unsurlara sahibiz. Ama burada yapabileceğimiz şey şu. Bu izi ve zaten elimizde olan deseni kullanarak bu unsurların hepsini senin için tekrar bir araya getirebiliriz.
3: Tamam.
5: Ve senin için restore ederiz.
3: Sanırım doğru yere gelmişim.
5: Şahane. Bunu bana bırakırsan Craig.
3: Evet.
5: Üstünde çalışmaya başlarız ve birkaç hafta sonra görüşürüz.
3: Pekala, tamam.
5: Güzel.
3: Harika.
5: Tanıştığıma
3: tamam,
5: sevindim.
3: Tamam, teşekkürler.
5: Hoşça kal.
3: Gemma ile konuştuktan sonra kendisinin benim için doğru insan olduğunu anladım. Her şeyi ona bıraktım. Her şey emin ellerde ve bitmiş ürünü görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Bir hafta sonra Gemma ve ekibi karmaşık tasarımı tekrar bir araya getirmeye başladı.
5: Nakış ekibimiz transfer üstünde çalışıyor. Koltuğun üstündeki orijinal işlemeleri Craig'in bize gönderdiği yeni kumaşın üstüne alıyorlar.
2: Görünmez ipler, küçücük dikişler kullanan ekip, Craig'in gönderdiği kumaşı güvenli bir şekilde onarıyor. Bu arada koltuğun arka panelindeki motif üst üste dikişlerle sağlamlaştırılıyor. Ve sonra orijinal kenarı taklit etmek için sökük dikişi ekleniyor. Sökük dikişi, ipin arkadan gelmesi, sonra tekrar bir önceki dikişin ortasına kadar inerek zincir etkisi yaratmasıdır. Ama ekibin en karmaşık görevi, her iki motifinde eksik unsurlarının aynını yapmaya çalışmak.
5: Bayağı büyük bir eksik parça olduğu için var olan malzemelerden topladığımız tüm bilgileri kullanarak bunu bir araya getirdik ve ortaya bu güzel nar motifi çıktı. Bu motif stüdyodaki bayanlardan biri tarafından tasarlandı. Ve bunları seçtik çünkü buradaki orijinal tasarıma çok benziyordu. Çünkü bunun mümkün olduğunca orijinal koltuğa yakın olmasını istiyorduk. Helen'in dikiş şemasında görüyorsunuz. Kendi kullanacağı ipleri seçti ve ipek gölgeleme tekniği üzerinde çalışıyor. Dikişi bitirdikten sonra bunu kesip çıkaracağız ve bunu Anita'nın üstünde çalıştığı orijinal parçaya uygulayacağız.
2: Lamba tamircisi Jolene, satıcı Drew Pritchard için Georgian döneminden kalma bir küre lamba üzerinde çalışıyor. Biraz uğraştıktan sonra bütün bir cam levhayı kurtarmayı başardı. Ayrıca çerçevedeki beyaz boyayı soydu. Sıradaki işi açıkta kalan bakırı eski orijinal küre şekline getirebilmek.
0: Kapı doğru şekilde kaldığı için çok iyi bir ipucu olacak. Yani bunu diğer bölümler için bir rehber olarak kullanabilirim.
2: Bakır kollarının her biri tam olarak aynı açıyla bükülmeli. Jolene boşlukları doldurmak için ahşap bir şablon kullanıyor.
0: Gördüğünüz gibi bu seferki çok uzak değil. Yani hepsinin aynı olması için 5 milimetreden daha az hareket ettirilmeli. Kolları ne kadar geriye eğerseniz o kadar baskı uygularsınız. Bu şeyin kırılma ya da bükülme riski o kadar artar. Yani hem buna aşırı derecede güç uygulamalısınız hem de dikkatli olmalısınız hepsi aynı anda. Yani bu bölümde nefesinizi tutuyorsunuz. Bu ahşap parçasının iyi tarafı bana her şeyin düzgün sıralanmadığını göstermesi. Şimdi sıralanıyor. Artık tam olarak doğru kavis var. Buna memnun oldum. Bu işlerin doğru gittiğini gösteriyor.
2: Kollar orijinal konumlarına geri gidiyor ama her biri halkadan kesildikleri yerden birkaç milimetre daha kısa durumda. Pirinç bir vida yerleştirerek Jolene kolları halkaya tekrar tutturmayı planlıyor. Ama önce halkanın içine yeni delikleri açması gerek.
0: Bu ölçü tamamen doğru olmalı çünkü mesafeleri doğru yapacak olan şey bu. Rehber olarak bu bakır halkayı kullanıyorum. Çünkü bunlar orijinal yerler. İşte oldu.
2: Halkaya deliklerin açılmasından sonra Jolim işe koyuluyor.
0: Tamam. Şimdi bu küçük vidaları kullanacağım. Gövme başlı somunlar oldu. Çok fazla uzağa kaymamasını sağlamak için ve bu fikir almak için küçük bir test gibi olur. Ne kadar uzakta olduğumu anlamak için. Evet, şu an her şeyin tam doğru pozisyonda olduğunu söyleyemem ama çubuklar yardım edecek. Her şeyin doğru olmasını sağlayacak ve böylece her şeyin gerilerek ve bükülerek konumlandığını hissedebilirim. Aslında uzun vadede bu çok iyi olacak. Ama önemli olan şey ayarlamaya devam etmek ve mükemmel olduğunu bilene kadar her şeyi değiştirmek diyebilirim.
2: Craig Hughes'un Kraliyet Dikiş ve Nakış Okulu'ndan bir koltuğun karmaşık işlemelerini yeniden yaratmalarını istemesinin ardından 2 hafta geçti. Craig koltuğun bacaklarını benzer şekilde pembe şerit yeşil kadife kumaşla kapladı. Bir süredir beklediği paket yeni geldi.
3: Pembe kumaşım Kraliyet Dikiş ve Nakış Okulu'ndan şimdi geldi. Yaptıkları şey kesinlikle çok etkileyici. Yani muhteşem görünüyor. Buradaki parçaları değiştirmişler ve hangisinin değiştirildiğini anlayamıyorum bile.
2: Craig'in şimdi bu kumaşı koltuğa mükemmel bir şekilde oturtması gerekiyor.
3: Şimdi şekle girmeye başladı. Artık arka köşeleri kesmem gerekiyor. Bunun tam içinde ahşap bir çerçeve var. Kumaşı bunun içine doğru kesmeliyim. Bir hata, tek bir yanlış kesim bu koltuğun tamamını mahveder ve emeklerin hepsi boşa gider. Sonra bu bayanların bunun için bana teşekkür edeceğini sanmıyorum.

0: şimdi gece uykularını kaçıran bir işle yüzleşiyor. Koltuğun dışını saran fitilli kadife ruloları yeniden yaratmak.
1: Bu elimdeki öndeki rulo ve bu parça buraya uyuyor. Şimdi üstünde fitilleri var. Ama önce bu fitillerin çerçeveye tutturulması gerekiyor.
0: Neyse ki koltuğu yapan kişi Craig için bir iyilik hazırlamış.
1: Bu koltuk üstünde çalışırken bir şey fark ettim. Fitillerin gittiği yerler bu kalemle işaretlenmiş. Yani ortası işaretlenmemiş. Burada da kalem çizikleri var. Bunlar fitillerin gittiği yeri gösteriyor. Yani bunu yapan kişi daha en başından beni bir işten kurtardı. Çalışmam gereken yer tam olarak burası. Şimdi bunun burada sağlamlaştırılması gerekiyor. Ve buradaki şekil fitillerin böyle bir açıyla gittiğini gösteriyor.
0: Craig işaretli izler üstünden çalışarak yeni fitilleri çabucak sağlamlaştırıyor. Ama şimdi daha zor bir işle yüzleşiyor. Koltuğun köşelerini süsleyen, özenle hazırlanan kıvrımlı kadife ruloların aynını yapacak.
1: Orijinal rulo burada ve atmak için fazla iyi durumda. At kılı ve dolguların hepsi hala içinde ve buna güzel bir şekil veriyor. Yani bir tanesini yapmaktansa bir terslik olmadığı için bunu yeniden kullanacağım. Dediğim gibi daha önce bunu hiç yapmadım. Yani şu an deneme yoluyla öğreneceğim. Birini yaparsam kalan kısmını da yapacağımı biliyorum. Şimdi yapmam gereken şey bu sargıyı tutturmak. Fitili çektiğim zaman ilerledikçe bu kırışıklığı giderebilirim. Bu fitili işte böyle çekerek istediğim etkiyi yaratmaya çalışıyorum. İstediğim etki bu sayılır. Bu sırayı düzgün bir şekilde devam ettirirsem o zaman işler yolunda olur.
0: Craig'i bekleyen zorlu bir iş daha var.
1: Aslında şeytan pençesi dediğim yere kadar ilerledim. Şimdi yapmam gereken şey bunu toparlamak. Ve şimdi burayı elimle dikeceğim. Yani tünel gibi bir şey olacak. Evet. Yani işte böyle olacak. Sonra bunu bir yumak yapacağım ve tutturacağım. Bu rulo neredeyse bitti. Yapmam gereken 4 rulo daha var. Bir şeyler kolaylıkla ters gidebilir. Bu sinir bozucu o işlerden biri.
0: Jolie'in, Drew Pritchard'ın 19. yüzyıldan kalma küre lambası tamiratını yarıladı. Tamir edilen çerçeve bombeli 12 cam paneli değiştirmenin bir yolunu bulması için cam üfleme zanaatkarı Alistair Malcolm
1: gidebilir. Bu sinir bozucu o işlerden biri.
0: Jolie'in, Drew Pritchard'ın 19. yüzyıldan kalma küre lambası tamiratını yarıladı. Tamir edilen çerçeve bombeli 12 cam paneli değiştirmenin bir yolunu bulması için cam üfleme zanaatkarı Alistair Malcolm'a gönderildi.

0: İşte oldu.
1: Merhaba, seni görmek güzel.
2: Jolene süreci izlemek için uğruyor.
0: Bazı ekipmanların bir kısmını ve baloncuğun kendini hemen ölçmek zorundaydık.
1: Kocaman değil
0: Kocaman.
1: Mi?
0: Kocaman. Elimizdeki fırınların hiçbirine sığmadı. Ya şimdi B planına geçtik. B planında bir kalıp yapmak için birkaç gün harcadım. Yani bu kalıbı ilk kez üfleyeceğiz. Eğer işe yararsa. Yani bunun içinde yaklaşık 800 derecelik cam bir baloncuk olacak ve sonra şişecek.
1: Evet.
0: Ve böylece boşluğu dolduracak.
1: Çok heyecanlı, görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Alistair bir cam üfleme borusunun ucuna küçük miktarlarda erimiş cam toplamak işe başlıyor.
0: Gördüğün gibi bugün yeşil sayfalar kullanıyorum. Cama şekil vermek için. Birkaç saattir suda bekletiliyor.
1: Evet.
0: Bence cam yapmanın en sihirli taraflarından biri ilk kabarcığı izlemek. Buraya bir hava cebi kıstırıyorum. Sonra demiri sıranın yukarısına aşağısına doğru yuvarlıyorum.
1: Aa, evet, görebiliyorum. Büyüyor.
0: Bir şarap bardağı yapmak için yeterli ama henüz kalıpları üfleyecek kadar büyük değil.
1: Evet.
2: Ocağın içinde 1000 derecelik ısıda tutulan erimiş cam bulunuyor. Alistair baloncuğun dış kısmına yavaş yavaş daha fazla katman ekleyerek üflediği zaman istediği büyüklüğü ve şekli verebilecek.
0: Şimdi üfleme demirinde çok ağırlık var. Bir çift elle çalışmak ve yapılması gereken her şeyi yapmak çok zor. Yani bu noktadan sonra sıkı bir ekip çalışması gerekiyor. Şimdi biraz daha üfleyeceğiz ve keseceğiz.
2: İçerideki baloncuk kabaca doğru büyüklüğe geldiği zaman...
0: Dur. Tamam.
2: Alistair bunu el yapımı kalıbına sığdırmak için şekillendirmeye hazır.
0: Şimdi cama hemen göz atacağız ve kalıp için büyüklüğün nasıl olduğunu göreceğiz.

0: Bu harika. Birkaç saniye içinde bırakıyoruz. Hala üstte biraz fazlalık var. Tamam, bunu tekrar kesebilir misin? Ah, ayak parmaklarım ısındı. Tamam, şimdi onu tuğladan dışarı çıkaralım.
1: Son aşama en hassas aşama. Cam üfleme direğinden ayrılacak.
0: Bir saniye içinde direğe hafifçe vurursam dolduracağım yere düşer. Bunu ocağa sokmadan önce yine birkaç saniyem var. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Cam tuğla ocağının içinde 12 saat soğuyacak. Sonra Alistair bunu her panel için dikkatlice kesmek ve çerçeveye sığdırmak zorunda.
0: Güzel gitti.
2: İnanılmazdı. Bayıldım. Bence inanılmaz bir iş çıkardın buraya gelip. İzlememe izin verdiğin için teşekkür ederim.
1: Colvin Bey'de Craig Fransız yatak odası koltuğunun son şeridini tutturuyor. Ve antika satıcısı Tony Gearing bunu almaya geliyor.
3: Bu koltuk her zaman satın aldığım bir şey değildi. Ama bana göz kırpan önemli bir şey vardı. Evet, o an karar verdim ve bunun kurtarılmaya ihtiyacı vardı. Merak ediyorum, kurtarıldı mı, kaybedildi mi? Craig.
4: Merhaba Tony.
3: Merhaba dostum, nasılsın?
4: İyi görünüyorsun. Yap bana istediğin bir şey var.
3: Tamam.
4: 150 yıl önce caddede yürüdüğünü hayal et ve sonra bir mağazaya giriyorsun ve bunu yerde görüyorsun. Düşünebiliyor musun?
3: Aman tanrım.
4: Eskiden olduğu gibi.
3: Kesinlikle nefes kesici. Tam anlamıyla nutkum tutuldu. Tam olarak söylediğin gibi 1870 yılında mağazaya girdim ve bu koltuk daha yeni yapılmış gibi.
4: Doğrusu bu şimdiye kadar yaptığım en zor işlerden biri oldu. Ama bilirsin işte, bitmiş haliyle

0: bütün bunlara değdi.
1: Bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Bir proto var ve küçük bir yıldız ortaya çıktı.
0: Pekala, bu sonuçtan memnun olduğumu söyleyebilirim.
2: Bu Le Bon Marché koltuğu Craig'in atölyesine ilk geldiğinde son derece gösterişli döşemesi paçavra halindeydi. Orijinal kumaş artıklarını rehber olarak kullandı ve nakış işi için birkaç uzmanı yardıma çağırdı. Craig 19. yüzyıl ortalarından kalma bu lüks antika yeniden canlandırıyor.
1: Güzel sanatlar ve el sanatları akımındaki 30 yıllık uzmanlıktan sonra fiyatını bile söyleyemeyeceğim bir şeyin önünde duruyorum. Bunun için ciddi miktarda paralar isteyeceğimi biliyorum. Bundan hiç şüphem yok. Ah, bakın nasıl hissediyorum. Sanırım bu, işte bu, bu. Bu koltuğun ardında 150 yıllık sevgi, şükran ve tutku hissediyorum. İlk yapıldığı hale kesinlikle çok benziyor. Ne iş ama. Bunu satın aldığım zaman çok önemli bir şey olduğunu anlamıştım. Ama bu kadar kısa bir sürede böyle bir şeye dönüşebileceğini hayal bile edemezdim. Craig inanılmaz bir isim ve Kraliyet Dikiş Nakış Okulu da her türlü övgüyü hak ediyor.
0: Bu koltuk şimdiye kadar yaptığım en zor işlerden biriydi ama şimdi bitti. Kenara çekileceğim ve vay canına ne kadar özel bir şey diyeceğim.
2: Colvin Bey'in yakınlarında doğrama ustası Alex Webster'ın atölyesi bulunuyor. Antika satıcısı Karin Sparks'tan bir iş geleceğini duydu.
3: O sezgileri çok kuvvetli biri. Kendisi çok bilgili ve deneyimli bir satıcı. Yani bir şey getirirse bu genelde özel bir şeydir.
4: Bugün son derece sıra dışı ve antika işinde çok nadir bulunan bir şeyle geldim. Ona George ismini taktım ve kendisi kolsuz. Merhaba.
3: Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba. Sana bir şey getirdim.
3: Harika.
4: Çok şirin biri.
3: Aa, ne şahane bir ifade. Bunu nereden buldun sen?
4: Onu Fransız bir satıcıdan aldım.
3: Aha.
4: Buna stop trottoir deniyor.
3: Ne anlama geliyor?
4: İngilizce'de dükkanın önüne koyulan ve yoldan geçenleri durdurmak için. Evet. Dikkatlerini çekmek için. Yaklaşık 100 yaşında, renginden dolayı ilgimi çekti. Bak ne kadar dokunsal. Gördüğün gibi ona dokunmaktan kendimi alamıyorum.
3: İfadesi falan ilginç. Bunları daha önce görmüştüm ama bu kadar eskisini ve bu kadar detaylı olanını hiç görmemiştim. Yani yüzünün ifadesi ve oymanın kalitesi muhteşem.
4: Nadir görünüyor. Bulunan bir yaratık.
2: Stop trottoir bir kaldırım reklamıdır. Akıllıca oyulan bu Fransız figürü müşterilerin ilgisini çekmek için restoranlarda görevlendirilmiş. Ama bilinmeyen kökeni kayıp uzuvlarıyla kesin görevi sadece bilgiye dayalı bir tahmin olabilir.
3: Kollarının nerede olacağını bilmiyor muyuz?
4: Bilmiyoruz. Aslında etraflıca bir araştırma yaptım ve buna bayağı benzer bir şey buldum. Ama bir elinde servis tepsisi var. Ve sol elinde benzer çeşit kara tahta tutuyor. Muhtemelen böyle bir şeyin üstünde duruyordu.
3: Tamam.
4: Evet, yani bunu yeniden yaratmak için elinden geleni yaparsan harika olur.
3: Sadece kollarının kayıp olmadığını fark ettim.
4: Komik ve eski bir görünümü var.
3: Evet, öyle değil mi?
4: Yapabilir misin bilmiyorum.
3: Muhteşem bir bıyığı var,
4: evet.
3: Ve burnu yok.
4: İşin kötü tarafı çok ağır. Yani onu hareket ettirmek için bir şey yapmam gerek.
3: O zaman baskı yok.
4: Hayır,
3: yani.
4: hayır.
3: Bu sevimli küçük,
4: evet,
3: bir adam.
4: Öyle.
3: Bunu bana bırak, ben tamir ederim.
4: Harika.
3: Teşekkür ederim.
4: Bunu sana bırakıyorum.
3: Onun hakkında bildiğim en önemli şey ödevini yapar. Özel olduğunu düşünüyorsa özeldir. Şimdi oranlarımı vermesi için George'un ilk kolunu kullanacağım. Aslında omzundan dirseğine kadar ölçebilirim. Sonra kendi omzumu dirseğime kadar ölçerim ve sonra dirsekle bilek arasını ölçerim ve bu bana bir ölçek vermiş olur. George'un omzuyla dirsek arasını ölçüyorum. 20 santimetre falan çıkıyor. Kendiminkini ölçüyorum ve bakayım. 40 santim. Dirseğimden bileğime kadar ölçüyorum. Orasıysa 30 santim. George'un dirseğiyle bileği benimkinin yarısı olmalı. Bu da 15 santim ediyor.
2: Alex, George'un kayıp kolunu bir çam ağacı parçasından kesiyor. Elinde bir örnek olmayan Alex, serbest çizim ve doğaçlama yapıyor.
3: George güzel bir biçimde oyuldu, canlandırıldı ve orantılandı. Böylesine güzel bir oyma üzerine sonradan eklendiği belli olmayan uzuvlar eklemek hiç de kolay olmayacak.
2: Alex yeni kolları eklemek için tahta çiviler ve bol miktarda tutkal kullanıyor.

0: Çıkarılması gereken daha bir sürü malzeme var. Birden fazla alet kullanacağım. Titreşimli mini bir testere gibi. Bu alet fazlalığı almak için çok iyi çünkü çok hızlı ve aynı zamanda isabetli.
1: Bu işleri yaparken aceleye getiremezsiniz. Küçük miktarlardaki keresteleri dikkatli bir biçimde çıkaran Alex, kolun ve elin şeklinin ortaya çıkmasını umuyor.
0: Çalışmalarımın sonunda George'a orantısız kollar vermemeyi umuyorum. Çünkü son isteyeceğim şey onun bir çeşit maymun gibi görünmesi olur. Ayrıca kanatlı bir dinozor gibi de görünmesini istemem. Orantılı olmalı. Güzel bir şekilde oyuldu. Burada yaptığım her şey mutlaka işe yaramalı. Bana mı öyle geldi yoksa bu kol çok mu küçük? Mezura yalan söylemez derler. Ama bence yalan söylüyor. Galiba şekil verip görmem gerekecek.
1: Cila ustası Alex, George lakaplı 100 yaşındaki tahtadan yapılma restoran reklamını yeniliyor.
0: Bana yumruk çakacakmış gibi görünüyor. George artık tamamıyla şekillenmeye başlıyor. Oranlarını sevdim, duruşunu sevdim. Artık her şey ince detaylarla ilgili.
1: Sıradaki işi kayıp burun üzerinde birkaç estetik ameliyat gerçekleştirmek.
0: Şimdi reçineyle bir katalizörü karıştırıyorum. Bu şey aşırı derecede sert. Ama muhtemelen bir süre yüze çok güçlü bir şekilde yapışmayacak. Ben istediğim zaman yapışacak. İşte bu yüzden çapa görevi görecek bir vida koyuyorum.
1: Alex'in kullandığı reçine bu iş için ideal ama hızlı çalışmalı.
0: Şu anda onu biraz daha kolay tıraş edebilirim. 5 dakika sonra bunu yapamayacağım çünkü. Biraz düzeltme yapayım diyorum. Güzel. George'u biraz zımparalayalım ve sonra işi bitsin. Vay canına. Ne büyük fark. Çok iyi George, çok iyi.
1: George'un yüzü tamamlandı. Artık parçaları birleştirme zamanı.
0: Burada yaptığım ilk şey bir kat beyaz boya sürmek. Bu kesinlikle çok parlak olacak, parlak beyaz. George'un ihtiyacından daha fazla parlak. Sonra bunun üstüne çok hafif bir gri süreceğim. Bazı bölgelere gölge yapacağım. Sonra işlemi tekrar edeceğim ve birkaç kat daha boya süreceğim.
1: Alex boyaya bakır süsü vermek için pürmüz kullanıyor. Bu işlem çabucak sertleştiriyor ve yıpranma görünümü vererek yüzeyi çatlatıyor.
0: Şimdi George'u biraz gri boya ile gölgelendiriyorum. İhtiyacım olandan daha fazlasını süreceğim ve üstünü kapatacağım. Çatlamasını sağlamak içinse pürmüzle tekrar yakacağım. Sonra da kurutacağım.
1: Karin, George'u almaya geliyor.
2: Alex'e 19. yüzyıldan kalma güzel bir ahşap reklam figürü getirdim. Bu bana 1000 sterline mal oldu. Yani bu seferki bayağı riskli. Merhaba.
0: Merhaba.
2: Seni görmek güzel.
0: Seni tekrar görmek
2: nasılsın
0: çok
2: Alex?
0: Güzel. Nasıl gidiyor?
2: İyi, çok merak ediyorum.
0: George'u mu?
2: George'u tabii sanırım bunun altında. Onu en son gördüğümden daha büyük görünüyor. Görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Tamam, hazır mısın?
2: Lütfen. O tanrım. Muhteşem. Eksiksiz. Her parçası var.
0: Evet.
2: Ama ne yaptığını göremiyorsun bile. Gerçekten çok iyi uyumuş. Bayağı eski görünüyor.
1: George, Alex'e geldiğinde kullanılamaz haldeydi. Fransa'da bir fırın ya da restoranın dışında müşteri çekmek için destek olan kollarından birini kaybetmişti. Alex, mükemmel kollar ve eller hazırladı. Bunlardan biri bir kara tahta tutuyor, diğeri ise tepsi taşıyor. Bu restorasyon 100 yıl sonra George tekrar işe dönebilir anlamına geliyor.
0: Birkaç boya işi yaptım. Sonra onu yaktım, zımparaladım ve cilaladım.
2: George'u yaktın mı?
0: Evet, aslında bir noktada ateş konusunda bayağı iyiydi.
2: Ah tanrım. İtiraf etmeliyim, biraz endişeliydim. Ama şimdi görünüşünden çok mutluyum. Onunla ilgili bildiğimiz şey eskiden bir kaldırım reklamı oldu. Yani sen onu olması gerektiği hale getirdin.
0: Evet, güzel bir dükkanın içinde şahane görünecek.
2: Evet.
0: Güzel bir fırında da harika olabilir.
2: Bir restoranda muhteşem görünecek.
0: Ve ayrıca yeni bir burnu var. Gördün mü?
2: Burnu ona çok yakışmış.
0: Çok daha yakışıklı oldu.
2: Öyle oldu. Aslında renk farkını hiç anlamıyorsun. Harika. Çok güzel.
0: Bu sana Binsel'le mal olmuştu değil mi?
2: Evet öyle. Ve bunun makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık istediğim işlevi görebilir. Bu durumda 2500 sterlin falan almayı umuyorum. Belki daha fazlası. Kısaca çok mutluyum.
0: Mükemmel.
2: Hadi gel George.
0: Aldın mı?
2: Olağanüstü. Sana minnettarım. Çok teşekkür
0: benim
2: ederim. Seni görmek güzeldi.
0: George'u sevmemek mümkün değil. Muhteşem bir yüzü var ve artık tamamlanmış görünüyor. Bence çok doğal. Bu yenilenmeye tam olarak uyum sağladı diyebilirim.
1: ...19. yüzyıldan kalma küre lamba üzerinde haftalarca sıkı bir çalışma yaptıktan sonra Jolene... ...sonuçları ortaya çıkarmak için Drew'un Convy'deki dükkanına geliyor.
3: Biraz endişeliyim çünkü Drew'un ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Lamba bana verdiği halinden tamamıyla farklı ama yenileme işi çok büyüktü ve kesinlikle gelişme gösterdim. Aklındaki bu muydu? İşte bu da diğer bir sorum.
1: Georgian döneminden kalma bu fener geldiğinde hurdalığa atılmaya hazırdı. Cam bölmelerin yarısı kırıktı. Geriye paslı, deforme, küre biçiminde bir tasarım kalmıştı.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Nasılsın?
3: Seni görmek güzel.
4: Tamam. Büyük açılış.
3: Örtüyü kaldır.
4: Açalım mı? Vay canına. Eskisinden 10 kat daha iyi görünüyor.
3: Çok değişti. Işığı açıp nasıl göründüğüne bakalım mı?
4: Evet, denemeden anlayamazsın. Hadi ışığı açıp bakalım.
3: Tamam.
4: Evet, işte oldu. Şuna bak. Çok daha iyi. Gerçekten işe yarıyor. Özellikle cam da iyi görünüyor. Çünkü bir sürü kusur var. Bunun içinde bir sürü tohum var. Yani evet, bu konuda mutluyum.
1: Jolie'nin emeği işe yarıyor. Bu unutulmuş parça şık bir sallantılı lambaya dönüşüyor. Halkasını tabanına geri tutturarak lambanın orijinal şekli geri dönüyor. Jolene orijinal bakır renginin bir kısmını teşhir ediyor. Bu renk bakır pası boyasıyla güzel bir şekilde birleşiyor. Alistair'ın el üfleme cam panelleri görünümü tamamlıyor.
4: Buna ne yaptın?
3: Aslında asıl iş alt kısımda gerçekleşti. Alt kısmın tamamı ezilmişti, şekli bozulmuştu ve bükülmüştü. Gerçekten kurtulan tek şey kapıydı. Ve ben de onu rehber olarak kullandım.
4: Ve bu renk, buradaki yaldızlama ve burası. Bunu eskiden olduğu gibi belediye lambasından biraz daha süslü yapıyor. Yani bu konuda çok mutluyum. Evet, harika olmuş. Bence Jolene bunu yapmak için yeteneklerinin derinliklerine indi. Her bir durumda onları sonuna kadar kullandı. Bu çok iyi durumdaki orijinal bir parça gibi görünüyor. Bu bir restorasyon gösterisi.
3: Bunu kurtaracağımdan emin değildim ama aslında sonuç çok iyi oldu.
4: Evet, şimdi buna bakıyorum da sanırım bu lamba kolayca 3.000-3.500 sterlin getirebilir.
3: Güzel bir tasarım oldu bence.
4: Güzel bir şey. Evinde olmasını çok isterdim. Ve orijinalleri çok sık görmüyorsun. Sonuçtan mutluyum, teşekkürler.
3: Mükemmel, teşekkür ederim. Drew'un hoşuna gitmesi beni çok rahatlattı. Bunun için çok emek harcandı ve bunu görebiliyorum. Bence Drew bunun kurtulmasına çok sevindi. Metaş iyi sonuçlandı. Düzgün asıldı. İçine güzel bir ampul var ve yaldızlandı. Biliyorum Drew buna çok şaşırdı. Bu küçük dokunuşlar lambayı bir araya getirdi ve evet, mutlu görünüyordu.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda Avcıları Restorasyon.
1: Vay canına, güzelmiş.
2: Çok güzel.
0: Drew Pritchard, restoratör bir çifti 130 yıllık sihirbazı hayata döndürmeleri için ikna etmeye çalışıyor.
3: Özel bir parça, bir müzede olması gerekiyor gibi.
2: Tanrım, bu çok zorlu. Bir dikiş atalım.
0: Demir işçisi Ted, Londra batı ucunu sahne ışıklarında sihrini konuşturuyor.
4: Biraz sihir yapalım. İşte oldu.
0: Cilacı Alex'in paslı Victorian bahçe setini eski görkemine kavuşturması için sihirden fazlasına ihtiyacı var.
3: Burada düz mantıkla ilerlenmez.
0: Restorasyon başarılı bir antika işine bir yapı taşınır.
5: Burada gerçekten çok güzel bir ayrıntı var.
0: Her satıcının usta restoratörlere ihtiyacı vardır.
3: Eldiven gibi oturacak.
0: Pek çok kişinin hurda gibi gördüğü ürünlerdeki potansiyel değeri fark eder.
6: Onu yeniden hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
7: Bu koltuğu bir çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: 100 yıl aşkın aile geleneği zanaatkarlıklarını besler.
8: Bu yapabileceğimiz en geleneksel halde oldu.
0: Bu restoratörler çok yetenekli.
4: Yapmış olduğum bu parçanın güzelliği büyüleyici.
0: Mesleki sırları var.
9: Pek çok yağlı sabunu yapabilirsiniz. Yüzeye dokunun, kuru olduğundan emin olun, hafifçe uygulayın.
0: Drew Pritchard'ın yardımcıları.
3: Burnu harika değil mi?
0: Bilgili bir antika satıcıları ekibi. Ha,
10: merhaba çocuklar.
3: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Unutulmuş hurdaları birer mücevhere dönüştürüyorlar.
4: Bunlar muhteşem. Gerçekten harika.
0: Kuzey İskoçya Forest'tan Michael ve Maria Stark çifti otomatlar söz konusu olduğunda Birleşik Krallığı'nın önde gelen isimlerinden. Müzayede evleri, müzeler ve özel koleksiyoncular 25 yıllık deneyimlerinden yararlanmak için yüzlerce kilometre yol kat ediyorlar.
2: İyi iş.
7: Bence de.
3: Harika olan şey yaptıkları işe tutkuyla bağlı olmaları. Ve aynı zamanda bir şeyleri eski haline getirirken benim ruhumu ve sevdiğim yolu paylaşmaları.
0: Bugün kurtarmalarını istediği çok özel bir otomatı görmek için Drew'un dükkanını ziyaret ediyorlar.
2: Drew'un ne getirdiğini görmek her zaman heyecan verici. Çok zevkli biri. Bize benziyor. Alışılmışın dışında.
7: Güzel olacağını biliyorum. O yüzden görelim bakalım.
3: Merhaba.
2: Merhaba Drew.
3: Nasılsınız?
7: Seni görmek güzel. Nasılsın?
3: Evet, burada oldukça özel bir şeyim var. Ona karşı nazik olacağını.
7: Güzelmiş.
2: Çok güzel. Çok iyiymiş.
3: Harika bir şey değil mi? Açıkçası oldukça özel bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bir müzede olması gerekiyor gibi görünüyor. Kalıbı çok güzel. Yüzü harika değil mi? Gerçekten
7: evet,
3: öyle.
2: Evet, kesinlikle orijinal.
3: Evet.
2: Ona dokunan olmamış.
3: Evet. Bunun hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?
2: Elinizde Parisli üretici Falaboa tarafından 1880'de yapılmış bir otomat var.
7: Sihirbaz palyaço.
0: Otomatların altın çağı 19. yüzyılda ve birçok üretici Paris'teydi. Jean-Marie Falibois vitrin reklamları için mukavvadan parçalar üretmeye başladı. Zaman geçtikçe daha ayrıntılı hale geldiler ve karmaşık otomatlara dönüştüler. İçeride saklı olan karmaşık mekanizmalardan habersiz olan seyirciler kendi kendine hareket eden bu figürlere şaşırmış ve inanamamıştı. Drew'un otomatı bir asırdan fazla bir süredir ayakta ancak mekanizması çalışmadığı için bu sihirbazın gösterisinin üzerinden 10 yıllar geçti.
3: Peki hakkında neler söylersiniz?
2: Bunlardan birkaç tane gördük ve hepsi kitaplardaydı. Yani yüzünü yelpazeyle örten bir palyaço bulunmakta.
7: Şimdi de
2: yüzünü açınca kafası yok.
3: Başı gitti, evet.
7: Fakat uzun sürmez çünkü kutu açılır ve yavaşça başını kutudan çıkarır. Etrafa bakar, tekrar gözden kaybolur. Sonra tekrar yukarı kalkar. O gider.
2: Ta-da.
7: İşte tekrar geldi. İşte hepsi
2: basit.
7: Bu kadar. Evet.
3: Muhteşem değil mi?
2: Evet.
7: Sadece o da değil, müzik de var. Umarım tüm numarasını ona yaptırabiliriz.
3: Söylesenize, buna ne yapılması gerekir?
2: Pekala, bu kıyafetlerin tamamen orijinal olduğunu görür görmez anladım. Bu yüzden mümkün olduğunca çok şeyi korumaya özen gösteririm. Kafa gesso ile kaplanmış kağıt hamurundan yapılmış. Ve yapacaklarımdan biri bunu temizlemek olacak. Böylece buna biraz daha benzeyecek.
3: Nadir mi?
10: 20 yılda 3 ya da 4 örnek görebildik.
3: Bu nadir demektir. Evet, bir uzman dokunuşuna ihtiyacı var. Bu yüzden onu size bırakacağım. Evet. İşi bittiğinde bana haber verin.
10: Tamam.
3: Teşekkürler.
10: Görüşürüz.
3: Bitmiş halini görecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Fazla yenilenmeyeceğini biliyorum ama her şeyin işe yarayacağını ve orada durup 130-140 yıl önceki o sihri ortaya çıkaracağını biliyorum. Bu muhteşem olacak.
10: Bu sihirbazın 130 yıl önceki son performansından bu yana şimdiye kadarki en büyük geri dönüş olacak. Eğer doğru yaparsak bunca zaman sonra onu tekrar sahneye çıkarmayı başarırız. Umarız.
2: Umarız.
10: Evet.
0: Kuzey İskoçya'daki atölyelerinde Michael ilk iş olarak artık yapamadığı kafa numarasını yapabilmesi için onarıma girişmek. Kafayı tamamen söküyor. Böylece Maria derin bir temizlik yapabilir.
2: Tamam, gözlerini temizleyeceğim. Bundan gerçekten zevk alıyorum. Çünkü okiri temizleyince aniden tink oluyor gözdeki o küçük parıltı. Kirli gözler, temiz gözler.
0: Maria şimdi yağlı boya tabloları temizlemek için kullanılan bir çözücü olan saf asetonla yüzde yıllardır biriken kiri çıkarmak için riske girecek.
2: Önce arka tarafında test edeceğim çünkü gessoyu eritip eritmeyeceğini görmeliyim.
0: Boyaya geri dönüş olmayan zararlar vermeden önce asetonu test etmesi gerekiyor.
2: Bu iş biraz stresli çünkü ne olacağını bilmiyorum. Bazen artık etkisi olmaz dediğinizde bir etki bırakabilir. Bir şey olmadı. Belki bu renk olmak istiyor.
0: Dorset'te yaşayan usta demirci Ted Erdley 25 yılını motor endüstrisinde geçirdi ve kendi işini kurmadan önce becerilerini geliştirdi. Artık ülke çapında koleksiyoncular için ısmarlama parçaları yaratan çok yenilikçi bir zanaatkar olarak tanınıyor.
11: Ben bir metal işçisiyim ama bunu bir türlü zanaatkar işi olarak düşünmeyi seviyorum. Her zaman sıra dışı şeyler, tasarım, şekil ve biçim konusunda yetenekliydim. Bu neyin doğru göründüğü ve neyin doğru görünmediğiyle ilgili bir şey. Tony bugün buraya geliyor. O bir antika satıcısı. Projenin ne olduğunu bilmiyorum. Elindeki şeyi görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Tony 30 yıldır bu işin içinde ve garip tasarımlarıyla ünlü.
12: Teddy atölyesinde ziyaret etmek için güzel güneşli Dorset'e gidiyorum. Hassas steampunk mühendisi. Metal herhangi bir şeyi tasarlayabilir. Teddy için çok güzel bir projem var. Eminim çalışmayı çok isteyecek. Merhaba Ted.
11: Merhaba Tony.
12: Nasılsın dostum?
11: Evet, iyiyim. Ya sen?
12: Evet, fena değilim aslında. Beni atölyenden atmana sebep olabilecek
11: evet.
12: bir şey getirdim.
11: Çık dışarı. Ne getirdin dostum?
12: Elimizde 50'li ve 60'lı yıllarda Drury Lane'de kullanılan muhtemelen savaşlar arasında tasarlanmış bazı sahne ışıkları.
11: Evet, markanın korunmuş olması oldukça güzel.
12: Evet.
11: Bak, orada gizleniyor, gördün mü? Hoş değil
12: evet.
11: mi?
12: Evet.
0: 1914 yılında Londra'nın tiyatrolar bölgesindeki Strand Electric kısa sürede ülkenin önde gelen aydınlatma üreticilerinden biri haline geldi. Bu Patton 50A lambaları 1950'ler ve 60'lar boyunca çok revaçtaydı. Muhtemelen Batı yakasının hikayesi Blitz ve Damdaki Kemancı gibi yapımların Birleşik Krallık galalarında da kullanıldı. Modern sahne aydınlatması eski modellerden uzaklaştı ancak çekici standlara monte edildiğinde iç mimarlık dünyasında popüler hale geldi.
11: Eskisi kadar iyi değiller.
12: Evet.
11: Demek istediğim epeyce tadilata uğramış. Sadece biraz dövülmüşler ve ezilmişler. Tüm oyuklar, ezikler
12: Tabii.
11: ve yapılacak tüm işlemler için tamamen sökülmesi gerekecek. Bunlar söz konusu olduğunda yenilerini yapmak daha kolay olacaktır. Tüm bu tek renk karmaşasına sahip olduğumuz için oraya farklı bir malzeme bile ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Onları pirinçten ya da belki bakırdan yapabiliriz. Ne dersin?
12: Kulağa iyi geliyor.
11: Geri kalanını parlatılmış bir çelik gibi yapacağız.
12: Çelik,
11: yani
12: tamam.
11: Çelik ama cilalı değil. Oldukça düz.
12: Gerçekten ihtiyaçları olan şey üzerinde duracak bir şey. Harika bir şeye ihtiyacı var. Biraz aykırı bir şey. Endüstriyel, evet. Steampunk, tiyatro var.
11: Evet.
12: Onları hayata döndür.
11: Evet, bir sürü perçin. Perçini hep sevmişimdir. Sadece bir sürü perçin. Varsayılan ayar, üzerine perçin atın.
12: Pekala dostum. Yüreğini konuşturman için seni yalnız bırakacağım. Keyfine bak. Teşekkürler.
11: Güle güle dostum.
12: Ted'in kulübesine girer girmez gözleriniz etrafta geziniyor. Doğru yerde olduğunu biliyorsun ve o çok hevesli biri. Ağzı kulaklarında. Şimdiden heyecanlandı. O kesinlikle bu ışıkların adamı.
0: Ted'in ilk işi onu parçalara ayırmak ama bu işi yaparken en önemli şey hangi parçayı saklayacağını bilmektir.
11: İlerlemeden önce burada biraz ısı kullanmam gerekecek. Markayı çıkarmak istiyorum. Bunun modern bir sahte reprodüksiyon olmadığını gösteriyor bu orijinal yazı. Küçük bir vida nasıl bu kadar sıkı olabilir ki? Hey! Oh hayır çıkıyor. Tamam bir tane kaldı. Evet, işte oldu. Şimdi elimizde biraz can sıkıcı olan bir şey var. Lehimin hepsi burada dağılıyor ve çepeçevre bölünüyor. Bunu tek bir parça olarak tutmayı umuyordum. Ama şimdi onu tek tek parçalarına ayırmak zorunda kalacağım. İşler şimdi artıyor işte. Sonunda bir yığın parçamız olacak.
0: Vidalarla bir arada tutulduğu gibi çelik paneller de yerine lehimlenmiş. Bunları gevşetmenin bir yolu var.
11: Bunun için kaynak makinesini kullanacağım. Böylece daha geniş alanları ısıtabilirim. Yapmak istediğim de bu zaten.
0: Lehim yaklaşık 90 santigrat derecede başlayan bir erime noktasına sahiptir. Kaynak makinesi onu eritmeye yetecek kadar ısı uygulayacaktır ama Ted fazla ısınmamasına dikkat etmeli. Aksi takdirde çelik panellere zarar verebilir.
11: Lehimin erimeye başladığını göreceksiniz. Ayrıldığını duyabilirsiniz. Biraz sihirli toz ve çıkıyor.
0: Dorset'teki atölyesinde Ted Elby, Tony'nin 1940'lardan kalma sahne ışıklarını restore etmek için çok çalışıyor.
11: Deliğin iç kısmına bakarsak aslında bakır renginde. Lambaların gövdesinin kalanı çelik. Bu yüzden bunların çelik olduğunu varsaydım. Ne var biliyor musunuz? Buyurun. Alt kapaklar bakır.
0: Ted keşfettiği şeyi tasarımının geri kalanına dahil etmeye çok hevesli. Kurtarılamayacak durumdaki çelik difüzör halkaları başlamak için mükemmel.
11: Bunların her birini 20 milim küçülteceğiz. Böylece merkeze indikçe küçülecek. Sadece biraz daha ilginç, biraz daha değişik görünmesini sağlayacağız. Evet. Ben bunu göz kararı yapıyorum çünkü eğer fazla sararsanız geri sarmanız ve sonra tekrar sarmanız gerekir. Böylece halkalarımızı yuvarladık. Gördüğünüz gibi fazlalıklar bulunuyor. İstediğimiz görüntüyü sağlamak için bir miktar kestim. Sonra içine birkaç perçin ekledim. Her biri giderek küçülüyor. Ve şekil almaya başlıyor.
0: Ted bakır levhaları birleştirmek için perçin kullanacak. Perçin yumuşak bir malzeme olduğundan dövüldüğünde iki metal parçayı birbirine sabitlemekte çok işe yarar.
11: Çekicinizi doğru kullanmalısınız. Çünkü ıskalarsanız ona zarar verirsiniz. Dışarıdan bakıldığında bir perçin öylece kalır.
0: Ted'in bakır difüzörler üzerinde mükemmel yüzey elde etmek için iyi bir fikri var. Ancak bunun işe yaraması için kusursuz cilalanmış bir yüzeye de ihtiyacı var.
11: Çizikleri silmeye başladığını ve onu çok iyi bir parlaklığa getirdiğini görebilirsiniz.
0: Ted bakırı alevle renklendirmek istiyorum. Metalin yüzeyine gökkuşağı efekti eklemek için doğrudan ısı kullanılan bir süreç. Göz alıcı renk değişiklikleri yaratabilir. Ancak tam olarak doğru yapılması yılların deneyimini ister.
11: Oldukça dikkatli olmalısınız. Aşırı ısıtabilirsiniz ve her şey rezil olabilir. Renklerin gerçekte nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı konusunda oldukça iyi bir denge kurulmalı. Isı işini çok abartmaya hiç gerek yok. Epeyce sınırlı bir zaman. Onu hissetmeli ve ne olduğunu anlamalısınız. Soğudukça gittikçe daha fazla renk alınır. Görünmeye başlar. Harika gökkuşaklarınız olur ve işte bu harika.
0: 950 kilometre uzaktaki Forest'te uzman otomat tatilatçısı Michael Start, Drew'un sihirbaz figürünün mekanizmasını incelemeye başlıyor. Parça çok eski, mekanizma bozuk. Bu bakımdan içinde ne bulacağından emin değil.
10: Bir bakalım, buradaki kapmalı. Vay canına, evet. Bu güzel görünüyor. Bununla pek uğraşılmamış. Bu fazla restore edilmemiş. Yani bu bizim çift kollu baş kaldıracımız. Bu kol kaldıracı. Ve bu hiçbir iş yapmıyor. Bu da bize onun kafasıyla bağlantısı olmayan bir parça olduğunu gösteriyor. Bazı tadilatçılar tüm mekanizmayı parçalara ayırabilir. Ama bu aslında gerekli değildir. Tek yapacağı daha fazla aşınma yaratmak olur. Gerekli değilse yapılmamalı. İşte burada bu mekanizmanın çalışmaya ne kadar hevesli olduğunu görebilirsiniz. Ve bu şekilde hayata döndüğünü görmek büyük bir keyif.
0: Çalışmaya hevesli mekanizma Michael'ın omuzundaki bir yükü alıyor. Ancak yine de perdenin arkasına geçip bu sihirbazın hilesini nasıl yaptığını öğrenmesi gerekiyor.
10: Buradaki kafanın altında dayanak var. İşte burada. Boynun her iki yanında kollar tarafından aşağı çekilip başı arkadaki boşluğa geri çekmek için dönen bir makara ve bir ip var. Diğer ipse kafayı eski konumuna getirir. Bu kasnağı yerine döndürmenin, kafasını yukarı kaldırmanın en iyi yolu, onu tutmak için yeterli bütünlüğe sahip olduğunu umduğum boyundaki ahşap göbeğin derinliklerine bir tel zımba yerleştirmek.
2: Harika.
10: Olacak.
0: Michael'ın zımbayı düzgün bir şekilde takması için tek şansı var. Kafaya çok fazla bastırırsa çatlatabilir. Bu da emeklerin heba olması demektir.

0: ne düşünüyorsun?
1: İyi görünüyor. Gerçekten böyle, iyi görünüyor.
0: Böyle nasıl?
1: Çok rahatsız görünüyor.
0: Yeni bir,
1: hiç doğal
0: yeni bir
1: değil.
0: Pilates hareketi. Yeni iplerle onu çalıştırabiliriz.
1: Harika.
0: Yani başı indirip kaldıran iplerimiz var. Harekete hazır.
2: Dorset'te ışıkların standları tamamlandı. Ted eserini teslim etmek için Tony'nin Doğu Londra'daki salonuna gitti. Şimdi tüm ışıklar ona döndü.
3: Böyle zamanlarda geriliyorsunuz. Bence genel olarak güzel görünüyor. Tony'nin düşüncelerini birazdan öğreneceğim. Umarım mutlu olur.
4: Steampunk'ın 1940'ların sahne ışıklarıyla nasıl birleştiğini görecek olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bu biraz hayal gücü.
2: 3 hafta önce bu aydınlatma spotları döküntü halindeydi. Ayakları yoktu, ezikler ve pas katmanlarıyla kaplıydı. Tony onları TED'e getirerek çöp yığını olmaktan kurtardı.
4: Söyleyecek söz bulamıyorum. Muhteşem olmuşlar, değil mi? Harikalar.
3: İşte beklenen yanıt. Çok teşekkür ederim.
4: Estetik açıdan fantastik dünyaların savaşıyla, yani H.G. Wells'in tarzıyla dev Meccano'nun orijinal, evet, sahne ışığında buluşması diyebiliriz.
3: İyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Ne dersin?
2: Ted'in ustalığı bu hurdaları batı ucu kökenlerini gururla gösteren zanaatkar ışıklarına dönüştürdü. Öne çıkması için alevle renklendirdiği el yapımı yeni bakır parçalar ekledi. Ayrıca lamba başlıklarını estetiğiyle kusursuz bir şekilde örtüşen çelikten yeni bir çerçeve yaptı.
3: Boyayı sildik ve bakırdan yapılmıştı.
4: Harika bir keşif. Onu tamamlamış, öyle değil mi?
3: Üzerindeki renk farklılığının olması onlara biraz canlılık kattı ve soğuk görünmüyorlar. Ne dersin buna?
4: Evet, göze hitap ediyorlar.
3: Bakırı burada ve sıcaklık kalkanlarında kullanmanın en iyi yanı da tam olarak işte bu.
4: Gerçekten harika. Çok sıcak ve ilgi,
3: evet,
4: çekici.
3: Rengi çok güzel değil mi? Bunları getirdiğinde hatırlarsan kutunun içindeydiler ve aptalca olsa da ayak yapmamı istemiştin. Yapmayı başardım. İşte karşında duruyor. Al bakalım.
4: Eline sağlık. Ayaklar gerçekten çok hoşuma gitti. Ted'in eseriyle ilgili hoşuma giden şeyler ustaca yapılması, zarif olması, ilk haline sadık kalması ve sahne ışığının detaylarından ve tasarımdan esinlenerek yapması. Gerçekten çok zekice. Hem de çok zekice. Bunlara bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şu ikisine 300 sterlin ödedim ve düşünüyorum da sanırım çiftini 3000 sterlinden aşağı satmayacağım.
3: Evet, iyi kar yaptın. Wow. Evet, bu kadar değerli hale gelmeleri insanın gururunu okşuyor doğrusu. Sonuçta benim ürettiğim bir şey. Aa, gerçekten mi? Bu kadar değerli bir şeyin fikri benden mi çıktı diyorsunuz? Evet, dört dörtlük oldular.

0: Dükkanı Colvin Körfezi'nde olan cila ustası Alex Webster işe çocukken tatillerde babasının yanında çalışarak başlamış. Meslekte 20. yılı ve artık ülke çapında bir müşteri ağı var. Bugün antikacı Karen Sparks ta Dorset'ten Alex'e bile ecel telleri döktürecek bir restorasyon işine çıkar geliyor.
1: Karen'i tekrar görmek çok güzel. Geçmişte onun için çok iş yaptım. Daima kaliteli eşyayla uğraşır. Çok bilgili, saygıdeğer ve tecrübelidir. Ayrıca tasarımdan da anlar. O yüzden onu dört gözle bekliyorum.
2: Bu Alex'e önceden getirdiğim şeylere benzemiyor. Çünkü bir metal yığını getiriyorum. Ağır bir metal işi olacak. Muhtemelen senin gibi bir ahşap ustasına neden dökme demir getirdiğimi merak ediyorsundur.
1: Daha önce ahşap çıtalarla uğraşmıştım.
2: İşte benim amacım da o.
1: Kısa ama güzel bir parça, değil mi?
2: Öyle ama biraz fazla kısa. Birkaç ince detaydan yoksun gibi.
1: Evet.
2: Ben de bunu halletmek istiyorum. Yine de bu güzel bir takım olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
1: Evet, aynen öyle.
2: Üç parçanın da aynı şekilde eskidiğini pek görmeyiz. Birileri için harika bir oturma takımı olacak ama yardımına ihtiyacım var.
0: 1800'ler halka açık parkları ve bahçelerin popüler hale gelmesine tanıklık etti. Victoria döneminde herkes bahçelerini benzer şekilde gösterişli tarzda dekor etmeye başladı. Dökme demir o günlerde revaçtaydı. Bu dönemde karmaşık tasarımı dayanıklılıkla harmanlayan banklar, sandalyeler ve masalar yapılmıştı. 1940'larda üretilen bu takım bahçe mobilyası çağına saygı duruşu niteliğinde. Alex düzgün bir şekilde yenileyebilirse bir ömür daha kullanılabilir.
2: Bunları tekrardan hayata döndürmek istiyorum. Böylece birileri keyifle kullanabilir,
1: evet.
2: Ben de kar elde edebilirim.
1: Bu şekilde iş görmez değil
2: Aynen
1: mi?
2: Aynen öyle. Oturakları değiştirmemiz gerekiyor.
1: Biz meşe kullanabiliriz. Meşe ya da tik ağacı. Bahçe mobilyasına
2: evet.
1: Uyumlu olacak bir şey seçebiliriz istersen.
2: Şöyle yapabileceğimizi düşünmüştüm. Daha doğrusu senin yapabileceğini. Kumlama yapabileceğimizi düşündüm. Sence iyi bir fikir mi? Çünkü şu detayları öne çıkarmak istiyorum. Kollarda güzel Griffin detayları var ki bunu günümüzde görebilmek oldukça zor. Umarım bu işlem hepsini ortaya çıkarır. Kumlandıktan sonra da boyarız.
1: Ahşabı da kumlayabiliriz. Bu işlem ahşaba çukurlu ve eski bir görünüm sağlar. Bu kaliteli ve ağır bir döküm. Günümüzde gidip hiçbir yerden alamazsınız. Bir bank ve iki sandalyelik bir takıma pek rastlayamazsınız. Bu da bu parçanın çekiciliğini arttırıyor. Kaça satmayı düşünüyorsun? Şimdiden müşterisi hazır mı?
2: Aklımda biri var. 1800 ile 2000 sterlin civarına satmayı umuyorum.
1: Bence gayet mantıklı.
2: Için gayet makul, evet.
1: Hem de kaliteli.
2: O zaman sen
1: evet.
2: De.
1: Pekala. Bana bırak. Seni görmek güzel.
2: Kolay gelsin. Hoşça kal.
1: Kendine iyi bak. Güle güle.
2: Aklımda bir fikir var. Bir hayalim var. Alex'in hayalimi anladığını düşünüyorum ve son halini görmeyi iple çekiyorum.
1: Tahmin ettiğim ilk bank olmayacak. Genelde yalnızca ahşap kısımlarını yenilerim ama şu an takımın hepsi bende. Boyası da dahil. Yani benim için yeni bir tecrübe olacak.
0: Bahçe mobilyası kullanmaya gitmeden önce Alex'in mobilyanın çürük ve parçalanan ahşap kısımlarını sökmesi lazım.
1: Restorasyonda kolay iş yoktur.
0: Sonra da yeni parçalar için doğru ağacı seçecek.
1: Ağaç sulamda bir parça meşe buldum. Orijinal parçaları örnek olarak kullanacağım. Üstüne koyup çizeceğim ve daha fazla oynama yapabilmek için önce elle sonra da tezgah üstü testereyle keseceğim. Sonra tekrar tezgaha geçip devam edeceğiz.
0: Alex meşenin hem kumlama işlemine dayanacağını hem de dış alan için yeterince sağlam olduğunu biliyor.
1: Orijinal parçaların her birinin dış kısmı biraz kavisli. Tüm bu farkı yaratan ufak bir dekorasyon. Elimde eski parçaların şeklinde geleneksel bir ahşap planya var. Biraz karmaşık görünse de bunu ileri geri sürttüğümde umarım şansım yaver gider ve aynı şekli ve aynı orantıyı elde edebilirim. Çok zevkliydi. Geriye sadece 14 tane daha kaldı.
0: Forest'teki atölyede ise Michael ve Maria, Drew'un sihirbaz robotuna tekrar hayat verebilmek için canla başla çalışıyorlar.
3: Good.
2: Güzel.
4: Çok hoş. Oo, biliyor musun? Tam oturdu. Çok güzel.
2: Ah, Michael, harika olmadı mı?
0: Bu arada Rebecca Pritchard da İskoçya'da. Drew'un sihirbazının kökenini bulabilmeyi umut ediyor.
5: Bu tür eşyalar, eğer arka planda bir hikaye varsa çok daha çekici hale geliyor. Öyle olduğu için bizimkinin hikayesini öğrenmeliyim.
0: Michael ve Maria atölyelerine 250 kilometre uzaklıktaki Edinburgh'de Birleşik Krallık'ın en büyük mekanik robot koleksiyonunu sergiliyorlar. İşe Rebecca'ya bir gösteri yaparak başlamak isteyen sihirbaz ve psikolog Richard Weissman'la buluşmak için muhteşem bir yer.
6: Robotu koşturalım mı?
5: Ben karışmam, tamam. Ellemem bile.
6: İşte. Tıpkı sihirbazlık numaralarında olduğu gibi bu acayip şeyi gördüğünde de 200 yıl önce nasıl yapılmış olabilir
5: şuna
6: diyorsun.
5: Şuna baksana.
6: Çok güzel bir hareketi var.
5: Şuna bak. Tıpkı bizimki gibi saçları da boynuz şeklinde.
6: İşte bu kadar.
5: Vay canına.
0: Rebecca, Drew'un robotunun gerçek bir insandan esinlenerek yapılıp yapılmadığını öğrenmeye çalışıyor. Richard o döneme ait posterler getirdiğine göre cevabı bulmuş olabilir. Posterleri Drew'un robotunun fotoğraflarıyla karşılaştırmak istiyor.
5: Neler öğrendin bakalım?
6: Şey çok ilginç. Muhteşem Aldo'ya çok benziyor. Burada birkaç güzel posteri var. Yani dönem doğru görünüyor. Hiciv yapan bir sihirbazdı. Genellikle sirkler olmak üzere çeşitli yerlerde sihirbazlık gösterileri yapıyordu. Dünya turnelerine çıkıyordu. Güney Afrika, Hindistan, İngiltere'de oldukça popülerdi. Posterlerin birinde sizin robotunkine benzer bir sihirbazlık gösterisi sergiliyor. Gördünüz mü? Bu posterde kafası kutunun içinde. Ardından yelpaze çıkıyor ve kafası kaybolup gidiyor. Yani bu posterde yaşananlar üstünde çalıştığınız parçayla doğrudan ilişkili.
5: O halde robotumuzun gerçek bir insandan esinlendiğini mi söylüyorsun?
6: Büyük benzerlikler var. Yani Aldo'dan esinlenildiği anlamına geliyor.
0: Muhteşem Aldo, 1800'lerin sonunda Paris'te gösteriler yapan bir sihirbazdı. Elektrikli palyaço olarak bilen Aldo, sıra dışı ve acayip gösterilerinde elektriği kullanıyordu. Richard'ın posterlerinden biri imza numaralarından birini gösteriyor. Bu numarada kırmızı burnu mucizevi biçimde aydınlanıp seyircilerini hayrete düşürüyordu. Diğer poster ise Drew'un robotunun da yaptığı sihirbazlık numarasını tasvir ediyor.
5: Robotumuzun Aldo olduğuna ikna oldum. Ayrıca onu bizden alacak olan kişi harika bir hikayenin de sahibi olacak.
0: Birkaç gün sonra restorasyon tam gaz devam ederken Maria Start Aldo'nun o eski püskü pelerinini tamir etmeye soyunuyor.
2: Bu parçalanmış, ipek falan kalmamış. Bu ipek kumaşı buldum ve rengi de çok güzel uyudu. Bununla orijinal olanı tamir edeceğim. Boyanması gerekmeyen, uygun bir parça bulabilmek olağanüstü bir şey. İşimizi muhtemelen görecektir. Pekala. İç kısmı örttük. Burada da doğru rengi elde etmek için boyadığım doğal ipek var. Bunu da bu şekilde üstüne koyacağız. Bununla çevresini saracağım. Ardından ufak dikişler atmam gerekiyor. Bunun için de olabildiğince ince bir iplik kullanmalıyım. İşimizi en iyi görecek iplik de kendi ipi.
0: Yüz otuz yıllık kumaşın güzel bir biçimde özenle dikilmesi gerekiyor.
2: Bu bendeki en ince iğne. Bunu dikmek için yardıma ihtiyacım var. Tanrım, ne zor işmiş.
5: Pekala, düğüm attım, ipliği iğneden geçirdim. Büyük bir başarı. Pekala, işte başlıyoruz. Evet, ilk tur bitti. Şuradan düğüm atıp nasıl göründüğüne bakacağım. Ve nefes alacağım. İşte bittiğinde böyle görünmesi lazım. Tek bir orijinal malzemeyi muhafaza etmek için 3 yeni kumaş kullandık. Kurtarmayı başardık. Evet, sonuçtan gayet memnunum.
0: Aldo sahneye çıkmadan önce kıyafetinin geri kalanının da elden geçirilmesi şart.
5: Şimdi de pomponları yapacağım. Eski bir kurdele buldum. Deneme yanılmayla yapacağım çünkü daha önce böyle bir pompon yapmadım. Ama eğer kurdelenin altına dikiş atıp sıkıca çekersem sanırım pompon elde etmiş olurum. Ortasına dikiş atacağım. Böylece tamamen farklı bir şekli olacak. İşte oldu. Sanki 100 yıldır ayakkabının üstündeymiş gibi oldu. Hala yapmamız gereken epey bir iş var. Ama doğru yoldayız.
0: Cila ustası Alex Webster, 140 yıllık bahçe mobilyalarının meşe oturaklarını bitirdi. Şimdi sıra oturakların ve demir iskeletin kumlanmasına geldi. Uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için bunu kendi yapamaz. Kumlama şirketinin müdürü Jamie Williams'a meşeyi eskitip metal iskeletin detayları ortaya çıkarıp çıkaramayacakları soruyor.
3: Nasıl bir şey istiyorsun?
1: Eskiden yaptıkların gibi. Eski parçalardan biri burada. Hava evet, şartlarından tamam. Ne kadar etkilenmiş görüyor musun?
3: Anladım.
1: Bayağı evet. Eskimiş, çürüyüp kırılmış. Ama bu meşe çıtalar oldukça sağlam ve kuvvetli. Biraz şuna benzetebilmeni ümit ediyorum. Ayrıca şu demir parçalarını da kumlamanı rica edeceğim. Detayları ortaya çıkarabilirsek sevinirim. Yani amacımız boyaya hazır hale getirmek.
3: Evet, bunu yapabiliriz. Muhtemelen bunun için orta boy kumlama kumu kullanacağız. Geri dönüştürülmüş cam şişelerden yapılmış bir kum çeşidi bu.
1: Demek şişelerimin evet. Yarısı evet, burada. Öyle. Harika.
3: Ayrıca silikonsuz da. Aha. Yani çevreye zarar vermiyor.
0: İlk kumlama makinesinin patenti, boyalı ve paslı yüzeylere yüksek hızlarda aşındırıcı malzemeler püskürterek temizleme fikrini bulan Benjamin Tiegman tarafından 1870'te alınmıştı. Günümüzde kumlama işleminde malzemeyi doğru seçmek çok önemli.
1: Harika. O halde sana bırakıyorum.
0: Kumlama ustası Paul, böyle eşyalarda epey bir tecrübeye sahip ama yine de zorlu bir iş.
7: Eğer çok yakından yaparsanız köşelerdeki detayları sökebilirsiniz. Özellikle de dökme demirlerde. Evet, harika gidiyor. Detaylar çok güzel çıkmaya başladı. Hala yapmam gereken bayağı iş var ama doğru yoldayız. Gayet güzel oluyor.
0: Birkaç gün sonra bahçe takımı Alex'in atölyesine geri dönüyor. Korunmasız kalan metal yüzeyi hemen boyaması lazım yoksa paslanabilir.
1: Kumlama yaptığınız zaman ortaya mat gri, kocaman, biçimsiz ve koyu bir şey çıkar. Üstüne beyaz boya sürdüğünüzde ise hemen rengi açılır ve tasarımın güzelliği ve zarif metal işçiliği açığa çıkar. Böylece bahçede çok güzel görünecek bir şeye dönüşmüş olur.
0: Beyaz boya kuruduktan sonra Alex, sandalyelerin açık alana uyum sağlaması için son kez cilalıyor.
1: Boya kuruduktan sonra yeşil boyayla üzerinden geçiyorum. Çıkıntılara, köşelere ve oyuklara sürüyorum. Sonra bezle bir güzel ovalıyorum. Çıkıntılarda hafif yeşillikler kalacak. Böylece yıllardır bahçede durduğu için yosun tutmuş gibi görünecek. Bu işlem otantik bir bahçe mobilyası gibi görünmesini sağlayacak. Ardından Karin gelip istediği şeyin bu olup olmadığına bakacak. Umarım sonuçtan memnun kalır.
0: Ertesi sabah endişeli Karin bahçe mobilyalarını almaya geliyor.
2: Alex'le görüşüp ona parçaları bırakmamın üstünden birkaç hafta geçti. Cidden paramparçaydılar. Umarım niyetimi iyi bir şekilde belli edebilmişimdir ve ne istediğimi anlamıştır. Çok merak ediyorum.
8: Hi Alex.
2: Merhaba Alex.
1: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Seni gördüğüme çok sevindim. Nasılsın?
2: Ben de sevindim.
0: Bu bahçe takımı 3 hafta önce Alex'in atölyesine gelmeseydi hurdalı boylayabilirdi. Oturaklar çürümüş, çetrefilli metal iskeleti pas katmanının altında kaybolmuştu.
2: Benimki bu mu?
1: Evet. Bir hayli zorladı ama.
2: Peki.
1: Biliyorum, biliyorum. Ama artık tek parça halinde.
2: Çok heyecanlıyım. Uzun
1: Hazır süre mısın?
2: Oldu. Yani evet, görmek istiyorum
1: Tamamdır.
2: Artık.
1: Tamamdır.
2: Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem olmuş.
1: Aa, demek beğendin.
2: Beğenmek
1: oh
2: ne kelime? Bayıldım. Tam istediğim gibi olmuş.
0: Üç parçalık bahçe takımı tamamen yenilendi. Meşeden yapılan yeni oturaklar uzun süre kullanılabilir. İskeleti kullanarak Victoria döneminin şık tasarım anlayışı ortaya çıkarıldı.
2: Aynı takım olduğuna inanamıyorum.
1: Çok farklı görünüyor değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, bayağı emek harcamışsın.
1: Evet, evet, evet. Epey bir zaman harcadım. Evet.
2: Detaylara bak. Mesela şu Griffin.
1: Evet. Evet.
2: Üç parçada da görebilirsin. Şu kalkan da çok güzel
1: evet.
2: olmuş. Ahşap işçiliğine cidden bayıldım. Çok güzel. Sanki kendi dönemini yansıtıyor gibi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet.
2: Bir deneyelim mi?
1: Denemezsek
2: Denemeden
1: darılır
2: bilemezsin.
1: Zaten.
2: Çok şirinler.
1: Evet.
2: Hiç sallanmıyor.
1: Hem de hiç. Çok ağır. Günümüzde bu kalitede bir parça bulabilmen neredeyse
2: evet,
1: imkansız.
2: Bunlara 500 ödedim. Restorasyon giderlerine rağmen iyi bir kar yapabileceğimi düşünüyorum. Sence 1500 ila 2000 sterlin
1: evet,
2: arasında gider
1: mi? Evet, o fiyatı havada karada satarsın.
2: Çok memnun kaldım. Birkaç tane daha getireceğim.
1: Büyüleyici.
2: Belki şansına bu kadar uğraştırıcı
1: Ama
2: bir şey getirmem.
1: Ama daha hafif olursa sevinirim.
2: Peki, olur. Pekala. Çok sağ ol. Seni
1: Teşekkür
2: arayacağım.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: Hoşça kal.
1: Dikkatli ol.
2: Böyle bir
1: Önümüzde bu kalitede bir parça bulabilmen neredeyse
2: evet,
1: imkansız.
2: Bunlara 500 ödedim. Restorasyon giderlerine rağmen iyi bir kar yapabileceğimi düşünüyorum. Sence 1500 ila 2000 sterlin
1: evet,
2: arasında gider
1: Evet, o fiyatı
2: mi?
1: Havada karada satarsın.
2: Çok memnun kaldım. Birkaç tane daha getireceğim.
1: Büyüleyici.
2: Belki şansına bu kadar uğraştırıcı
1: Ama
2: bir şey getirmem.
1: Ama daha hafif olursa sevinirim.
2: Peki, olur. Pekala.
1: Anlaştık
2: Çok
1: mı?
2: Sağ ol. Seni
1: Teşekkür
2: arayacağım.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: Hoşça kal.
1: Dikkatli ol.
2: Böyle bir restorasyon işinde

0: kullanmış. Bu da tüm kriterlerimi karşılıyor. Evet.
1: Sonuçtan gayet memnunum ama bu parçaların güzelliği yıllar geçtikçe ortaya çıkacak. Yani 6 ay sonra daha da iyi olacaklar. 10 yıl sonraysa şahane görünecekler. İşte onların güzelliği burada yatıyor. Bu yüzden yatırım yapmanıza değer.
2: Convi'de Michael ve Maria eserlerini göstermeye hazırlanıyorlar. 3 haftalık sıkı bir çalışmanın ardından Durum'un dükkanına gelip üstünde çalıştıkları robotun sihirbazlığını sergileyecekler.
3: Restorasyonda en korktuğum şey birilerinin aşırı restorasyon yapıp sınırı aşarak eşyanın özünü kaybetmesi. Böyle bir şeyde tek bir şansınız vardır. O kadar. Tek bir şans. Beceremezseniz sonsuza dek kaybedersiniz.
2: Bu robot 3 hafta önce perişan haldeydi. Mekanizması durma noktasına gelmişti ve sihiri çoktan kaybolmuştu.
3: Merhaba.
4: Merhaba Drew.
3: Nasılsınız? Sizi gördüğüme
5: Merhaba,
3: sevindim.
5: Drew.
3: Merhaba dostum. Pekala, demek hazır. Kutudan çıkarıp bir bakalım.
5: Olur.
3: Şuna bakın. Gerçekten bayıldım. Şahane olmuş. Demek bu 19. yüzyılın sonlarında yaşamış Parisli Aldo.
5: Evet.
3: Yemek sonrası oyuncağı değil mi?
5: Televizyondan önceki çağlarda öyleydi. Evet.
3: Muhteşem olmuş. Kollarına ve kolundaki eski kumaşına bakıyorum. Aslına bakılırsa dikkatimi ilk o çekti.
4: Kıyafetlerine dokunmamaya çalıştık. Eski parçalanmış kollarını atmak istemedim. O yüzden etrafını aynı renge boyadım. İnce bir kumaşla kapladım.
3: Tanrım, hiç belli olmuyor.
4: Güzel.
3: Çok güzel olmuş. Hem de bayağı iyi.
2: Haftalar süren çalışmanın ardından Michael ve Maria muhteşem Aldo'nun görüntüsünü canlandırmayı başardılar. Asıl mesele yeniden turneye çıkıp çıkamayacağı.
3: Çevirmek istemiyorum.
5: Hadi ama.
3: Cidden mi?
5: Hadi bir dene.
3: Harika bir ses değil mi?
5: Evet öyle.
3: Galiba bu kadarı yeterli.
5: Sanırım artık başlatabiliriz.
3: Sahi mi?
5: Çalışacaktır.
3: Tanrım.
5: Muhteşem Aldo.
3: Çok güzel. Ahaha, aman tanrım.

0: Muhteşem değil mi? İnanılmaz bir şey. Çok çok güzel.
1: Bu genel olarak orijinal kıyafetleri duran orijinal bir parça ve hala orijinal kıyafetlerine sahip olan tek parça olduğunu düşünüyorum. Biz de bunu koruyabilmek için bir hayli uğraştık tabii.
0: 4000 sterlin aldım ama şu an 10 ila 12 bin arasına satabileceğimi düşünüyorum.
1: Evet.
0: Gerçekçi bir rakam.
2: Evet. Evet.
0: Mekanik robota ne yaptıklarını gördüm ve olağanüstü olmuş. Beklentimi bir hayli aşmayı başardılar. Restorasyona sevgilerini ve yüreklerini katmışlar. Ve mükemmel bir şey ortaya çıkmış. Bunun birinci sınıf bir restorasyon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
2: Oho.
0: Hatta gördüğüm en iyilerinden biri. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ ol, beğenmene sevindim.
0: Çok teşekkürler.
2: Görüşürüz. Onu teslim etmek biraz tuhaf geldi. Onunla bayağı bir zaman geçirmiştik ve şimdi uçup gitti.
1: Evet.
2: Ama yeni bir maceraya atılacak.
1: Muhteşem Aldo'yu tamamladık. Şimdi Drew için, ardından da müşterisi için gösteri yapmaya devam edecek. Bence iyi bir yaşam olacak.

0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: nasıl yapılır da az sonra. Bir Japon istiridyesini mükemmel bir inci büyütmesi için nasıl ikna edersiniz? Geleneksel ev yapımı Pennsylvania bisküvilerinin sırrı nedir? Ve binlerce yıllık dondurculuk mesleğini nasıl hala ayakta tutuyorlar? Sizi dünyanın değişik köşelerine götürüp nasıl yapıldıklarını anlatıyoruz. İnci. Binlerce yıldır insanlar inciye elmastan bile daha fazla değer biçmiştir. Doğal inciler kazara oluşur. Bir kum tanesi ya da kabuk bir istiridyenin içine girdiğinde oluşan bir tepkidir bu. Ancak her bin istiridyeden neredeyse birinde bile inci bulunmaz. Bu nedenle insanlar diğer istiridyeleri mükemmel inciler üretmek için uyararak bir yöntem keşfettiler. Bu yöntem nedir? Güney Japonya sahilleri, koylar ve mükemmel plajların sıralandığı harika manzaralı yerler ve zengin bir deniz yaşamına sahip sular. Yüzyıllar boyunca insanlar burada doğal inci topladılar ama 100 yıl önce inci endüstrisi Kokichi Mikimoto isimli bu adam nedeniyle yön değiştirdi. Bu kişi ilk kez satış amaçlı kültür incisi üreten insandır. Ancak doğadaki bu nadir süreci tekrar yaratmakta oldukça zorlu bir işti. Bir inci elde etmek için tabii ki öncelikle bir istiridyeniz olmalı. İlk aşama milyonlarca bebek inci istiridyesi üretmek. Binlerce sterlin değerinde olan en iyi kalite kültür incilerinden yapılan bir kolyeyi elde etmek sizi zengin edebilir. Üreme sürecine başlarken bu dişi Japon Akoya istiridyesi güzel kalın kabuğu nedeniyle seçildi. Yumurtaları özenle serbest bırakıldı. Ve deniz suyu dolu bir kavanozda yaşayan yakışıklı bir erkeğin spermleriyle karıştırıldı. Embriyolar oluştuğunda bu akvaryumlara taşındılar. Burada sadece 24 saat içinde larvalarını oluşturmaya başladılar. Her bir akvaryumda binlerce larva bulunmaktaydı ve her bir ufaklık yakında bir istiridyeye dönüşecekti. Ancak bunun olabilmesi için gıdaya ihtiyaçları vardı. Besleyecek milyonlarca ağız olduğundan ciddi bir ziyafet hazırlanması gerekmekteydi. İşin zoru, istiridyeler sadece denizde yaşayan mikroskobik fitoplanktonlarla beslenirler. Çözüm, bilim insanlarının bu kocaman baloncuklu tanklara kendi planktonlarını yerleştirmesiyle bulundu. Bu tanklar, larvalar beslenip genç istiridyeler olarak denize bırakılana dek yetecek besinin fazlasını ürettiler. İstiridyeler korunmaları için özel olarak tasarlanmış kafeslerde tutuldular ve bu kafeslerde yüzen bambu kayıklarla denize salındı. İnci Çiftliği Müdürü Junior Yamamura'nın sorunu istiridyelerin yaşayabilmek için çok özel koşullara ihtiyaç duyması ve özellikle de sıcaklığın ve besinin çok önemli olması.
1: Kışın suyun sıcaklığı en az 12-13 derece olmalı. Bunu sağlayabileceğiniz bir ortam ideal olacaktır. İstiridyeler ayrıca besine ihtiyaç duyar ve bu nedenle de bol planktonlu bir ortam gerekmektedir.
0: İstiridyelerin doğru sıcaklıkta olduğunu ve yeterince plankton aldığını garantilemek için işçiler sürekli olarak denizi gözlemlemekteler. Her gün numuneler çıkarılıp su sıcaklığı ve besin miktarı ölçümlerini gerçekleştiren bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından analiz edilmektedir. Eğer sonuçlar yetersizse istiridyeler yaşamayacaklar. Çözüm istiridyelerin sarkıtıldığı bambu sallardadır. Çünkü sallar yüzerler. Bu sayede çevresel şartların daha uygun olduğu bir yere kolaylıkla götürülebilirler. Ancak tüm bu önlemlere rağmen her şey hala doğanın merhametine kalmış durumda. Ve Pasifik gibi tayfun riski bulunan bölgelerde bu durum önemli bir endişe kaynağı.
1: Tayfun, kızıl gelgitler ve suyun sıcaklığı büyük sorunlara neden olabiliyor. Sıcaklığın çok düşmesini ya da 30 derecenin üzerine çıkmasını istemeyiz. Bunu önlemek için elimden bir şey gelmiyor. Adeta yapabileceğimiz bir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı.
0: Tayfunlar önceden tahmin edilebiliyor. Ancak kızıl gelgit gerçekleştiğinde yapılabilecek gerçekten pek az şey var. Zehirli toksinler salan bir kırmızı alt bulutu olan kızıl gelgitler binlerce kilometre karelik alana yayılabilir ve bu bölgede bulunan istiridyelerin yaklaşık %90'ını öldürür. İşin zorluğu hiç kimsenin kızıl gelgitin ne zaman başlayacağını bilememesidir. Burada araştırma laboratuvarında Kyohito Nagai ve ekibi alışılmadık bir uyarı sistemi icat ettiler. İsridyeler denizdeyken bu karmaşık elektronik kutuya ilintilendirildiler ve sonuçlar doğruca laboratuvara götürülüp incelendi. Sistem şartlar kötüleşmeye başladığında hangi hareketleri izleyeceğini biliyor ve bu bir uyarı oluşturuyor. Özünde istiridyelerin bilim insanlarıyla konuştuklarını söyleyebiliriz.
2: Kabuk hastalığı hissettiğinde iyi hissetmediğine dair bir sinyal gönderebiliyor ve sinyal bize bir telefon mesajı olarak ulaşıyor.
0: Eğer istiridyeler 2 yıl boyunca sağ kalmayı başarırsa ikinci aşama için hazır hale gelmiş oluyorlar. Artık bir inci üretmek üzere uyarılabilirler. Bu işleme çekirdeklenme deniyor. İşlem tamamen manto olarak da bilinen istiridyenin vücut duvarında başlıyor. Sağlıklı bir istiridye seçiliyor ve mantosunun bir kısmı nazikçe kesiliyor. Manto o zaman sedef adı verilen bir madde salgılamaya başlıyor. İşte doğal incilerin oluşumunda kum tanesinin etrafına sarılan madde bu sedeftir. Buradaki hile aynı sürecin tekrar yaratılmasıdır. Bir cerrah canlı bir istiridyeyi alıp manto parçasını küre şeklinde bir boncukla birlikte içeri yerleştirir. Manto boncuğun etrafında inci kesesi oluşturur, sonra yavaş yavaş gizli sedef katmanlarıyla inciyi oluşturur. Operasyon tamamlandığında çekirdeklenmiş istiridye denize geri bırakılır. Özel olarak tasarlanmış bu ağ panelleri içinde barındırılırlar. Bu sayede su ve planktonla temasları devam edebilmektedir. Zor olan kısım bu akışı sürdürebilmektir. İstiridyeler midyeleri ve yosunları çekerler. Böyle bir toplantı ağları tıkayabilir ve su akışını yavaşlatabilir. Bu nedenle paneller düzenli olarak kontrol edilmelidir ve birikimin fazla olduğu durumlarda istiridyeler özenli bir temizlik için çıkarılmaktadır. İstiridyeler denizde yaşamaya başladıktan tam 3,5 yıl sonra artık hasat zamanı gelmiştir. Ancak tüm yüksek teknolojili görüntüleme ve koruma cihazlarına rağmen hasattan önce istiridyelerin yarıya yakını ölmektedir. Geriye kalanların ise sadece %5'i mücevher kalitesinde bir inci üretebilmektedirler. Ve bu %5 çiftliğin devamlı mücevher uzmanı olan Yuki Takino'ya aktarılmaktadır. Bu inciler bir kolyeye dizilecek ve Yuri'nin en büyük mücadelesi yüzeyi kırmadan ya da çatlatmadan incide bir delik açabilmek. Çözüm, iki zıt uçtan iki ayrı matkapla delmek. Sonra da bu inciler ipek bir ipe dizilmekte ve yıllar süren bekleyişin ardından nihayet güzel bir kolye oluşturmaktadırlar. Birazdan Amerika'nın en çok sevilen abur cuburlarından pretzeli nasıl yapıyorlar? Ve yüzlerce yıllık Venedik kontolcuları. Aradan sonra nasıl yapılır da?

0: İnsanlar bisküviye bayılır. Amerikalılar özel bir bisküvi olan pretzeli her yıl kişi başı neredeyse birer kilo tüketmektedirler. Bu da onu patates cipsinden sonra ikinci en çok tüketilen abur cubur yapar. Ve Amerika'nın pretzellerinin %80'i Pensilvanya'dan gelmektedir. Burada Lancaster bölgesindeki Pensilvanya Flaman toplulukları hala pretzellerini geleneksel olarak üretmektedirler. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Lancaster bölgesi, Pensilvanya. İlk Flaman ve Alman kökenli yerleşimciler buraya 300 yıl önce varmışlar. Birçoğu, özellikle de oldukça dindar olan Menonitler ve Amişler cezalandırmadan kaçmaktaydılar. Gelirken beraberlerinde inancı, 300 yıldır değişmeyen yaşam biçimlerini ve pretzeli getirdiler. Martin ailesi 70 yıldır Lancaster bölgesinde fırıncılık yapıyor. Onlar Amerika'ya ilk gelen Menonit ailelerin soyundan gelmekteler ve pretzel yapımında geleneksel yöntemlerin yerini makinelerin almaya başladığı dönemde pretzel pişirmeye başladılar. Ancak burada her şey el yapımı. Buna hamur da dahil.
1: İyi egzersiz oluyor.
0: Özel tarifleri sadece 4 malzeme içeriyor. Un, su, maya ve biraz tuz. Hatta bazen tuzu katmadıkları bile oluyor.
1: Mayaya tuz eklemeyi unuttum.
2: Bu harika, evet.
0: Martinler için pişirmek bir angarya değil, tam da hayatlarının bir parçası.
1: Bu ekşi hamur.
0: Pretzelin şeklinin bile dini bir kaynağı olduğuna inanılıyor.
3: Ortadaki düğüm dua etmek için birleşmiş elleri temsil ediyor.
0: Bu yüzden bir yandan çalışıp bir yandan da ibadet ediyorlar. Onlar şarkı söylerken pretzel baskıları 50 gram hamuru alıp onu uzun bir parça halinde açıyor. Sonra sihirbazları bile kıskandıracak bir bilek hareketiyle bu parçanın uçları iki kez bükülüyor ve basılıyor.
1: İyi bir bükücü dakikada 14 pretzel yapabilir. Evet. Ve işte o iyi bir bükücü. Bazı çalışanlar 8'in üzerine çıkamıyor. Dakikada kaç pretzel bükebiliyorsun?
4: Yaklaşık 24.
1: 24 mu? 24 tane bükebiliyormuş. New York'taki kardeşim Lloyd'un kızı.
0: Ancak en hızlı bükücü bile Amerika'nın pretzeli olan açlığını tatmin edebilecek kadar üretemez. 1933'te otomatik pretzel bükücü icat edildi. Hanover, Pennsylvania'daki Snyder's'ta her dakika yüzlerce pretzel bükülüyor.
1: Bildiğim kadarıyla burası dünyanın en büyük pretzel fabrikası. Her mesaide 50 bin kilo pretzel üretiyoruz. Günde 3 mesai olduğuna göre bir günde 150 bin kilo pretzel yapıyor.

0: Ancak göreceli mütevazı fabrikalarında Martinlerin mükemmel pretzele olan inancı çok daha geleneksel ve çok daha yavaş bir yoldan elde ediliyor. Bükücüler, ipler ve sıkı çalışmanın üstüne Menonitlerin el yapımı pretzellerini eklemeleri gereken bir diğer şey de o parlak kıtırlık. Bunun için alışılmadık bir malzeme kullanıyorlar. Soda ya da sud kostik soda. Pretzeller kaynayan sodanın içine 15 saniye süreyle batırılıyorlar. Soda ve hamur arasındaki kimyasal bir reaksiyon parlak bir kıtırlık yaratıyor. Ufak soda banyosundan sonra pretzeller tuzdan bir yatakta güzellik uykusuna yatıyorlar. Artık tahta bir maşayla tutulup 260 dereceye ayarlı bir fırında pişirilebilirler. Bu yüksek sıcaklık dış kabuğu sertleştiriyor. Bir dizi cıvata ve zincir onları fırına taşıyor. Bu sistem Menonit pretzellerinin maruz kaldığı en yüksek teknoloji. Ancak pretzellerin işi daha bitmedi. Hala orta kısımları yumuşak. 150 yılı aşkın süredir sert pretzeller uzun süre dayanabildikleri için daha çok tutulmuşlardır.
1: Onları kurutmalıyız ki uzun süre dayanabilsinler.
2: Bu bizim pretzel kurutucusu dediğimiz şey. Tam bir saat, yani 60 dakika boyunca içeride kalacak.
0: Kurutma o kadar iyi yapılıyor ki son halinde pretzel yapıldığı undan daha hafif oluyor. Martinlerin pretzelleri Amerika'nın dört bir yanında tüketiliyor.
1: Tamam.
2: Bulabileceğin en iyi ürün.
0: Ancak geri kalan yerlerde New York'ta olduğu kadar tutulmuyorlar.
1: Kim pretzel sevmez ki? Elmalı turta kadar Amerikalı.
0: Alfred Milanese'in standı neredeyse 30 yıldır New York'ta iş ortağının pretzellerini satıyor.
1: Bu pretzelleri bu kadar özel yapan elle yapılmış olmaları. Bu tür bir pretzeli makineyle üretmek imkansız.
0: Menonitlerin Pensilvanya'da dediği gibi, amen. Gondol, dünyadaki en ünlü teknelerden biri. Yüzyıllar boyunca Venedik'in kanallarında boy gösterdiler. Eskiden binlercesi mevcuttu. Şimdi birkaç yüz tane kaldı ve hala yüzlerce yıl önce bulunan teknikler ve aletlerle tamir edilip mükemmelleştiriliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Venedik, namı diğer yüzen şehir. Yüzden fazla minik ada üzerine kurulu bu kentte her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 15 milyon turisti görebilirsiniz. Venedik'e yüzyıllardır hizmet veren dünyanın en ünlü kanallarını keşfediyor bu turistler. Bu karakteristik su kanallarında seyahat uzun zamandır süregelen bir mücadele. Ve çözüm olarak gondollar bulunmuş. Sığ suda avantajlı düz tabanları olan, dar geçitler için ince olarak tasarlanmış gondollar, birçok kişiyi taşıyabilmek için uzun olarak yapılıyorlar ve çevrelerindeki şehrin atmosferiyle mükemmel bir uyum içindeler. Roberto Vianello 25 yıldır gondolculuk yapıyor.
1: Turistlerin birçoğu benden şarkı söylememi rica ediyorlar.
0: Bugünlerde Roberto'nun müşterilerinin çoğu turistlerden oluşuyor ama birkaç yüzyıl önce gondollar ve gondolcular bu şehirde seyahat eden insanlara temel bir hizmet sunuyorlardı. Geleneği korumak amacıyla Venedik Belediyesi tarafından gondolların malzemesi ve tasarımına yönelik katı kurallar koyulmuş. Squero adı verilen geleneksel tersanelerde yapılıyorlar. Squero San Travoso'da 400 yılı aşkın süredir gondol üretimi yapılıyor. Günümüzde burası Della Tofola ailesinin son nesil üyesi olan Lorenzo tarafından işletiliyor. Bir gondolun üretimi için 8 farklı çeşit odun 280 parçaya bölünüyor ve 500 saatlik sıkı bir çalışmanın sonucunda üretilebiliyor. Bunun yanında iyi yapılmış bir gondol onlarca yıl boyunca kullanılabiliyor. Sadece ara sıra bakım yaptırılması gerekiyor. Kış yaklaştığında Massimo Colombo teknesinin yıllık bakımın Venedik karşılığı olan tamirat için buraya getiriyor. İlk olarak çürümeye yüz tutan kalaslar çıkarılıyor. Ancak bunlar hemen taze kalaslarla değiştirilemiyor. Yaşanan teknik koruyup kırılması söz konusu. Bu nedenle alanlarda en az bir yıl boyunca doğal olarak kurutulmuş tahtalar kullanılıyor. Her yeni parça eskisinin tıpatıp aynısı olmak zorunda. Bu nedenle form adı verilen özel bir şablon kullanılıyor. Bu şablonlar büyük ihtimalle bu gondol yapıldığında kullanılanın aynısı. Bir sonraki sorunsa gondolun iskeletinin eğik ve verebli olmasından kaynaklanıyor. Eşsiz tasarım gondolcunun bir uçta ağırlığını bir tarafa vermesini karşılıyor ve tekne böylece alabora olmuyor. Ancak kuruyan tahta esnekliğini yitiriyor. Çözümü nedir? Bir meşale ve ateşin tahtayı yakmaması için biraz su. Bu nem ve ateş ikilisi tahtaya tam da Lorenzo'nun dokuları zedelemeden ve zayıflatmadan eğebilmesi için gereken esnekliği kazandırıyor. Yeni parçalar takıldıktan sonra siyah olduğu sürece istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Ancak gondolun öyle karmaşık bir parçası var ki squarolarda yapılamıyor. Buna forcola ya da kürek ıskarmozu deniliyor ve bu parça gondolcunun teknesini tek bir kürekle yönetebilmesini sağlıyor. Değişik manevralar değişik kaldırma noktaları gerektiriyor ve kürek bu şekilli tahta parçasına yerleştirildiğinde gondolun yönü tayin edilebiliyor. Saverio Pastor 35 senedir forcololar yapıyor.
2: Durmak istediğinde küreği buraya koyuyor ve gondolu biraz sağa kırıyor. Ya da buraya koyuyor ve gondol sola doğru kayıyor. Bu şekilde de geriye doğru kürek çekebilirsiniz.
0: Bu yüzyıllardır mükemmel olarak işlenmiş bir mühendislik harikası. Ve tıpkı büyük babaları gibi Saverio'da 100 yıllık bir ceviz ağacı gövdesinden alınan tek parça bir odundan üretimini gerçekleştiriyor. Temel forcola biçiminde kesildikten sonra 2 yıl boyunca kurumaya bırakılıyorlar. Sorun şu ki gondolcular ayakta durarak kürek çekiyorlar ve biri diğerleriyle aynı boyda değil. Bu yüzden forcola kişiye özel olarak yapılıyor.
2: Şimdi ceviz bloğun içinden kafayı kesip çıkaracağız. Bu diş, bu burun, bu da Venediklilerin reça dedikleri kulak kısmı.
0: Bu işi düzgün yapmak için yetenek ve deneyim gerekiyor ve bir usta için bile işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor. Testere'nin erişemediği yerleri oymak için Saverio kadim görünümlü bir alet kullanıyor. Bu temelde bir balta. Ve Saverio'nun 35 yıllık hüneri de forcola'nın şeklini tamamlarken bunun için gerekli oluyor. Bu aşamadan sonra pürüzsüzleştirme ve kıvrımları biçimlendirme geliyor.
2: Şimdi forcola'yı tamamlıyorum. Kıvrımlar pürüzsüz mü diye kontrol ediyorum. Ve gördüğüm kadarıyla gayet pürüzsüz. Evet, ben memnun kaldım.
0: Artık memnun olduğuna göre tamamlayıcı kaplamayı uygulama zamanı. Sorun şu ki tahta çürür ve bitmiş bir forcola hem İtalyan denizlerinin tuzlu suyuna hem de İtalyan yazlarının kavurucu sıcağına dayanabilmelidir. Bunun çözümü onu özel bir tür yağ ile kaplamakta gizli.
2: Bu mineral yağ. Bu yağı tahtaya indirerek onu hem yumuşak hem de esnek tutuyoruz.
0: Saverio'nun eserleri o kadar beğeniliyor ki New York Modern Sanatlar Müzesi ve Mick Jagger gibi ünlüler için de forcola yapıyor.
2: Evet, bitti.
0: Yüzlerce yıl önce bulunmuş bir mühendislik tekniği sağ olsun, Roberto gibi yetenekli bir kürekçi saatte 5 kilometre hızla gondol sürebiliyor. Ancak bunu başarmak yıllar süren bir eğitim ve gondolcu lisansı almadan önce girilmesi gereken büyük bir sınavı kazanmayı gerektiriyor.
1: İlk sınavımda gondolda 5 kişi vardı. Hepsi de gondolcuydu ve çok dar bir kanaldan geçmem gerekiyordu. Üstelik akıntı fazlaydı ve birçok motorlu tekne mevcuttu. İlk seferimde sınavı geçemedim. Bir sene sonraya kadar beklemem gerekti. O zaman geçtim. Ama söyleyeyim, çok ama çok zordu.
0: Roberto'nun bu şehrin kanallarında kürek çeken sadece 425 gondolcudan biri olabilmesi ve neredeyse 1000 yıllık bir geçmişe sahip bir geleneği devam ettiriyor olması zor bir iş. Keşke sesi de o kadar güzel olsaydı. Just one cornetto, give to Nicole,
3: oh sole California'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için esore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılır da birazdan. Domuz derisinden buz hokeyi diskine, normal bir zemini nasıl oluyor da bir buz hokeyi sahasına dönüştürüyorlar? Ve robotları nasıl toplu araba üretiminde kullanıyorlar? Nasıl yapılır da dünyayı gezip bunların nasıl yapıldığını sizlere gösteriyoruz. Amerika'nın en büyük futbol sahasını dünyanın en büyük buz hokeyi sahasına dönüştürme yarışı başladı. Rüzgara, soğuğa ve zamana karşı mücadele eden bir mühendisler ekibi. Peki ama sizce nasıl yapılır? Bu buz hokeyi sezonunun zirve noktası. Michigan Üniversitesi sansarları, ezeli rakipleri, Michigan Devlet Üniversitesi Spartalılarıyla karşılaşıyor. Ve bir rekor olan 110 bin bilet çoktan satıldı bile. Sansarların efsane koçu Brad Branson birçok büyük oyuna dahil olmuş olmasına rağmen bu kadar efsanevi ölçekte bir maçı o bile tecrübe etmedi.
1: Bu harika ve büyüleyici olacak. Hepimiz için hayatımızda ilk kez yaşayabileceğimiz bir tecrübe.
0: Ancak ufak bir sorun var. Sansarların sahası sadece 6600 kişi kapasiteli. Bu sebepten onlar da maçı okulun futbol sahasında oynayacaklar. Buraya Büyük Ev adı veriliyor. Ve bu ismi de buraya boşuna vermemişler. Burası Amerika'nın en büyük stadyumu. Ama ufak bir engel var. Zemin buzdan değil, çimenden. Ve bunu planlayan adam proje müdürü Patrick Seltzman. Bu cesaret gerektiren lojistik bir deneme. Olimpik boyuttaki bir buz pistini büyük eve sadece 10 gün içinde taşımaları gerekiyor.
2: Bu gibi stadyumların farklı bir aurası oluyor. Sanki burada bir hayalet varmış, onu mutlu etmek zorundaymışsın gibi hissediyorsun.
0: İlk sorun bir hokey pistinin dümdüz olması gerekir. Bu saha size düz görünebilir ama böyle ızgaralı sahaların ortasında yuvarlak bir bölge bulunur.
2: Yağmur yağdığında sahayı çabuk boşaltsın diye verilmiş bir engebe var. Bizim buz pistini tamamen düz bir zemin üzerine inşa etmemiz gerekiyor.
0: Ve bu zeminin düz olması işinden platform yerleştiricisi Corey Cloet sorumlu. Şu ana kadarki en büyük maç. Dev bir stadyum ve işin yetişmesi gereken bir tarih. Bu zor bir görev. Ancak Corey sakinliğini koruyor.
3: Bir sorun olacağını sanmıyorum.
0: İlk adım neredeyse 2000 tane ahşap plakayı yerleştirmek. Bunlar sağlam bir zemin oluşturacaklar. Sahayı düzleştirmek için Corey 1300 tane polyester parça kullanıyor.
3: Evet, bu gayet güzel.
0: Hepsinin kalınlıkları farklı.
3: Buradaki parça çok farklı görünmüyor. Burada 4 santimlikler var, buradaysa 3 santimlikler. Bu ilk bakışta gözle görülebilir bir fark değil.
0: Bunları sahanın ortasındaki yuvarlak engebeyi düzleştirmek için yerleştiriyorlar. Polyester puzzle'ı tamamladıktan sonra üstüne de ikinci bir ahşap katman konacak. Bu da bir sandviç gibi polyesteri sıkıştıracak.
3: Bu bir K, bu ise L ve bu da buraya yerleşecek.
0: Ve zaman ilerliyor. Buz ekibinin gelişine kadar sadece 2 saatleri var. Ancak sorun Vada. Rüzgarlar yaklaşıyor. Eğer şiddetli bir rüzgar çıkarsa bir felaket olabilir.
3: Eğer saatte 60-80 kilometre hızına çıkarsa bütün malzemeyi savuracaktır. Ancak bu o kadar da kötü değil.
0: Ancak rüzgarın başka planları var. Corey'nin bütün çalışması uçup gidebilir.
3: Bu hiç iyi değil.
0: Zor bir iş bir anda kabusa dönüştü. Ve tarihteki en büyük hokey maçı da büyük tehlike altında.
3: Üstüne bas, üstüne bas, üstüne bas. Buradakinin kaç santimlik olduğunu bilmiyorum Lulu.
0: Takım ümitsizce bu olaydan toparlanmaya çalışıyor. Bu imkansız koşullarda havalanmış olan polisleri yeniden yerleştiriyorlar.
3: Hadi, hadi. Yerleştirin şunu. Beni öldürüyorsunuz.
0: Bu iş çok kritik bir noktaya geldi ancak iş tam çıkmaza girmişken rüzgar dinmeye başlıyor. İronik bir şekilde Doğan'a onlara dümdüz bir saha imkanı sağlıyor. Şimdi Doğa falsolu bir top daha fırlatmadan her şeyi yeniden yerine koymaları gerekiyor. Buz ekibinin gelmesine dakikalar kala, Corey'nin ekibi son tahta parçasını da yerine koyuyor.
3: Bravo çocuklar, hadi dinlenelim, iyi iş çıkardık.
0: Bütün olumsuzluklara rağmen büyük evin artık düz bir zemini var. Platform tamamen dümdüz. Şimdi buzu döşemenin zamanı geldi. İçeriye Scooter, yani buz adam giriyor.
2: Bunlar kardeşim Chuck, arkadaşım Ronnie, yeğenim Rick ve Dave. Ve biz A takımız.
0: Scooter'ın A takımı daha önce dünyanın her yerinde pistler yaptı. Hatta çölde bile. Ancak bu kadar büyük bir organizasyon için ilk defa çalışıyorlar. Şöhretleri büyük risk altında. Büyük maç yaklaşırken buz adamlar bütün gece platforma plastik bir örtü sermek için çalıştılar.
2: Evet, buraya ser.
0: Sırada buz örtülerini serme işi var. Dev halılar gibi görünüyorlar ancak aslında bunlar 53 kilometre uzunluğunda özel dizayn edilmiş plastik tüpler. Bunlar buz pistinin damarları gibi. Önce içlerine soğutucu pompalanacak ve ardından suyla kaplanacaklar ve bu da kas katı buza dönüşecek. Sabah olmadan bütün tüpler yerleştiriliyor. Ancak Scooter biraz endişeli çünkü burası biraz fazla soğuk. Evet, yanlış duymadınız, fazla soğuk.
2: Buz yapıyor olsak bile bu kadar soğuğu istemiyoruz. Pisti bir araya getirirken bu bir sorun olmuyor ancak buzu yaparken sıcaklığın 5-7 derece arasında olmasını istiyoruz.
0: İlginç bir şekilde buzu hava sıcakken yapmak daha iyi.
2: Dün gece yağmur yağdı ve burada oluşan buzun ne kadar kolay kırıldığını görebilirsiniz. Çok kolayca kırılıyor.
0: Bu doğal buz sorun yaratıyor. Yağmur suyu yukarıdan aşağıya doğru donuyor ve hava kabarcıkları buzu kırılgan yapıyor. Bu 95 kiloluk saatte 45 kilometre yapan bir buz hokeyi oyuncusu için ideal bir yüzey değil. Kalın, kabarcıksız bir buz yaratmak için suyun aşağıdan yukarıya doğru donması gerekiyor. Hava sıcakken bu tüplerin yaptığı işte bu zaten. Bu tüplere aşırı soğuk bir sıvı verilecek. Ancak daha önce 53 kilometrelik tüplerin hepsi sızıntıya karşı test edilmeli. İlk olarak Ronald Mason tüpleri havayla dolduruyor. Ardından yüksek teknoloji ürünü sızıntı dedektörü devreye giriyor. Yani sabunlu su. Eğer bir sızıntı varsa sabun köpürmeye başlıyor.
3: İşte görüyor musunuz? Burada bir sızıntı var.
1: Usta bununla hemen ilgileniyor.
0: Hepsini düzeltmek saatler alıyor. Ancak sonunda hepsi düzeltiliyor ve buz pisti yavaş yavaş oluşuyor. Hava da garip bir şekilde buz için uygun sıcaklığa geliyor.
2: Evet, bu kolay kısımdı. Şimdi buzu yapmamız gerekiyor.
0: İhtiyaç olan buzu yapmak üzere 400 ton havayla soğutulmuş dondurucu lazım. Ve yine garip bir şekilde çok fazla miktarda da antifriz. Bu antifrizin adı glikol. Ve yüksek soğutucunun sayesinde bir buz pistini dondurabilecek derecede soğuyabiliyor. Bunun mantığı çok basit. Eğer dondurucu bölümlere su pompalarlarsa su hemen donup genleşecektir. Ve tüpleri patlatacaktır. Suyun aksine glikol sıfırın altında derecelere kadar soğutulduğunda dahi sıvı halini koruyor. 360 tonluk soğutucu glikolün ısısını sıfırın altına sadece birkaç saniyede düşürüyor. Artık tüplerdeki glikol donma derecesinin altında. Bu buz örtüsü aslında evlerinizdeki derin dondurucuların devasa bir uyarlaması gibi. Oldukça soğuk. Ancak henüz bunun üstünde kayamazsınız. Daha yapılacak çok iş var. Buzun kendisini yapmak için suya ihtiyaç var. Oldukça fazla suya.
2: Şu an pistteki glikolün derecesi -12 derece civarında. Şu an yaptığımız şey onun üzerine ufak bir sel göndermek. Hava bunu yapmak için çok güzel.
0: Aşırı soğuk pembe buz tüpleri 50 bin litrelik suyu buza dönüştürecek. Ve bunu zeminden yukarıya doğru kabarcıksız bir halde yapacak.
3: Su kurumaya başladı bile. Biraz bekleyip yarım saat sonra ikinci kez sulamaya gideceğim.
0: Güneşin ısısı sayesinde ilk buz katmanı iyi görünüyor. Ancak onlarca hokey oyuncusunu taşıyıp kırılmayacak kadar sağlam olmalı. Bu yüzden yarım milimetrelik katmanlar halinde donduruyorlar. Son kalınlık olan 5 santimetreye ulaşmak için yaklaşık 30 katman dökmeleri gerekecek. Hava bir kez daha buz yapıcıların istemediği bir hal alana kadar sadece 1 santimetrelik zemin oluşturabildiler. Sanki doğa bu yapay oluşumdan alınmış gibi. Ve bu onlara çok değerli zamana mal olacak. Scooter pisti soğukken sulayamaz. Eğer bunu yaparsa hava sudan daha çabuk donar ve kırılgan baloncuklar oluşur. Ancak kaybedecek zamanları yok. Bu yüzden A takımı B planına geçiyor. Zeminin üzerine buz püskürtmek. Daha uzun sürecek ama daha sağlam bir buz yaratacak. Püskürtme işi başarılı oluyor. Ancak bir sorun daha var. Buz katmanları oluştu. Ancak rengi pembe. Sansarların dev bir 80'ler kokteyli üzerinde maç yapması, dünyanın en büyük hokey maçı için istenen bir görüntü değil. Bu yüzden takımın zemini vanilya beyazına boyaması gerekiyor. Bu kulağa geldiği kadar çılgın bir fikir değil. Özel, su bazlı bir boya pistin üzerine spreyleniyor ve olduğu yerde donuyor. 1000 litrelik boyanın hepsi donuyor. Zaman ilerliyor. Scooter ve arkadaşlarının bir katman daha dondurması gerekiyor. Ancak maç yarın. Takımın bütün gece çalışmaktan başka şansı yok. Bazı işaretler önceden hazırlanmış. Bazıları ise doğrudan zemine uygulanıyor. Bütün işaretler bittiğinde gece de bitiyor. Günün ilk ışıklarıyla son katman da uygulanıyor. İnanılmaz bir şekilde bütün olumsuzluklara rağmen saat sabah 9'da saha mükemmel görünüyor. Ancak Scooter'ı son kez değerlendirecek olan efsane isim Red Berenson. Berenson hem oyunculuk hem koçlukla geçen 50 yıllık tecrübesinden sonra iyi bir buzun nasıl olması gerektiğini biliyor.
1: Buz iyi olmuş. Yeni yapılan bir buza karşı her zaman şüpheleriniz olur. Ancak bu adamlar ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Bu kez gayet iyi. Hiçbir şikayetimiz yok.
0: Onayın gelmesiyle birlikte A takımı oturup yaptıkları işi izlemenin tadını çıkarıyorlar. Ve buz gibi bir mühendislik harikasının haklı gururunu yaşıyorlar.
2: Harikulade. Daha iyi bir ekibe sahip olamazdım.
3: Söylemek istediğim tek şey bence Amerika'nın en iyi buz yapan adamıyla birlikte çalışıyor olduğumuz. Bize öğrettiği her şey için ona teşekkür etmeliyiz.
0: Birazdan. Nasıl oluyor da robotlara toplu sedan araba üretiminde çalışmayı öğretiyorlar? Birazdan nasıl yapılır da göreceksiniz. Dünyanın en büyük araba üreticilerinden biri olan Volkswagen, Chattanooga, Tennessee'deki yeni fabrikası için 1 milyar dolar harcadı. Pahalı, ancak denenmemiş bir teknolojiyle donatılmış durumda. Fabrikanın mühendisleri senede 150 bin arabalık üretime ulaşabilmek için yeni çaylak robotlarına sedan bir arabanın nasıl yapılacağını öğretmek zorundalar. Peki iş robotlara araba yapmayı öğretmeye geldiğinde nasıl yapılır? Araba sanayisi dünyada robotlara en çok iş veren meslek alanı. Bu mekanik harikaların yükselişi otomobil endüstrisinin yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlardan kaynaklandı. Ve işte bu yatırımların semeresi de ortada. Bütün süreç arabanın gövde kısmıyla başlıyor. Arabanın temel parçaları bir araya getiriliyor. Bu fabrikada 400'den fazla robot çalışıyor ve bunların çoğu kaynak işini yapıyor. Isıyı kullanarak metali eritip tutturuyorlar. Robotların öğrendiği ilk şey arabanın altını oluşturacak ön ve arka kısımları birbirine tutturmak.
1: Bunlar arabanın ilk boyutları. Bu robot arka tabanı, bu robotsa ön tabanı yerleştiriyor.
0: Robotlar nokta kaynağı adı verilen bir teknik kullanıyorlar. Metal tabakalar bir araya getiriliyor, ardından elektrotların yoğunlaştığı uçlar metalin tek bir noktasını eritip kaynaklıyor. Böylece epey enerji tasarruf edilmiş oluyor. Tek bir noktaya çok enerji verilmiş oluyor. Ve metalin geri kalanı bundan etkilenmiyor. Etkileyici. Ancak bu robotlar henüz sadece kaynakçı çırakları gibiler. İşlerinin izlenmesi ve iyi yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesi şart. Ve bu robotları gözetleyenler de bilgisayarlı diğer başka robotlar. Bu mavi kutular kamera takılmış robotlar. Onlara görüntüleme sistemi deniyor. Kamera, robot kaynakçıların her bir adımını izliyor. Adeta mekanize bir müdür gibi.
3: Burada verimliliği sağlamak için sürecin her aşamasını görüntüleme sistemiyle takip ediyoruz. Genellikle görüntüleme sistemi işin son kısmında kullanılır. Ancak biz burada bunu sürecin her aşamasında kullanıyoruz.
0: Sonraki kritik etap arabanın yan taraflarıyla tavanını birleştirecek olan ana kaynakları yapmak. Bu çok önemli olduğu için nokta kaynak yeterli olmaz. Bu yüzden bu aşamada robotlar lehimlemeyi öğreniyorlar. Doldurucu bir materyalle uçları birleştiriyorlar. Burada bu metal pirinç.
3: Aslında burada yaptığı şey yan taraflarla tavanın birleştiği yerde bir bağ oluşturmak. Sonrasında bu tamamlanmış bir dikiş gibi oluyor. Bu çok karakteristik bir çizgi oluşturuyor. Çok yumuşak bir çizgi.
0: Lazerle lehimleme çok tehlikeli bir iş. Bu yüzden koruma altındaki bir kabinde yapılıyor.
3: Lazerden yayılan ışık çok yoğun. Ve bu derinizi, gözünüzü ya da bu tarz bölgelerinizi yakabilir. Bir radyoteratotomi bölgesiyle aynı prensiptedir. Bu yüzden ışığın kontrolünü sağlamanız gerekiyor. İşte bu yüzden bu kabini kullanıyoruz.
0: Lehimleme 0.3 milimetrede etkilidir. Kabinden çıktıktan sonra araçların 1.5 metrelik bir lehim çizgisi olur. Ancak bu çizgiler mükemmel olmalı. Ve başka bir grup robot gözetmenler bunu denetliyor. Mekanik casus robotlar her bir bölgenin fotoğrafını çekip değerlendirilmesini sağlıyorlar. Prototip gövde kısmından ayrılırken 500 kaynağının her biri mükemmel olmak zorunda. Kusurlar mazur görülemez. Her bir kusur başka bir robot grubu tarafından giderilir.
3: Hepsi dikiş bölgelerinden biraz pirinç alır. Ve bunun sonucunda da çok yumuşak, çok harika bir kaynak ortaya çıkar.
0: Bunun ardından başka bir kısma ilerleniyor. Boya kısmı. Araba üreticileri zedelenme ya da delinmelere karşı 12 yıllık garanti sunuyorlar. Bu sadece her araba müthiş bir titizlikle boyanırsa geçerli olabilecek bir durum. Bunu başarabilmek için araba boyanın içinde yıkanıyor. Buradaki zorluk arabanın her yerinin eşit boyanmış olması. Bunu başarmanın anahtarı da her arabayı e-shuttle adı verilen robotlarla 360 derece döndürmek. Bu robotlar aynı zamanda arabaları gövde kısmından da taşıyan robotlar. E-shuttle'lar da diğer robotlar gibi henüz yeni, yani onların da hataları oluyor. Bütün bir seri üretimi korumak için mühendisler, hatalı olan mekanizmaları üretimi durdurmadan ayıklamanın bir yolunu geliştirmişler.
1: E-shuttle'lar bireyseldir. Yani tek bir tanesiyle sorun yaşarsak onu devre dışı bırakabiliriz. Bir tanesini devre dışı bırakırız ve normal üretimimiz işlemeye devam eder. Bu şekilde.
0: Bu robotun işi arabayı boya banyosuna daldırmak. Bu işi yapmaya hiçbir insan talip olmaz. Çünkü bu banyo elektrikli. Hem araba hem de boya elektrik yüklü. Böylece ikisi de birbirlerine tutunmaya karşı koyamaz bir haldeler. Bu arabanın her bir milimetresinin eşit boyanmasını sağlıyor.
1: Gördüğünüz gibi materyal bütün girintilerden akıyor. Bu aşamada boya sadece dış bölgelere uygulanmıyor. Hem iç kesimlere hem de gözünüzle göremeyeceğiniz bütün girintilere uygulanıyor. Şu anda boyanın oralardan aktığını görebilirsiniz.
0: Arabalar dalışlarını tamamladıktan sonra iş renklendirmeye geliyor. Birbiriyle kusursuz bir uyum içinde çalışan robotlar eklemeleri yapıyorlar. Arabanın iç ve dış kesimlerinin her bir milimetresi boyayla kaplanıyor. Arabalar gövde kısmından nakil aracıyla taşınıyorlar. Getirildikleri yer fabrikanın devasa birleştirme bölgesi. Gövde ve şasi burada birleştiriliyor. Araç bütün bir araba halini alıyor.
3: Burası aracın gerçekten bir araba gibi görünmeye başladığı yer. Burası bütün tesisin barometresi gibi. Eğer buradaki birleşim iyi olursa bütün bir üretim iyi olacak demektir.
0: Birleştirme kısmındaki robotlar da henüz test aşamasında. Ve bu kısım çok hayati olduğundan buradaki tek bir hata bütün bir üretimin geri çekilmesine yol açabilir.
3: Eğer burada tek bir öğeyi bile durdurursak, bu bütün fabrikanın durması anlamına geliyor. Çünkü ancak bu şekilde israfı engelleyebilirsiniz. Bu Volkswagen üretim sistemi için çok önemli bir öge.
0: Robotların robotları denetlediği ve insana ihtiyaç olmadan araba ürettiği bir gelecek hala bir bilim kurgu öğesi. Arabalar yere indiklerinde mühendisler otomatik kuklalarının el işini bir kez daha gözden geçiriyorlar. Her aracın her bir detayı kontrol ediliyor. Ve tamamlanan araçlar için son bir test daha gerekiyor. Ancak bu son test, tünelin sonunda ışık görünüyor. Ve başında da, ve ortasında da. Bu ışık çok parlak bir şekilde arabaların her bir milimetresini aydınlatıyor. Böylece her bir kısımdaki kusurlar fark edilebiliyor. Her araba bu tünelden 4 kere geçiyor. Yani eğer robotlar bir hata yapmışsa bunun saklanmasının imkanı yok.
2: Şu anda yaptığımız şey son kontrolleri yapmak. Buradan çıkan her aracın müşteriyi tamamen tatmin etmesini sağlamak.
0: Ve araba son onayı da alınca robotlar derslerini iyi öğrenmişe benziyor. Sadece 4 ay içinde Passat'lar günde 600 araçlık bir sayıyla üretilecek. Ve hepsi robotlar tarafından üretilip, robotlar tarafından denetlenip, et ve kemik tarafından kullanılacak. Kim bilir, belki de öğrenecekleri bir sonraki ders de budur.
4: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: nasıl yapılır da birazdan. 150 yıllık İtalyan işçiliğini bir akordeona nasıl dönüştürüyorlar? Çiğ Japon balığına tekmeyi basan wasabi ezmesini nasıl yapıyorlar? Ördek avcılarının tıpkı avları gibi ses çıkarmalarını sağlayan düdükleri nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıldığını göstermek için sizi nasıl yapılır da bir dünya turuna çıkarıyoruz. Akordeon, dünyanın en tanınmış enstrümanlarından biri. Stadyum dolduran The Who ve Bruce Springsteen'in E-Sokak grubunun rock konserlerinde çalınır ya da sokak çalgıcıları tarafından. Bu 100 yıllık aletin çıkardığı sesler sık sık tek kişilik orkestra olarak kullanılır. Ama bir tanesini bir araya getirmek 3 ay süren bir zanaatkarlık gerektirir. Peki nasıl yapılır? Castelfidardo'nun küçük köyü. İlk bakışta İtalya'nın diğer uykulu köylerinden bir farkı yok. Ama dikkatle dinlerseniz farkı anlarsınız. Çünkü burası bir akordeon merkezi. Dünyanın akordeon başkenti olarak bilinen Castelfidardo her yıl 20 bin tane akordeon üretiyor. Burada 150 yıllık el yapımı akordeonlar üretiliyor. Akordeon yapmak bugün bile bir düzine zanaatkar ve 15 bin parça gerektiriyor. Fiyatlarının 20 bin dolara çıkması şaşırtıcı değil. Bir akordeon 3 ana kısımdan oluşur. Genişleyebilen bir orta kısım, ezgiyi çalmak için gereken tuşlardan oluşan bir uç kısım, bas notaları ve akorları çalmak için bir dizi tuş. Uç kısımların tahta çerçeveleri atölyede kesilir. Büyüklükleri ve karmaşıklıkları nedeniyle akordeonlar çok ağır olabilir. Bu potansiyel sorunun çözümü çerçeveyi güç ve hafiflik dengesini sağlayan kavak ağacından yapmak. Sonra parçalar birleştirme için Leonardo Mengini'ye gelir. Yapıştırılan ve mikro milimetresine kadar kontrol edilen yere. Böyle bir sanat aceleye gelmez. İki uç kısmı yapmak özen gerektiren 8 günlük bir yapıştırma ister. Bir zanaatkar dış kısmını şekillendirirken, bir başkası 3 katmanlı arka kısımdan başlayarak karışık iş tasarımına yoğunlaşır. İlk adım her tuşun bir valfa bağlanması. Bütün tuşları valflere ve çubuklara bağlamak oldukça zordur. Her çubuk tam yerine oturana kadar titizlikle bükülür. Mauro Pogalezzi valf ve çubukları yerine yerleştiriyor. Ama sıradan yapıştırıcı akordeonun sesini etkileyebilir. Çözüm doğa anada. Bal mumu ve çam sakızından oluşan özel bir karışım valfleri yerine tutturuyor. Sonra sıra sol el kısmına ve bas ünitesine geliyor. Manlio Francinella 60 yıldır akordeon yapıyor. Dikkatle birleştirmek hassas ve zaman isteyen bir işlem.
1: Bu bas mekanizmasını birleştirmede ilk adım. Önce bütün çubukları ve manivela kolunu yerleştiriyoruz. Bunlar valfleri kaldırıp hava girmesini sağlar. Başka bir çubuk daha sokuyoruz. Bir çubuğa basmak, bas valflerinden birini kaldırır.
0: Manlio, kişisel elementlerden oluşan bir orkestranın şefi gibi. Çubukları ve manivela kollarını toplamda 120 tuşa bağlıyor. Akordeonun ciğerlere ihtiyacı var. Bu da galassi, körük yapıcıya bir yolculuk anlamına geliyor. Körükler inanılmaz güçlü bir şekilde kıvrılmış kartondan yapılır. Bu harekete karşı direnç sağlar. Karton dikdörtgen bölümü şekillendirmek için kesilir, yapıştırılır ve sıkıştırılır. Sonra dekoratif iç desenler eklenir. Çalışması için tamamen hava geçirmez olmalıdır. Herhangi bir sızıntı olursa ses çıkmaz. Çözüm köşelere yapışkanlığı arttırmak için ısıtılmış, paslanmaz çelik mandallar koymaktır. Sonra kusursuz akordeon için hidrolik pres makinesinde en ağır 50 çalgıcının bile uygulayamayacağı kadar baskı uygulanır. Enstrümanın son parçası sestir. Metal değil. Her bir metal değil, sertleştirilmiş ince demir çubuklardan oluşur. Daha fazla bal mumu ve cam sakızıyla yerlerine yapıştırılır. Bir tuşa basılınca valf açılır ve hava akımının etkilediği metal diller titreşerek ses oluşmasını sağlar. Sorun şu ki akordeonun birleştirilmesi tamamlansa bile mükemmel ses için hala yapılması gerekenler vardır. Pek çok notanın akoru ayarlı değil ve çözüm, eşsiz bir modern teknolojinin ürünü olan bu elektronik ayarlama aletinde.
2: Bu notanın akoru doğru değil. Bu iyi değil.
0: İyi olmasını sağlamak uzun ve uğraş gerektiren bir iş. Çünkü akoru iyi bir şekilde ayarlamak için her seferinde metal dilin sökülmesi gerekiyor.
2: Notayı bu şekilde düşürüyoruz. Bu şekilde de yükseltiyoruz. Böyle yaparak gördüğünüz gibi ekran sabit. Bu da demek oluyor ki nota düzgünce akort edildi. Şimdi diğer notalara geçebiliriz.
0: Ama teknoloji bu atölyede sadece bir yardımcı. Akordeon elektronik ayarlayıcıdan sonra geleneksel bir artistin kulağıyla buluşuyor.
2: Makineyi kullanarak bütün notaları akord ettikten sonra kulakla küçük kusurları gideriyoruz.
0: Söz konusu kulak, müdür ve ünlü akordeoncu Mirko Paterini'ye ait.
1: Bakalım çalışıyor mu?
0: Mirko, akordeonun tuşlarına nasıl basacağını gerçekten biliyor. Test ettikten ve kusursuz bir şekilde akorunu yaptıktan sonra...
2: Kulakla küçük kusurları gideriyoruz.
0: Söz konusu kulak, müdür ve ünlü akordeoncu Mirko Paterini'ye ait.
1: Bakalım çalışıyor mu?
0: Mirko, akordeonun tuşlarına nasıl basacağını gerçekten biliyor. Test ettikten ve kusursuz bir şekilde akorunu yaptıktan sonra el yapımı enstrüman sonunda tamamlanıyor.

0: sırada Japonlar çiğ balığı tatlandıran wasabi ezmesini nasıl yapıyorlar? Ve bu kadar gerçekçi ördek düdüklerini nasıl yapıyorlar ki kuşların kendisi bile anlayamıyor? Birazdan nasıl yapıldığını göreceksiniz. Japonya, mutfakta çiğ balığa beslediği sevgiyle tanınıyor. Başlıca yemekleri sushi ve dilimlenmiş çiğ balık. Ve hiçbir tabak wasabi denen bu yeşil doyurucu ezme olmadan tamamlanmış sayılmaz. Sosisli sandviçlerin hardalı, rozbiflerin bayır turbu gibidir. Ulusal yemeklerine tat katan baharattır ve çok sıradışı bir yöntemle yetişen bir bitkiden gelir. Peki nasıl yapılır? Japonya'nın Azumino köyünde saat sabah 8'i ve Deo tarlasının çiftçileri bazen Japonya'nın bayır turbu denilen ekinleri wasabi'ye yönelmişler. Bu küçük tim 15 hektarlık alanla Japonya'daki en geniş wasabi tarlasını sürüyor. Wasabi yetiştirmek oldukça zor çünkü yaşaması için çok özel koşullara ihtiyacı var. İlk sorun, aşırı hassas wasabi tohumları 3 ya da 5 derece sıcaklıkta ekilmedikleri sürece yetişmiyorlar. Çözümü ise doğa ana havayla uyum sağlayana kadar soğutmak. Sıcaklık uygun olduğunda genç wasabiler olgunlaşmaları için daha büyük yerlere taşınana kadar 4 ayı fidanlıkta geçirirler. Taşınacakları yerler sıradan yerler değildir çünkü wasabi çakılda yetişmektedir. Bu eşsiz yataklar tamamen temiz olmalılar. Böylece taşlar oluşabilecek tozdan arındırılmaları için rodovatör tarafından çevrilirler. Sonrasında temiz su tüm çamuru ve çöpü temizler. Bir sonraki iş bu yerlerin yabani ot ve bakterilerden arındırılmasıdır. Ama onları öldürmek için hiçbir kimyasal madde kullanılamaz. Çözüm başka bir sıradışı teknik. Lehim lambalarının yakılmasıdır. Çiftçiler tüm istenmeyen organizmaların tamamen yok olduklarından emin olana kadar harikulade çakıl tarlalarını kavurucu alevlerle yakarlar. Bunu arka bahçenizde denemeyin. Sıra dışı çakıl yatakları hazır olunca genç wasabiler fidanlıktan toplanır, kökleri budanır ve yeniden ekilir.
1: Wasabi toprakta yetişmez. Sadece bu çakıl tarlalarda yetişir. Kökler çakıl ve wasabinin yetişmesini sağlayan aşağıda akan su arasında gelişir.
0: Ve bu su başka büyük bir engel. Çünkü wasabinin bir sonraki mantıksız talebi bir miktarı saf kaynak suyu. Çözüm, çakıl yataklarının önünde yükselen Japon Alpleri. Bu büyük dağlar durmaksızın doğal, saf, kaynak suyu sağlar. Ama wasabi yetiştirmek için sadece suyun saf olması yetmez. Aynı zamanda ılık olmalıdır. Wasabi en iyi, suyun yıl boyunca 7 ve 13 santigrat derece olduğu zamanda yetişir. Çözüm, çiftçinin ayağının altında. Sıcak su kaynakları tarlayı ısıtıp sıcaklığı sabit 13 derecede tutarlar. Ve sıcaklıkları kontrol edilen çakıl spalarında su yudumladıkları 18 aydan sonra şımarık bitkiler sonunda hasat için hazır olurlar.
2: Bu wasabinin kalitesi oldukça iyi görünüyor. Evet, umduğumuz gibi.
0: Burada her yıl 300 ton wasabi hasat edilir ve toplanan her bir bitki tazeliği korumak amacıyla hemen işlenmelidir. Bu da köyün öbür ucunda işlenme evine kısa bir yolculuk anlamına gelir. Burada her gün 50 wasabi işlenir. Önce kökler ve ölü yapraklar temizlenir. Yapraklar başta olmak üzere yenilebilen kısımlar dikkatlice kesilir. Sonra gevrek sap kısmı makaslanır ve wasabinin en önemli kısmı olan kök

0: kullanır ve bağlanır. Doyurucu yeşil pürenin yapıldığı kısım köktür. Çünkü her bir kök, baharat tadını veren sinigrin denen kimyasal bir maddeyle paketlenir. Hardalı açığı yaban turbunu güçlü yapan kimyasal maddeyle aynıdır. Ama sinigrin kullanmak için önce wasabi kökleri iyice rendelenir ve Japonya'daki restoranlar köpek balığı derisinden yapılan en iyi rendeleri kullanırlar.
1: Köpek balığı derisinden yapılan rende çok iyi ezme yapar ve tadın keskinliğini arttırır.
0: Nabokaz Wotabi 35 yılı aşkın süredir wasabi servis ediyor.
1: Wasabi'yi dairesel hareketlerle doğrarız ve sertlik iyi ezme yapmamızı sağlar. Wasabi güzel değil mi? Lezzetli.
0: 'O kadar lezzetli ki Deo Çiftlik dükkanında yiyebileceğiniz her şeyin içinde wasabi vardır. Eğer Japonların hardala cevabı buysa, hardalı çok seviyor olmalılar. Wasabi çikolatası isterseniz bulursunuz. Wasabi ekmeği isterseniz bulursunuz. Wasabi sosisi, wasabi dondurması isterseniz bile bulursunuz.
2: Çok iyi.
0: Ördek avcıları. Büyük bir silahtan çok daha fazlasına ihtiyaçları var. Ördeklere ihtiyaçları var. Ve onları yakalamak için avlarının seslerini aynen taklit ediyorlar. Ama silahlı bir düşman, tüylü bir dosta nasıl dönüşür, bunu birazdan göreceğiz. Florida bataklıkları yaklaşık 5000 kilometre alanı kaplar. Bu 1 milyon ıslak futbol sahasıyla aynı. Tüm bu kamış ve su yelveleri tam bir kuş mıknatısı. Clavison köyünün yakınlarında bir grup dünyanın en eski geleneğini devam ettirmek için toplanmaya başlıyor. Avcılık ve bu ördek avcıları eski avcıların ikilemiyle karşılaşıyor. Avlarını ayartıp öldürmeye yetecek kadar yakına nasıl gelecekler?
3: Şaşırtıcı şekilde ördeklerin sesleri 1930'lara kadar ya ağızla taklit edilirdi ya da İngiliz düdüğü adı verilen gerçek evcilleştirilmiş ördek kullanılırdı. Ördeklerin bir ayağını ördek tuzağına bağlayarak gökten ördek çağrılırdı. Bunlara aynı zamanda Judas düdükleri de denirdi. Ama belli sebeplerden dolayı 1930'da bu yasaklandı.
0: Bugünlerde avcılar kuşlara İspanyol sinekleri gibi gelen ötme dedikleri minyatür enstrümanlar kullanıyor. Ötmesini çalan kişi Chuck Echinike. Özel araştırmacı ve uzman ördek sesi taklitçisi. Her yıl o ve arkadaşı da kızlarını ava götürüyor ve sonra yakaladıklarını kızartıyorlar. Kuşları kandırıp yakına getirmek için çeşitli kuş seslerini kusursuzca taklit ediyorlar. Ördek taklitçileri bir kuşu kandırmak için çeşitli sesler kullanıyor. Bunların içinde menzile girmeyi reddeden inatçı ördekleri çekmek için dizayn edilmiş selamlama sesi, besleme sesi hatta savunma sesi bile var.
1: Kızlarımla avlanmak için geldiğim en sevdiğim yerlerden biri. Birkaç ördek üzerinde deneme yapmak için sabah erkenden burada olacağız ama şu anda kampa geri dönüp birkaç düdük alacağız.
0: Kampa geri döndüğünde Chuck bir ördek düdüğü yapmak için işe koyuluyor. Ama bir ördek sesini doğru olarak kopyalamak kolay değildir. Ki Chuck, ördek düdüklerinin tanesini $75'dan satıyor.
1: Ördek düdükleri yapmak gerçekten bir sanattır. Bunu 15 yıldır yapıyorum ama hala her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu alette pek çok anı ve sevgi var. Kardeşliğin bir parçası olmakla gurur duyuyorum.
0: Ördek düdükleri bir gövde ve kamış içeren bir ağızlık bölümü olan küçük bir saksafon gibidir. Birinci adım, temelde minyatür bir megafona benzeyen gövde kısmını yapmak.
1: Oh, yanmış bir çizmeden bile daha sıcak.
0: Daha sonra Chuck eklemelere başlıyor. Bu sazları barındıran ve sesin kalitesini belirleyen ağızlık kısmı. Her bir düdük farklı bir ses çıkarır ve farklı bir ağızlık ister.
1: Bu sadece kaba çıkıntıları düzeltmek için. Şimdi onu cilalayacağım.
0: Düdükler akrilik ya da tahtadan yapılabilir şimdiki sorun. Chuck seçebilseydi hangi tahtayı seçerdi?
1: Bu Birmanya siyah odunu. Egzotik tahtalar daha koyu. Bu nedenle daha iyi renk tonlarına sahipler.
0: Sırada ses bordunu yapmak var. Bu temel ördek sesi çıkarmak için iki metal bir içerir. Boruya doğru şekli verdikten sonra istenilen şekli elde etmek için birini sivriltir.
1: Tahtanın dudaklarınızın arasında rahat hissettirmesi çok önemli.
0: El işinden memnun kalınca sırada iki metal dili yerleştirme var ve sonra ördek vaklama sesini çıkarabilir.
1: Ana metal dilimiz. Clarence Clemens'in saksafonundaki gibi üst metal dilimiz var.
0: Parça ana gövdeye yerleştirilir ve bir deneme yapılır.
1: Bu ördek dilinde buraya gel koca adam demek.
0: Çak kendinden emin ama doğru notaları çalmazsa tüm bu uğraşlarının bir anlamı kalmaz.
1: Düdüğün sesi bana iyiymiş gibi geldi ama gerçek test sabah olacak. Ördeklerde yargıç.
0: Ertesi sabah saat 2'de Chuck, Doug ve kızları Elizabeth ve Maddie avlanmak için çıktılar. Kuşlar uyanmadan önce saklanacak iyi bir yer bulmak zorundalar. Kanolar gizlendikten sonra sıra ördek tuzaklarını kurmaya geldi.
1: Sağa ve sola tuzaklar kurup ortayı boş bırakalım ki kızlar kolayca atış yapabilsinler.
0: Ördek tuzakları canlı bir sürüyü taklit ediyor. Sırada silah çıkarmak var. 20 kalibrelik pompalı tüfek, çocuk dostu geri sekmeyle. Şarjörleri doldurup hazır olduktan sonra Chuck avını çekme işine koyuluyor.
1: Burası en önemli kısmı. Eserimiz.

0: Avlanmak beklemekten ibarettir. Ama şafak yaklaşırken kuşlar uyanıyor ve çakağa zor dayanmaya başlıyorlar.
1: Boş ver, gitti. Ateş etme.
0: Sorun şu ki pompalı tüfek sadece yakından etkili.
1: Ördekleri 9-15 metre mesafede tuzağa düşürmeye çalışıyoruz. Kızlar fazla efor harcamadan öldürücü vuruşu yapsınlar ve kaçırma şansları azalsın.
0: Onları çekmek için çak tuzakları kurup kuş sesleri repertuarını kullanıyor.

0: Tuzaklar ve düdük umduğumuz gibi çalışıyor. Bu yüzden sabah ilerledikçe daha fazla aksiyon ve kızların suda daha fazla kuş vurmasını umuyoruz.
1: Yakında 3 metrelik timsahlar varken hedef almak kadar dikkatli olmak da önemli.
0: Tam buraya inecek, hazır mısın? Akla onu, hadi. Hayır, kaçtı. Gitti.
1: Şu ana kadar şansları pek yaver gitmedi ama Chuck pek aldırır gibi değil.
0: Güneş çıktı, güzel bir gün. Ailen ve arkadaşlarınla bataklıkta doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir gün. Vur onu. Başardın.
1: Bir yaban ördeğini taklit ederek Chuck, bir tanesini Elizabeth'in sakatlayabileceği kadar yakına çekti. Duck onu almaya gitti. Ve Şef Chuck, akşam yemeğini planlamaya başladı.
0: Onları eve götürelim. Göğüs kafeslerini açıp, marine edip beklettikten sonra hafifçe kızartacağız ve yabani pirinçle harika bir yemek hazırlayacağız. Harika yemek.
1: Ördek düdüğü olmadan asla yakalanamayacak bir yemek.

0: Nasıl Yapılır'ın bu bölümünde. Japonlar masaj yapan ve sıcak hava üfleyen bu klozetleri nasıl yapıyorlar? Donanma son teknoloji ürünü pilotsuz helikopterleri nasıl yapıyor? Ve kullanıcıyı hiç sarsmadan çalışan bu kaya matkabı nasıl yapılıyor? Nasıl Yapılır'ın bu bölümünde sizi bir dünya turuna çıkarıyoruz. Çoğu insan için klozet basit bir ekipmandır. Burada, Japonya'da ise öyle değil. Bu yüksek teknoloji ürünü klozet oturacağınız yeri ısıtıyor, hortumla yıkıyor ve sıcak hava üfleyerek kurutuyor. Üstelik sifonu da kendi çekiyor. O bir son teknoloji klozet. Size masaj bile yapıyor. Peki nasıl yapılır? Tokyo'daki Toto Teknoloji Merkezi. İlk bakışta sıradan bir tuvalet showroom'u gibi görünüyor. Fakat bunlar sıradan klozetler değil. Burası dünyanın en teknolojik klozeti Washlet'ın evi.
1: Biri yaklaştığında kapağı otomatik olarak açılıyor. Oturduğunuzda sıcak bir oturak sizi karşılıyor. Uzaklaştığınızda ise sifon otomatik olarak çalışıyor.
0: Bu klozetlerin limuzini. Japonya'da evlerin dörtlü üçünde kullanılıyor. Her washlet iki ana parçadan oluşuyor. Yüksek teknoloji ürünü bir oturak ve ana gövde. Gövde burada Japonya'nın en büyük klozet fabrikasında üretiliyor. Burası son teknoloji ürünü bir klozeti yaratmak için gerekli tüm cihaz ve aygıtların hazır bulunduğu bir yer. Üretim anı 3 farklı ham maddeden oluşan bir sıvının karıştığı dev bir çaydanlık gibi görünüyor. Kil, feldispat ve silisyum dioksit. Bu taş kadar sert malzemeler bir öğütücü değirmene giriyor ve parçalanıp birbirlerine karışarak bir bulamaç meydana getiriyorlar. Bu bulamaç kalıp testlerine sokuluyor. Testten çıktıklarında sırtınızı yaslayabileceğiniz kadar sağlam görünüyorlar. Tuvaletleri kurutmak önemli bir sorun. Eğer fazla hızlı kurutulursa kil büzülüp çatlıyor. Çözüm, ısıyı yavaşça yükselterek nemi 15 saatlik bir işlemle azaltmak. Şimdi sırada cilalama bölümü var. Robotların yaptığı işler arasında belki en göz alıcı olanı değil. Yine de robot cilalayıcı standart bir klozeti 25 saniyede 2 kat cilalayabiliyor. Pişirme fırınına oldukça yavaş bir şekilde ilerliyorlar. Bu devasa fırın 115 metre uzunluğunda ve sıcaklığı 1165 dereceye ulaşıyor. Bu fırında her klozet 24 saatten fazla yolculuk ediyor ve bu işlem sırasında hepsi %13 küçülüyorlar. Klozetler soğuduktan sonra 20 farklı inceleme noktasından oluşan zorlu bir parkuru tamamlıyorlar. Sifonlara kadar her şey kontrol ediliyor. Bu Japon yapımı süper klozeti diğerlerinden ayıran asıl yanı, yüksek teknoloji ürünü oturağı. Bu işlem için klozetler Japonya boyunca 300 kilometre yolculuk edip Washlet montaj tesislerine geliyorlar. Burası oturakların yükselişe geçtikleri yer.
1: Toto'nun Ibaraki fabrikasına hoş geldiniz. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa lütfen üst kata çıkın.
0: Evet, burada resepsiyonist bile bir klozet. Ve bu lazımlı kağızlı dostumuz fabrikadaki tek örnek değil. Ürettikleri klozetler arasında 450 ayrı parçadan oluşan bir ürün var. Yine de bu montaj hattında tamamlanmaları inanılmaz bir şekilde sadece 15 dakika sürüyor. Oldukça hızlı. Devam edelim. Her birim 12 farklı çalışma istasyonundan geçiyor. Her istasyon kendi özel görevini 90 saniyede tamamlıyor. Birimlerin ilerleyişlerini devam ettirmeleri için arka arkaya dizilmişler. Montaj hattı her an gözleniyor. Bir dizi kamera 12 istasyonunda mükemmel çalıştıklarından emin olunması için hattaki her hareketi izliyor. Başarıyla organize olmuş insanlar mükemmel klozeti oluşturuyor. Aslında Washlet rezervuarla klozetin gövdesi arasında yer alan parça. Başarısı ise suyla yapabildiklerinde. Karmaşık elektronik aksam monte edildiğinde bütün birimlere enerji verilerek ayrıntılı bir güvenlik kontrolü yapılıyor. Basınç, damlama oranı ve suyun ısısı kontrol ediliyor. Kullanıcıların banyoda aşırı sıcak sudan yanmamaları veya şiddetten

0: ileri fırlamamaları için aletin suyu doğru açıyla fışkırttığından emin oluyorlar. Sıcaklık buradaki kritik nokta. Soğuk su bu departmanda asla istenmeyen bir şey. Su fışkırtan kısım bir ısıtıcı birim sayesinde ısınıyor. Arızalardan ve aşırı yakıcı kazalardan kaçınmak için klozete güvenlik özellikleri eklenmiş. Bir numaralı Washlet geliştirme grubunun lideri Minoru Matsui bize nasıl çalıştığını gösterecek. Merak etmeyin, sadece elini kullanacak.
1: Seramik ısıtma sistemi 3 farklı güvenlik elemanına sahip. Birincisi termostat. Eğer aygıt suyun fazla sıcak olduğunu tespit ederse termostat da anında bunu anlıyor. Ve suyun püskürtücüden çıkmasını engelliyor. İkincisi ise bu metal alaşımlı anahtar. Sıcak suyu algıladığında ısıtıcıyı devre dışı bırakıyor.
0: Bir numara ve iki numara oldukça iyi görünüyor. Ancak hassas bölgeleri koruma konusunda asla yeterince dikkatli olmazsınız.
1: Üçüncüsü bir ısı sigortası. Eğer termostat ve metal alaşımlı anahtar aynı anda arızalanırsa sigorta ana gücü kesiyor ve her şeyi tamamen kapatıyor.
0: Evet, bu iç rahatlatıcı. Tüm bu kontroller geçildiğinde Washlet monte halde eve geri dönüyor. Şimdi oturak kısmını ekleme zamanı. Oturak eklendikten sonra geriye otomatik oturağın düzgün çalıştığını kontrol etmek kalıyor. Daha sonra cilalanıp parlatılıyor ve kutulanıyor. Ardından da showroom'a gönderiliyorlar. Klozetlerin limuzini test edilmeli. Bu testi yapmak için Tokyo Teknoloji Merkezi'nden daha iyi bir yer yok.
2: Washlet'ın üzerinde burada bir sensör var. Birinin oturmak üzere olduğunu algılamadan çalışmıyor. Lütfen elinizi sensörün önüne koyun.
0: Rahatça oturduysanız artık başlayabiliriz. Oturak ısıtıldı ve her şey tek bir düğmeye basarak kontrol edilebiliyor.
2: Yıkama düğmesine basarsanız püskürtücü ortaya çıkıp çalışmaya başlıyor. Eğer hareket fonksiyonunu kullanırsanız daha geniş bir alanı yıkayabilirsiniz. Yıkama işleminden sonra kurutma düğmesine basabilirsiniz. Ve kuruma işi gerçekleşir.
0: Sıcak, konforlu ve oldukça keyifli. Tek yapamadığı sizin için pazar gazetenizi okumak. Birazdan donanmanın son teknoloji ürünü pilotsuz helikopterleri nasıl yaptığını öğreneceğiz. Ardından da kullanıcıyı hiç sarsmadan çalışan bu kaya matkabının sırrını. Hepsi nasıl yapılır da.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Karşınızda yüksek teknoloji ürünü bir kameraya, lazerli menzil algılama sistemine ve Rolls-Royce tarafından üretilmiş bir motora sahip yüksek hızlı bir helikopter var. Birleşik Devletler Donanması'nın devrim yaratan yeni hava aracı. Asıl önemli özelliği ise sahip olmadığı şey, bir pilot. Helikopter pilotluğu zor bir iştir. Pilotla araç arasında hiçbir doğrudan bağlantı yokken bir helikopteri bilgisayarla uçurmaksa devasa bir mühendislik sınavıdır. Birleşik Devletler gezegenimizdeki en büyük donanmaya sahiptir. 11 uçak gemisi, 5000'den fazla uçak ve helikopteri vardır. Yine de tüm güçlerine karşın bu savaş makinelerinin kullanılabilmesi için insana ihtiyaçları var. Onunsa yok. O Fire Scout. Bu pervaneli hava aracı 3700 metreye kadar yükselebiliyor. Hedefleri belirleyip merkeze kritik bilgiler gönderebiliyor. Özellikle donanmanın dünya çapında uyuşturucu kartelleriyle girdikleri mücadelede inanılmaz yararlı olabilecek kapasitede. Üstelik tüm bunları pilot tamamen güvendeyken yapıyor.
7: Bu şeyin en havalı tarafı insansız bir sistem olması. Bu aletle saatlerce yukarıda kalabiliriz. Yine de hiç endişelenmeye gerek yok. Çünkü esir alınma veya öldürülme konusunda dertlerim yok.
6: Güneydoğu Maryland, Birleşik Devletler. Saat sabahın 7'si, 2 saat sonra Fire Scout havalanacak. Tasarımcıları bu hayati teste aylardır hazırlanıyor. Pilotsuz bir helikopteri havalandırmak büyük bir iş. İnsansız hava taşıtları insana bağımlıdır. Pilotu devre dışı bırakmaksa kokpit ve gövde kısmının aracın hareketlerini kontrol edecek bilgisayarlarla doldurulması demek. Asıl sıkıntı bu bilgisayarların insanların emirlerini aynen taklit etmelerini sağlayabilmek. Baş mühendis Tom bunun kolay olmadığını söylüyor.
7: Pilot kontrol panelinde değil. Bu taşıtta bir dümen ya da kol kullanılmıyor. Pilotun bu araçta yaptığı şey, komutları dijitize ederek bir kod sistemi yaratmak. Bu da hayli zor bir süreç.
6: Uçuş hattının yeniden programlanmasının ardından Fire Scout çekiciyle çekilip uçuş için hazırlanıyor. Kokpitte bir pilot görmememiz ortada bir pilot olmadığı anlamına gelmez. O dünyadaki en alışılmamış kokpitte oturuyor. İnsansız hava taşıtları neredeyse tamamen otomatikler ancak yine de Woody gibi tecrübeli pilotlara ihtiyaç duymaktalar.
8: Buraya kokpit diyoruz. Yeryüzünden asla ayrılmıyor. Bu şekilde her şey daha güvenli.
6: 20 yıl boyunca helikopterleri kullanmak için kumanda kolları ve pedallar kullanıldıktan sonra mouse ve klavyeye alışmak biraz zor olsa gerek.
8: Alışılmış uçak ve helikopter kullanımından oldukça farklı. Çünkü içinde değilsiniz. Orada oturduğunuzda hissettiklerinizi hissetmiyorsunuz. Sadece gözleriniz var. İşitsel veriler veya G kuvveti algılamıyorsunuz. Sarsıntı algılamıyorsunuz.
6: G kuvveti hissetmemesi bir UAV uçurmanın yorucu olmadığı anlamına gelmiyor. Fire Scout bir uçuşta 8 saat havada kalabiliyor. Bu süre insanlı bir helikopterinkinden 4 kat fazla. Bu da çok daha geniş alanlarda daha uzun süreli görevler demek.
8: Buradaki yeşil hat yeniden programlanmış rota. Rota uçuşun gerçekleşmesinden önce oluşturuluyor ve sistem uçuş boyunca aracın aynı rotada kalmasını sağlıyor.
6: Woody'nin hazır olmasıyla beraber kumanda merkezi aracın tüm sistemlerini çalıştırıyor.
7: Aerostar'tan Fire Scout'a.
8: Evet, yola çıkmaya hazırız.
7: Pekala, uçuşunuzu buradan izleyeceğiz ve buradaki birkaç mikrofonu haberleşeceğiz. 20 dakikalık bir yolculuk olacak.
6: Piste Fire Scout'un uçuş sistemleri kontrol edildi. Yakıt borusu çıkarıldı ve pervane çalıştırıldı. Woody ve kumanda merkezi ona havadayken rehberlik yapacaklar. Ekstra donanım olmadan bile bu kesinlikle son derece pahalı dev bir uçak modeli. Görevlerde can alıcı rol oynayan ekipmanları, kızılötesi bir kamera, burun kısmına yerleştirilen ve ufuklukta hedefleri tarayabilen lazerli bir menzil tarayıcı.
7: Sıradan hedef bulma ve vurma tekniklerine göre bu araç binlerce kez daha güçlü. Ayrıca hedef belirlemeye yarayan bir lazer sistemi var ve farklı iki ekipman kullanarak koordineli atışlar yapabiliyor. Bu kameranın ne kadar güçlü olduğunu size şöyle tarif edeyim. 3 kilometreden bir tişörtün üzerindeki yazıyı okuyabilir.
6: Bu süper kamera gökyüzünde her şeyi gören bir göz demek. Bu gözle düşman hakkında bilgi toplayıp kumanda merkezine gönderebilirsiniz. Havacılıkta ilk kez Fire Scout'un bilgisayarları yeniden programlanabilir ve yeni emirleri uygulayabilir şekilde tasarlandı.
8: Bir pilotun yaptığı her şeyi, sola sağa dönmeyi bu emirler aracılığıyla yaptırabiliyoruz. Artık kumanda etmiyoruz. Bu bir uzaktan kumanda sistemi değil. Emirler veriyoruz ve o yapıyor. Beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında bilgisayarların yeniden programlanması ve boşlukta yeni bir noktaya odaklanmaları mümkün.
6: Uzaktan kumandalı hava taşıtlarından farklı olarak Fire Scout'la iletişim kesildiğinde ve yeniden kurulamadığında elindeki verileri kullanarak üsse geri dönebiliyor. Sorun açık denizde güzel, sağlam bir parça asfalt yol bulmanın imkansız olması. Göreve çıktığında Fire Scout'un hızla ilerleyen gemilerden sert rüzgarlar eserken kalkış yapabilecek durumda olması gerekiyor. Florida sahilinde başka bir ekip onun gerçek hayatta nasıl olduğunu test edecek. Bu kuşu güverteye yerleştirdikten sonra savaş gemisi uyuşturucu satıcılarının gezindiği bilinen bir bölgede devriye görevine başlıyor. Geminin helikopter alanı sadece birkaç metre genişliğinde. Kanatlı bir uçak için çok dar ama Fire Scout için yeterli bir alan. Havadayken ister gece ister gündüz olsun 10 kilometrelik bir menzilde hedefler belirleyip avlayabilir. Açık denizde şüpheli bir sürat teknesi tespit ediyor. Teknedekiler hiçbir şey fark etmedi. Havada sabit dururken menzil hesaplayıcı lazer uzaklığı belirliyor. Ve kamera gemiye görsel veri gönderiyor. 4000 ton ağırlığındaki savaş gemisi yaklaşırken silahlar dolduruluyor. Kaçış şansı yok. Yakalanan teknede donanma Birleşik Devletler kıyılarında dağıtılacak 60 kilo buluyor. Bu insanlık tarihinde insansız bir helikopterin bir uyuşturucu operasyonuna katıldığı ilk an. Fire Scout sadece bir askeri ajan değil, o bir uçan Robocop. Korsanlıkla mücadele, araştırma ve kurtarma görevlerine yönelik çalışmalar tam olarak başladığında Woody ve çalışma arkadaşları için tek sınır sadece gökyüzü olacak.
8: Yaşlandığımda torunlarıma havada uçan insansız araçları gösterip bunun bir parçası olduğumu söyleyeceğim.
6: Bu dünyanın en güçlü elektrikli kaya matkabı. Betonu tereyağı gibi kesiyor ve titreşimi tamamen absorbe ediyor. Üstelik tost makinenizin kullandığı kadar enerji harcayarak. Peki nasıl yapılır? Londra'nın merkezinde ilkbaharın son ayları. Serin rüzgarın tanıdık sesi dışında bir şeyler duyuluyor. British Museum yakınında bir ekip zorlu bir yol yenileme çalışması içinde. Çalışmanın yöneticisi Derek Jinsor'un kullandığı GCB kırıcının müze görevlilerini endişelendirmesi.
7: Müzedeki vazolardan biri sallandığı için koşarak buraya geldiler ve bölgelerinden uzaklaşmamızı istediler.
6: Sorun paha biçilmez eserleri yok etmeden yolun nasıl kazılacağı. Sorunun çözümü Stuttgart yakınlarındaki dünyanın en güçlü elektrikli kaya matkabını üreten ve Almanya'nın endüstriyel devlerinden biri olan bu fabrikada. Dakikada ürettiği 1000'den fazla darbeyle dev bir ağaç kakana benziyor. Hassasiyet ve gücü dengeleyen bu son teknoloji ürünü oyuncak, mühendis Stefani'nin bebeği gibi.
9: Dışarıdan bakıldığında oldukça sert ve kaba görünüyorlar. Ancak içlerinde oldukça hassas ve karmaşıklar.
6: Bir kaya matkabı basitçe bir motora bağlı dev bir çelik çividir ve yaşamı boyunca durmadan ezer ve kırar. İlk sorun bu şiddete dayanabilecek kadar güçlü ancak taşınabilecek kadar da hafif bir gövde bulmak. Cevap yüksek kalite alüminyumda. Hafif ve sağlam. Ancak A sınıfı matkaplar için yeterince iyi değil. Bu nedenle gövdenin ana parçaları 8 saat boyunca 870 derecelik bir fırında pişiriliyor. Isıtma işlemi metalin mikro yapısını yeniden ayarlıyor ve onu hayatı boyunca darbelere dayanabilecek kadar sertleştiriyor. Bir sonraki aşama bir cerrah hassaslığında mühendislik gerektiren bir süreç. Matkabın iç kısmını oluşturacak alüminyum iskelete yerleştirilecek iç parçaların bilgisayar yardımıyla şekillendirilmesi. Parça kendi etrafında dönerken metal bir aksam milimetrenin binde biri inceliğinde bir hassasiyetle çalışıyor. Bu insan saçının yüzde biri kadar. Sert iskelet ve hassas parçalar tamamlandı. Ama biraz güç olmadan harekete geçemezler. Makinenin enerji kaynağı elbette bir motor. Alman mühendislerin aşması gereken bir sonraki engel de bu. Bu şeyi taşınmasını engelleyecek kadar ağırlaştırmadan keskin bir metal parçasını betona saniyede 17 kez vurarak parçalayacak gücü nasıl verecekler? Andreas gibi tasarımcılar için bu hiç de kolay bir iş değil.
8: Çok daha güçlü bir alet tasarlamamız gerekiyor. Ancak elektriksel güç ağından daha fazla enerji çekmemize izin yok. Bu da çok daha etkin bir şeyi tasarlamamız gerektiği anlamına geliyor.
6: Sonuç bir yolu ezip geçebilen ancak bir tost makinesinden daha az elektrik harcayan bir kaya matkabı. Ancak süper güçlü kaya matkapları deni gibi inşaatçılar için baş ağrısı kaynağı olabilir. Ya da zorlu bir parmak ağrısı. Aşırı titreşme beyaz parmak adı verilen hissizliğe ve ileri vakalarda parmağın kaybedilmesine neden olan bir rahatsızlığa yol açabiliyor.
7: Elinize doğru sıçrayan ağır parçalar ve sürekli titreşim beyaz parmak adı verilen bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalmanıza neden olabiliyor. Beyaz parmak iyileşmiyor, gelip geçici bir şey değil.
6: Bu kötü sarsıntıları bertaraf etmek Alman mühendislerin aşmaları gereken bir diğer engel. İcat ettikleri çözümse arabanızın süspansiyon sistemine benzer bir prensiple çalışan bu kollar. Bir kez daha üretim hattındayız. Kaya matkabına son eklenen parçada sarsıntıları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Vurucu metal parçanın pimine tutturulan bir piston motorun enerjisini ezici parçaya doğru bu tüp boyunca iletiyor. Bu da matkabın kullanıcı tarafından tutulduğu kollara ekleniyor. Bu işlemden sonra parçalar titreşimi matkabın tutulduğu kollara değil, zemine doğru dağıtıyor. Motor, kollar ve yerleştirilen ezici mekanizmayla ürün paketlenmeye hazır. Stefani, yani ürünün mühendisi, bebeğine artık antrenman yaptırabilir.
9: Bu çok eğlenceli, özellikle bir kadın olarak böyle büyük bir aleti kullanmak. Betonu büyük bir güçle parçalayan bir kadını izlemek için yarışan tüm o erkeklerin hali çok eğlenceli.
6: Stefani gibi mühendisler sayesinde artık bir bina inşa ederken diğerinin yıkımına neden olmak zorunda değilsiniz. Ve elbette Danny de müzedeki mink vazoları rahatsız etmeden saatlerce çalışabilir.

0: var ya.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: inşa edilette kurulu.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da bugün? Kocaman Mersin balığı muhteşem bir lezzet olan Rus havyarı elde etmek için nasıl yetiştiriliyor? Yüzyıllık tarihi en iyi Japon porselenlerine nasıl döküyorlar? Ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından giyilen futbol ayakkabılarını nasıl dizayn ediyorlar? Nasıl olduğunu göstermek için sizi dünya turuna çıkarıyoruz. Pek az lezzet havyar gibi lükstür. Rus çarı ve James Bond gibi bağımlıları olan bir damak tadı olarak bu lüks balık yumurtalarının kilosu binlerce dolara satılabilir. Ve çiftlikte yetiştiriliyorlar. Ama nasıl yapılır? Boyları 6 metreyi bulabilir ve 175 yıla kadar yaşayabilirler. Ama Mersin balığını dünyanın en pahalı balığı yapan şey yumurtalarıdır. Sadece Rusya'da Mersin balığının yasak avlanmasının maliyetinin yılda milyarlarca dolar olması ve aşırı balık avının Mersin balığının neslini tüketmesinin eşiğine getirmesi bir sürpriz olmasa gerek. Bu nedenle talebi karşılamak ve balığın neslini korumak için balık çiftlikleri kuruldu. Çeropovets'teki bu çiftlik Rusya'nın önde gelen havyar üretimi tesislerinden biri.
1: Bizim çiftliğimiz Rusya'daki en büyük Mersin balığı çiftliği. Her yıl 10 binden fazla Mersin balığı yumurtasını havyar yapmak için topluyoruz.
0: Çiftçilerin ilk aşması gereken engel hava koşulları. Çiftlik Moskova'nın 500 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Ve kışın su Mersin balıklarının yaşaması için çok soğuk oluyor. Çözümü şaşırtıcı şekilde elektrik tesisinden üretilen enerjiyi kullanarak nehri ısıtmakta buluyorlar. Balıkları bu şekilde şımartmak ancak olağanüstü değerleriyle açıklanabilir. Çiftçiler nehri ısıtarak balıkların geleceğine yatırım yapıyorlar. Ama bu yatırımlarından uzun süre sonuç alamıyorlar. En iyi havyarı elde etmek için Mersin balıkları 10 yıldan önce toplanmıyor ama bundan çok daha önce çiftçiler için kullanılabilir hale geliyorlar. Dişiler 5 yaşına geldiklerinde döllenmemiş yumurtalarla dolu oluyorlar. Ama bu yumurtalar konserve havyar olmayacaklar. Bir sonraki Mersin balığı jenerasyonunu çiftleştirmek için kullanılacaklar. İşin zor tarafı bu değerli balığı öldürmeden yumurtalarını çıkartabilmek. Mersin balığı yakalanıp bir ambara götürülür. Bu ambar balıkçıyla doğum odası karışımı bir yerdir. Mersin balığı tam bir ultrasona sokulur ve yumurtalarının sağlık durumu kontrol edilir. Bebek bekleyen her annede olduğu gibi. Ama bu balık yumurtalarını tüm gebelik süresi boyunca taşımayacak. Mersin balığı cerrahları yumurtaları almak için balığın karnına küçük bir kesik atıyorlar ve nazikçe masaj yapıyorlar. Bu tekniğe sağım deniyor ve balığı öldürmüyor. Bu işlem 14 ayda bir tekrar edilerek döllenmemiş yumurtalar düzenli bir şekilde tedarik ediliyor ve dişi ısıtılmış nehre dönüyor. Sağlam yumurtaları çiftleştirme işlemi erkek Mersin balığından alınan spermlerle birleştirildiklerinde başlıyor. Plastik kovalar bu iş için en romantik yerler değil ama iş görüyorlar. Balık yetiştiricileri döllenmiş yumurtaları 7 gün boyunca kuluçka makinesine koyuyorlar. Bu süre bir yaşa ya da öl süreci. Bu yüzden şartlar kusursuz bir şekilde kontrol edilmeli. Larvadan çıkan yumurtaların olgunlaşmak için hareketli tatlı suya ihtiyacı var. Bu yüzden balıklar boşaltım kutularına konuyor. Bu işlem suyun hareket etmesini, bu şekilde balıkların kışkırtılmalarını ve büyümeye devam etmelerini sağlıyor. 2 hafta sonra artık larva olarak değil, yavru balık olarak tanımlanıyorlar. Mersin balıkları çok geç olgunlaşırlar. Ama çiftlik mümkün olduğunca erken sperm ve yumurta üretmelerini istiyor. Mersin balıklarının büyümesini hızlandırmak için en etkili yol, su tanklarının ısısında değişiklikler yaparak farklı gelişim evreleri oluşturmak.
1: Bunlar yavru Mersin balıkları. Yetişkin bir balığın tüm karakteristik özelliklerini taşıyorlar. Bu gerçekten çok özel bir küçük balık.
0: Bir yıl içinde balıkların ağırlıkları 1 kilogramı buluyor ve nehre doğru yola çıkıyorlar. Daha büyük ve daha yaşlı balıklarla birlikte. Ama bu büyük bir sorunu ortaya çıkarıyor. Eğer hepsi karıştırılırsa büyük balıklar tüm yemleri yiyerek zayıf olanların açlıktan ölmesine neden olabilir. Daha da kötüsü onları yiyebilirler. Eğer balıklarınız paha biçilemezse onların birbirlerini yemelerini istemezsiniz. Bu yüzden Mersin balıkları tamamen olgunlaşana kadar ayrı su tanklarında tutuluyorlar ki bu da 10 yıl sürüyor. Dişi balıklar olgunluğa ulaştığında bu onlar için yolun sonu oluyor. En iyi havyar olgunluk çağındaki balıklardan elde ediliyor. Bu yüzden balıklar bu sefer suya geri dönmüyorlar. Yumurtaları alındıktan sonra yenilmek üzere balıkçılara satılıyorlar. Son yolculukları bir forklift ve alışveriş arabasında gerçekleşiyor. Balıklar tartıldıktan sonra yumurta keseleri açılıyor ve yumurtalar iyice süzgeçten geçtikten sonra boyutlarına göre sınıflandırılıyorlar. Sonra yumurtalar yıkanmaları ve durulanmaları için steril bir alana taşınıyorlar. Bu beyaz önlüklü madencilere benzeyen insanlar adeta altın bulmak için balıkları kızartıyorlar ve bu yumurtalar gerçekten de altının aşçılıktaki karşılığına benziyor. Ama son yağ kalıntılarını ortadan kaldırıyorlar çünkü tek bir yağ damlası bile on binlerce dolarlık havyarın mahvolmasına neden olabilir. Test için birkaç yumurta örneği seçiliyor. Bu kadar pahalı olan bir lezzet gıda zehirlenmesine yol açarsa bu prestijli işin çok büyük bir zarar görmesine yol açabilir. Testler 3 gün sürüyor ve inanılmaz değerli olmalarına rağmen yumurtalarda herhangi bir mikroorganizma izine rastlanırsa çöpe atılıyorlar. Testi geçen yumurtalar bile çok dikkatli şekilde gözden geçirilmeli. Havyar çok kolay bozulabilir. Bu yüzden koruyucu olarak tuz ekleniyor. Ne kadar çok tuz kullanılırsa havyarın raftaki ömrü o kadar uzun oluyor ama değeri de bir o kadar düşüyor. Bu nedenle tuz oranını kusursuz bir şekilde ölçmeliler. Taze havyar %3 oranında tuz içeriyor. Yarı korunmuş ucuz havyar ise %8 oranında tuz içeriyor. Sonra havyar her biri binlerce dolar eden geniş konservelere konuyor. Her konservede havyar kara borsasında yakalananların aksine kanuna uygunluğu gösteren bir kapak bulunuyor.
2: 2 gün sonra havyar dibe çöker ve bu rengi alır. Tıpkı bir ayna gibi pürüzsüzdür.
0: Sonunda dünyanın en seçkin restoranlarına teslim edilmek için hazırlar. O kadar da alçak gönüllü olmayan bu balık yumurtaları için görkemli bir son yolculuk. Birazdan, Japonya'nın en iyi porselenlerini biçimlendirmek için yüzyıllarca eskiye dayanan teknikler nasıl kullanılıyor ve dünyanın en iyi futbolcularına avantaj sağlayan ileri teknoloji ürünü ayakkabıları nasıl yapıyorlar? Aradan sonra bize katılın ve nasıl yapılır görün.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

Magnum, haz için tasarlandı. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

Japon çay seremonisi antik sanatı. Usta olmak için yıllar süren eğitim gerekli. Seremoniyi gerçekleştirmek için bir kimono, biraz çay ve seremoninin kendisi kadar eski geleneklerle yapılmış en iyi el yapımı Japon porselenlerine ihtiyacınız var. Güzel, narin ve sağlam taştan yapılmış. Peki nasıl yapılır? İlk bakışta Arita köyü diğer küçük Japon köylerine benziyor. Ama caddeye çıktığınızda bir fark görüyorsunuz. Duvardan duvara porselen dükkanları. Japon porselenlerinin ana vatanına hoş geldiniz. Porselen yaparken kullanılan ana materyal kaolin taşı. Taşlar köyün başlıca işleme tesislerinden biri olan buraya kamyonla geliyor. Bu kadar kullanışsız bir şeyi bu kadar narin hale getirme işlemi kocaman taşların küçük parçalara ayrılmasıyla başlıyor. Arita porseleni yapmak için 4 çeşit taş karıştırılıyor. Sonra karışım sertçe bir yumruk yiyor. Damgalayıcı tarafından. Bu güçlü makine her Japon kara kuşağın gurur duyacağı şekilde ceza kesiyor. 16 saat durmadan taşlar eziliyor. Ta ki geriye kalan tek şey toz olana kadar. Kaolin tozu büyük bir süpürge tarafından çekiliyor ve bir boru ağı aracılığıyla depoya gönderiliyor. Sorun şu ki toz aynı zamanda içinde yabancı maddeler de barındırıyor. Çözüm karışıma su dökerek bulamaç haline gelmesini sağlamakta. Çamur karışımı bir dizi mekanik elekten geçtikten sonra geriye sadece kaliteli kil kalıyor. Baskı filtresine pompalanmadan önce kili sudan ayırmak için bulamaç bir hafta boyunca bu tanklarda bekletilir. Kilin dibe çökmesi sağlanıyor. Bu titreşimli elekten geçen her bir kil parçacığı 5 mikrondan küçük hale geliyor. Bu bir yağmur damlasından 100 kat daha küçük. Sonra kil kalan suyun atılması için hidrolik olarak sıkıştırılacağı ve ezileceği bu büyük kalıplara pompalanıyor.

0: kabarcıklarını ortadan kaldırıyor. Sosis sonra çanak büyüklüğünde parçalara ayrılıyor ve ıslak bir kumaşta düzleştiriliyor. Sırada porselen yapımının en önemli kısmı var. Kilim, çömlek ustası Junichi Kawajiri tarafından mükemmel bir şekle sokulması.
1: Şişliklerin olmaması için kile bastırmak ve şekil vermek gerekli. Sonra ellerimizi kullanarak kili sıkıştırıyoruz. Yoksa fırından çıktığında çatlaklar oluşur. Ve bu da ürünümüzü berbat eder.
0: Bu çok yetenek isteyen bir işlem ve mükemmel olması için yıllar gerekli. Şekil verildikten sonra daha karmaşık desenler ve süsler elle ekleniyor. Kil hala yumuşakken. Sonra çömlekler sertleşmeye bırakılıyor. Soroşaki kil o kadar çabuk kuruyor ki çatlayabilir. Bu nedenle çömlekler ılık bir odada kurutuluyor. Çömlekler sertleştikten sonra her biri yontuluyor. Bu çok hassas ve titiz bir işlem. Küçük bir hata yapılırsa çömlek mahvolur. Sıradaki işlem fırını yakmak. Bu canavar 1300 dereceye ulaşabiliyor. Ama çanakları bu sıcaklığa koyarsanız patlarlar. İşin püf noktası kilin içindeki suyun buhara dönüşmesini engellemek. Böylece sıcaklık yavaşça artarak suyu buharlaştıracak ve 920 dereceye çıkacak. Kabarcıklar çıkıyor ama hala kili porselene dönüştürecek kadar sıcak değil. Çömlekler tüm günü fırında geçirdikten sonra yavaşça soğumaları için 24 saat bekletiliyorlar. Karmaşık desenler dikkatli bir şekilde elle çiziliyor. Ve sırlama denilen ultra dayanıklı boyayla dolduruluyorlar. Sırlama, porselenleşme için gereken yüksek ısıya dayanabiliyor ve yüzeye görsel derinlik ve karakter kazandırıyor. Fumi Tashiro, porselenleri 20 yılı aşkın süredir sırlıyor.
2: Boyanın kalınlığı çömleğin son rengini etkileyebilir. Boya çok kalın ya da çok ince olabilir. Bu yüzden boyamayı çok dikkatli yapmalıyız.
0: Sırlama, dummy adı verilen özel bir teknikle uygulanıyor ve çömleğin kalitesi boyacının yeteneğine bağlı oluyor. Desenler bittikten sonra sıra cilalamaya geliyor. Süte benzeyen beyaz bir sıvıyla. İlk bakışta cilalama Fumi'nin çalışmasını mahvetmiş gibi görünüyor. Ama çömlekler bir kez daha ateşe atıldıklarında süte benzeyen sıvı altındaki desenleri gösteren cam kadar berrak bir tabakaya dönüşüyor. Yüksek ısı için fırına dönüyorlar. Bu sefer 1300 dereceye kadar fırın ısıtılıyor. Cila berraklaşıyor ve kil %10 oranında küçülerek sert porselene dönüşüyor. 24 saat ısıtma ve 2 günlük yavaşça soğutma sonunda detaylı desenler sırlanıyor. Bu boya öncekinden daha narin oluyor ve renkler daha belirginleşiyor. Küçük bir sanatçı takımı çömlekleri tek tek boyuyor.
2: Bu çizgiler çok narin. Bu yüzden boyanın taşlaması üzerinde en az bir saat çalışıyorum. Bu süre boyanın rengine bağlı olarak 3 saate de çıkabiliyor bazen.
0: Bu işin kolay kısmı çünkü bir vazoyu elle boyamak günlerce sürebiliyor. Bu bittikten sonra boyanın pürüzsüz bir görünüşe sahip olması için porselen son kez 860 dereceye kadar ısıtılıyor. Porselen soğumaya bırakılıyor ve sonra Japon çay seremonisinde kullanılmak üzere Arita'nın en seçkin seramik dükkanlarında satışa hazır hale geliyor. Futbol, yeryüzündeki en yaygın spor. En iyisi olmak için sadece hız,

0: güç ve dikkat yeterli değil. Rakibinizin bir adım önünde olmanızı sağlayacak ayakkabılara sahip olmalısınız. Beckham gibi falso verebilmek için tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiş. Peki nasıl yapılır? Londra, son moda futbol ayakkabılarını piyasaya sürmekle ünlü. Ama bunlar eski oyuncular değil. Brezilyalı efsane Kaká ya da Dünya Kupası'nda final oynayan Robin van Persie gibi süperstarlar. Ve bunlar eski ayakkabılar değil. Bunlar yırtıcı. Bası Herza Genera, Almanya'daki genel merkezi. Burada futbol dünyası için son moda ayakkabılar ileri teknoloji kullanılarak üretiliyor. Şirketin deneme bölümü doğru ayakkabıların rakibe karşı ciddi bir avantaj sağladığının farkında.
1: Modern futbolda saniyeler, santimetreler oyunda büyük fark yaratabilir.
0: Yırtıcı bu farkı yaratmak için tasarlandı. Titiz geometrik çalışmalar sonucu uzay çağı materyalinden yapılıyor. En iyi oyuncular topa saatte 100 kilometre hızla vurabiliyor. Ama bir maç boyunca 13 kilometre koşabiliyor. Bu yüzden hafif deri, oyuncuyu yavaşlatmadan güç ve dayanıklılık sağlıyor. Ve kauçuk ve silikondan oluşan özel bir karışım, top hakimiyetini kolaylaştırıyor. Futbolda topa dönüş kazandırmak çok önemli. Elde dikilen üst taraf, kauçuğun stratejikçe yerleştirilmiş iplerine göre ayarlanıyor.
1: Masa tenisi etkisi yaratan silikon kauçuk, topun dönmesini ve kontrol edilmesini sağlıyor. Ayrıca vuruş gücünü de arttırıyor.
0: Ama ekstra güç çeşitli sorunlara neden olur. Bir insanın ayağında 26 tane kemik bulunuyor. Bunlardan birinin kırılması kariyeri bitirebilir. 130 milyon dolarları bulan transfer ücretleri bu ayakları oldukça pahalı kılıyor. Pahalıya patlayacak bir felaketi önlemek için ayakkabılar koruyucu köpükle kaplanıyor. Milyar dolarlık bir endüstride fazladan dikkatli olmak karşılığını veriyor. Yumuşak üst kısım ayakkabıya dönüşünce daha fazla koruma ekleniyor. Güçlendirilmiş bu kısım şekil vermekten daha fazlasını yapıyor. Ayakkabının esnekliğini kontrol ederek enerjiyi ayakkabıya aktarıyor ve kırılgan olan kemiklerden uzaklaştırıyor.
1: Bunun yaptığı vuruş gücünü arttırmak ve vuruştan sonra ayağın yanlış yönde esniyerek sakatlık yaratmasını engellemek.
0: Üst kısım ve ek parçayı birleştirmek için ayakkabı sahte bir ayağın içine konur ve modern çağın işkence aletine konur. Alet materyalleri birbirlerine kenetler ve ısı yoluyla şekle sokar. Ayakkabının kalbi tamamlandığına göre sırada alt taban var. Alt taban çerçeve adı verilen şekilde geliyor. Ayakkabının gövdesi ve çivileri birleştiriliyor. Plastik yerine naylon bir karışım kullanılarak ağırlık %25 azaltılıyor. Bir sezonda yüzlerce kilometre koşuyorsanız bu iyi haber. Çerçeve aynı zamanda kavrama da sağlıyor. Oyuncuyu çimlere sıkıca bağlıyor. Sorun şu ki topa saatte 30 kilometre hızla falso veriyorsanız gereğinden fazla kavrama bileğinizi burkabilir. Sıradaki ziyaretimiz spor bilimcisi Harold Cougar'a. Hız ve güvenliği dengelemeye çalışıyor. Bu makine ayak simülasyonu hazırlayarak ıslak ve kuru hava koşullarındaki çekiş gücünü test ediyor.
1: Yaptığımız şey ayakkabının alt tabanının kavrama gücünü kontrol etmek. Tıpkı kış lastikleri gibi.
0: Ayakkabı hareket ettikçe bu makine çekiş gücünü ayarlıyor. Böylece oyuncu kaymadan hızlanabiliyor ve bileğini burkmadan dönebiliyor. Hiçbir şey şansa bırakılmamış.
1: Bu tipik diz sakatlarını meydana getiren iç rotasyon.
0: Yırtıcının gücünü ve hassasiyetini deneme işi şirketin yıldız oyuncusunun. Robot ayak. Bu makine topa saatte 120 kilometre hızla ve iyi bir isabetle binlerce kez vurabiliyor. Hem de devre arasında su içmeden.
1: Makine bize topa farklı hızlarda vurabilmemiz için %100 oranında tekrarlanabilirlik sunuyor. Topu nereye ve nasıl atacağımızı kontrol edebilme imkanı sağlıyor.
0: Şutun hızı ve hassasiyeti ayarlandıktan sonra Harold topu lazerler yardımıyla yerleştiriyor ve robot ayak vuruyor. Robot ayak iyi gününde Yırtıcı adına uygun şekilde yaşıyor. Ama yeteneğiniz yoksa en iyi ayakkabılar bile fayda sağlayamaz.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnternet dünyasında kendinden menkul bilimciler kendilerini filme çekiyor. Bu internet kahramanları tuhaf deneyler, olağanüstü icatlar ve akıl almaz hareketler yapıyorlar. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip oluşturduk. Bilim ama bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Bu bölümde
1: her şey bilim için.
0: Konumuz büyük baskı. Büyük beceri ve yüksek hız.
2: Deli bu.
0: Bu tuhaf, çılgın ve çatlak internet kahramanlarının bir tek ortak noktası var. Bilimi bir yumrukta toplamışlar. Karşınızda saf güç.
3: Saf gücü girebilmek için benim aradığım şey bir insanın yıkıma direnebilmesidir.
4: Gücün sınırlarını zorlamalı.
5: Güç. Güç. Güç.
6: Turbo teknoloji kullanmanız gerek.
7: Dolu dolu bilim olmalı.
0: Artık ne beklediğimizi bildiğimize göre sıralamamıza tel üstünde yüksekten uçan biriyle başlayalım.
6: Ve şimdi arkadaşlarının küçük bir yardımıyla yükseklerde gezen
8: Louis insanların tuttuğu en uzun ipte yürüyüşe başlıyor.
0: Karşınızda ip cambazı Louis Bray. Kendisi bütün güçlerin en büyüğünü, insan gücünü kullanıyor.
9: Bu dünyada insanlar tarafından tutulan en uzun ip.
0: Derin bir kanyonun tepesinden incecik bir ip üzerinde geçen Louis'nin kaderi 40 arkadaşına ve onların çelikten kollarına bağlı.
10: Bu klibi beğendim. Çünkü hem kaba kuvveti hem de dengenin zerafetini içinde barındırıyor.
0: Ve bu çaba her türlü övgüyü hak ediyor. Oregon'dayız. Louis ile ipi tutanlardan Ari'ye insanın hayatı için arkadaşlarına güvenmesinin nasıl bir şey olduğunu soruyoruz.
1: Ben yürüdüm, onlar da hareket ederek ipin gerginliğiyle oynadılar. Aşağı yukarı hareket ettirdiler. Muazzam oldu. Harikaydı.
6: O kanyonda ya hepimiz ölecektik ya da kimse ölmeyecekti. O aptal ipi kimse bırakmadı.
1: Baskı inanılmazdı. Ama bütün arkadaşlarının ve ailenin orada olması müthiş bir şeydi.
6: Saf güçten bahsediyoruz ya, işte bu da dost gücü.
1: Dost gücü, evet.
0: Peki, Louis'nin arkadaşlarının çekim gücü ne kadar aslında?
9: Tam orta noktada Lou ipi çekerken arkadaşlarına 38 metre uzaklıkta. Bu orta noktada ipi gergin tutmak için gereken güç Louis'nin ağırlığının iki katı kadardır.
2: Ağırlığı iki katına çıkarmak için Louis'nin ipini çeken arkadaşlarının sayısının çok olması lazım. Toplam 40 arkadaşı var.
6: Hesaplayacak olursak her bir kişi aşağı yukarı 3.3 kilo ağırlık kaldırıyor.
9: Fazla bir ağırlık değil ama ipi çok uzun bir süre tutmak zorundalar.
0: Peki Louis'nin ipte yürümesi için ne kadar efor gerekiyor?
9: İnsanlardan iyi çapa olmaz. Çünkü sürekli kıpırdarlar. Demek ki Louis'nin bu hareketin üstesinden gelmesi için dengesini sürekli olarak ayarlaması gerekiyor.
6: Louis'nin düşmemek için kullandığı bir başka teknik de dizlerini bükülü tutması. Böylece kaslarını meşgul ediyor. Kaslar sağa ya da sola yalpalama tehlikesine karşı daima hazır.
9: Tam da söylediğimiz gibi ipte gereken güvenlik alınmış.
2: Yani herkes ipi bir kez bıraksa, ki planda böyle bir şey yok, Louis yere çakılmak yerine biraz düşecekti.
0: Tabii ki bütün şampiyonlar gibi Louis de arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
1: Artık kayıyorum ve herkese teşekkür ediyorum.
8: 3'e karşı 2 emniyet tedbirimiz var. Hadi göster. Ve hadi atla.
0: Ve Louis neden daima emniyet tedbiri almak gerektiğini de gösteriyor.
6: Louis düştüğünde ortaya çıkan gerilim bizi oldukça öne doğru itti. Yani ben, arkamdaki kişi ve onun arkasındaki hep birlikte arkaya doğru düştük. Çünkü bizim arkamızdakiler çok sert çekiyorlardı. Sonra Louis toparlandı, ipe çıktı ve işte o zaman tamam sorun yok dedik. Bence işin en tehlikeli kısmıydı. Kendini öylece bırakıverdi.
1: Acele edeyim derken başım derde girdi.
6: İpten düşüp de dönmeye başlayınca gözlerini gördüm. Aynen şöyleydi.
1: Evet, aynen.
8: İyi misin?
0: Hey Louis, dayan.
1: Benim için herhalde işin en zor kısmı rüzgardı.
6: Bunun gibi durumlarda mükemmel başarı dışında hiçbir seçenek yoktur.
0: Şimdi hakiki güçlü erkek yarışması için Alaska'dayız.
11: Ben Coyote Peterson. Bu koca yengecin kıstırma alanına girmek üzereyim.
12: O yengeç tarafından ısırılmak insanın canını ne kadar acıtır merak ediyorum.
0: İşte bu kadar.
13: Salak, ne yapıyorsun?
14: Al, bu çok kötü.
0: Coyote'nin neredeyse bir dakika boyunca acı içinde haykırışını 5 milyona yakın kişi izledi. Bu dev kabuklunun izniyle.
15: İğrenç.
14: Parmağımı çekmeye çalışıyorum. Parmağımı eziyor şu an. Dur.
16: Ne olacağını sanıyordu ki?
0: Bu Dungeness yengeci nasıl bu kadar güç uygulayabiliyor?
14: Çok acıyor.
17: Kıskacının kuvvetli kasları var ve bu kasların gücü muazzam.
14: Görüyor musun?
15: Bu yengeçlerin kıstırma kuvvetleri 27 kilogram civarındadır.
17: Kilolarca. Bu yengecin kıskaç kapatma kasının dünyadaki bütün hayvanların bütün kaslarından daha kuvvetli olduğu ölçülmüştür.
14: Aman tanrım!
15: Daha da beteri, kıskacın içinde oluklar var. Bu yüzden bu kuvvet Coyote'nin elinin çok az bir kısmına yoğunlaşmış durumda.
17: Bu olukların kuvveti, incecik topuklar üzerinde duran bir insanın bütün ağırlığını tek bir topuğun üzerine vermesine eşittir.
14: Oh!
17: Hakikaten çok fazladır.
14: Bırak beni! Çok acıyor.
18: Bu çok acayip.
0: Çok çok tuhaf.
17: Dans ediyor.
0: Yoksa yağmurlu bir Arizona gününde Jesse Pena'nın dikkatini çekmek için uğraşan bir rögar kapağı mı?
19: Fareler disko açmış olmasınlar.
0: 150 kiloluk rögar kapağını hangi güç böyle oynatabiliyor?
4: Bu rögar kapağı kanalizasyonun oluşturduğu hava basıncı yüzünden böyle oynuyor. Yani çok tuhaf.
20: Su kanalizasyondan akarken önündeki havayı iter. Ancak havanın gidebileceği bir yer yoktur. Bu yüzden sıkışır ve bu sıkışma hava basıncını arttırır.
3: Bu basınç eşitlemesinin tek yolu rögar kapağından dışarı kaçmaktır. O koca rögar kapağını itmek için çok fazla basınç gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama anlaşılan o ki burada önemli olan şey basınç farkı.
20: Kanalizasyonun içindeki hava basıncı normal hava basıncından yalnızca %2,5 daha yüksektir. Bu minicik miktar yeterli olur.
0: Bu kadar az basınç yetiyorsa neden her zaman görmüyoruz bunu?
3: Kanalizasyonda bu kadar yüksek basınç olmasının nedeni buranın Arizona'daki Phoenix olması. Buraya çok yağmur yağmaz. Yani 7,5 santim yağmur yağdığında kanalizasyon sistemi bloke oluyor. Yağmura hiç hazırlıklı değil.
19: Bu logar kapağı benden iyi dans ediyor.
0: Evet ama Helen kadar da değil. Şimdi zamanı yavaşlatarak işleri hızlandıralım. Kurşunun bu balistik jel bloğunda delik açma gücünün olması bir yana... Bir de ikinci kez patlama gücü var.
9: Bu klibe bayıldım. Hele ikinci bir patlama olduğunu düşünecek olursan...
4: Yavaş çekimle çekilmiş, çok muhteşem görünüyor. Her türlü ayrıntıyı görebiliyorsunuz.
10: İşte burada her şey bilimsel.
0: İkinci patlamaya ne yol açıyor?
3: Blok plastik jelden yapılma. Bu hayvanların kas dokusunun yoğunluğuna ve akışkanlığına çok benzeyen bir jelatindir.
4: Jelin yüksek yoğunluğunu düşünecek olursak, kurşun içinden geçerken çok fazla dirençle karşılaşıyor. Bu fazla sürtünmeye yol açıyor. Isı ve sürtünme hızla jelin küçük bir kısmını gaza dönüştürüyor.
19: Hızla genişleyen jelatin gazı şişerek jelin ortasında bir boşluk oluşturuyor. Ancak jel elastik olduğu için yeniden eski haline dönmeye başlıyor. Çok geçmeden hızla çöküyor, gazı sıkıştırıyor ve ısıtıyor.
4: Boşluğun sıkışması ısıyı yüzlerce dereceye kadar çıkarıyor. Yani tekrar çökerken barut kalıntısı ateşleniyor ve ikinci bir patlamaya yol açarak boşluğu tekrar şişiriyor.
3: Sonunda jelatin ilk haline dönüyor ama kurşunun gelip geçtiği yerde bir yara kalıyor.
4: Bu klipte insanı büyüleyen bir şey var. Sürekli seyretmek istiyorum.
0: Şu ana kadar insan gücünü, basınç gücünü ve kıstırma gücünü seyrettik. Sakın ayrılmayın, doğanın gücünü göreceksiniz. Uyarıldınız.
5: Bu otel harika.
21: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
22: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
28: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
29: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
30: Trivago.
29: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
30: Trivago'da o da var.
23: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
31: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
32: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
33: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
34: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
35: Kapıyı aç.
36: Merhaba, nasılsınız?
37: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
38: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
37: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
38: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bu otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Uyarıldınız. Bu kez bilimi akıl bulandıran gösterilerden saf gücün sınırlarına doğru taşıyoruz. 16. sıradaki klibi izliyoruz.
4: Bu gerçekten özel bir jetmiş.
3: Bu minicik uçak dünyanın en küçüklerinden biri. Bacak uzatacak bile yer yok.
4: Minnacık uçak.
3: Ancak kri kri minicik boyutlarına rağmen 40 dakika uçabiliyor ve saatte 256 kilometreye kadar hız yapabiliyor.
4: Hanimiş benim küçük jetim, hanimiş.
3: Avustralya'da amatör mühendisler David Botts ve Saki Ben Huran'la buluşup bu küçük ama süper güçlü jeti kendi gözlerimizle görmek istedik.
5: Biz kendi uçaklarımızı kendimiz yapıp uçmayı seviyoruz. Gördüğünüz gibi burada birkaç örnek
6: fazla
5: daha var.
6: Fazla yerimiz kalmadı. Yani yeni bir büyük uçak buraya sığmazdı. Köpek gezdirmek gibi bir şey. Tıpkı köpeği parka götürmek gibi.
3: Evet, kri kri piste elle çekerek götürülebilecek kadar küçük ve hafif. Peki ama uçacak gücü nereden buluyor?
7: Burada insanı hayran bırakan şey şu. Davy ile Saki uçağı mümkün olanın sınırlarında yapmışlar.
8: Kri Kri'nin ağırlığı 83 kilogram. Yani ağırlığı uç giysisini giymiş pilottan daha hafif. İnanılır gibi değil.
7: Bu kadar küçük bir uçağı tasarlamanın en zor yanı kanat boyutları.
8: Uçağın kanatları uçağı ve pilotu kaldıracak kadar kaldırma kuvveti oluşturmalı.
9: Kanat genişliği 5.3 metre olan bu uçak uçabilmenin tam eşiğinde duruyor.
3: İnanılır gibi değil. Peki ama bu kadar hafif bir uçak motorları nasıl taşıyabiliyor?
7: Gövdesi minik ya, motorları da minicik. Model uçak için yapılmış motorlardan kullanmışlar. Kri kri kelimenin tam anlamıyla bir model uçak. Tek farkı içine binen insanla uçabilmesi.
5: Motorların sesi çok yüksek. Ses bence yaşanan tecrübenin yarısı.
6: Jet motorunun akışı kokpit kapağına çok yakın. Parmağını şu kadarcık çıkarsan yanıverir.
3: Güzelmiş.
7: Model motorları 210 Newton'luk itme gücü üretirler. Ama uçağın ağırlığı çok az olduğu için yerde saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Uçmaya başladığı andan itibaren de hızı saatte 260 kilometreyi buluyor. Bu hiç yabana atılacak bir sayı değil.
6: Böyle bir projeyi bitirmiş olmak bana büyük bir tatmin duygusu veriyor. Çünkü sıfırdan bir uçak yapmakta kalmıyorsunuz. Bir de malzemeyi toparlamak, çizmek, yapmak var. Sonuçta bir uçak yapıyorsunuz işte.
3: Peki Kri Kri'nin test uçuşunu kimin yapacağına nasıl karar verdiler?
5: Yazı tura atmaya karar verdik. Kim kazanırsa ilk o uçacak dedik. Bakalım kim kazanacak?
6: İlk uçukta aşırı heyecanlıydık. Her şey yolunda giderse uçak uçacaktı ama ya uçmazsa? Ben pistte Davy'nin uçağı uçuruşunu seyrettim. O kadar güzeldi ki önümden geçip göğe süzüldü. Herkes seyrediyordu. Herkes ona bayıldı. Evet, seyirciler bağırdılar. Herkes çılgına dönmüştü. Çığlık atıyorlardı. Mükemmel bir andı.
3: Bu kadar hızlı gidebilmek için sadece Kri Kri'nin incecik olması yetmez, pilotları da öyle olmalı.
5: Maalesef bütün güzel şeylerin yanında artık bira, çikolata ve kocaman porsiyonlar bitti.
6: Bu da bizim için iyi, genç değiliz ki artık.
3: Bu arkadaşlar uçak delisi.
10: Bu golf sahasında hiç istemeyeceğiniz bir kuş.
11: Topu yumurta sandı.
3: Bu kuşlar gerçekten yumurta delisi.
11: Sakin ol.
12: Karıştırmak çok kolay. Yumurta mı yoksa golf topu mu?
11: O top benim.
3: Golf oyuncuları Prangel ve Mohit ebeveyn gücünü bütün kuvvetiyle hissetmekteler.
13: Gerçek hayattaki öfkeli kuşlar bunlar.
3: Bu kuşlar golf topunu yumurtalarından biri mi sanıyor gerçekten?
13: Bir çift maskeli kız kuşu bu. Üreme mevsiminde oldukları için de davranışları savunmaya dönük.
14: Bu arkadaşlar golf topunu korumaya almaya çalışıyor.
15: Aha, aptal kız kuşları ne olacak?
14: Ama gözleri çok kuvvetlidir. Golf topunun yumurta sanmalarına imkan yok.
15: Aslında son derece akıllıca dikkat dağıtma teknikleriyle yakındaki yuvalarını korumaya çalışıyorlar.
14: Mesele yırtıcıların gelip yumurtayı almış olması değil. Gerçek yumurta gayet güvenli bir şekilde saklanmış durumda.
13: Pranjal ve Mohit için mesele aslında yanlış zamanda, yanlış yerde olmak.
11: Sakin ol.
14: Demek ki bir kuş bir puan, bir kartal iki puan ve kız kuşu da golf sahasında bir maçı kesinlikle bitiremeyecek olmanızın nedenidir.
9: Bu klip size bilimle oyun olmayacağını gösteriyor.
16: İşte alüminyum levhamız.
3: Karşınızda internet kahramanı Nerd Rage.
16: Bunu çıplak ellerimle kırmama imkan yok.
3: Bu tuhaf parti numarası 1 milyondan fazla izleyici çekti.
17: Hadi parçala şunu.
15: Bu adamın yumruğu demirden mi?
3: Yani pek sayılmaz.
10: Bu gördüğünüz kimyadan ibaret.
3: Nerd Rage, metal levhada delik açmak için kimyayı nasıl kullanmış?
10: Alüminyum, havadaki oksijenle reaksiyona girip alüminyum dioksit denilen bir koruyucu katman oluşturur. Yani ham alüminyuma ulaşabilmek için maket bıçağıyla bu katmanın üstüne çizgiler çizmiş.
18: Sonra pipet almış ve yüzeye galyum denilen bir metal uygulamış. Çünkü bu sıvı alüminyum yapısının içine kadar sızar.
10: Metallerin çoğu gibi alüminyum da zerrelerden oluşur. Bunlar düzenli alüminyum atomu kristalleridir. Bir araya gelip sıkışarak yoğun bir yapı oluştururlar.
18: Bu sıvı zerrelerin arasına sızarak bunları bir daha arada tutan bağları zayıflatacak şekilde ayarlar. Böylece metalin bütünü de zayıflamış olur.
10: Galyumun tam olarak nüfuz etmesi ve zerreler arasındaki bağ bozması 7 gün sürer.
16: İşte bakın paslanmayı görüyorsunuz.
19: Bu noktada metal öyle bir hal alır ki bir yumrukla delmek çok kolaylaşır.
16: Dövüş sanatlarında kara kuşağım yok. Gösterdiğim şey sadece gelecek.
18: Kimya 1, alüminyum levha 0.
3: Bu bir kuş mu yoksa uçak mı?
15: Hayır, bu bir kiteboard.
3: Kiteboard suyun üzerinde müthiş bir hızla gitmek için sadece rüzgar gücü kullanıyor.
20: Uçurtmanın gücünün çok güzel bir şekilde göstergesi.
3: Prototip tekne yapımcısı Don Montagu ile ekibinin eseri.
9: Hayran oldum.
3: Peki ama neden yelken yerine uçurtma kullanıyor?
21: Tekne büyük hız kazanabiliyor. Çünkü uçurtma normal yelkene göre yüksek irtifadaki güçlü hava akımlarına daha hızlı ulaşabiliyor.
9: Böylece kiteboard saatte 68 kilometre gibi bir hıza ulaşabiliyor. Hakikaten hızlı. Gerçekten.
17: Uçurtma tekneyi sudan dışarıda çekiyor. Yani kiteboard suyu sıyırıyor. Bu da suyun üzerinde giderken sürüklenme çok daha az oluyor demektir.
3: Ve rahatça kayıyor. Peki kiteboard'un devrilmemesini sağlayan ne?
21: Uçurtma teknenin ortasındaki ağırlık merkezine bağlanmış.
9: Tek noktada total stabilite. Uçurtmayı sabit noktaya bağlamak demek, dönen kuvvetlerden kaçmak demek. Sert rüzgarlara dayanmak demek. Yelkencilik böyle bir şey işte.
3: Dünyanın bütün sihirbazlarını bir yana bırakın. Bu arkadaş her şeyi berraklaştırıyor.
20: Su şişesine kola koyuyor, döndürüyor, sıkıyor ve sonunda ortaya mis gibi tertemiz içme suyu çıkıyor.
3: Kullandığı şişede NASA için geliştirilmiş yepyeni bir filtre var.
14: Vay, rengini de değiştiriyor.
17: Bu sihirmiş gibi görünebilir ama yalnızca bilimdir.
3: Peki ama bu şişe kolayı nasıl berrak sıvıya dönüştürüyor?
7: Sıvı minicik delikleri olan ince bir filtreden sıkılıyor. Bu deliklerin her biri 2 mikron genişliğinde. Yani insan saçından 30 kat daha ince.
20: Bu minik delikler nispeten daha büyük molekülleri, şurubu, tatlandırıcıları, renklendiricileri tutabiliyor. Ama minicik su molekülleri rahatça geçebiliyor.
7: Filtrede aynı zamanda elektro emme yapıyor. Bomit diye bir madde içeriyor.
18: Bomit pH düzeyi değişmediği sürece nötr bir maddedir. Kola bomitin üzerinden geçerken pH düzeyi değişir ve pozitif yüklemeye neden olur. Kolanın içindeki maddelerin çoğu negatif yüklüdür. Bu yüzden pozitif bomite doğru çekilirler ve filtrenin içine yapışırlar. Bu kadar basit.
7: Su bütünüyle nötrdür. Ve böylece yakalanmadan bomitin arasından geçip gider.
11: Şekerli su bu.
7: Filtre güzel ama maalesef bazı maddeleri yine de geçiriyor. Örneğin burada berrak ama hafif şekerli bir su elde ediyorsunuz. Asıl hedef filtreyi iyice geliştirmek ve sadece saf suyun geçmesini sağlamak.
11: Kelimenin tam anlamıyla saf su. Eğer arabanızı çalıştıramıyorsanız İspanya'daki Deni'yi çağırmanız gerekecek.
14: Bugün size küçük bir numara göstereceğim.
11: Numarası aslında arabayı tekerlek döndürerek çalıştırmak. Ancak siz bunu evde sakın ama sakın denemeyin.
16: Bütün umut ipte.
13: Böyle bir ipin varsa akü kablosuna ne gerek var?
11: Evet, ancak dönen tekerlek motoru nasıl çalıştırıyor?
8: Tıpkı motorun tekerlekleri çalıştırması gibi, tekerlek de motoru çalıştırmak için kullanılabilir.
15: Mesele pistonları çalıştırmak ve bujileri çalıştıracak marşa enerji vermek ve yanma sürecini başlatmak için yetecek kadar enerjiyi tekerleğe vermektir.
13: Bunu yapabilmek için doğru vitesi seçmesi lazım. Birinci vitese tekerlekleri döndürmek zordur. Yani pistonları çalıştıracak ve alternatöre güç verecek kadar enerji yoktur.
15: Beşinci viteste tekerleği döndürmek kolaydır. Ancak pistonları çalıştıracak ve yanma sürecini başlatacak kadar motor hızı ortaya çıkmaz.
11: O zaman üçüncü vitesi seçer çünkü optimum vites odur.
13: Yani tekerlekleri motoru çalıştıracak kadar hızlı döndürebilir.
15: Araba çalıştıktan sonra Dini'nin yapması gereken tek şey arabayı boşa almak, halatı çıkarmak, vitese takmak ve yürüyüp gitmek.
11: Dahice bir şey olabilir ama bizim tavsiyemizi isterseniz çekici çağırın. Şu ana kadar çıktığımız turda süper dolu işlerle internette fırtına yaratan güç bağımlılarıyla macera meraklılarını gördük. Şimdi ilk ona girerken pop art'ı yeniden tanımlayan sanatçılarla tanışacağız. Şimdi sıra evde kesinlikle denememeniz gereken sanatlarla becerilerde.
7: Ben gözlük takmayı gerektiren her türlü sanatı severim.
11: İnternet çılgınları duysunlar, sprey boyaları paramparça ederek resim yapıyor.
17: Çok güzel.
11: Boyaları patlatıyorlar. Boom. Ve işte karşınızda en
1: şimdi
11: tuhaf
1: yeni
11: sanat.
1: Bir resme başlıyorum.
11: Çok iyi. Bu resimleri yapan güç nereden geliyor?
16: Kutu patlıyor çünkü içinde basınçlı gaz var. Gaz ve boya normal hava basıncından 2 ila 8 kat daha fazla.
11: Yüksek basınçlı gaz düşük basınçlı hava ile karşılaştığında atmosferik basıncı eşitlemek için hızla genleşiyor.
18: Yani kutu kesildiğinde ya da açıldığında gaz genleşecek ve kutu da patlayacaktır.
19: Kutudaki boya saatte 1000 mil yani 1600 kilometre hızla dışarı fışkırır.
11: Bu ses hızından fazladır.
19: Bu resim tekniğinin adı ıskalamadan vur olmalı. Çünkü her şey boya kutusunun neresine vuracağına bağlı. Çünkü küçücük bir delik dahi açılsa boya o yöne doğru fışkırır.
11: Boya bazen tuvalete fışkırıyor ama bazen de yüzlerine patlıyor.
18: Patlayan boya kutularıyla resim yapmanın ilk kuralı koruyucu gözlük takmak ve ağzını sımsıkı kapatmak.
11: Ve unutmayın böyle şeyleri bu arkadaşlara bırakın.
8: Sanki bugün birini öldürmüşüm gibi görünüyorum.
11: Döndüğümüzde çılgın ve uçukların yerini hızlı ve korkusuzlar alacak.
14: Hepsi ama hepsi taş kesildi.
11: Uyarıldınız.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Net! Kazancım net, sigortam net.
23: Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
23: Kia Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var.
26: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
25: Trivago'da o da var.
27: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
23: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
21: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
32: Kapıyı aç.
33: Merhaba, nasılsınız?
34: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
35: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
34: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
35: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
23: Geceliği 4.200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
25: Trivago.
23: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
36: Hesap basit, hesap basit.
37: Ben Chris.
38: Ben Max.
37: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
38: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
37: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
38: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
37: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Uyarıldınız. Saf güç sıralamasına hoş geldiniz. Geri sayımımız internetin aklını uçuran kliplerle dopdolu. 9. sırada gerçek bir hız şeytanına hazır olun. Şu anda yer çekiminin muazzam gücüne tanıklık ediyorsunuz. Roger Hickley yerden birkaç santim yukarıda hareket ediyor.
7: Dehşet verici.
3: Saatte 160 kilometre bariyerini aşarak dünyanın en hızlı tornetçisi olmak için kayıyor. Ve bunu başarıyor.
7: İnanılır gibi değil.
13: Biri bu arkadaşa gitmenin kolay ancak durmanın kolay olmadığını anlatsın. Özellikle de fren olmadığı zamanlarda.
7: Aman yarabbi, gerçekten korkutucu.
37: Kalbim henüz çarpmaya başlamadı.
3: Amerika'dayız. 58 yaşındaki Roger'ın bu manyakça dünya rekorunu neden kırdığını öğrenmek istiyoruz.
39: Ben kaykaycı olarak tanındım. 20 kez inişte dünya şampiyonu oldum. Hızda 20 kez dünya şampiyonu oldum. Yer çekimli arabalarda da 10 kez dünya
3: Ancak
39: şampiyonu
3: 20
39: oldum.
3: Yıllık emeklilikten sonra Roger bir rekor daha kırmaya karar verdi.
39: 1989'daki arkadaşımı aldım. Yeni bir iskelet yaptım. Yeni tekerlekler yaptım. Kendi tahtamı kendim yaptım. Bu da sırf bu yarış için yaptığım deri giysi. Bu da üstünde ismim yazılı miğferim. Herkes görebiliyor musun diye sordu. Hayır ama gayet güzel. İsmimi sen görebiliyor musun peki dedim. Herkes ama herkes taş kesildi. Yani büyük çılgınlıktı. Arkadaşlara hadi bir dolaşalım. Ben daha gencim, kendime daha güvenim tam dedim. Yavaş çekim gibi oluyor her şey. Eğer odaklanmazsanız öleceğinizi biliyorsunuz. Ama ödülü işte bu üç rakamlı sayı. Tabii ki risk almaya değdi. 58 yaşında bunu başardım.
3: Peki Roger bu muazzam hızda tornetini nasıl idare edebildi?
13: Roger rüzgar direncini ve çekimi minimize etmek için tornetin üzerine yatıyor. Geri kalanı da yer çekimi hallediyor.
2: Roger'ın dönebilmesi için vücudunu dönmek istediği yöne doğru eğmesi gerekiyor.
4: Tekerlekleri araca bağlı. Eğildiği zaman onlar da dönüyorlar ve bu sayede yön değiştirebiliyor.
3: Peki bu hızlı aracı durdurmanın sırrı ne?
13: Ayağındaki kalın lastikten ayakkabıları yola sürterek fren gibi kullanıyor.
4: Ayakkabıların tabanı 200 dereceye kadar ısınıyor. Roger fren yaparken o kadar çok ısı oluşuyor ki ayakkabılarından duman çıktığını görüyoruz. Bu gerçekten çok korkutucu bir durum.
2: Gördüğümüz bu duman lastiğin içindeki kimyasalların ve yağların buharlaşmasıyla ortaya çıkıyor.
4: Ama sonra büyük bir hızla tekrar soğuyor. Beyaz dumana da bu yol açıyor.
39: İşte 160'ı geçen ayakkabılar bunlar. Bu da meydana gelen delik. Tabanı tam anlamıyla buharlaştı ve buhar çorabıma kadar geçti. En önemlisi bu işi 20 yıldır yapmıyor oluşumdu. Yarıştakilerin hepsi bu işi her gün yapıyor derken beyaz saçlı bir adam çıkıyor ortaya. Haha vay canına diyor. İşte bu sticker. Saatte 160 kilometre hız yaptım.
3: Bu etkileyici ayakların sahibi için çok etkileyici bir başarı. Eğer Kaliforniya'daki Azusa Kanyonu'ndaki çamura saplanacak kadar şanssızsanız yardıma ihtiyacınız olacaktır. Ama ne yaparsanız yapın sakın bu arkadaşları çağırmayın.
37: Burada asla kazanmak yok.
3: Bu koskoca adamların bir türlü anlamadıkları şey bazı güçler yüzünden Jip'in yerinden kıpırdamayacak olması.
37: Ne olacağını sanıyordunuz ki?
13: Bu çamurun gücünün hiç beklenmedik bir şekilde sergilenmesi.
3: Şaka değil. Peki ama bu çamuru bu kadar güçlü yapan ne?
5: Çamur, toprak, kum ve su gayet yapışkan bir karışımdır. Yani bu çok yapışkan bir sıvı.
37: Çamur yapışkan. Çünkü kum ve toprakta hafif bir negatif yük vardır. Jip'in tekerlekleri ise hafifçe pozitif yüklüdür. Negatif ve pozitif birbirini çeker ve ikisi arasında bir yapışma ortaya çıkar.
5: Sıvı 4x4 tekerleklerindeki bütün oyuntulara sızabildiği için çok büyük bir alan yakalanmış oluyor.
37: Burada iş başında olan ikinci kuvvet güçlü bir emme. Çünkü lastik çamurda hareket ederken vakum ortaya çıkar. Vakumdaki hava sıkışık olduğu için hava basıncı stabilize etmek için giremez.
5: Onlar çekerken çamur da arabayı içine geri çeker.
2: Bu bir emme etkisi. Ve çamurun yapışkanlığı yüzünden tekerlekleri çekip çıkarabilmek için çok büyük bir kuvvet gerekir.
3: Bu da felaketi açıklar.
37: Bu klipte çamur bir, insan başarısı ise sıfır.
3: Gelecek sefer işi profesyonellere bırakın en iyisi.
2: 500 Magnum'u bilmeyenlere söyleyeyim. Kocaman bir revolver'dır.
3: Karşınızda silah uzmanı Matt Carricker.
2: Ateş ettiğinizde canınız acıtır.
3: Silahındaki geri tepme gerçekten güçlü. Silahın bu gülünç derecede saçma gücünü sergilemek için daha...

0: az acılı bir yol bulmuş.
1: Biz hazırız.
2: Bu Newton'un üçüncü yasasının patlayıcı bir örneği. Her etkinin eşit ve zıt bir tepkisi vardır.
3: Silahları geri tepip böyle uçtu.
0: Silahın böyle geri tepmesinin nedeni ne?
4: Matt iyice geri tepsin diye büyük bir mermi kullanıyor. 700 grenlik.
1: Mermi koskocaman.
2: Tetiği bastığında namlu ağzına doğru 720 metrelik bir güç oluşuyor. Bu profesyonel bir boksörün yumruğundan 7 kat daha enerji yüklü.
0: Boom!
4: Kurşunu ileri doğru ateşleyen enerji saatte 820 mil.
5: Yani saatte 1300 kilometre. Şimdi silah kurşunun gittiği hızla geri tepmiyor. Aynı momentumla geri gidiyor ama kütlesi daha fazla olduğu için yavaş hareket ediyor. Yine de silah saatte 30 kilometre hızla geri tepiyor. Böylece 4,5 metre kadar geri fırlamış oluyor.
1: Silahın sahipleri hala hayatta. Yani yarın yine işbaşı yapacaklar. Ama biz... Başka bir gün ateş ederim.
0: Hepimiz yüzme havuzu kurallarını biliriz. Koşmak yok, su sıçratmak yok ve kesinlikle drone yok.
4: Drone suya doğru gidince ben batacak sandım. Ama sonra yüzmeye başladım.
6: Gördüğüm en hoş şey.
0: Nefesinizi tutun. Karşınızda Lunkopter.
7: Lunkopter muhteşem bir şey. Havada giden, suyun üstünde dolaşan ve sonra da suyun altında gezen bir arazi aracı. Harika.
0: Oakland Üniversitesi'ne gidip proje lideri Dr. Usama Ravaşta ile buluştuk. Ve kendisine neden havuza uçup sonra dibe inen dronlar yaptığını sorduk.
8: Bunu daha çok eğlenceli olsun diye yaptık. Çünkü herkesin aklındaki fikirleri bize aktarmasını istiyoruz. Arama kurtarmadan tutun, boru hatlarının incelenmesine, petrol sızıntılarına, kuş bakışı bakıp derinliklere dalmasına kadar kullanırsınız bunu. Çünkü bu uçabiliyor. GPS ile bir yeri tespit edip sonra o noktaya dalabiliyor. Görünen o ki ihtimaller sonsuz. Bu aracın gövdesi aslında akredit şeker kavanozu, aşırı ucuz.
0: Bedava. Yine de Lunkopter, Dubai'de yapılan drone yarışmasında jürinin dikkatini çekmeyi başardı.
8: Bu yarışmayı biz kazandık. Önce uluslararası kategoride güzel bir kupa verdiler. Sonra da 1 milyon dolarlık bir çek.
9: Güzelmiş.
0: Peki ama bu drone'u nasıl hem uçurup hem de yüzdürebiliyorlar?
7: Lunkopter suyun yüzeyine indiğinde suyun üstünde kalabiliyor, batmıyor. Bir deposuyla pompası var. Bu pompayla kendini dolduruyor ve sonra da batıyor.
8: Burada küçük bir açıklık var. Su buradaki bölümden giriyor ve çıkıyor.
10: Deponun bir tarafını diğerinden daha çabuk dolduruyor. Yani Lunkopter suyun altına bu taraftan giriyor. Böylece helikopter pervanesi su altı pervanesi oluyor.
0: Peki uçmakla dalmak arasındaki fark nedir?
5: Drone havadayken pervanelerinin çok çok hızlı dönmesi gerekir. Havada kalmak için dakikada 10 bin dönüş yapması gerekiyor. Suysa çok daha yoğun. Suyun altında pervane dakikada 180 dönüş yaptığında rahat rahat yol alabilir.
10: Lunkopter yüzeye çıkmak istediğinde ise...
7: Suyunu boşaltıyor.
11: Yüzeye çıkıyor, kendini düzleştiriyor ve sonra pervaneleri çevirmeye başlıyor.
10: Sonra da normal bir drone gibi havaya kalkıyor. Hayran oldum.
0: Nuh Nebi'den kalma antikaların devden kuvvetli olduklarını gördük. Ama daha bir şey görmediniz çünkü birazdan ilk beşe doğru yola çıkıyoruz. Şimdiki klip yıkılıyor.
9: Roket rampasının bu kadar şirin olabileceği aklıma gelmezdi.
0: Şirin ve öldürücü. Çünkü bu minicik roket rampası minicik ama gerçek roketler atıyor.
4: İnanılır gibi değil.
0: Daha da önemlisi hem rampa hem de roketler kağıttan yapılmış.
11: Kağıt ve havai fişek mi? Yanması gerekmez miydi bunun?
0: Bu minicik kağıt roketlere ateş gücünü veren şey ne?
9: Kullanılan yakıta roket şekeri diyorlar ve tıpkı gerçek şekerleme gibi şekerlerle dolu.
12: Şeker müthiş bir patlayıcıdır. Kilo başına baruttan 5 kat daha fazla enerji taşır.
13: Fakat çok yavaş yanar.
12: Şekerin çok daha hızlı yanması için oksijen gerekir. Şekeri yaktığınızda karbondioksit ve su buharı dahil büyük hacimde sıcak gaz elde edersiniz.
13: Ve bunlar roketin arkasında genleşir. Genleşirken de eşit ve zıt bir kuvvet oluşturur.
12: Bu yakıt yaklaşık 20 kilo dual enerji sağlar. Çok fazla değil, birkaç damla benzin kadar.
9: Fakat kağıt roketler çok hafif olduğu için bu minicik miktardaki enerji roketleri 30 metre kadar öteye fırlatmaya yeterlidir.
12: Kağıt üzerinde çok tehlikeli görünüyor. Kötü mü oldu?
0: Sıra Japon Eivada'nın izniyle müzikli tişörtünü tanıtmaya geldi.
10: Akıllıca ama aynı zamanda da hakikaten tuhaf.
0: Ellerin hiç kullanılmadığı bu enstrüman çalınan havayı giyenin hareketleriyle değiştiriyor.
12: Dans hareketleri çok ilginçmiş.
0: İnsanın kendini çok güçlü ifade etmesiyle sonuçlanabiliyor.
4: Burada ne olduğunu anlayamadım. Açıklayın lütfen.
0: Doğru notaya basıyor. Peki ama bu senfonik tişörtün ardındaki sır ne?
5: Çocuk çizgili tişört giymiş. O hareket ettikçe kamera ve amfi müzik çalıyor.
13: Sesi duyuyoruz çünkü kamerayı doğrudan doğruya amfiye bağlamış.
5: Kamera elektronik sensörün üzerindeki ışığa odaklanan mercekle çalışıyor. Işığı alıyor ve görüntüye dönüştürüyor. Bu görüntüde video sinyaline aktarılıyor.
13: Bu sinyali amfiye gönderdiğinde amfi sinyale ses bilgisi olarak işlem yapıyor. Çünkü yapabileceği tek şey ne yazık ki bu.
5: Bizim duyduğumuz sesin frekansı kameraya ne kadar yakın durduğuna bağlı.
13: Kameraya yakın durduğunda kamera sadece birkaç çizgi görüyor ve amfi tarafından alınan sinyal pes bas nota oluyor. Kameradan uzakta durduğu zamansa daha fazla çizgi görüyor ve amfi bunu da tiz nota olarak aktarıyor.
12: Sesi doğru zamanda ve doğru ritimde çalmak için elindeki düğmeyi açıp kapatıyor.
10: Derken bir zebra sürüsü koşmaya başlıyor ve çıkardığı ses muhteşem.
0: Saf güçte şu ana kadar inanılmaz şeylere tanıklık ettik. Bilim nelere kadir dedik. Ama şimdi hazır olun. Sıra ilk üçte. Uyarıldınız.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
23: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Uyarıldınız. Hızı, dayanıklılığı ve saf gücü kullanmasını bilen bireyleri sıraladığımız programımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi sıra ilk üçümüzde. Profesyonel snowboardçu David Porcheron, Rusya'daki bu azgın çığdan kurtulabildiği için şanslı.
1: Ancak film ekibi çığın önünden kaçamayan bir başkasını yakalamış. Bir Avrupa tavşanı.
26: Gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir olay.
0: Uyarıldınız. Hızı, dayanıklılığı ve saf gücü kullanmasını bilen bireyleri sıraladığımız programımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi sıra ilk üçümüzde. Profesyonel snowboardçu David Porcheron, Rusya'daki bu azgın çığdan kurtulabildiği için şanslı.
1: Ancak film ekibi çığın önünden kaçamayan bir başkasını yakalamış. Bir Avrupa tavşanı.
26: Gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir olay bu.

0: karşın öbür tarafa geçmeyi başarıyor.
1: Kıl payıyla kurtuldu.
0: Şimdi her şey bir yana, bu tavşan çığı nasıl geçip gitti?
2: Tavşan kara batmadı. Çünkü bu iklime uyum sağlayan bazı özellikleri var.
1: Koskocaman ayakları sayesinde ağırlığının kütlesini olabilecek en fazla alana yayabilir. Bu da yere uyguladığı basıncı azaltır. Böylece kara batma ihtimalini de çok azaltır.
3: Tavşanlar aşırı hızlı koşarlar. Saatte 70 kilometreye kadar çıkar hızları.
2: Tavşanın bu muhteşem hızı çok uzun tendonlara sahip olan arka bacakları sayesindedir.
3: Tıpkı bir yay gibi enerji depolarlar ve tavşanın çığı geçerken yaptığı gibi koşarken bırakırlar.
1: Bastığı karın her noktası üzerinde o kadar az zaman harcar ki kara batmasına imkan yoktur.
2: Film ekibinin tavşanı ilk önce fark edememesinde şaşırtıcı bir şey yok. Nihayetinde beyaz karın üzerinde yırtıcıların fark edemeyeceği bir şekilde evrilmiştir.
3: Film ekibi daha sonra aynı tavşanı dağda da çekmiş. Yani başına bir şey gelmeden kaçtığını biliyoruz.
0: Yani kötü başlayan gün mutlu sonla bitmiş.
4: Ben Steve.
5: Ben de Paul.
0: Bu buharlı silindirleri ve bunlar da az sonra ezecekleri golf topları.
1: Ve birazdan yaşanacak şey aklınızı uçuracak.
3: İşte hakiki esneklikte bu.
0: 8 tonluk buharlı silindirin saf gücü...
2: O golf toplarına nasıl bir şey olmadı?
0: Haşmetli golf topununkine denk değil.
4: Hiçbirine bir şey olmadı.
6: Mütevazı golf topunun koca buharlı silindiri yeneceği kimin aklına gelirdi ki?
4: En çok hasar göreni işte bu.
0: Ya sadece bir sıyrık. Peki ama bu toplar minicik parçalara ayrılmadan bu kadar büyük bir stres testine nasıl dayanabildiler?
1: Golf topu sert lastik ya da plastikten çekirdeği saran esnek plastik kaplamadan yapılır. Bu kaplama çarpmayı emer ve dağıtır.
7: Çekirdek dağınık bir halde duran çok sayıda uzun zincir moleküllerden oluşur. Golf topuna vurulduğunda bunlar düzleşirler ve birbirlerini kayarak geçerek golf topunun esnekliğini sağlarlar. Çarpma etkisi biter bitmez de eski hallerine dönerler.
1: Silindir topun üzerinden bir kez geçerken aşağı yukarı 3500 Newton'luk bir kuvvet uygular. Yani golf sahasındakinden 5 kat daha fazla.
4: Hayır.
7: Golf topu sonunda kırılır çünkü golf sahasında olabileceğinden çok daha uzun bir zaman dilimi boyunca defalarca üzerinde güç uygulanıyor.
4: Sert lastik gibi bir şey. Nedir ki bu?
0: Koca buharlı silindiri kiraladıktan sonra bir şeylerin kırıldığını görmek lazım değil mi? Süper kahramanlarımız birimi çok büyük işler için kullandılar. Ancak saf güç tahtına oturan gerçekten de kalın derili ve gözü pek biri insan. Korkusuz serbest atlayıcı Wes Kennedy ile birlikte İsviçre Alplerindeyiz.
8: Bu klibin birinci olması gerek. Çünkü gücü gerçekten sadece kendinden alıyor.
0: Evet, Wes sırtının derisine takılmış bir paraşütle atlamak üzere.
3: Ya hayır.
9: 3, 2, 1 görüşürüz.
4: Görüşürüz.
10: Aa, bakamıyorum. Hayır, hayır.
0: Sırtının üst kısmına takılan 4 çengel yüzünden derisi yırtılmak üzere.
10: Derinize güvenin hanımlar beyler, derinize güvenin.
9: Ha evet.
0: Yakından tanımak istediğimiz Wes'i Melbourne'de yakaladık. Sırtına ağrılar veren bu atlayışa nasıl hazırlandığını sorduk.
11: 420 metrelik uçurumun başında duruyorum. Altımda hiçbir şey yok. Sırtımda 4 tane çengel var. Hakikaten çok korktum. Beni çok ürküttü. Evet, açıldı. Hey, çok acıtıyor.
0: Bakamıyorum. Peki çengellere bu kuvveti veren ne?
11: Rus titanyum çeliğinden Gilson çengeli bu. Derini kaldırıyorsun, içinden geçiriyorsun. Öteki taraftan çıkıyor. Gilson çengelinin öbür yarısını bağlıyorsun, kilitliyorsun ve derine yerleştiriyorsun. Bayılmak istiyorsun ama olmuyor. Yapacak bir işin var, yere inmek zorundasın ama inanın çok korktum. Ayaklarım yere değdiği anda büyük bir coşku kapladı içimi. Çok rahatladım ve çok mutlu oldum.
12: Bu ekstrem havacılık akupunkturu.
11: Aa, titriyorum. %100 mükemmel olacağını bilmek bile yetiyor ki bu o kadar değildi. En büyük korkum buydu. Derimin yırtılması yani. Deri kuvvetlidir ama ne kadar kuvvetli?
0: Peki bu ekstrem deri tabakası onu nasıl havada tuttu?

0: Bu arkadaş derisinden çok şey beklemiş. Derinin en fazla sıkıntıya girdiği an paraşütün açıldığı andı.
1: Yani yaklaşık 1400 Newton. Ki bu 36 kilograma eşittir.
2: Paraşütte eşit dağılıyor diye düşünebilirsiniz ama bu doğru değil. Aslında bütün kuvvete maruz kalan iki nokta var. Yani sırtındaki her iki noktaya 700'er Newton'luk güç biniyor. İnsan derisi yırtılana kadar 900 Newton'luk bir kuvvete dayanabilir. Vez aslında paraşütün sırtındaki deriyi yırtacağı noktaya çok çok çok yaklaşmış. Ölümün kıyısından dönmüş diyebiliriz.
0: Paraşüt açılır açılmaz derisinin gerilmeye başladığını görebiliyoruz.
3: Bu da üzerindeki stresi azaltıyor. Çünkü kuvvet daha uzun bir süre uygulanıyor.
0: Bunu da derideki elastin denilen bir proteinle yapıyor. Elastin sarmalları kendi uzunluğunun 1,5 katı kadar esner ve sonra yine eski halini alır.
3: Esnek olması bir yana deri kolajen denen başka bir protein yüzünden de yırtılmaz.
2: Kolajen dediğimiz şey birbiriyle yan yana uzanan doku demetlerinden meydana gelir. Ve bu da yırtılmayı önler.
3: Vez derisinin gücünü sınava sokmuş ve bu süreçte de bize çok mühim bir bilimsel gösteri sunmuş.
4: Yaptım yapmasın ama derimin yırtılması çok az kaldı diye düşünmüştüm. İnsanın derisi her zaman dayanmaz ki. Yere indim, dönüp baktım, ekibim evet. Oradaydı. Onlar da en az benim kadar şaşkın bakıyorlardı bana. Ama evet, hepimiz birbirimize sarıldık. Tanrım, yaptım. Müthiş bir andı, çok iyi bir andı. Tamam, evet. Gerçekten büyük bir andı, başarmıştık. Aman Tanrım. Evet, yapmıştık bunu. Ve çok mutlu oldum. Beni çok mutlu etti bu, evet. Bunu bir daha yapmam.
5: Peki Wes, çıplak sırtına paraşüt bağlayıp atlayacaklar için tavsiyelerin nelerdir?
4: Hayır derim, hayır, hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey yapmak için deli olmak lazım. Ben bir daha yapar mıyım? Asla, asla.
5: Evet, bu tavsiye sizi kurtarabilir.
6: Birinci olması gerekiyor çünkü bu destansı atlayışla gücün anlamını yeniden tanımlamışlar.
4: Beni saf gücün birincisi yaptığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Birinci, evet.
5: Ve sırtını görebildiğimize sevindiğimiz bir şampiyon. Yeni bölümde buluşmak üzere, hepiniz hoşça kalın.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Yakıt alacağız yine, yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi kartım hadi.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Böyle yüzme mekanlarını hiç görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden çok güzel ve gizli mekanları arıyoruz. Bermuda'daki göz kamaştırıcı gizli bir kumsaldan...
1: Çok güzel, buna inanamıyorum bile.
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki adrenalin yüklü bir kanyona... Utah'taki gizli bir sıcak su kaynağından...
1: Şu anda cennetteyim. Burada çok daha fazla rahatladım.
0: Endonezya'nın tropik sahilinde serinleyeceğiniz bir yere kadar.
2: Burada hiç kimse yok.
0: Uçurtma sörfünüzü, kanonuzu ve hatta kar motosikletinizi yanınıza alın. Çünkü dünyadaki en güzel gizli yüzme mekanlarından bazılarını görmek üzeresiniz.
2: Burayı çok seviyorum. Wow!
0: Yolculuğumuza Endonezya'dan başlıyoruz. Daha doğrusu Bali Adası'ndan. Burada yerel halkın bile çok nadir ziyaret ettiği bir kumsalı arayacağız. Bali sürekli olarak dünyanın en iyi turistik mekanlarından biri olarak anılır. Adanın güney tarafında beyaz kumlu sahiller, kuzey tarafında da siyah kumlu sahiller bulunur. Burası yılda 4 milyondan çok yabancı turistin, bundan daha da çok yerli turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Bu yüzden Bali'nin kumsalları iyice kalabalık. Neyse ki herkesten kaçabileceğiniz bir yer var. Kıyının açıklarındaki minik Nusa Penida adasında eğer gerekli çabayı gösterirseniz muhteşem Atuh kumsalında rahatlıkla yalnız başınıza kalabilirsiniz. Nusa Penida'ya Bali'den gitmenin en iyi yolu sabah 9'da kalkan hızlı bir tekne. Ama yakın arkadaşlar Megan, Tim ve Tammy geç kalıyor.
2: Çok heyecanlıyım ama gerçekten geç kaldık. Hepimiz buraya zamanında gelmek için deli gibi koştuk. Burası yıllardır gelmek istediğim bir yerdi. Küçük ve gizli bir kumsal.
0: Yolculuk 45 dakika sürüyor. Yol üstündeki birkaç adaya da uğrayacaksınız. Sonra minik Nusa Penida'ya ulaşıyorsunuz. Sadece 200 kilometrekare büyüklüğünde olabilir ama birçok güzel özelliği var.
2: Sonunda geldik.
3: Evet, geldik.
2: Tam zamanında geciktiğimizi sanıyordum.
3: Az daha kaçırıyordum.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Burada rıhımda bekleyen şoförlerden birini tutmanız gerekiyor. Atuh kumsalına gitmek bir saat sürüyor. Ama yerel kültürün tadına bakmak isterseniz yol üstündeki Batununggal kasabasına uğrayın.
3: Biraz taze balık, biraz pilav ve taze Hindistan cevizi istedik. Günde bir tane Hindistan cevizi sağlığa faydalı.
1: Şimdiye kadar çok ilginç ve çok lezzetli.
2: Burası harika bir yer, kesinlikle harika. Eğer buraya gelme fırsatı yakalarsanız bu kasabaya mutlaka uğrayın.
0: Ama kasabada çok kalmayın. Çünkü daha göz kamaştırıcı bir yer sizi bekliyor. Ve orada yalnız kalabilirsiniz. Atuh kumsalına giden yollar isimsiz ve dar. Yerli birinin yardımı olmadan yolunuzu bulmak neredeyse imkansız.
2: Manzara çok güzel görünüyor ama bu yollar gerçekten de çok bozuk. Eğer sıkı tutunmazsanız oturduğunuz yerden uçabilirsiniz.
0: Yol sona erdiğinde hala gelmiş sayılmazsınız. Kumsala ulaşmak için önünüzde 20 dakikalık bir yürüyüş var. Yukarıdan görülen manzara aşağıda sizi neyin beklediği konusunda ipucu veriyor.
3: Aşağıdaki suyun maviliğine
2: bakın. Aman Tanrım.
3: Sanki bir resim gibi.
2: Evet öyle. Çok güzel resim görünüyor.
1: Gerçekten harika.
0: Atuh kumsalının kumlarına ayak bastığınızda muhteşem bir manzaraya ulaşmış olacaksınız.
1: Aman Tanrım.
3: Oho.
2: Burası harika bir yer.
3: Çok güzel bir yer. Gelin.
0: Hilal şeklindeki kumsal 150 metre uzunluğunda. Etrafı ağaçlarla çevrili. Kumsala gölge yapması için bir miktar şemsiye ve kulübe de dikilmiş. Ama bunlar neredeyse her zaman boş.
2: Sanki burada hiç kimse yok.

0: Buradaki su sıcaklığı ortalama 28 derece. Yılın büyük bir bölümünde aşırı derecede rahat bir yer.
1: Burada dünyanın en güzel su rengi var. Etrafta palmiye ağaçları, kumlar. Burası küçük ve gizli bir kumsal. Kimse yok.
0: Kumsal sol taraftaki Cuntil burnuna ve sağ taraftaki Ampuak burnuna kadar tamamen kapalı bir yer. Bu sayede kumların üstünde hiçbir şekilde rahatsız edilmeden zaman geçirebilirsiniz.
2: Kumsalın güzelliğine bakın. Çok berrak bir mavi renk var. Hindistan cevizlerimizi yudumluyoruz. Burası harika bir yer. Gördüğüm en güzel kumsal. Daha önce bu kadar güzel bir yer görmedim.
1: Burayı çok seviyorum.
2: Atu Kumsalı.
0: Şimdi Utah'a gidiyoruz. Salt Lake City'nin 90 dakika güneyinde bir yere. Burada yazın sıcağında pek iyi olmayan ama kışın tam ortasında harika olan bir yüzme mekanı var. Salt Lake City, batı yarıküredeki en büyük tuz gölünün yuvası olarak bilinir. Bu 4400 kilometre kare büyüklüğündeki su birikintisi aslında okyanustan bile daha tuzlu. Büyük tuz gölü eyaletin ekonomisine her yıl 1 milyar dolara aşkın katkı sağlıyor. Ve yazın gelen ziyaretçilere de sınırsız etkinlik imkanı sunuyor. Ama kışın suya girmek istiyorsanız şansınız yok. Tabii şehrin bir saat güneyindeki gizli bir yüzme mekanını biliyorsanız başka. Burada parlak mavi renkte bir dizi sıcak havuz var. Adı da Diamond Fork kaplıcaları.
3: Hazır mısınız?
4: Çok hazırız.
3: Güzel.
0: Buranın yerlisi Charisse, Debbie ve Alex kaplıcalara ulaşmak için erkenden yola çıkıyor.
5: Buraya bir kere gelmiştim. O da 10 yıl önceydi. Tam olarak nereye gittiğimizi bilmiyorum. Sadece ne kadar harika olduğunu hatırlıyorum.
0: Otoyoldan ayrıldıktan sonra Diamond Fork Nehri boyunca 15 kilometre güzel bir manzara izleyerek yol alacaksınız. Tabii yol kar yüzünden kapanmadıysa.
4: Pekala, yol kapalıymış.
5: Yol kapanmış.
0: Kar kalınlığı buralarda 2,5 metreye ulaşabiliyor. Bu da her yıl 214 gün boyunca yolun kapanmasına neden oluyor. Yol kapanınca yerel halkın havuzlara ulaşmak için başka bir seçeneği daha var.
3: Şimdi arkadaşım Jill'i bulmaya çalışacağım. Buraya çok yakın oturuyor ve kar motosikleti var. Belki bize yardım edebilir. Aman tanrım, teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardın.
6: Hey! Beni aradığına çok sevindim.
3: Ben de çok sevindim. Bu harika bir şey. Hadi gidelim.
0: Kar motosikletlerinin bu tırmanışı gerçekleştirmek için en az 30 santimlik kara ihtiyacı var. Ama doğru araca sahipseniz ve yeterli kar varsa çok kolay bir yolculuk olacak.
3: Kar motosikletleri bizi yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşten kurtardı. Şimdi bir saat daha yürüyüş yapmamız gerek.
6: Yüzmeye hazırım. Hadi gidelim.
0: Yürüyüş yolu 3 kilometre. Çoğunlukla Diamond Fork Kanyonu'nda yokuş çıkıyorsunuz.
5: Yere bakarak yürüyün çünkü çok kaygan ama burası gerçekten çok güzel.
0: Köprüyü geçerken kaplıcalardan gelen belirgin bir sülfür kokusunu da almaya başlıyorsunuz. Kokuyu takip ederseniz sonunda hedefinize ulaşırsınız.
5: Oh,
4: aman tanrım.
5: Burası çok iyi.
3: Burası harika.
4: İnanılmaz bir yer.
0: Diamond Fork kaplıcaları Fifth Weather Nehri boyunca serpiştirilmiş gibi görünen canlı mavi renkte bir dizi havuzdan oluşuyor. Her havuzun sıcaklığı ve büyüklüğü farklı. Sıcaklıklar 7 ile 42 derece arasında değişiyor. Doğru havuzu bulmaya çalışmak bu eğlencenin bir parçası.
5: Burası çok soğuk. Çok güzel. Burası çok sıcakmış bak.
3: Burası çok harika. Bu havuzun sıcaklığı 40 derece olmalı. Belki biraz daha sıcak. Çok güzel.
5: Şu anda cennetteyim. Burada çok fazla rahatladım.
0: Jeotermal olarak ısınan sular yüzeye doğru çıktığında kalsiyum, sodyum, sülfat gibi mineralleri de yüzeye taşıyor. Bunlar havuzların yumuşak bir turkuaz renge bürünmesini sağlıyor. Diamond Fork kaplıcalarının sıcak sularında saatlerce kalabilirsiniz. Ama bir gözünüz saatte olmalı. Çünkü güneş batınca hava sıcaklığı çok hızlı düşüyor. Gece boyunca soğukta kalmak istemezsiniz.
4: Gitmemiz gerek. Güvende olmalıyız ve herkes sağ salim evine dönmeli.
5: Kendimi 5 yıldızlı bir otelin saunasında rahatlamış gibi hissediyorum. Kesinlikle onay veriyorum.
3: Harika bir deneyimdi. Pazar günü öğleden sonrasını buradan başka bir yerde geçirmek istemezdim.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net!
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Anne babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
20: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
21: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç katı kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Kapıyı aç.
24: Merhaba, nasılsınız?
25: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
26: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
25: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
26: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
27: Geceliği 4200 lira.
28: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
29: Trivago.
30: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
31: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Şimdi de Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki Bermuda Adaları'na gidiyoruz. Dünyanın çok az bulunan kumları üstünde bir sahil deneyimi yaşayacağız. Birçok kişi Bermuda'nın Karayiplere bağlı olduğunu düşünür ama değildir. Burası Güney Carolina ile aynı enlem üstündedir. Kıyıdan 1300 kilometre uzakta yer alır. New York ya da Miami'den 2,5 saatlik uçuş mesafesindedir. Bermuda her yıl turkuaz rengi sularını ve kusursuz kumsallarını ziyaret etmeye gelen 600 bini aşkın turiste hizmet verir. Ama yerel halkın hala sadece kendilerine sakladığı birçok gizli kumsal var. Bunlardan bir tanesine ulaşmak için göz kamaştırıcı bir yolculuk yapmak gerekiyor. İşte Church Körfezi. Kat, Christie, Sammy ve Rachel, Church Körfezi'ne gitmek için yapacakları yürüyüşe başlamak üzere East Whale Körfezi'ne gidiyor.
8: Suyun maviliğine bakın.
7: Church Körfezi buradan yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Ama kayaların sakladığı bir yer. Bu yüzden ulaşmanın en iyi yolu kano kullanmak.
8: Hey.
9: Günaydın hanımlar, nasılsınız?
8: Günaydın.
9: Giysilerinizi değiştirince yola çıkabiliriz.
8: Harika.
9: Çok iyi olur.
8: Kimin önde, kimin arkada oturacağına karar veriyorduk. Ben arkada oturacağım. Rachel kürek çekebileceğime ve kaytarmayacağıma güvenmek zorunda.
7: Yaklaşık 20 dakika kürek çekmeniz gerek. Bermuda'nın en güzel mercan kayalıklarından bazılarını kaçırmamak için suya bakmayı unutmayın. Ama son köşeyi döndükten sonra Church Körfezi'nin kumsallarıyla karşılaştığınızda sizi daha güzel yerler bekliyor olacak.
8: Harika bir yer.
7: Church Körfezi'nin kumsalı yaklaşık 100 metre genişliğinde, kireç taşından sivri kayalıklarla korunuyor. Ama bütün özellikleri arasında en ilgi çekici olanı buradaki kumların rengi.
10: Kumsal gerçekten de göz kamaştırıcı. Buradaki kumlar pespembe. Denizle kumsal karışıyor. Nefes kesici.
7: Yakındaki mercan kayalığında foraminifera adı verilen minik ve kırmızı kabuklu organizmalar yaşıyor. Öldükleri zaman kabukları kıyıya sürükleniyor. Parçalanırken kumun rengini değiştiriyorlar. Dünyada pembe kumlu kumsalları olan yer sayısı ondan az. Yani bu benzersiz deneyimi sonuna kadar yaşamak için zaman ayırın.
10: Buradaki kumlar gerçekten pembe.
7: Ama Church Körfezi'nde kaçırmamanız gereken bir yer daha var. Kumsalın 100 metre açığında sizi bekliyor.
9: Şnorkelle dalış yapmak için harika bir ortam var. Görüş mesafesi iyi. Sakin mavi sular.
8: Su üstündeki her şeye baktıktan sonra suyun altını görmek için sabırsızlanıyorum.
7: Turkuaz rengi berrak suları keşfederken papağan balıklarını, melek balıklarını ve hatta kelebek balıklarını görmeyi bekleyebilirsiniz.
8: O kadar çok balık gördük ki. Harika bir şeydi. Mercan kayalığının yanında yüzmek olağanüstü bir eğlenceydi. Church Körfezi'nin en çok sevdiğim yanı buranın sessiz bir yer olması. Burada bizden başka kimse yoktu. Bu da inanılmaz bir şeydi. Çünkü burası harika bir yer. Kumların pembe rengine bayıldım. Şnorkelle mercan kayalığının yakınlarında yüzmek inanılmazdı. Bermuda'nın gizli bir mücevheri bu. Bugün burayı keşfettiğimiz için hepimiz çok şanslıyız.
7: Şimdi de Şili'ye gidiyoruz. Ama ana karaya gitmeyeceğiz. Sahilin 3700 kilometre açığında bir yer olan Paskalya Adası'na gidiyoruz. Burası kendi gibi gizemli bir yüzme havuzuna sahip gizemli bir yer. Dünyadaki en gözden uzak ada olarak bilinen Şili kolonisi Paskalya Adası, lav kayalarından oluşmuş ve yüz ölçümü 165 kilometre kare olan bir yer. Buraya Paskalya Adası adı ilk olarak 1722 yılında Hollandalı kâşifler tarafından verilmiş. Bu adanın kuşaklar boyunca burada yaşamış olan yerel halk arasındaki adı Rapa Nui. Bölge halkı rahatlamak için bir yere gitmek istediğinde adanın en iyi saklanmış sırrını kullanır. Burası dünyanın hiçbir yerinde olmayan türden bir yüzme havuzu. Okyanusun hemen kıyısında Rapa Nui havuzları olarak bilinen harika bir oyun alanı.
8: Ah aman tanrım.
7: Yakın arkadaşlar Sam ve Raquel güneşin adadaki ünlü Muay heykellerinin üstünden doğuşunu izlemek için erken kalktı. Adaya ulaşmak için 30 saattir yolculuk eden arkadaşları Alex'i bekliyorlar.
8: Alex!
0: Hey! Seni gördüğüme sevindim.
8: Ben de öyle.
0: Bugün ne yapacağız?
2: Evet, duyduğumuza göre sahil boyunca çok berrak suya sahip havuzlar varmış. Onları bulmayı çok istiyoruz.
7: Rapa Nui havuzları haritalarda ya da turist broşürlerinde bulunmaz. Bu yüzden yolu sormanız ya da bir rehber tutmanız gerek.
11: Rapa Nui havuzlarını çok seviyorum. Bunlar ıstakoz ve taze ton balığı yakalayabildiğimiz yerler. Çok lezzetlidir. Tek kelimeye lezzetlidir.
0: Bugün neyle karşılaşacağım hakkında bir fikrim yok. Gitmek için sabırsızlanıyorum.
8: Adayı gezmenin en iyi yolu ATV.
11: Fren.
8: Motora binebiliyorum ama bu kadar güçlü bir şeyi hiç kullanmamıştım.
0: Evet.
7: Adayı boydan boya geçen sadece bir yol var. Ama çok dikkatli olun. Çünkü yolları sadece insanlar kullanmıyor. Paskalya Adası'nda 6000'den çok vahşi at yaşıyor. Bunlar ilk olarak 19. yüzyılda Katolik misyonerler tarafından buraya getirilmiş.
0: Adadayken bunu kullanmak benim en çok hoşuma giden şey oldu. Çünkü her şey gözünüzün önünde duruyor. Her yerde atlar ve inekler var. Yoldayken büyük dalgaları görebiliyorduk. Bu şekilde çok daha iyi oluyor.
7: Adanın diğer tarafına ulaştığınız zaman bu dalgalara göz kamaştırıcı Rapa Nui havuzlarının içinden çok daha yakından bakabilirsiniz.
8: Aman tanrım.
0: Aman tanrım. Burası çok güzel. Bunlar harika. Baksanıza.
7: Rapa Nui havuzları Büyük Okyanus'un kıyısında bulunan bir dizi lav kraterinden oluşuyor.
0: Burası gerçekten muhteşem bir yer.
7: Havuzlardaki deniz suyu sakin ve berrak. İnanılmaz derecede parlak bir yeşil renge sahip.
2: Vay canına!
7: Suyun sıcaklığı asla 20 derecenin altına düşmüyor. Bu da havuzları kışın bile yüzmek için mükemmel bir hale getiriyor.
0: İnsanı canlandırıyor.
7: Dalgalar gelip giderken 10 metre genişliğindeki havuzun kenarlarında geçici şelaleler oluşturuyor.
0: Buradaki su o kadar berrak ki suyun altındaki balıkları ve taşları görebiliyorsunuz. Kesinlikle harika bir yer.
7: Kendinizi cesur hissediyorsanız bu havuz halat üstünde yürüyüş için yeterince geniş ve derin bir yer.
2: Şu anda halatı sabitleyecek bir yer arıyorum. Burada oynarken ekosisteme zarar vermek istemiyoruz.
7: Ama dalgalara karşı tetikte olmalısınız. Sular yükselmeye başladığında eve dönme zamanı gelmiştir.
8: Paskalya Adası kesinlikle buradan beklediğiniz her şeyin yüzlerce kat fazlasına sahip olan bir yer.
2: ATV'ler adayı görmek için kullanabileceğiniz en iyi şey. Bir yandan yol alırken etrafınızda neler olduğunu görebiliyorsunuz. Çok eğlenceliydi.
0: Çok eğlenceliydi. Beklediğimden daha derin bir havuzdu ve çok ferahlatıcıydı. Rapa Nui havuzları o kadar harika bir yer ki kesinlikle tekrar geleceğim. Burası muhteşem.
7: Şimdi de Büyük Hawaii Adası'na gidiyoruz. Ülkenin en güneydeki eyaletinin en güneydeki noktasına kadar gideceğiz. Burada uygun bir şekilde adlandırılmış ve insana dünyanın sonu gibi gelen bir yüzme havuzu var. Hawaii 8 ana adadan oluşuyor. En büyük ada resmi olarak Hawaii adını taşıyor. Ama birçok kişi orayı basitçe Büyük Ada olarak bilir. 10.000 kilometrekareden çok büyüklüğüyle Birleşik Devletler'deki en büyük ada. Ve diğer bütün Hawaii adalarının toplamından daha büyük. Bu kadar geniş bir alan keşfedilebilecek birçok dokunulmamış yer olduğu anlamına geliyor. Ve adanın en uzaktaki güneybatı ucu en iyi yerlerden biri. Kıyıda yerel halkın dünyanın sonu adını verdiği bir yüzme havuzu var. Büyük adada yaşayan Brooke'la Ryan'ın ikisi de kayalıktan atlama tutkunu. Dünyanın sonu da yerel halkın en iyi atlayışlarını göstermek için gittiği en önemli yer.
8: Burada çok farklı atlayış noktaları var. Bazıları 10 metre, bazıları 3.
7: Tabii bütün gizli ve güzel yüzme havuzları gibi yolu gösteren hiçbir işaret yok. Bölgenin girişi Kona'nın yaklaşık 10 kilometre güneyindeki işaretlenmemiş bir patikadan.
12: Havlular, dalgıç giysileri, paletler.
8: Masken.
7: Uygun ayakkabılar giymeyi unutmayın. Yol üstündeki lav kayaları çok keskin. Güneş yüzünden de çok ısınıyorlar.
8: Sabırsızlanıyorum.
12: Harika olacak.
7: Ama bazı yerliler keskin kayalardan çekinmiyor. Hatta böyle yerlerde çok rahat ediyorlar.
8: Aha, şuradaki keçilere bakar mısın? Baksana, bir tane de yavrusu var.
7: Keçiler Hawaii'ye 1778 yılında Britanyalı kaptan James Cook tarafından getirilmiş. Bugün o keçilerin torunları adada özgürce dolaşabiliyor.
8: Keçiler çok şirindi, büyük bir aileydi. Küçücük yavru bir keçi de vardı.
12: Küçük otları ve burada yetişen şeyleri yiyorlar. Her zaman buradalar. Sanırım burası otlama alanları.
7: Bu patikada karşınıza kısa bir süre sonra büyük bir engel çıkıyor. Buradan aşağı baktığınız zaman yüzme havuzunu görebilirsiniz.
8: Burası harika bir yer. Su da çok güzel görünüyor.
12: Evet, çok berrak görünüyor.
7: Dünyanın sonu kayaların arasına oyulmuş gibi duran dar bir mağara. Burası Büyük Okyanus'un güçlü suları tarafından oyulmuş olan korumalı bir okyanus kıyısı.
8: Balıklar buradan görünüyor.
12: Evet, hadi girelim.
8: Girelim.
7: Kayalar en yüksek noktada yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Ama aşağıdaki ısınma çıkıntısı da 5 metrelik yüksekliğiyle göz korkutucu görünüyor.
8: Ah, çok korkunç. Burada gözlerinizi kapatıp durmaya çalışın.
12: Pekala, hazır mısın?
8: Evet.
12: Tamam, hadi atlayalım.
7: Bu bölge sadece deneyimli atlayışçılara uygun. Asla yalnız gelmeyin. Yanınızda her zaman suları gözetecek birini getirmelisiniz.
8: Şu anda sadece biz varız.
7: Daldığınızda suyun 24 derecelik sıcaklığı sizi rahatlatır. Suyun içinde çeşitli mercan balıkları ve diğer türlerin yanında müren balıklarını da görebilirsiniz.
12: Çok güzel.
8: Harikaydı.
7: Ama atlayıcılar cesaretlerini sınamak istediklerinde daha yukarıdaki 10 metrelik kayalığa çıkarlar.
12: Bilemiyorum. Burası çok yüksek.
8: Sinirlerim bozuldu.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsınız?
19: Absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
29: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Büyük Hawaii Adası engebeli ve yüksek yeryüzü şekilleriyle bilinir. Bu özellikleri Dünyanın Sonu adı verilen gizli bir kayalıktan atlayış mekanında da çok yakından görülebilir. 10 metrelik atlayış noktasından manzarayı gördüğünüzde kayalıktan atlayış uzmanı yerel halkın neden buraya gelmek istediğini anlarsınız.
12: Bilmiyorum. Burası çok yüksek.
8: Yapabiliriz.
12: Bence korkunç.
8: Bu kayalardan uzağa doğru atlamak istiyorum. Ayrıca suya ayaklarımla gireceğim. Böylece kaburgalarımı kırmam. Şimdi şu dalganın gelmesini ve geri çekilmesini bekleyeceğim.
12: Harika.
7: Birçok kişi bu yüksek noktadan atlamaz. Ama hangi yükseklikten atlarsanız atlayın, dünyanın sonunda geçen bir gün size yeteri kadar heyecan yaşatır.
8: Buraya tekrar gelip arkadaşlarımla ve ailemle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.
12: Tam anlamıyla bir adrenalin hücumu yaratıyor. Burası durduğu sürece tekrar gelip eğleneceğiz.
7: Şimdi de Dominik Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Burası turistlerle dolu sahilleriyle bilinen bir ülke. Ama burada yerel halkın sadece kendilerine saklamak istediği gizli bir kumsal da var. Dominik Cumhuriyeti, Vermont'la New Hampshire'ın toplam büyüklüğü kadar bir yer. Doğal özellikleri bakımından büyük bir çeşitlilik var. Yağmur ormanlarından savanlara, Karayipler'in en yüksek dağı Pico Duarte'ye kadar birçok yer var. Tabii elbette çok sayıda plajı da var. Bunların büyük bir bölümü konaklamada her şeyin dahil olduğu oteller tarafından ele geçirilmiş. Ama burada öyle bir kumsal var ki orada turistlerden çok eşekleri bulma olasılığınız daha yüksek. El değmemiş ve kusursuz Rincon plajı. Bu ülkede yaşayan Ryan ve Chris, arkadaşları Brandy'ye Dominik Cumhuriyeti'nde eğlenceli bir hafta geçirtmek istiyor.
8: Hiç gitmek istemiyorum. Burası akıl almaz.
0: Gitmene gerek yok.
8: Hayır, kesinlikle.
7: Bugün çok az ziyaretçinin görme şansına ulaştığı gizli bir kumsala gidecekler.
15: Orada kimseyi görmeyeceğiz. Belki yerel halktan birkaç kişi olur. Tamamıyla gözden uzak bir kumsal.
7: Küçük bir kasaba olan Las Galeras'tan Rincon plajına ulaşmak için sadece iki yol var. Bir saat süren sarsıntılı bir yolculuk ya da bir tekneyle manzarayı da izleyerek yapılacak 15 dakikalık bir gezi.
8: Böyle şeyleri sadece kartpostallarda görüyorum.
0: Cennete hoş geldin.
8: Kesinlikle.
0: Burası harika bir yer.
8: Ben de öyle düşünüyorum. Harika bir yer.
7: Kısa bir süre sonra ağaçlarla kaplı bir burnu geçerek tam karşıda Rincon plajını göreceksiniz.
8: Büyülü bir yer. Vay canına.
0: İşte geldik.
8: Harika. Hadi gidelim.
7: Rincon plajı yaklaşık 3 kilometre genişliğinde. El değmemiş beyaz kumları Cabron Burnu'nun yüksek zirveleriyle çevreleniyor.
8: Anlatmaya çalıştığınızı biliyorum ama burayı görmek başka bir şey.
7: Buradaki ortalama günlük hava sıcaklığı genellikle 28 derece. Suyun sıcaklığı da yıl boyunca 26 derece.
8: Alışık olduğum yerlerden çok daha farklı. Kendimi harika hissediyorum. Buna inanamıyorum.
15: İşte burası böyle bir yer. Bundan daha güzel bir kumsalı asla bulamazsınız.
7: Ama Rincon plajının en güzel tarafı sadece kumsalda bir gün geçirmek değil. Eğer doğudaki ucunu keşfederseniz tamamen farklı bir su serüveni bulacaksınız. Ormandan çıkan ve kristal gibi berrak sulara sahip bir tatlı su nehri. Adı da Cambio Frio.
0: Ne kadar şahane bir şey değil mi?
7: Buradaki güzel mavi sular mangrove ağaçlarıyla çevrili. Yakında yerel balıkçılara hizmet veren bir yemek tezgahı da var.
8: Ne geliyor?
0: Arkana bak.
8: Ne? Merhaba. Burası masallardaki büyülü ormanlar gibi bir yer. Olağanüstü. Neredeyse bir rüya ülkesi gibi. Rincon plajı kesinlikle harika bir yer. En yakın arkadaşlarımı buraya getirmek istiyorum ama burayı küçük büyülü sırrımızmış gibi saklamak istiyorum. Başka kimsenin öğrenmesini istemiyorum ama bu kumsalı herkese tavsiye ederim. İnanılmaz bir yer.
7: Ama Dominik Cumhuriyeti'nde daha çok eğlenmek istiyorsanız sadece deniz kenarında olmak zorunda değilsiniz. Eğer içlere doğru 210 kilometre kadar giderseniz size daha çok serüven yaşatacak olan bir şelaleyi ve yüzme alanını bulursunuz. Dominik Cumhuriyeti'nin yaklaşık 1300 kilometrelik bir sahil şeridi var. Bu da dalgalarla kucaklaşmak isteyen tuzlu su severler için iyi bir şey. Ama tatlı su serüveni isterseniz kırsal kesimler size çok daha iyi gelir. Burada 1500 kilometreyi aşkın uzunlukta nehirler var. Ama çok az sayıda turist buralara gelir. Buradaki en hırçın nehir pek tanınmayan bir park olan El Choco'nun sınırları içinde yer alır. 200 kilometre karelik bu ormanlık alanda hayatınızın en güzel kanyon gezilerini ve Siguapa Şelalesi'nde bir yüzme serüvenini yaşayabilirsiniz.
15: Merhaba çocuklar, günaydın.
1: Merhaba.
7: Siguapa Şelalesi'nde sadece bir tur şirketinin iş yapma lisansı var. Aaron ve Annie bugün şirketin rehberlerinden birini güzel bir gezi için tuttu.
1: En çok istediğim şeylerden biri kayalıklardan suya atlama. Bunu yapabilir
15: miyiz? Evet, atlanabilecek en fazla 15 metrelik yerler
2: Gidelim.
15: Var.
2: Gidelim.
15: Beni izleyin.
7: Gezileri birkaç küçük köyün geçildiği 45 dakikalık bir yolculukla başlıyor.
1: Burası çok güzel.
7: Sonra ana kampın olduğu yere ulaşıp yolculuğun geri kalanı için gereken malzemeleri alıyorlar.
27: Sular şu anda biraz soğuk sayılır. Bu yüzden kısa dalgıç elbiseleri kullanacağız. Ayrıca can kurtaran yelekleri giyeceğiz. Kayıp düşme tehlikesine karşı baretler de var.
7: Suya ulaşmak için hala biraz yürümeniz gerek. Sırada yarım saatlik bir orman yürüyüşü var.
15: Bastığınız yere dikkat edin. Hem de her zaman.
7: Ama bütün bu yolculuğa ve yürüyüşe değecek. Bir süre sonra ağaçlar seyrekleşecek ve göz kamaştırıcı Siguapa Şelalesi'ni göreceksiniz.
1: Aman tanrım.
27: Vay canına.
1: Burası harika.
7: Siguapa parlak mavi renge sahip Arroyo Frio nehrinin sularıyla beslenen bir dizi şelaleden sadece biri.
1: Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
27: Evet.
1: Çok terledim.
7: Ama böyle serinlemek istiyorsanız bunu hak etmelisiniz.
1: İnanılmaz.
7: Suya girmenin tek yolu 12 metre yüksekten yapacağınız cesurca bir sıçrama.
27: Burası harika.
1: Çok korkuyorum, atlamak istemiyorum.
27: Önce atlayayım mı?
1: Evet.
27: Tamam, atlıyorum.
7: Bu atlayışa cesaret ederseniz dünyanın en rahatlatıcı havuzlarından birine girersiniz. Derinliği 10 metre ve çevresi yüksek kayalarla kaplı.
27: Çok deneyimli rehberlerimiz var.
1: Evet, herkes çok başarılı.
27: Bizi çok rahatlattılar.
1: Evet, işlerini çok iyi yapıyorlar.
7: İlk atlayış hepsinin içinde en yükseği. Ama heyecan burada sona ermiyor. Aşağı doğru inerken görüp atlayacağınız yaklaşık bir düzine şelale daha var.
1: Uzun bir düşüştü ama eğlenceliydi.
7: Siguapa Şelalesi'nden aşağı inerken atlayış heyecanını yaşadıktan sonra en altta hoş bir ödülle karşılaşacaksınız. Çok sakin bir dizi havuz sadece size ait olacak.
27: Burası kesinlikle harika. Bunun gibi güzel bir yerdeyken iyi vakit geçirmemek kesinlikle çok zor bir şey.
1: Başka birini görmedik bile. Gerçekten çok güzel. Ülkenin her yerini gezdim. Bütün dünyayı gezdim. Burası açık ara hayatım boyunca gördüğüm en güzel yerlerden biri.
7: Şimdi de Kaliforniya'ya gidiyoruz. Başkent Sacramento'nun 260 kilometre kuzeyinde çok kullanılan yolların epey uzağında olduğu için henüz isim verilmemiş olan bir şelaleyi keşfedeceğiz. Kaliforniya'da Amerika'nın en çeşitli ekosistemlerinden biri var. Eyaletin güneydeki yarısı sahilleri ve çölleriyle ünlüyken kuzey tarafında heybetli sekoya ormanları bulunur. Ayrıca keşfedilecek sayısız nehir ve göl de vardır. Ama günümüzde bile bunlardan bazıları hala keşfedilmemiş. Bunlar eyaletin büyük ulusal ormanlarında ve bağımsız bölgelerinde bulunuyor. Burada kaç tane doğal harikanın bulunduğunu bilmek imkansız bir şey. Söz ettiğimiz bu yerlere birazdan izleyeceğimiz bu inanılmaz ve isimsiz şelale de dahil. Profesyonel kayalık atlayıcıları Rick, Zack ve Alex heyecan verici ve cesaret isteyen atlayışlarıyla ünlü kişiler. Ama onlar için yepyeni bir yer bulmanın üstüne hiçbir şey yok. Bugün birkaç arkadaşlarını da yanlarına alarak bu yeni yüzme mekanını denemeye gidiyorlar.
2: Şimdiye kadar kimsenin gitmediği bir yere gidiyoruz. Burayla ilgili fotoğraf ya da video yok. Görmek için sabırsızlandığım bilinmeyen bir yer.
12: Daha önce buraya bir iki kişi dışında gelen birilerinin olduğunu sanmıyorum. Ne göreceğimizi bilmiyoruz.
7: Redding'in hemen dışındaki Shasta Gölü rezervuarı birkaç orman patikasına ev sahipliği yapıyor. Çoğu işaretlenmemiştir ve isimsiz küçük derelere giderler. Ama doğrusunu seçip hızla akan suyu takip ederseniz, bunun gibi daha önce keşfedilmemiş bir mücevheri ortaya çıkarabilirsiniz.
3: Aa vay canına, şuna bakın. Kesinlikle çocuklar. Harika.
7: Bu şelale 3 metre yükseklikten 30 metre genişliğinde bir havuza dökülüyor. Etrafında da 12 metre yüksekliğinde sarp kayalıklar var.
12: Atlama yeri işte orada, şelalenin solundaki yer.
7: Yeni bir şelale bulmanın güzelliklerinden biri oraya istediğiniz adı verebilmektir.
12: Snake Şelalesi çok gizli bir yer. Evet, şu anda Snake Şelalesi'ndeyiz. Buraya toplandık. Şu anda çok güçlü akıyor, yani bakalım ne olacak.
7: Ama hepsinden güzel olan şey buraya atlayacak olan ilk kişi olmak.
4: 3 2 1
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: İnanması zor gelse de Kaliforniya'da hala keşfedilmemiş olan doğal hazineler bulunuyor. Bir patikayı seçtikten sonra bunun gibi inanılmaz bir yüzme mekanıyla karşılaşabilirsiniz. Bugünden önce buranın bir adı yoktu. Ama burayı bulan profesyonel kayalık atlayıcıları buraya Sneaky Şelalesi adını vermeyi kararlaştırdı. Şimdi de buraya ilk atlayışlarını gerçekleştirmek üzereler.
20: 3, 2, 1...
19: Buradaki akıntı çoğunlukla eriyen kar sularından oluşuyor. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşebiliyor. Suyun debisi de yüksek olabiliyor. Bu yüzden yeni bir yerde yüzmeden önce bu koşullarda rahat edebilen biri olmalısınız.
21: Kayalıktan atlamayı o kadar seviyoruz ki yıl boyunca yaptığımız bir spor haline getirdik bunu. Kayalıktan atlayış yapanların bizim grubun dışında olanları burada yaptığımız şeyleri görünce bu adamlar ne yapıyor böyle diyorlar. Bizim için çok doğal bir şey ama başkalarına fazlasıyla garip geliyor.
19: Bir dahaki sefere Kuzey Kaliforniya'ya gezmeye gittiğinizde keşfetmekten sakın korkmayın. Tamamen size ait olan bir yüzme mekanı ile karşılaşabilirsiniz.
22: Bence harika oldu. Çok güzel atlayışlar yaptık. İyi bir gündü.
21: Sneaky Şelalesi.
22: Sneaky Şelalesi.
21: Sneaky Şelalesi. Gezice gelin.
19: Şimdi ise Güney Afrika'ya uzanacağız. Cape Town şehrinin hemen dışına gidiyoruz. Burada çok çeşitli nedenlerden ötürü vahşi olarak nitelenen bir kumsalı arayacağız. Güney Afrika'nın nüfusu günümüzde 53 milyon civarında. Ayrıca sayısız doğal harikaya sahip. Burada heybetli dağlardan geniş çöllere ve Kruger Ulusal Parkı'ndaki benzersiz deneyime kadar her şey var. Ama Cape Town'da kalıyorsanız evinize daha yakın yerlerde açık hava deneyimleri yaşayabilirsiniz. Şehrin güneyinde Ümit Burnu Doğal Parkı'nın derinliklerinde insanlar yerine babunlarla paylaşmak zorunda kalacağınız harika bir cennet var. Adı da Platboom Sahili.
0: Merhaba, nasıl gidiyor bakalım?
1: Merhaba.
19: Bugün Güney Afrikalı sörfçü Ivan, arkadaşları Kia, Justin ve Ryan'ı Platboom'daki dalgaların keyfini çıkarmaya götürüyor.
1: Evet, orada kimse yokmuş yani. Bütün alan bize kalacak.
2: Pekala, gitmeye hazır mısınız?
0: Gidelim dostum.
1: Gidelim.
19: Kumsal şehir merkezinden 1,5 saat uzaklıkta. Kayalıklı ve görünüşte boş bir alandan geçilecek. Ama çok dikkatli bakın. Aslında yalnız olmadığınızı hemen fark edeceksiniz.
1: Bay canına.
0: Burada çok sayıda hayvan bulunuyor.
2: El değmemiş.
19: Ümit Burnu Doğal Yaşam Parkı'nda antiloplar, deve kuşları, Cape Dağ zebraları ve babunlar bulunur. Burada pek görmeyeceğiniz şey ise insanlardır. Platboom sahili genellikle boştur. Bu yüzden altın rengi kumlarla kaplanmış olan bu dümdüz kumsal sadece size ait bir oyun alanı haline gelebilir.
2: Güzel bir yer değil mi?
0: Burası bugün gerçekten harika görünüyor.
19: Platboom plajı yaklaşık 750 metre genişliğinde. Atlas Okyanusu'nun güneyine bakan bir yer.
0: Hadi gidelim çocuklar.
23: Evet.
19: Yolculuğun heyecanlı olduğunu düşünüyorsanız dalgaların size ne yapacağını görene kadar bekleyin.
1: Hadi başlayalım. Evet, burada ilk defa rüzgar sörfü yapmaya çalışacağım. Yeni yerler denemeyi seviyorum. Burası da mükemmel bir yer.
19: Burası rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü açısından dünyanın en iyi sahillerinden biri. Ama akıntı çok güçlü ve rüzgarın hızı yer yer saatte 45 kilometreye kadar ulaşıyor. Yani buraya sadece deneyimli sörfçülerin gitmesini tavsiye ediyoruz.
0: Ne yapacağınızı düşünmenin yararı yok.
1: Evet, düşünmemeye çalışın. Sadece bir adım atıp suya girmek yeterli.
2: Uçmaya başlayınca aklımdaki en önemli düşünce sakın düşme oluyor. Suya yumuşak bir şekilde inmek için dikkat gerek. Denizin üzerinde sörfünüzle birlikte uçmak harika bir his.
1: Buraya mutlaka tekrar geleceğim. Harika bir yer. Gerçekten güzel bir gün geçirdik. Dünyada buna benzeyen çok fazla yer yok.
0: Doğru.
1: Burası kesinlikle henüz dokunulmamış olan az sayıdaki yerden biri. Etrafta hiç kimse yoktu.
19: Şu ana kadar sizleri dünyanın en gizli ve güzel kumsallarından bazılarına götürdük. Sıradaki mekanımız bir kumsalın gizli olmamasının muhteşem olmadığı anlamına gelmeyeceğini gösteriyor. Şimdi doğruca Avustralya'ya gidiyoruz. Sydney'nin hemen dışına. Burada harika manzaralara, bolca etkinliğe ve çeşitli sürprizlere sahip ünlü bir kumsalı ziyaret edeceğiz. Avustralya yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri ile aynı büyüklükte. Büyük mercan resifi ve uçsuz bucaksız kırsal kesimleri gibi çeşitli doğa harikalarına

0: Diyorum. Güzel bir yürüyüş oldu ama şimdi suya girmeye hazırım. Çünkü hava bugün çok sıcaktı. Sıcaklık 30 derecenin üzerinde. Yani çok sıcak.
1: Bu arada Tony de bir hafta boyunca Bondi'nin okyanus dalgalarına girmeyi bekliyordu.
2: Bu kumsala daha önce gitmiştim. Hep gidebilirdim ama yağmur yağıyordu. Doğal olarak hava güneşliyken kumsala gitmek daha iyi bir şey.
1: Sahile giden yolun adı Campbell Parade. Vardığınız zaman önce büyük bir kalabalık, ardından göz kamaştırıcı bir manzara görmeye hazır olun.
2: Burası Bondi.
1: Bondi plajı 750 metre genişliğinde ve dümdüz bir yer. Kumların başladığı yerden suya kadar yaklaşık 350 metre var. Parlak turkuaz rengi sular buranın kesinlikle en güzel özelliği. Buraya okyanusta yüzmek için geldiyseniz kumsalın kuzey tarafında kalın. Daha güçlü akıntılar güney tarafında bulunur ve sörfçülere ayrılmış durumdadır.
2: Buradaki dalgalar çok büyük. Gerçekten büyük. Yine de çok güzel bir plaj.
1: Ama Bondi'nin en güzel tarafı, inanması zor gelse de buradaki yüzme etkinliğinin sadece okyanusta gerçekleşmemesi.
0: İşte bunun için sabırsızlanıyordum. Şu havuza bakar mısınız?
1: Evet doğru. Bondi'de kumların üstünde çok büyük bir yüzme havuzu var. Buraya Icebergs Club deniyor. Havuz sahilin güçlü dalgalarından çok başarılı bir şekilde yararlanıyor.
0: Bu havuzda sadece tuzlu su var. Okyanusun dalgaları geliyor ve havuzu dolduruyor. Şuna bakın, suya girmek için hazırım.
1: Mekan 1929 yılında inşa edilmiş. O zamandan beri de tanınmış bir simge olmuş. Küçük bir günlük ücret karşılığında halka açık bir yer. Bir çocuk havuzu ve saunası da var.
0: Beyler burası harika, ben suya giriyorum. Hadi bakalım. Bir süre sonra ısınıyor. Gerçekten fena değil. Bu havuza geldiğim için çok mutluyum. Tam anlamıyla bir hayalimi gerçekleştirdim. Kesinlikle harika bir yer.
1: Birçok etkinliği birden barındıran kumsallar bulmak zordur. Kumsalda güneşlenmek istiyor olabilirsiniz. Belki de dalgalarla eğlenmek istiyorsunuzdur. Ya da manzaralı bir havuzda yüzmek istiyorsunuzdur. Bondi plajı bütün bu etkinliklere sahip.
0: Gerçekten Sydney'yi saplantı haline getirdim. Evet, hayat burada dostum.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Ve Kia'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında.

0: buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

今日収藏了。

0: Adeta suya dalmaya davet eden gizli yerleri keşfe çıkıyoruz. Avustralya'daki 9 metrelik dalış yerinden Hawaii'de lavlarla kaplı bir sahile. Güney Afrika'daki egzantrik yerlilerle birlikte yüzün.
1: Merhaba ufaklıklar.
0: Ve İzlanda'nın en etkileyici şelalelerinden birinin kenarında durun.
2: Sanki başka bir gezegendeymişiz de dünyada değilmişiz gibi.
0: Sörf tahtanızı, paletlerinizi ve macera ruhunuzu yanınıza alın. Çünkü birazdan dünya üstündeki en güzel ve en gizli yüzme alanlarını keşfedeceksiniz.
3: Bu inanılmazdı.
0: Turumuza Jamaika'dan başlıyoruz. Kaplıca kasabası Ocho Rios'un hemen yakınlarından. Ama kıyısından değil, 6 kilometre kadar içeri giriyoruz. Gerçek olmak için fazla güzel bir yüzme alanı buluyoruz. Yıl boyunca ortalama 25 derece sıcaklıkta kalan Jamaika'yı her yıl tam 1 milyon 300 bin turist ziyaret ediyor. Serin kalmak isteyen turistler genelde sahilde kalıyorlar. Çünkü buralar muhteşem otellerle dolu. Ama yalnız başınıza ferahlayabileceğiniz yerler de bulun. Okyanusu boş verin. Beyaz nehrin peşinden gidin. Belki uzaklardaki safir mavisi göleti bulursunuz.
4: Mavi delik vakti arkadaşlar.
5: Tamam.
4: Toplanın.
0: Prince, Chanel ve Kayla geçtiğimiz haftayı Jamaika'da Ocho Rios'un sahillerinden birindeki bir tatil köyünde geçirdiler. Ama bugün farklı bir macera için 20 dakikalık kısa bir araba yolculuğu yapacaklar.
5: Öyle heyecanlıyım ki.
4: Biraz gergin gibisin.
0: Bitimine 1,5 kilometre kadar kala yol arabayla geçilemez hale geliyor. Bu yüzden de yolun devamı için bir tur rehberine başvuruyorlar.
6: Sizi şelaleye ben götüreceğim.
5: Elis her şeyi bilir.
6: Evet, her şeyi size göstereceğim.
5: Tamam.
0: Tırmanırken mavi delik denen bu yerin aslında bir delikten ibaret olmadığını fark ediyorsunuz. Daha çok bir grup organik mavi havuz. Ve ilerledikçe de daha büyüklerini görüyorsunuz. 15 dakika kadar ilerledikten sonra en etkileyici şelalelerle karşılaşıyorsunuz.
4: İşte geldik.
5: Vay canına.
0: Burası ana gölet. 9 metre yüksekliğindeki şelale Beyaz Nehrin kollarından biri tarafından besleniyor.
5: Bu inanılmazmış.
7: Çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım.
0: Suyun büyüleyici bir turkuaz rengi var. Bu da şelaleden gelen kalsiyum karbonattan kaynaklanıyor.
7: Nefes kesici. Muhteşem.
4: İple çekiyorum.
0: Nehir yakındaki Mount Plenty kaynağından besleniyor. Suyun sıcaklığı yıl boyunca 24 derecede kalıyor.
5: Vücudunuz bir an donuyor. Sonra alışıyorsunuz.

0: Ama şelale buranın en güzel tarafını herkesten saklıyor. Şelalenin hemen altında 90 santimetre genişliğinde bir mağara girişi var.
1: Yukarı tırmanmanız lazım. Sonra altından geçip içindeki deliğe giriyorsunuz. Tepenize sular boşalıyor. Ben hayatımda hiç böyle bir şey hissetmedim.
2: Mağara muhteşem.
0: Şelale sizi yarı yolda geri püskürtüyor. Ama orada durmayın. En yakın ipe tutunun ve traverten kayalara tırmanmaya başlayın.
2: İpe tutunup tırmanırken kendimi Tarzan gibi hissediyordum. Su insanı itiyordu. Çok güzeldi.
0: Tepeye tırmandığınız zaman mavi deliğin son sırrıyla karşılaşıyorsunuz.
1: Vay canına! İnanılmaz! Ne kadar da güzel!
0: Bu da üst kısımdaki şelaleler. Nehir burada 3 farklı havuza dökülüyor. Havuzları birbirinden kireç taşı duvarlar ayırıyor.
3: Bunlar masaj kayası. Sırtınıza masaj yapıyorlar.
1: İnanılmaz bir his!
0: Kayaların kenarındaki sakin havuzlar yüzmeyle geçen yorucu bir günden sonra gayet huzurlu bir yer oluyor.
1: En aşağıdan tırmandık. Her kısmında küçük bir yüzme alanı vardı. İstediğiniz gibi dalabilirsiniz.
2: Buradaki su o kadar mavi ki başka bir yerde böyle mavi su göremezsiniz.
4: Öyle güzel bir yer ki. Çok beğendim ve buraya geldiğim için de çok mutluyum.
0: Şimdi de Kuzey Kaliforniya'ya geçiyoruz. San Francisco'nun 400 kilometre güneyine. Eğer yeterince cesur biriyseniz, eyalette bulunan en vahşi şelalelerden biriyle yüzleşeceksiniz. Çoğu insan Kaliforniya'nın ne kadar büyük bir eyalet olduğunu anlamıyor. Sacramento ve San Francisco, Kaliforniya'nın kuzeyinde sayılsa da, onların kuzeyinde de 103 bin kilometre kareden daha büyük bir arazi bulunuyor. Yani Indiana eyaletinden daha büyük bir arazi. Buralarda hiç şehir yok. Sadece küçük kasabalar ve korunaklı ormanlar. Yani burada gizli yüzme alanlarının bulunması zerre kadar şaşırtıcı değil. Ulaşması zor bir nehir bunların arasında. Burada keyifli ve yalnız başınıza bir gün geçirebilirsiniz. Hem de gizli ve müthiş Potum şelalelerinde. Bölgenin yerlileri Eric, Angela ve Kara Potum şelalelerine giden yola aşina. Ama yolu bilmek savaşın sadece yarısı.
5: Bu asfaltsız toprak yoldan 10 kilometre kadar gitmeniz gerekiyor. Üstelik ulaşmak için birkaç duvar tırmanmak gerekiyormuş. Umarım bulmayı başarırız.
6: Yollar gitgide daha dar ve daha kıvrımlı bir hal almaya başlıyor. Bu yüzden de şu anda çok eğimli bir uçurumun kenarından gidiyoruz.
0: Yola dikkat etmek şart. Ama gözleri aynı zamanda başka bir şey arıyor. Patikaya çıkan yolu işaretleyen kocaman bir kaya var.
6: Kocaman kayayı bulduk. Bu patikayı izleyeceğiz ve dağdan aşağı doğru ineceğiz. Şelaleyi bulacağız ki biraz eğlenelim. Çok eğimli.
0: Potum Nehri'nin zamanla açtığı oyuk 800 metrelik bir uçurumun dibinde. Nehri uzaktan duyabiliyorsunuz.
7: İndiğimiz uçurumda basılacak fazla yer olmadığı için yeni ayakkabılarımı çıkarmam gerekecek. Çünkü bu ayakkabılar böyle bir iş için yapılmamışlar.
0: Dibe ulaşmayı başarabilirseniz çok az insanın gördüğü bir manzarayla ödüllendirileceksiniz.
1: Bulduk işte.
6: Vay canına.
0: Potum şelalesinin yüksekliği tam 21 metre. Granit bir duvarın üstünden 30 metre genişliğinde, 3,5 metre derinliğinde bir havuza akıyor. Şu anda bile adeta dalmanızı bekliyor gibi.
6: No! Çok soğuk. Çok soğuk. Girsenize hadi.
0: Su dağda eriyen karlardan geliyor ve oluşan küçük gölet akşam güneşinden korunuyor. Bu yüzden de suyun sıcaklığı epeyce düşük. 19 derece.
6: Eğer buraya gelmeyi başarırsanız yavaşça girip çalışmayın. Doğrudan atlayın. Soğuk size çarpınca da sudan hızla çıkın.
0: Macerayı ve oyunu sevenler için bölgenin yerlileri buraya ipten bir salıncak yaptırmış.
1: İp salıncağı tek kelimeyle muhteşem. Ama biraz tehlikeli çünkü havuzun zemini kaya parçalarıyla dolu. Yani en azından 2 metre ileri dalmanız gerek. Ama muhteşemdi.
7: Hem çok güzel hem de oldukça gizli bir yer. Yani buraya gelirseniz muhtemelen buradaki tek kişi siz olursunuz diye tahmin ediyorum.
6: Burada bizden başka kimse bulunmuyor. Hayvanların bildiklerinden bile şüpheliyim. Buraya kimler geliyorsa onlar muhtemelen delidir. Ama eğer deliyseniz geldiğinize değecek.
8: Patates şelalesi!
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Bu var ya bu.
9: Yok, dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 lira.

0: ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın en büyük 6. ülkesine. Bu ülke Sydney'nin 65 kilometre kadar güneyinde bu gezegendeki en eğlenceli yüzme alanını saklıyor. Ünlü Sydney şehri ülkede turistlerin en çok ziyaret ettiği yer. Yılda 12 milyar dolarlık turizm geliri var. Ziyaretçiler buraya Sydney Limanı, opera salonu ve kıyısındaki 70 farklı plaj gibi güzellikleri görebilme amacıyla geliyor. Ama buralılar macera aradıkları zaman şehirden çıkıyorlar. Sydney'nin etrafı müthiş dağlarla ve ormanlarla kaplı. Size şehir hayatından kaçabilme olanağı sunuyor. Eğer tatilinizde biraz da hareket arıyorsanız gidebileceğiniz tek mekan var. Deniz Kızı Havuzu adlı gizli ve inanılmaz bir yüzme alanı.
15: Jackson! Ne haber millet?
14: Kaylee, Rachel, Tiara, Reese ve Jackson şehir hayatını geride bırakmaya hazır. Niyetleri bir günlüğüne Deniz Kızı Havuzu'nu ziyaret etmek.
16: Hadi bakalım.
14: Şehirden arabayla bir saat gittikten sonra Rockford Köprüsü'nde yürümeye başlıyorlar. Bargo Nehri'ni izleyip Avustralya ormanlarına dalıyorlar.
10: Evet, işte birincisi. Ama şunu da görüyorum.
14: Buraya daha önce gelmediyseniz yolunuzu bulmak biraz zor olabilir. Bunun için sizden önce gelenlerin bıraktığı izlere bakın.
10: Kaybolduk.
16: Etrafta hiçbir şey yok. Sadece tahminde gidiyorsunuz. Böyle çok daha eğlenceli.
14: Buraya en kestirme yol yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ama merak etmeyin. Deniz Kızı Havuzu'na geldiğiniz zaman burayı kaçırmanız tek kelimeyle imkansız.
16: Yaklaştık.
10: Başardık. İşte bu.
14: Deniz Kızı Havuzu Tamor Kanyonu'ndaki kum taşının zaman içinde suyla aşınmasıyla oluşmuş. Tam 70 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve neredeyse her zaman da tamamen boş.
15: Tarif bile edemiyorum ama şunu diyebilirim ki büyülü gibi görünüyor.
14: Bazı yüzme alanları insanlara sükunet ve huzur verir. Ama Deniz Kızı Havuzu böyle bir yer değil. Çünkü suya girmenin sadece bir yolu var. 9 metre yükseklikten dalış yapmak.
17: Şimdi şurada kayadan aşağı atlayacağız. Aşağıdaki havuza. Yaşayacağız.
10: Çok gerginim. Heyecanlıyız.
15: Eyvah eyvah eyvah.
17: 1, 2, 3.
14: Kenar kısımlarda havuzun derinliği 3,5 metre civarında. Ama orta kısımlarında havuzun dibi neredeyse yok gibi.
16: Atla! İnanılmazdı.
14: 9 metrelik platformun hemen yanında bir de 12 metrelik platform bulunuyor. Ve çok cesur olanlar için daha yüksek bir platform da var. 15 metre.
10: Yapma!
17: çok yüksekti.
15: Çok yüksek.
14: Üstelik aşağılarda başka hazineler de saklı. Bölgenin yerlileri ziyaretçilere heyecan verici bir deneyim yaşatmak için kayaya asılı bir halat bırakmışlar.

0: İnanılmaz bir gün geçirdik. Harikaydı.
1: Öyle güzeldi ki.
0: Maceranın zirvesi. Ormanın tepelerine tırmandık. Bir şelalenin zirvesine kadar tırmandık.
2: Yüzmek böyle olur. Şelaleleri var, dalış platformları var, halatlar var, kaya tırmanış alanları var. Hayatta istediğiniz her şey küçük kalp şeklinde bir kase dolusu suyun içine toplanmış ve ormanın ortasına bırakılmış.
3: Sydney başka bir dünya gibi. Muhteşem. İşte Avustralya.
4: Şimdi de inanılmaz bir tarihi olan çok gizli bir sahili keşfedebilmek için Hawaii Adası'na geçiyoruz. Hawaii'nin en büyük 8 adası volkanik geçmişleriyle ünlü. Ama bu 8 adanın 7'sinde 1700'lerden beri patlama olmamış. Ne var ki en büyük adada işler çok farklı. Büyük adadaki 5 volkandan 3'ü hala çok aktif ve hala Hawaii'nin şeklini değiştiriyor. Hatta 1990'da yaşanan bir patlama adanın sahilinde epeyce yeni bir özellik yaratmış. Kaimu sahili de denen siyah kumlarla kaplı yeni bir sahil oluşmuş. James ve Sarah ev tadilatından usanıp bir tatil yapmak için Kaimu sahiline gelmiş.
5: Çok heyecanlıyım çünkü bu sahilin çok güzel ve çok önemli bir tarihi.
4: Önce Kapaho Kalapana yolunun sonuna kadar gidiyorlar.
6: Hazır mısın? Sahile hazır mısın?
5: Hadi yaparız değil mi Koa? Yaparız tabii. Hadi oğlum.
4: Buradaki küçük toprak patikayı takip ettiğinizde karşınıza adeta bambaşka bir dünyanın manzarası çıkıyor.
6: Şuna bak.
4: Gözün görebildiği her yeri kurumuş lav alanları kaplamış. 27 yıl önce Kelawea Volkanı'nın patlaması sonucu bütün bu arazi 24 metre erimiş kayaların altında kalmış.
5: Baksana taşların arasından bitkiler çıkmaya başlamış. Ne kadar havalı. İnanılmaz bir şey. Düşünsenize, resmen volkan parçalarının arasından hayat çıkıyor. İçlikten.
4: Bölge halkı buraya hep Kaimu sahili derdi. Ama o sahil bir park alanından birkaç metre uzaktı. Yeni Kaimu sahilinin sırrı buradan neredeyse 400 metre kadar uzakta. Üstelik eskisinden de çok farklı görünüyor.
6: Vay canına, şuna bak.
4: Yeni Kaimu sahili 120 metrelik kara kumdan ve kayalardan oluşuyor. Üstüne üstlük buradan Puna sahilinin manzarasını da görebiliyorsunuz. İnanılmaz ama bu sahil gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğundan daha genç.
6: Muhteşem, baksana. Dalgaların kıyıya çarptığı yeri görebiliyorsunuz. Kumları biriktiriyorlar.
5: Öyle güzel ki.
4: Üstelik doğa bu sahili şekillendirmeyi bitirmedi. Dalgalar hala sahildeki kayaları küçük parçalara ayırmaya devam ediyor ve daha çok kum çıkarıyor.
5: Buna şahit olmak çok güzel. Hem kaya parçaları var, hem büyük taşlar var, hem küçük taşlar var. Son olarak da bu kumlar var. Doğa mükemmel bir şey. Çok basit ama harika.
4: Su sıcaklığı güzel, tam 28 derece. Ama akıntılardan dolayı kıyıya çok yakın durmanız gerek.
6: Dalgalar 1-1,5 metre yüksekliğinde var. Tam kayalara ulaştıkları zaman patlıyorlar. Ama güzelliğini hiçbir şey bozmuyor.
5: Burada o kadar eğlendik ki Koa da çok mutluymuş gibi görünüyor.
6: Yepyeni bir yeri ziyaret etmek, karımla ve köpeğimle siyah kumla güzel oyunlar oynamak güzel bir gündü.
5: Müthiş bir kaçamak yeri.
4: Şimdi Meksika'nın Baja Yarımadası'na gidiyoruz. Cabo San Lucas'ın 100 kilometre kuzeybatısına. Burada küçük bir sahil köyü inanılmaz bir sualtı dünyasına köprü vazifesi görüyor. Meksika'nın Baja Yarımadası, Cortez Denizi'ni Pasifik Okyanusu'ndan ayıran bir bölge. Turistler 3000 kilometrelik sahildeki muhtelif şehirlere geliyor. En üstte Tijuana, en altta da Cabo San Lucas var. Çoğu ziyaretçi popüler mekanlardan hiç uzaklaşmıyor. Bundan dolayı da sayısız sahil köyünden mahrum kalıyor. İnsanlara sakin bir tatil sunan güzel köylerden. Ama bir köy var ki o daha da özel. Burada öyle güzel bir deniz parkı var ki Jacques Cousteau buraya dünyanın akvaryumu demiş. Ama yerliler buraya Cabo Pulmo diyor.
5: Çok güzelmiş.
7: Evet. Öyle hoşmuş evet. Ki.
4: Alex, Cabo Pulmo hakkında hikayeler duymuş. Bu yüzden dostları KK ve Sarah ile birlikte burayı dolaşmaya gelmiş.
8: Çok küçük ve huzurlu. Sanki tüm köy sadece dalgıçlık yapabilmek için kurulmuş gibi görünüyor. Tüm hayat resif üstüne kurulu.
4: Kasabanın nüfusu 150'nin altında. 8 kilometrelik sahilinin hemen arkasında da gelişmemiş çöller bulunmakta. Bir de şaşırtıcı miktarda dalgıçlık ve kiralık tekne ofisleri var. Birini ziyaret ettiğinizde nedenini anlayacaksınız. Sırada saatte 80 kilometrelik bir yolculuk. Sonra İzlanda üstündeki harika manzaralar.
0: Vay!
4: İlk bakışta Meksika'nın Cabo Pulmo köyü pek bir şey vaat etmeyen bir sahil köyü gibi görünüyor. Ama bir tekne tutup denize açılırsanız buranın saklı hazinelerini fark edeceksiniz.
8: Cabo Pulmo'da Baha'nın en güzel resiflerinden biri bulunuyormuş. Bu yüzden görmeyi iple çekiyorum.
4: Kuzey Amerika'nın batı sahilinde hala yaşayan 3 mercan resifi var. Bu aralarında en eskisi. 1995'te resmi olarak koruma altına alındığından beri burası 800 farklı deniz canlısı için güvenli bir liman olmuş.
8: Bir sürü balon balığı gördük, birkaç zargana gördük. Hatta birkaç tane leopar balığına bile rastladık. Bu resif resmen her türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Hayat dolu.
4: Cortez Denizi'nin suyu Pasifik Okyanusu'na kıyasla çok sıcak. Yıl boyunca 21 ile 28 derece arasında. Görüş menzili de 24 metre civarında.
1: Kocaman balıklarla karşılaştım. Çok renklilerdi ve insanlardan da fazla korkmuyor gibi bir halleri vardı.
8: İnsanlardan kaçmıyorlar. Çünkü resif koruma altına alındığından hiç tehlikede değiller.
4: Ama evinize dönmeden önce bir durağa daha uğramalısınız. Sahile dönün ve bütün Meksika'nın en saklı plajlarından biriyle karşılaşın. Muhteşem Deniz Kızı plajıyla.
8: Vay canına.
1: Burası inanılmaz bir yer.
8: Şu dağlara bakar mısın? Ne kadar güzel.
1: Ben böyle bir şey görmedim.
8: Biliyorum.
4: Deniz Kızı plajı ya da Playa La Sirenita 240 metre uzunluğunda. Etrafı da kum taşlarıyla dolu. Ulaşım tekneyle ya da çok zor bir yürüyüşle sağlanıyor. Yani fazla misafir beklemeyin.
5: Buradaki sahil adeta nefes kesici bir yer. Kuma bakıyorsunuz, mükemmel. Suya bakıyorsunuz. Öyle hoş bir turkuaz tonu ki. Yani hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim.
8: Kelimelerle ifade etmek çok zor. Bu kadar güzel bir yer ve sadece biz varız. Bugün hem dalış yaptık, hem bir sahil keşfettik. Bundan daha güzel bir gün hayal edemiyorum. Hiç unutmayacağım.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Monaco Chain.
22: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Şimdi de Amerika'nın Porto Rico bölgesine gidiyoruz. Başkent San Juan'ın 50 kilometre kadar doğusuna. Burada o kadar gizli bir sahil bulunuyor ki adı bile gizli. Porto Rico'nun yüz ölçümü yaklaşık 13.700 kilometre kare. Connecticut eyaletinden biraz daha büyük. Ortalama sıcaklığı 25 derece olduğu ve 450 kilometre kadar sahili bulunduğu için ada güneşseverler arasında çok popüler. Seçebileceğiniz 300 farklı plajı var. Ama bir plajı turistler arasında o kadar da popüler bir yer değil. Çünkü ulaşması gerçekten zor. Adı Playa Escondida. Bu tabir İspanyolca'da saklı sahil anlamına geliyor.
28: Hazır mısınız?
4: Abner, Rosalie, Doleandra ve Ray bu hafta sonu için Porto Rico'nun kuzey sahillerini dolaşmaya gelmiş. Mahrem bir sahil var mı diye sorduklarında da güzel bir öneri almışlar.
28: Windham'da kalıyorduk. Garsonlardan biri bize çocukken gittiği saklı bir sahilden bahsetmeye başladı. Sonra da gidip bize küçük bir kroki çizdi. Sahil burası.
29: Nedir bu?
28: Harita.
29: Bu ne böyle?
28: İşte buradan gitmeliyiz. Hemen varırız.
4: Yolculuk çok popüler bir plajdan başlıyor. Adı Yedi Denizler. Fajardo kasabasında. Kalabalıkların önünden iki çalının altından geçiyorsunuz.
28: Harika değil mi?
30: Evet.
29: Gerçekten güzel.
28: Bence de çok hoş bir yer.
4: Bir mangrove ormanında 25 dakika yürüyorlar. Yol birkaç kez çatallanıyor.
30: Şurada bir ok var.
28: Evet, o taraftan.
4: Her çataldan sağa dönüyorsunuz ve çok geçmeden epeyce gizli ve özel bir sahile ulaşıyorsunuz.
28: Duyuyor musunuz? Okyanusun sesi.
4: Playa Escondida, Atlantik Okyanusu ile mangrove ormanının arasında kalan tam 450 metre uzunluğunda muhteşem altın rengi bir plaj.
29: Manzaraya bak.
30: Vay canına.
28: Vay canına.
29: Vay. Dalmayı iple çekiyorum.
28: Tertemiz bir suyu var. Gök masmavi. Sağdan sola resmen her yer muhteşem. Burası bir cennet ve yapayalnızız.
4: Suyun sıcaklığı hava sıcaklığıyla neredeyse aynı. Yaklaşık 28 derece. Ama fazla açılmayın. Çünkü buradaki akıntı çok güçlü. Neyse ki sahilde bile görülebilecek yeterince şey var.
28: Normalden farklı renklerde bir sürü deniz kabuğu gördüm.
30: Suyun içinde bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Bir macera gibi.
31: Arkadaşlarımla eğlenip vakit geçirdikten sonra dolaşmak ve biraz manzaranın tadını çıkarmak istedim. Çünkü bunu her gün göremiyorum.
29: Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Gerçekten beklediğimden çok daha güzel bir gün geçiriyorum. Sağ ol
28: evet.
29: Dostum. Sağ ol.
28: Ne demek? Evet. Tekrarlayalım.
29: Teşekkür
31: ederim. Evet.
28: Öyle takılalım.
31: Güzel fikirdi.
29: Bunu diyordum işte.
28: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
31: Porto Rico zaten kocaman bir ada olduğu için her tarafımız sahillerle kaplı. Ama tabii sadece bizlere mahsus bir sahil bulmak çok zor.
28: Galiba hayatımda dostlarımla geçirdiğim en güzel gün buydu.
4: Şimdi de listemizde Güney Afrika var. Cape Town'un 400 kilometre doğusunda insanlara çılgın bir deneyim sunan çok gizli bir sahil. Güney Afrika'da yazlar Aralık'tan Şubat'a kadar sürüyor. Ama ülkenin havası yılın her ayı çok güzel. Batı sahilleri gayet serin sularıyla meşhur. Doğu sahilleri de yılın tam 325 günü güneş ışığı alıyor. Ama ikisinin arasındaki merkez sahilinde turistler çok daha heyecan verici bir şeyin peşinde. Kumun. Daha doğrusu ziyaretçilere dünyanın en etkileyici kum kayağı imkanlarından birini sunan bir sahilin. Devasa Ejder Tepesi'nin.
0: Bence çok hoş olacak. Her gün yeni bir tecrübe yaşayacağız.
4: Kobus, Nico, Ursika, Chanel ve Jenny erken saatte kalkıp müthiş bir kum kayağı macerasına gidiyor.
1: Çok korkuyorum.
2: Ama insanlar korkularını yenmeli. Yani ben de bugün bunu yapıyorum.
4: Ejder Tepesi resmi olarak özel mülk. Yani ne yazık ki ziyaretinize kumda başlayamıyorsunuz. Muscle Bay kasabasındaki bir otoparkta başlıyorsunuz.
3: Günaydın. Parti yapmaya hazır mısınız?
0: Evet.
4: Burası size eşlik edecek rehberinizle tanışacağınız yer.
3: Yol 10 dakika sürer. Vardığımızda da bir 4 çeker bizi alacak ve Ejder Tepesi'nin zirvesine kadar çıkaracak.
2: Hmm.
4: Yolculuk yarım saat kadar sürüyor ama çabalarınıza değiyor. En tepeye ulaştığınızda Güney Afrika'nın en büyük kum tepesinin manzarasıyla karşılaşıyorsunuz.
5: Ne kadar güzel.
0: Muhteşem değil mi?
5: Körfezi görebiliyoruz.
4: Ejder Tepesi tam 2 kilometre boyunca uzanan beyaz kumdan oluşuyor. Hint Okyanusu'nun koruma altındaki koyuna bakıyor.
2: O kadar güzel bir yer ki. Bir tarafta okyanus, bir tarafta manzara. Sahilin havası muhteşem. Güneş tepemizde, bulut falan da yok. Yani bizim için tek kelimeyle muhteşem bir yer.
3: Bu küçük tepecikten başlayacağız. Başta kar kayağı yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama tabii ki burada kum kayağı yapacağız. Düz git, düz git, alçal alçal, düz git. Bana bak, işte bu.
4: Buraya minik tepecik deseler de aslında 100 metrelik bir uçurumdan kaymak güne başlamak için epeyce heyecan verici bir yöntem.
2: Şu ana kadar çok hoş gitti. Bir kere bile düşmedim.
4: Ancak işler çok daha çılgın bir hal almak üzere. Çünkü bu ısınmadan sonra sıra ejderhaya binmekte. Tepeden dibe kadar tam 360 metre.
0: Tamam, yüksekmiş.
2: Çok yüksek.
3: Yüzüstü yatıyorsunuz. Demirlere tutunuyor, kollarınızı içeri çekiyor ve güzelce uzanıyorsunuz. Bacaklarınızı dümdüz tutmaya çalışın.
5: Biraz gerildim ben. Fark etmişsinizdir. Baksanıza.
3: Gitmeye hazır mısınız? Tamam. Bir, iki, üç, koş!
4: Kum kayakları Ejder Tepesi'nden kayarken ideal koşullar altında saatte tam 85 kilometre hıza ulaşabiliyor.
5: Gerçekten çok güzeldi ama beklediğimizden hızlıydı. Yine de keyifliydi.
4: İşin sırrı kumlarda. Diğer tepelerin aksine Ejder Tepesi rüzgarla buraya taşınan ve şekillenen nehir kumundan oluşmuş. Kaliteli dokusu plastik boardların kullanılmasına olanak sağlıyor. Bu da büyük bir hız yaratıyor. Yaptığınız yarışlar sizi yıpratınca da Ejder Tepesi size serinleyebileceğiniz bir yer sunuyor. Okyanus sadece 120 metre uzakta.
5: Suda biraz soğukmuş.
2: Öyleydi.
5: Evet, öyleydi.
2: Ama kumda o kadar kaydıktan sonra lazımdı.
0: En büyük kum tepesinden kaymak gerçekten de heyecan verici. Ve asla unutulmayacak bir tecrübe.
2: Güzel uyuyacağız. Çok güzel bir gündü ve çektiğimiz her şeye değdi. İnanılmazdı.
4: Ama Güney Afrika'nın herhangi bir noktasını seçebileceğiniz 2500 kilometrelik sahil şeridi bulunuyor. Yani daha görecek çok gizli plaj var. Cape Town şehri de sandığınızdan çok daha ilginç gizli bir sahili bünyesinde barındırıyor. Güney Afrika vahşi yaşamıyla ünlü. Ülkenin kuzeydoğu bölgesi safaricilerin büyük beşli dediği şeye bile sahip. Arslanlar, leoparlar, gergedanlar, bizonlar ve filler. Safari turizmi bu ülkeye yılda tam 2,5 milyon ziyaretçi çekiyor. Güney Afrika'nın öbür ucundaki Cape Yarımadası ise kendi hayvanını meşhur edebilmeyi başarmış. Ama bu ötekilerden çok daha küçük. Afrika pengueni. Çoğu insan bilmese de Cape Town'un yakınlarında bu ufaklıklarla birlikte okyanusun ortasında yüzebileceğiniz gizli bir alan bulunuyor. Adı da Boulders Plajı.
31: Birlikte maceraya çıkıyoruz.
4: Güney Afrika'nın yerlisi Justin ve Jen Boulders Plajı'nın methini duymuş ama bugüne kadar oraya hiç gitmemiş.
31: Vuhuu! İşte geldik. Penguenler, kano ve okyanus tanrım.
4: Bu plaja ulaşmanın birkaç yolu var. Ama eğer bir kano kapıp bir de rehberle anlaşırsanız sahilin manzarasının tadını olması gerektiği gibi çıkarırsınız.
6: 45 dakika kürek çekmemiz gerekecek. Güzeller güzeli Windmill sahiline ulaşacağız ve oradaki penguenleri göreceğiz.
4: Yolculuk Falls koyundan başlıyor. 30 kilometre çapındaki bu koy, Güney Afrika'daki en büyük koy. İlk durak için de gayet güzel bir seçenek. Tam anlamıyla müthiş bir özel sahil.
29: Ah, burası müthiş.
31: Öyle güzel ki.
4: Windmill sahili dümdüz 200 metrelik beyaz kumlardan oluşan bir sahil. Etrafı da ormanlarla ve kocaman kaya parçalarıyla kaplı.
31: Hoş değil mi? Güneşin altında dinlenmeye hazırım. Çok sessiz bir yer. Bu güzel köşenin tadını rahatça çıkarabilirsiniz. Biraz bencilce bir his ama gerçekten de çok güzel bir yer.
4: Windmill sahili tamamen sessiz ve huzurluyken, Falls Bay'deki asıl hedef noktaları çok daha gürültülü ve çok da kalabalık. Ama insan kalabalığı değil, penguen kalabalığı.

0: it stays with me.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza. Go!
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Güney Afrika'daki Cape Town'da kıyılarında çok güzel plajların bulunduğu False Bay adında bir koy bulunuyor. Bu plajların arasında bir tanesi var ki o en güzeli. Boulders plajı. Alışılmadık sakinleri sağ olsun.
22: Şu güzelliğe bir bak.
23: Merhaba ufaklık.
21: Boulders plajı tam 300 metrelik bir kumluk alan. Kenarı da turkuaz sularla kaplı. Böyle sakin bir yerde insan bulmak çok zorken bir Afrikalı penguen kolonisi buraya yerleşmiş bile.
23: O kadar yakınlar ki. Onlara bu kadar yakın olmak bile inanılmaz bir his.
22: Ne kadar güzeller.
21: Koloni 1983'te şans eseri oluşmaya başlamış. Önce buraya sadece bir çift penguen taşınmış. Ama sonra devamı gelmiş ve şimdi Boulders plajında bu 30 santimlik canlılardan tamı tamına 3000 tane var.
22: Penguenlerin şarkı söyleyişlerini izlemek gerçekten çok güzel bir histin. Eşek gibiler.
23: Gürültülüler.
22: Hele de bu kadar küçük canlılar için.
23: Evet.
22: Tam şarkıcılar. Müthişler.
21: Bu bölge koruma altında. Bu da soyu tükenmekte olan bu tür için çok iyi bir haber. Ama bu onlara yaklaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Suya atlayın ve onlar da sizinle yüzmeye başlasın.
22: Onlarla beraber suyun altında olmak, onları kendi çevrelerinde görmek. Yürürken öyle şapşal duruyorlar ki. Ama suda çok hızlılar.
23: Evet.
22: Çok hızlılar.
23: Suda yüzerken o kadar zarif bir halleri var ki.
22: Çok zarifler ve yanlarına gitmenize de izin veriyorlar. Onları korkutmadığınız sürece de yanınızda olmaktan çok memnunlar. Suda olmak bile başlı başına güzeldi ama zaten çok güzel geçen bir günün üstüne bir de o penguenleri görmek günümüzü daha da güzel yaptı. Muhteşem bir gündü, çok güzeldi.
21: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 80 kilometre batısına, eyaletin en etkileyici şelalelerini şekillendirmiş isimsiz bir nehrin başına gidiyoruz. Oregon 250 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Amerika'nın 9. büyük eyaleti. En yüksek noktası etkileyici Hood Dağı. Tam 3300 kilometre yüksekliğinde. Hala aktif bir volkan olarak kabul edilen Hood Dağı 4 milyon dönümlük koruma altında bir ormanın içinde bulunuyor. Çoğu ziyaretçi başka yere bakmasa da bu doğa parkındaki tek güzel şey bu dağ değil. Hood Dağı'nın 8 kilometre güneydoğusuna giderseniz Oregon'un en etkileyici iki şelalesini birden keşfetmenizi sağlayacak bir patikaya ulaşabilirsiniz. Adı da Şemsiye Şelaleleri.
0: Yani. Burası da Şemsiye Şelalesi diyor.
1: Evet, gerçekten de diyormuş.
21: Erica ve Emily yürüyüşe çok düşkün. Bugün de yakın dostları Matt ve Jason'ı ilk kez Şemsiye Şelalelerine götürüyorlar. Girişe ulaşması kolay. Ama bu parkta toplam 1600 kilometre yol bulunduğu için yayayken yolu bulmak biraz zor olabiliyor.
2: Bunu hiç görmemiştim.
1: Evet.
21: Elk Meadows patikasından Şemsiye Şelaleleri patikasına kadar olan mesafe 800 metre.
1: Çok güzel bir patika. Hatta etrafımız yaban mersiniyle dolu. Dallarda kalmışlar.
4: Çıktığınız patikada sağınız solunuz, yani her tarafınız manzarayla kaplı, muhteşem.
1: Hava böyle güzel olduğu için çayırdan yürümeye karar verdik. Muhteşem bir ortamdayız ve görünüşe göre çok eğlenceli bir gün olacak.
21: Etrafınızdaki muhteşem manzaraya rağmen önce bu şelaleye ulaşmayı hak etmeniz gerekiyor. Ormana girdikten sonra 3,5 kilometre yol daha çıkmanız gerek. Ta ki buraya ulaşana kadar.
1: Aa, işte burada.
24: Aa, bayılıyorum.
4: Çok güzelmiş.
1: Gerçekten bayıldım.
0: Etraftan dolaşıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki karşınızda şelale var. Hedefimizi bulduk.
21: Muhteşem Şemsiye Şelalesi 18 metrelik harika bir zeminden yavaş yavaş akarak Hood Nehri'nin doğu kıyısındaki kızıl zeminden aşağı boşalıyor.
1: Aman tanrım.
4: Şuna bak.
2: Evet.
1: İşte burayı tam da bu yüzden çok seviyorum.
4: Evet, her küçük kaya ayrı bir basamak görevi görüyormuş. Suları merdiven gibi indiriyor.
21: Çoğu ziyaretçi burayı görünce dönüyor. Ama doğru yolu biliyorsanız sizleri bundan daha etkileyici bir şelale bekliyor demektir.
1: Vay canına. Hadi acele et, buradan gidiyoruz.
24: Hadi.
4: Tamam.
1: Burada işler biraz zorlaşıyor.
21: Geriye kalan 2,5 kilometrelik yolculuk yürüyüşten çok bir tırmanışa dönüyor. Ama sonunda onları buna değen bir manzara bekliyor.
0: Vay canına.
2: Çok güzel.
1: Hawaii gibi. Oregon'da Hawaii.
0: İnerken macera perest biri gibi hissediyorsunuz ve bu akıl almaz şelaleyle ödüllendiriliyorsunuz.
21: Sahali Şelalesi tam 24 metre boyunda. Gizli kalmış yemyeşil doğanın içinden 80 derecelik bir açıyla süzülerek gidiyor.
0: Şemsiye Şelalesi'nden çok farklı. Aynı yerde bu kadar farklı ve bir o kadar da dramatik iki tane şelale bulmak çok garip bir his.
21: 9 metre genişliğindeki göl ilk başta davetkar görünebilir. Ama unutmayın, bu su erimiş karlardan geliyor. Yani sıcaklığı 3 derece civarında.
1: Evet.
4: Nasıldı?
2: Tam sabahları aldığımız sıcak duşlar gibi ama sıcaklığı hariç. Kutup dalışı yapmak gibi.
0: Çok güzel bir yerde çünkü fazla yol gitmek
1: harika.
0: Gerekmiyor.
1: 8 kilometrede tam iki tane şelale görüyorsunuz.
0: Hem şelale hem şemsiye, daha iyisi olamaz.
1: İyi saklanmış bir sır ve biz de burada kendimize bir yer edinebildik.
0: Evet.
4: Çoğu insan bilmiyor. Tüm gün bir insan bile görmedik.
2: Evet.
4: Bu da çok iyi.
21: Şimdi sizlere etkileyici bir yer daha göstereceğiz. Ama buraya ulaşması daha kolay. Tabii doğru aracı getirdiyseniz. İzlanda'ya gidiyoruz. Reykjavik'ten 130 kilometre uzağa. Burada ülkenin en şatafatlı şelalelerinden biriyle karşılaşacağız. İzlanda jeotermal aktivitesiyle ünlüdür. Bu yüzden de güzel kaplıcaları ve simsiyah sahilleri vardır. Ama tabii bir de buzlarıyla ünlüdür. Ülkenin etrafı buzullarla dolu. Hava sıcaklığı da kış boyunca sıfırın altında seyrediyor. Ama buraya ne zaman gelirseniz gelin, İzlanda'nın asla ama asla donmayan kısımları var. Çünkü gerçekten çok güçlüler. Efsanevi bir gün geçirmek istiyorsanız, Reykjavik'ten doğuya gidip dünyanın en etkileyici şelalelerinden birini ziyaret edin. Dramatik Hayfoss Şelalesi'ni.
25: It's
3: Burası biraz kayalıkmış. İzlanda'nın ilginç yerlerini keşfetmek istiyorsanız hakiki bir araba almanız gerekiyor.
21: Yerli tur rehberi Arne'nin de yardımıyla Frank ve Aneshka sıkı bir İzlanda jipine atlayıp Hayfos'a doğru yola koyuldu.
5: Standart 4x4 jipleri alıyoruz ve tüm süspansiyonlarını güçlendiriyoruz. Yeni ve düşük vitesler açıyoruz. Karlı zeminlere, yüksek dağların tepelerine kadar çıkabiliyoruz. Muhteşem şeyler yapıyoruz.
21: Reykjavik'ten manzaralı 2 saatlik yolculuğun ardından park alanına ulaştığınızda manzaranın birazdan daha da güzel olacağını anlayabiliyorsunuz.
3: Hadi şelaleye.
21: 800 metrelik bir patikadan Thjørsdalur Vadisi'ne ulaşıyorsunuz. İzlanda film setleriyle ünlü. Bu patikadaki manzaraları görünce bunun nedenini anlamak hiç zor değil.
5: Evet, işte Hekla. Ülkemizin en meşhur volkanıdır. Hekla'dan yakın bir zamanda bir patlama bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde patlaması çok mümkün.
3: Bugün olmasın da.
21: Bir süre sonra vadiye ulaşıyorlar. Kenardan bakıp ülkenin en güzel manzarasıyla karşılaşıyorlar.
3: Aman Tanrım.
5: İşte tüm haşmetiyle karşınızda.
7: Vay canına.
3: Harika, inanılmaz.
21: 120 metre yüksekliğindeki Hayfos, İzlanda'daki en yüksek ikinci şelale. Grania adında çok daha dar bir şelaleye paralel akıyor. İkisini de Fossa Nehri besliyor. Bu uyuntuyu oluşturması milyonlarca yıl almış.
0: Açıkçası bu kadar büyük olacağını hayal etmiyorsunuz. Bunu gördüğünüz zaman ne hissedeceğinizi de bilmiyorsunuz. İnsan bunun karşısında öyle küçük hissediyor ki gerçekten muhteşem.
21: Ama izleme noktasında durmayın. Hayfos'un en güzel tarafı etrafını saran inanılmaz düzlükleri.
3: Birlikte kanyonun etrafını dolaşmaya karar verdik. Çünkü ben bu muhteşem manzarayı mümkün olan her açıdan görmek ve tadını çıkarmak istiyorum.
21: Sonraki izleme noktasına giderken ana nehirden ayrılmış buzul noktalarıyla ve derelerle karşılaşacaksınız.
3: Ah, çok iyi. Dünyanın en taze sularından biri. Çok soğuk ama en iyisi.
21: Kanyonun diğer tarafına geçtiğinizde ise karşınıza yepyeni bir panoramik manzara çıkacak.
0: Aa, bu açıdan da çok güzel görünüyormuş.
3: Vay canına, bu delilik. Sadece şuradan buraya kadar yürüdük ve gördüğünüz gibi bütün manzaramız şimdiden değişti. Bu vadinin nasıl açıldığını ve ufukta nehrin suyunun nasıl kıvrıla kıvrıla aşağı doğru indiğini görebiliyorsunuz. İnanılmaz, muhteşem bir yer.
21: Buraya kadar geldiyseniz, şelalenin zirvesinden aşağı bakmadan evinize gidemezsiniz.
3: Vay, bir şelale daha. Sürekli su basıp duruyorlar.
0: Evet.
3: Keşke biraz daha yaklaşabilsek ama buranın çekimine
0: evet,
3: yakalanmayı
0: doğru.
3: Hiç istemiyorum.
0: Ben de öyle.
3: İzlanda'ya gelirseniz ve şelale seviyorsanız Hayfos'u görmeniz gerekiyor. Sadece manzaraya bakmayın. Bizim gibi her tarafı dolaşın, yürüyüş yapın. Her açıdan görün.
0: Tadını çıkarmaya bakın. Sanki dünya değil de başka bir gezegendermiş gibi görünüyor. İnanılmaz.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde.
3: Her açıdan görün.
0: Tadını çıkarmaya bakın. Sanki dünya değil de başka bir gezegenden.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Antilop Vadisi'ne hoş geldiniz. Evim evim, güzel evim. Burada bir prenses var. Hey, bugün en azından tırnağın kırılmayacak.
1: Ivır zıvıra para ödemem.
0: Ve Bay Boşboğaz.
2: Gittiğin her yerde beni göreceksin.
3: 125.
4: 700.
0: Bu çok ani oldu.
4: İşte başlıyoruz Tom.
0: Gerçekten zengin olduk.
2: Bu çok nadir bulunan bir parça.
4: Bundan bir parça mı istiyorsun? Olamaz. Bu şeyi sakinleştiremezse kötü şeyler olacak. Hadi Tom.
2: Evet 500 575 oldu.
4: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmayla satılıyor.
3: Sattım. 500'e sattım.
2: Ve 1150 dolar.
0: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
3: 50 bin dolar.
4: Ha, anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
4: Ülkeyi gezip depolar.

0: satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
1: güzel.
0: Fiyatı belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
1: Teklif ver.
0: 700 ve kazanırız.
2: 2100'e sattım. Evet, siz kazandınız.
0: Şuna bak.
1: Neler bulduğumuza.
0: Evet. İnanamayacaksınız. Ve sattığımıza. 5100 iyi.
2: Anlaştık.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Antilop Vadisi'ne hoş geldiniz. Evim evim, güzel evim. Burada doğup büyüdüm. Açık arttırma işlerine tam olarak burada başladım.
0: Doğduğundan beri burada hiç antilop görmemişsindir herhalde, değil mi?
1: Öyle ama o zamanlar vaşak ve dağ aslanı vardı. 4 çeşit çıngıraklı yılan gördüm.
0: Hala evcil çıngıraklı yılanların var mı?
1: Evet, var.
0: Ve işte bu yüzden senin evine gelmiyorum. Antilop Vadisi'nin geniş açık alanı onu roket şirketleri ve arazi sürüşü meraklıları için çekici kılıyor.
1: Bugün ileri teknoloji makineler ve araç gereçler bulmak için gözümüzü dört açacağız. Buradaki açık arttırmalar gerçekten çok iyi.
0: Pekala, umarım dediğin gibi olur.
1: Hadi başlayalım.
0: Evet, işte başlıyoruz.
1: Pekala, bak orada kim var?
0: Bu adamdan nefret ediyorum.
1: Biraz aceleci davranıyor. Ha, işte bir de prensesimiz var.
0: Ha, hayır.
1: Burada şimdiden iki tanıdık yüz gördük. İlk gördüğümüz çocuk senelerdir sürekli sorun çıkarır.
0: Ve Caroline'i en son gördüğümüzde işler pek de yolunda gitmedi.
3: 350 mi? Tamam, alsınlar.
0: Israr ediyorum.
2: 350'ye sattım.
0: Pekala, mutlu oldun mu? Ha? Zayıf anımızı kollamaya çalışıyorum.
1: Ondan hoşlanmıyorum.
0: Ben de.
1: Diğerleri için o kadar endişelenmiyorum.
0: Evet.
4: Umarım bugün cüzdanını getirmişsindir koca adam.
1: Tabii ki.
0: Koca adam mı? Burada erkekler birbirlerine gerçekten koca adam mı diyor? Sanırım seninle konuşuyor.
2: Pekala millet. Unutmayın, satışların tamamı nakit. Hazır mısınız? Buradan başlıyoruz.
1: İşte başlıyoruz. İki zorlu rakibimiz var ve açık arttırmaya sadece 4 birim çıkıyor. Bugün para kazanabilmek için çok savaşacağız.
0: Aman tanrım. Bu bir fotoblok. Fotoğrafları çerçevelemek için. Hepsi bu kadar mı?
1: Evet.
0: Bu fotobloğun bir metresi yaklaşık $10. Hepsini birine satabilirsin. 300 verebilir. Tecrübesiz bir göz bu kağıt yığınını sadece çöp olarak görecektir. Fakat biz iyi para getirebileceğinden eminiz.
1: Soğukkanlılığımızı koruyup bu işi ucuza kapatmamız gerekiyor.
2: Pekala. İçeride bütün baskı malzemeleri mevcut. Aklınıza ne gelirse. Tamam, $10'la başlayalım. $10 veren var mı? $10, $10, $10 veren. Peki ya 5? Peki ya 5? 5, 5, 5, 5 veren.
1: $5 veriyor.
2: 5 veriyor. 10. Artıran var mı? 10, 10, 10 veren. $5. Yok mu artıran? Teşekkür ederim bayım. $5'a sattım.
0: Dostum, iyi işti. Ne kadar kazandığımızın farkında mısın?
1: Tam $5'a aldık. Uzun zamandır böylesine rastlamamıştık.
3: Bütün paranızı tek bir seferde harcamayın.
2: Çok kurnazsın dostum.
1: Pekala, kıyafetler var. Çok iyi değil.
0: Bir alet çantası var. Görüyor musun?
1: Evet.
2: Pekala, başlıyoruz millet. Tamam, biraz daha bakın.
0: 5 para etmez gibi görünüyor ama bana kalırsa 150'yi alabilirsek
1: evet.
0: Almalıyız.
1: Evet.
0: Bu ünitenin pasaklı görünümü diğerlerini korkutabilir. Fakat bunun altındaki hazineyi görebiliyorum.
1: Bunu istiyoruz. Ama eğer 150'nin altında alabileceksek.
2: Pekala millet. $50'la açıyoruz. Oradan 50 geldi. 75. 75 veren var mı? Evet. 75 geldi. 100 veren. 100 veriyor. Şimdi 125. 125 geldi. 150. 150. 175. 175 yok mu artıran? 175 veren.
1: Kazanacak.
2: 150 yok mu artıran? 150. Artıran.
4: Artırıyorum.
2: 175 oldu. 175. 200. Yok mu artıran? 175.
0: Bırak alsın.
2: 175. Yok mu artıran? Sattım.
4: Beni görmekten bıkacaksın çünkü yıl boyu yakandan düşmeyeceğim.
1: Sorun değil. Çöp satın almaya devam edebilirsin.
4: Bu suratı
1: bana göre hava hoş.
4: İşin olduğumu düşünebilirsin ama nereye gidersen git beni göreceksin.
1: Açık arttırmada rezalet çıkarmak gerçekten çok acemice bir hareket.
0: Bu boş boğazı daha önce de görmüştük ve hep bizim almak istediğimiz şeyleri çalmaya çalışıyor. Eğer bu şekilde devam ederse gerçekten sorun yaratacağı benziyor. Eski bir televizyon. Kimsenin işine yaramaz. Gereksiz. Fiyatı arttırıp şu koca çocuğun üstüne kalmasını sağlayalım.
1: Kesinlikle. Bu odada sadece ıvır zıvır var. Şu boş konuşan dostumuzun bu çöpleri satın almasını sağlamak için harika bir fırsat.
0: Eğer Bay Boşboğaz'ı tuzağa düşürebilirsek açık artırmanın geri kalanında bizimle uğraşamaz.
2: Pekala. Kim 50 dolarla başlamak ister? Evet, oradan 50 dolar. 100 ve 125.
0: 700.
2: 700 geldi. 800 veren var mı? Yok mu artıran? 800 veren. 800. 700 oldu. Yok mu arttıran? Son kez soruyorum.
4: Arttırıyorum.
2: Pekala. 800 yok mu arttıran?
0: Harika.
2: 800 yok mu arttıran? Evet, 800. 825 yok mu arttıran? 800'e sizindir.
1: Tabii pislik. Harika oldu.
0: Bay Boşboğaz bu çöp yığınını çöplüğe taşırken kesinlikle bizi hatırlayacaktır.
1: Satın aldıklarımızdan sonra bu son aşamada pek etkili olabileceğini sanmıyorum.
2: Evet millet, işte son parçalar. Birazdan açık artırmaya başlayacağız.
4: Tam size göre, sadece çöp.
0: Toplamaya bayılan sensin. Gitarları beğendim. Nota sehpası da iyi işaret. Ha, şuna bak. Şu kağıdı var. İzle.
1: Dostum.
0: Bence alalım.
1: Ne kadar?
0: 600. Enstrümanlar iyi para edebilir. Ve şu ok hedef tahtası içeride daha fazla avcılık malzemesi olduğunun işareti olabilir.
1: Ama ne yazık ki sanırım prenses de bu parçaları istiyor.
2: Pekala, birim numarası 115. Kim 50 dolarla başlamak ister?
3: Ben.
2: 50 geldi, 75 oldu ve 100.
4: 300.
2: 300. 325.
3: Artırıyorum.
2: 325. 350.
4: 400.
2: 400.
3: Artırıyorum.
2: 425. 450. 450 yok mu artıran? 450.
1: Şimdi bakalım.
0: Artırıyorum.
2: 450. 475. 475.
3: Artırıyorum.
2: 500. 500 verdi. Aslında 500. 525.
0: Artırıyorum.
3: Çocuklar bunu almak istiyor musunuz?
1: Hey. Birileri bugün
2: 550.
1: Çok
3: artırıyorum.
2: 550.
0: Vazgeçmiyor.
2: 575. Evet. 575 geldi. 575. Yok mu artıran? 600.
3: Hayır.
2: 600 veren var mı?
3: Hayır.
2: 600. 600 yok mu? 575'e sattım.
0: Teşekkür ederim. Pekala Ton, Bay Boşboğaz'ın o çöp yığınını almasını sağladık. Ve prenses de eve eli boş döndü.
1: Bugün en azından tırnağın kırılmayacak.
3: Boş şeylere para ödemem.
1: İki üniteyi de çok ucuza aldık ve şu müzisyenin eşyalarını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: İşte geldik Ton.
1: Gitar kılıfının içinde ne olduğunu görmek istiyorum.
0: Pekala, bakalım neler var. Burada ne var? Şu nota sehpasını beğendim. Önce onu çıkarayım. 80 dolar değerinde. Bu profesyonel orkestra nota sehpası. Çok temiz. Burada kırık bir parça var.
1: Dostum, ama o kırık değil. Üflemeli ok. Eğer daha küçük hayvanlar avlamak istiyorsan bunu kullanırsın. Daha insani. Dostum.
0: Vay canına. Değeri ne kadardır ha? 80 dolar eder mi?
1: Evet. İnanamıyorum.
0: Kahve öğütücü. Bakırdan gibi görünüyor. İçi de antika değil. Muhtemelen yüzyılın ortalarında daha hızlı ve ucuz kahve öğütebilmek için yapılmış bir parça bu. 65-70 dolar eder. Gitar kılıflarını henüz açmadık bile. Bu iyi haber.
1: Harika.
0: Oo, ağır mı? Ağırsa iyidir.
1: Aman tanrım.
4: Hey çocuklar, bunlarla ne yapacaksınız? Ben de gelip baksam sorun olur mu?
0: Ton, eğer sakinleştiremezsen kötü şeyler olacak. Hadi yap Ton.
1: Bunu nasıl deneyeceğiz?
0: Hayır, bu kıyafeti kesinlikle giymeyeceğim. Bundan bir parça mı istiyorsun?

0: Ve gitar kılıflarını henüz açmadık. Bu iyi haber. Ağır mı? Ağırsa iyidir. Aa, burada bir tabanca var. Boya tabancası gibi.
1: Hayır, bir ok tabancası. Dostum, bunlar harika.
0: Ne olduğunu biliyor musun?
1: Bu bir sakinleştirme tüfeği. Eskiden vahşi yaşam kurtarma işleri yapıyordum. Ve eğitim sırasında sana bufalo, bizon gibi büyük başlara nasıl ok atacağını gösteriyorlar. Ama böyle bir aletle değil. Çünkü buna paramız yetmezdi. Bunlar 2000 dolar civarıydı.
0: Vay canına. Peki nasıl kullanılıyor?
1: Daha önce hiç kullanmadığımdan tam olarak nasıl olduğunu söyleyemem. Ama televizyonda bir çocuk bunun helikopterden bir hayvan vurabilmişti. İnanamamıştım.
0: Yani hep böyle hayvan programları mı izliyorsun?
1: Evet.
0: O halde diğer gitar kılıfında ne var? Aman tanrım.
1: Dostum. Başka bir ok tabancası.
0: Capture fırlatıcı, Palmer Cam ve donanım şirketi için üretilmiştir.
1: Aman tanrım.
0: Crossman silahları, hava tüfeğini getiren çocuklar.
1: Böyle bir şey görmüştüm. Sanırım bunlar 60-70'lerde yapılmaya başlamıştı.
0: Evet.
1: Dostum, kesinlikle zengin olduk. İşte bunlar da benim gitarlarım. Bu iki mükemmel silah bize çok kar sağlayacak.
0: Ama önce şu kağıtla dolu odayı temizlemeliyiz. İşte başlıyoruz.
1: Kimsenin bizimle kapışamadığına inanamıyorum. Ağır değil ama çok fazla var.
0: Belki de fotoğrafını çekip internete ilan vermeliyiz. Belki doğrudan satarız. Bir şey etmez mi? Daha küçük şeyler de var.
2: Merhaba çocuklar, nasıl gidiyor?
1: Hey, merhaba dostum.
2: Hey çocuklar, bunlarla ne yapacaksınız?
0: Satacağız. İlgileniyor musun?
2: Ben de gelip baksam sorun olur mu?
1: Tabii, içeri gel.
0: Şunu öğrendik ki her zaman tetikte olman gerekiyor. Çünkü ne zaman yeni bir satış yapacağını kesinlikle bilemiyoruz.
2: Carlos.
0: Merhaba Carlos.
1: Eğer bu adam elimizdekileri iyi bir fiyat almak istiyorsa bu gerçekten işimize gelir.
2: Güzel şeyler var. Aslında eğer ilgilenirseniz benim de elimde bir şeyler var. Bu yüzden bazı şeyleri değerlendirmek istiyorum.
1: Sende neler var?
2: Bunlar kıyafetler. Giyiyorsunuz ve köpek size saldırıyor.
0: Köpek eğitimi.
1: Kıyafetler var.
2: Evet, şuna bakın.
0: Pantolonlar da var.
2: Ceket var ve burada da bir tane daha var. Bu daha eski tabii.
1: Deri gibi.
0: Evet. Şöyle yapalım. Bence fotoblok bunlardan çok daha fazla eder. Sanki bu değmez gibi.
1: O zaman bunun karşılığında odanın yarısını alsın.
0: Bak ne diyeceğim. Odanın yarısını al.
2: Tamam.
0: Buradakilere karşılık. Anlaştık mı?
2: Tamam.
0: Pekala. Manuel. Tam bir iş adamısın. Evet. İyi bir iş adamı olduğunu
1: harika.
0: Biliyorum.
1: Harika.
0: Teşekkür ederiz. Harika. Ben. Bunlar Kevlar'dan yapılmış. Böylece köpekler ısırsa da hiçbir şey hissetmiyoruz.
1: Bu
0: eski
1: harika.
0: Eski model bir kıyafetimiz de var. Ne olduğunu tam çözemedim ama gerçekten bunlar nedir böyle?
1: Ben de tam anlamadım.
0: Her neyse. İki takım kıyafetimiz ve hala para edecek kadar kağıdımız var.
1: $5 için hiç fena değil.
0: Hiç değil. Değerinin ne kadar olduğunu bilmesek de köpek eğitim kıyafetleri kağıtlardan çok daha iyi.
1: Ve çok daha iyi durumda. Ama bunları satmaya çalışmadan önce vahşi yaşam biyoloğu Kevin'le buluşacağız.
0: Kaliforniya'daki dev kedilerle o ilgileniyor. Umarım bu sakinleştirici silahımızdan hoşlanır. Burada bakmanı istediğimiz bir şey var Kevin.
3: Gitar, banjo.
0: Bence bunu daha çok beğeneceksin.
3: Ha, bir ok tabancanız var. Denecekti. Karbondioksit havalı. Çok çeşitli ayarları var, teleskoplu. Çok iyi bir ok tabancası. Gerçekten üstün kaliteli bir tabanca.
0: Peki değeri ne kadar?
3: Yaklaşık birkaç bin dolar.
1: Güzel.
0: İşine yarar mı?
3: Çok iyi bir tabanca olmasına rağmen bunlardan bende de birkaç tane var ve bölümünde pek ilgileneceğini sanmıyorum.
0: Sanırım birinin beni sakinleştirmesi gerekiyor.
1: Belki başka bir şey istersin. Bu kötü çocuk gibi.
3: Oh. Vay canına. Bu bir Palmer tüfeği. Bu da karbondioksit havalı. Bu havalı tüfek olarak değiştirilmiş. Fakat önceden de ok tabancasıymış. Sanırım 60'lardan kalma. Ok tabancaları 50'lerde icat edilmiş.
0: O halde bu en eski örneklerinden
3: biri. Evet öyle. Bu eski bir ok tabancası. Bu kadar eski bir silahım hiç olmadı. Yani kişisel koleksiyonum için bunu alabilirim.
0: Eğer bu 2000 dolar ediyorsa bunun değeri ne kadar?
3: Bu mu? İster inan ister inanma. Bu modelle aynı fiyattalar. Daha 400 dolar civarı fark eder. Tabii bu daha eski, bilemiyorum. 200 dolar?
0: Bir dakika. Daha önce hiç bu kadar eskisini görmediğini söylüyorsun ve diğerinden 400 dolar fazla diyorsun, öyle mi? Artık bunlardan üretmiyorlar. 800 dolara ne dersin?
3: Bu çok yüksek. Bilmiyorum, 400'e ne dersin?
0: Yavaş yavaş anlaşacağız.
3: Bak ne diyeceğim. Neden onu ateşlemiyoruz? Eğer düzgün çalışırsa sana 450 dolar veririm.
0: Eğer düzgün çalışırsa bize $500 verirsin.
3: Tamam.
0: Harika.
1: Hadi gidip şu nasıl çalıştığına bakalım.
3: Gidelim.
0: Bu su şişesi çevreyi korkutuyor. Eğer Ton bu şeyi sakinleştiremezse bu güzel halkın başına kötü şeyler
3: evet,
0: gelir.
3: Onu vurması gerekiyor.
0: Pekala Ton.
3: Hazır mısın?
0: Hadi Ton.
3: Hazır olduğunda vur.
0: Hadi Ton. Vay canına, iyi vuruştu.
1: Çok iyiydi, çalışıyor.
3: Güçle vur.
1: Harika.
0: Bu eski ok tabancası için $500 hiç yoktan iyidir. Fakat hala yapmamız gereken şeyler var. Şimdi Sench'le buluşmak üzere yoldayız. Güney Kaliforniya'nın en iyi köpek akademilerinden birini işletiyor. Umarım eğitim kıyafetlerimizle ilgilenir.
2: Bu harika. Isırma eğitimi, polis köpekleri ya da bu tür şeylerle mi ilgileniyor?
1: Pek sayılmaz.
2: Polis köpekleri çeşitli operasyonlarda kullanılmak üzere eğitiliyor. Şimdi bu bölümleri göreceksiniz.
1: Koltuk altında.
2: Evet, aslında oradan ısırılırsan gerçekten mahvolursun.
1: Evet.
2: Pekala, bunu giyiyorsunuz ve böylece sizi eğitim boyunca koruyor. Kıyafetin devamı burada. Gördüğünüz diğer bölümle aynı maddeden yapılmış.
1: Pahalı olmalı.
2: Aslında yaklaşık $1000 civarında diyebilirim.
0: Pekala, buna ne dersin?
2: Aa, şuna bakın. Kolundan ısırılan bir adam var. Elinde bir sopa var ve size hemen söyleyeyim, köpekler var. Sanırım bu ilk kıyafetlerden biri olmalı. 1950'lerden kalma olabilir. Bu gerçekten çok nadir bir parça. Bence zor bulunur. Kesinlikle asla bir köpek üzerinde kullanmam. Bu daha çok alıp derhal vitrine koyacağım bir şey.
1: Bunun gibi bir şey ne kadar eder?
2: Aslında birkaç bin eder diyebilirim.
0: Güzel rakam ama biz şuna hepsi için $3100 diyelim.
1: 3000 olsun.
2: Dürüst olmak gerekirse asıl soru bununla birlikte geliyor.
0: Nasıl bir soru?
2: Şunlara bir bakın. Tokası çok kötü ve eğer 148 kiloluk bir Alman çoban köpeğinin baskısı altında işe yararsa o zaman bunu alabilirim.
1: Nasıl deneyeceğiz?
2: Aslında ortağım köpeğimiz de orada. Fakat kendi köpeğime beni ısırmasını öğretmek pek iyi bir fikir değil. Sana küçük gelir. Bu nedenle...
0: Hayır. Kesinlikle bu kıyafeti giyip bir köpeğin bana saldırmasına izin vermiyor.
2: Sen bilirsin. Hepsi için $2300.
0: Oradaki mi?
2: Evet.
1: Dostum, o daha yavru.
2: Evet, işte köpeğimiz bu.
1: Pekala. Eğer bu testi geçersek ve her şey yolunda giderse 3000 alırız. Tam tersi olursa 2300.
2: Evet, kesinlikle doğru.
0: Söyle ona.
1: Anlaştık.
2: Harika.
1: Teşekkür ederim. Giyin.
0: Bu korkunç, bu korkunç.
2: İyi biri olduğunu biliyoruz ama onu öyle olmadığını ikna etmen gerekiyor.
1: Hadi. Deneyeceğiz.
0: Şimdi daha kötü biri gibi görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: İstiyor musun? Bundan bir parça mı istiyorsun?

0: Hey Alan.
1: Bırak beni, bırak.
0: Nasıl? Bu çok kötü. Hey, işe yarıyor.
2: Evet, bunu alacağım dostum.
0: 3000.
2: Kesinlikle. Onu oradan almalı mıyız?
0: Henüz değil. Bu çok eğlenceli. Sanırım Antilop Vadisi'nde iyi iş çıkardık dostum. Ne dersin?
3: Dostum, bu biraz sertti. Antika sakinleştirici tüfeğimizi $500 sattık. Köpek eğitim kıyafetlerimiz iyi fiyata, 3000'e gitti. Ve geri kalan fotoblok ve diğer eşyalar $3650 gitti. 2 ünite için $580 ödedik ve içindekileri $7150 sattık. Tam $6570 kârdayız. Ve hala elden çıkarmamız gereken bir tüfeğimiz var. Bir fikrin var mı?
0: Sanırım bunu isteyecek birini tanıyorum.
3: Nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: Seni tekrar görmek güzel.
0: Nasıl gidiyor dostum?
4: İdare eder. İçinde ne var? Gitar mı var? Ben müzikle ilgilenmiyorum.
3: Ya bununla ilgilenir misin?
4: Denenecek. Bu birkaç bin dolarlık bir silah. Kesinlikle çok işime yarar. Fakat şu anda böyle bir şeyi karşılayabilecek durumda değilim. Çok pahalı. Evet.
3: Burası çok güzel. Yıllardır bana buradan bahsediyor. Bak ne diyeceğim. Sen bu işe devam et. Biz de bunu sana vermek istiyoruz.
4: Ciddi misin?
3: Evet.
4: Vay canına. Yani bu da gerçekten çok işimize yarayacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum.
3: Rica ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
9: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Go!
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebil'e hediyeli.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Havai bebeğim.
1: Muhteşem.
0: Aloha. Hepsini bugün alacak mısın?
2: Evet.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
2: Sattım.
0: Hadi.
1: Oho. Dostum.
0: Bam.
1: Neredesin?
3: İşte bu. Ne diyorsunuz?
1: İlk günü son gün olursa çok berbat olur. Gelip şuna bir baksana.
3: Felaket olacak.
2: 550, 575 oldu.
4: 60'a çıkardım.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmalarda satışa çıkarılıyor.
2: Satıldı.
4: Sattım 500.
2: 1150 dolar.
0: Evet.
1: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
2: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Ha.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Bizler antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşır, depolar satın alırız.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapılar açıldığında
1: harika.
0: Değerini belirleyebilmek için saniyelerimiz oluyor.
1: Fiyat.
0: 700 mezatı kattık.
2: 1'e gidiyor.
4: 2.
2: 2100 dolara sattım.
1: Kazandın dostum.
0: Şuna bak. İnanamıyorum.
1: Bulduklarımıza ve sattıklarımıza inanamayacaksınız.
0: İnanılmaz. 5100.
2: Anlaştık.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Havai bebeğim, başardık.
1: Dostum. Muhteşem bir şey.
0: Tom'la birlikte Pasifik Okyanusu'nu geçerek Havai adalarından birine, Oahu'ya geldik. Amacımız tatil yapmak değil.
1: Tropik hazineler peşindeyiz.
0: Şuna bak, muhteşem bir şey bu dostum.
1: Şimdi Honolulu'dayız.
0: Honolulu sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda uluslararası bir ticaret merkezi.
1: Bugün Havai hediyelik eşyalarından Avrupa antikalarına kadar pek çok şey bulabiliriz. Ne diye kendi arabamla gelmedim ki sanki?
0: Evimiz ve Hawaii arasındaki 4500 kilometre genişliğindeki okyanusu kat ettikten sonra adada bulabildiğimiz her şeyi satıp eve dönmemiz lazım.
1: Bu nedenle kendimize bir asistan tutmaya karar verdik. Asistanımızın ilk görevi bize bir kamyon ayarlamak.
3: Tamam, o zaman gidip başka bir tane bakalım.
1: Carolyn, Los Angeles'ta birkaç kere karşılaştığımız acemi bir alıcı.
2: 475, 500 veren.
0: Durmak bilmiyor, o yüzden ben gideyim.
3: Bunu ödeyecek misiniz gerçekten?
1: Dostum, göründüğünden daha sıkı çıktı.
0: Geçmişte aramızda çatışmalar yaşandıysa da onda ciddi bir potansiyel gördük. O yüzden onu bu yolculuğa davet etmeye karar verdik.
1: Onu biraz çalıştıracağız.
0: Böylece büyük satışlara odaklanabileceğiz ve işimizi bir an önce bitirip kendimizi plaja atacağız.
1: Hadi başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Sence yeterince kişi gelmiş mi?
0: Sorun bu adadaki kıyafet rahatlığında bence. İnsan kim ciddi kim değil anlayamıyor.
1: Evet.
0: Başlıyor. Şuradakine bakın, ne kadar da ciddi. Belki de değildir.
2: Bayanlar baylar, benim adım sörfçü Joe Tipple. Bugün çok sıkı çarpışmalara şahit olacağız. Ellerinizi havaya kaldırın bakalım. Aloha, başlıyoruz.
0: Havaili sörf ustalarının birçoğunda plajlara dair sadece buralılar girebilir gibi bir tavır vardır. Aynı tavır depolardaki açık arttırmalarda da kendini gösteriyor.
1: Açık arttırmada sadece 4 depo satılacak. Bu yüzden açık arttırma zorlu geçecek.
0: Umarım parti burada başlar. Çok depo almayı planlıyor musun?
4: Evet.
0: Hepsini bugün mü alacaksın?
4: Evet.
0: Bundan pek hoşlandığım söylenemez.
2: Ne var o kutularda? Elmaslar? Altın?
1: Tarihi geçmiş tıbbi ıvır zıvır.
0: Kötü. Bizim için zararlı malzeme bunlar.
1: Ama şu da var. Alttaki kutular temiz bantlanmış. Üsttekiler kırmızı ve sarı etiketli. Bir depo dolusu tıbbi malzeme almak para kaybetmeye davetiye çıkarmak demektir. Ama etiketler uyumsuz. Bu durumda içinde başka şeyler de olabilir.
0: 100 dolarlık kumar?
1: Evet, o tamam. Halde 100 dolarlık kumardayız.
2: 4x4x5'lik deponun açık arttırması başlıyor. 100 dolarlık bir etiketle açıyorum. 100 dolar, 125 istiyorum. 125 oldu.
0: Doğru dürüst teklif bile veremiyorlar.
2: 150 geldi. Evet, 175 istiyorum. Evet, hadi. 175 gelsin. Hadi, bu kadar ucuza gitmesin. Satıldı. 150'ye satıldı. Evet, 150 dolar.
0: Bizimki aldı. Bugün pek iyi başlamadı. Terli küçük dostumuz ya bizim etiketlerdeki karışıklığı fark etti ya da tıbbi malzeme işinde. Her iki halde de bir gözümüz bu adamın üzerinde olsa iyi olur. Bak, bunu sevdim. Albüm koleksiyonu, vintage parçalar.
1: Bu da ne?
0: Koa ağacı gibi. Yaklaşık 5 metrelik bir ahşap parçası, antika olabilir gibi. Baksana, ucunda 2 nokta var.
1: Evet.
0: Evet. Havai koa ağacı olabilecek bir şeyler gördük.
1: Adalı kime sorsan bu ağacın değerli olduğunu söyleyecektir. O yüzden bu depo için savaşmaya değer.
0: 1300 civarında alırız.
1: Olur.
0: Ne dersin? Bakalım Terli Freddy bu depoya da talip olacak mı?
2: Bayanlar baylar, depomuzu satalım. 100 daha çıkarttırmaya açıyorum. Evet, 125. 125 çekiyorum. 600 geldi. Vay canına. 600'deyiz. 700 geldi. Evet, 800 oldu. 800 dolar. 900 dolar oldu. Evet, hadi hadi arttırın. 1000 dolar geldi. 1000 dolardayız. Evet, yok mu artıran? Hadi 1100 yapalım şunu. 1050, hadi. 1100 geldi. Harika. 1100 dolardayız. Evet, 1100. 1200 yok mu? 1150 geldi. 1150'deyiz. Hadi 1200 oldu. Harika. Çok güzel. 1200'deyiz. Yok mu artıran? Satıyorum. 1200'e sattım.
0: Teşekkür ederim.
2: 1200 dolar.
0: Eğer terli Fred'i saldırmasaydı o depoyu ucuza kapatabilirdik bence.
1: Eğer fiyatları bu şekilde yükseltmeyi sürürse bugün pahalıya patlar.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Depo aldık.
3: Tamam, çok iyi.
0: Ama dikkat ettik de buraya kamyonla gelmedin.
3: Size harika bir kamyon bulacağım, söz. Birazdan orada olurum.
0: Tamam o zaman, birazdan görüşürüz.
3: Hoşça kal.
0: Üstesinden gelecek.
1: İlk günü son gün olursa çok berbat olur. Çok çirkin ama bundan bir sürü var. Yukarıda pahalı bir valiz görünüyor.
0: Şurada bir tane daha var. Sanırım askeri tarzda bir şeye benziyor.
1: Ne kadar? 500 mü?
0: 500 dolar.
1: Pahalı görünen bir valiz ve bir vintage bagaj. Arkada çok daha fazla para eden şeyler olabilir.
0: Terli Freddy son depodan sonra ölçü almak isteyecektir. Arttırma için son dakikaya kadar bekleyeceğiz. Ben şöyle geriye doğru bir daire çizip arkasına geçeyim. Son dakikada da teklif
2: ver. Bayanlar baylar, işte yine buradayız.
0: Evet. Gidiyorum.
2: Teklif?
1: 500'ün altında tut.
2: Kaldırın sayıları, görelim hadi. Hemen sahnenin soluna bakıyorum. Hemen sahnenin sağına bakıyorum. Aşağı, öne, arkaya, ortaya bakıyorum. Kaçtan başlayacağımız önemli değil. Kaçta duracağımız önemli. 50, 500. 500 geldi. Vay canına, 500'deyiz. Evet.
0: Tanrım.
2: Yok mu artıran 500?
1: Dışarıda kaldı.
2: Evet, 500 hadi. 500, 600 istiyorum. 600. Tatmak üzereyim.
0: 1000.
2: 1000 dolar geldi, aman tanrım. 1000 dolar.
1: Lanet olsun.
4: 1500.
2: 1500 oldu, vay canına. Bu nasıl bir arttırma? 1500'deyiz, evet hadi. 1600 istiyorum, 1600, 1600. Son çağrı. 1500'e sattım. 1500 dolar.
0: Ben olsam buna alkış tutmam. Terli Freddy'nin bu depoda geri çekilmeyeceğini anlamıştım. O yüzden de neden ona bunun bedelini ödetmeyelim ki diye düşündüm.
1: Sen onca hesabı yaparken onu değil beni terlettin.
0: Ama işe yaradı değil mi? Film makbuzları mı? Yapımcı firma deposu.
1: Şurada görülenler ipek mi? Bunlar bize bonus olur.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şurada bir ekran var.
0: Dalgıç kıyafeti. Şurada sualtı ışık sistemi olmalı. Dalgıç malzemelerin yanında.
1: Dostum, bunu almamız gerekiyor.
0: 1300'e ne dersin?
1: Bence iyidir. Yapımcı ekipmanları ve dalış malzemeleri Hawaii'de çok çabuk satılabilir.
0: Umalım da bu depoda bari Terli Freddy karşımıza çıkmasın.
2: Evet, depo 3123. Kim kazanmak istiyor? 100'le başlatıyorum.
4: 300.
2: Evet, 300 geldi. 300'deyiz. 400 oldu. Harika. 500 geldi. Mükemmel.
0: İşte sıcak para.
2: Hadi artırın. 700 geldi. Çok güzel. 700'deyiz. Yok mu artıran? 800 oldu. 900. Çok güzel. Hadi 1000 istiyorum. Yuvarlayalım şunu. Hadi 1000 dolar. 1000 dolar geldi. Evet, 1100 oldu. 1100'deyiz. Hadi artırın.
0: 1125.
2: 1125 dolar oldu. 1150.
0: Evet.
2: 1175 geldi. Evet, yok mu artıran 1200 oldu. Harika. Güzel gidiyoruz. 1225 oldu. Yok mu artıran 1250 istiyorum hadi. Satmak üzereyim. 1225. 1250 istiyorum. 1225'e satıldı. 1225 dolar.
0: Terli Freddy resmin dışına çıkmış olsa bile geri kalan ada sakinleri bu deponun öcünü bizden alacak gibi.
1: Yine de bugün iki harika depo kazandık. Şimdi gidip neler almışız bir bakalım.
0: Ne yazık ki bunları henüz koyacak bir yerimiz yok.
1: Evet, bize kesinlikle bir kamyon gerekiyor.
0: Albüm koleksiyonu. Ama 80'ler, 70'ler değil. Yine de 50 dolar eder.
1: İlaç alma vakti geldi.
0: Aman tanrım. Turistken almak isteyeceğin şeyler bunlar. Böyle şeylerle takılmak istersin. Bu harikaymış çünkü üzerinde tiki tanrıları var. Biraz farklı takılayım dersen alman gereken şey bu. 40 dolar edebilir. Neler var orada? Hadi canım.
1: Neredesin?
3: İşte bu. Ne düşünüyorsunuz?
1: Muhteşem.
4: Bunları dağ yüzeylerinden aşağı kaymak için kullanırız.
0: Vay canına.
1: Evet.
3: Bu bir felaket olacak.
1: Aman tanrım.
5: At tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Ben bu havayı çok sevmeye başladım. Neler var orada?
5: Dostum, silah.
4: Gerçek bir silah mı?
5: Evet, bu bir 22 AG. Şuna bak.
4: İtalyan yapımı. Tarihine bak, 1957. Böyle bir şeyi kim almış olabilir ki? Bir polis memurunun böyle bir tabanca alacağını sanmam.
5: Hayır, askeri polisler bunları küçük birer yedek destek gibi bir süre taşımışlardı. Bu muhteşem bir şey. Ama bu nedir onu çok merak ettim. Dur da şu halıyı dışarı çıkaralım.
4: Dostum şuna bir baksana.
5: Bu da nedir?
4: Nedir bu? En ufak

0: Fikrim bile yok. Ama hoşmuş. Ufak ahşap parçalara elle bağlanmış. Belki bir tekneye falan bağlanıyordur.
1: Bilemiyorum. Gidip bir uzman bulup ne olduğunu öğrenelim.
0: İyi fikir. Üzerine çıkmak ya da uzanmak için biraz fazla hafif bir ahşap kullanmış gibiler değil mi? Bir şeyler mi taşıdılar acaba?
1: Bilmiyorum.
0: Çok şaşkınım. Aklıma bu düzenekle yapılabilecek tonla şey geliyor. Sadece zanaatı bile parçanın çok değerli olduğunu anlatıyor.
1: Ama Carolyn bize bir kamyon bulup getirene kadar buradaki hiçbir şeyi hiçbir yere götüremeyeceğiz. Neredesin?
2: Az önce geldim.
1: Tamam, bir dakikaya görüşürüz.
2: İşte bu. Ne diyorsunuz?
0: Ne kadar tuttu?
2: Ucuz. Gerçekten çok ucuz.
0: Bayıldım. Sanki Hawaii gömleğine sarılmış ekmek kamyoneti gibi.
2: Harika.
0: Bu kamyon bana tam Aloha ruhunu yaşattı. Artık Carolyn tam anlamıyla aramıza katıldı. Birinci deponun yükleme işine başlayabilir. Ben de bu arada ikinci depoya geçebilirim. Evet.
1: Kamera yaklaşık $30 eder. Işıklandırma kiti.
0: Şuna bak. Çok güzel. $25 eder. Belki başka şeyler bilmiyor olabilirim ama bunun ne olduğunu biliyorum.
1: Bu muhteşem bir şey. Bu bir dalgıç tahrik aracı. Bununla su altında geçirdiğin zamanı optimize edebilirsin.
0: Özellikle senin için harika çünkü yüzme pratiğin olmadan dalmayı sağlıyor.
1: Kesinlikle. Bunların ucuz olanları $500-$700 arası. Pahalı olanları ise birkaç bin dolara kadar çıkıyor.
0: Çok iyi. Hadi gidip bir soruşturalım. Elimizde ne var görelim.
1: Çok eski. Vay canına. Şuna bak.
0: Bam!
1: Dev bir füze gibi.
0: Bu canavar diğer canavara benziyor ama bu onun büyük babası gibi bir şey.
1: Evet, bu biraz daha eski.
0: Biraz kötü durumda. Ben olsam çalışacağını pek güvenmezdim.
1: Evet, eğer tahmin ettiğim kadar eski ise bu tam bir koleksiyoner ürün.
0: Muhteşem. Kazıya devam edelim.
2: Pekala beyler, ilk depo boşaldı bile.
1: Çok iyi.
0: Carolyn, nasıl hula yapılır biliyor musun?
2: Pek sayılmaz. Deneyebilirim ama.
0: Güzel. Mesaj verme kaygın olmasa da olur, tamam mı? İşte yaklaşık şöyle bir şey. Ling, ling, ling,
2: ling, ling, ling. Hiç ritim duygum yoktur.
0: Çok çalışman lazım. Carolyn, gizemli cihazımızın ne olduğunu bulmaya çalışırken biz de potansiyel bir alıcı olan adalı bir dalgıç Brian'la buluştuk.
2: Bol şans çocuklar. Umarım iyi gider.
1: Brian'ın Honolulu'da bir dükkanı var. Umarım bizim bu dalgıçlık cihazımız için de yeri vardır. Sana bakman için bir şeyler getirdik.
3: Bu muhteşem bir şey. Bana getirdiğiniz şey yapılan ilk ticari DPV.
0: Bizim işte ilkler iyidir.
3: Çok güzelmiş.
1: Suyun altında nasıl çalışıyorlar?
3: Şöyle, tutunuyorsun. Tetikler var ya, onları kavruyorsun ve kendini bırakıp gidiyorsun. Bu makineyle normalde suyun altında görebileceğinizin 4 katını görebilirsiniz.
1: Peki sence ne kadar eder?
3: Çalışır durumdaysa $5,000 eder.
0: $5,000 mı?
3: Evet, çünkü bu vintage bir parça, orijinal. Ama nedense içimde çalışmayacağına dair sağlam bir his var. Bununla ilgili birkaç sebep sayabilirim. Şu solda gördüğünüz tetik.
0: Evet.
3: Burada da ışık düğmesi. Bakın, gördünüz mü, ışığı yakıyor. Hemen sağda tetiği var. Bu tetik harekete geçmeyi sağlıyor. Tetiğe basmazsanız makine hiçbir yere gitmez.
0: Evet. Yani herhangi bir şekilde itmek falan gerekmiyor.
3: Size söylemiştim. Bunu sevdim. Şunu bir kontrol edin bakalım. Bu bir Oshinik Mako DPV su cutter. Bu nispeten yeni bir model. Hemen şurada da bir O halkası görüyorum. Hemen şurada da bir bataryası var. Eski sahibi bu cihaza gayet iyi bakmış. Bu uzun zamandır aradığım şey. Bu tam aradığım şey.
0: O halde çok da ucuz olmadığını tahmin ediyorum.
3: Çalışırsa makul bir fiyat tutar. Ama eğer o halkalardan biri kötü durumdaysa ya da motor şaftının etrafındaki ana mühürlerden biri kayıpsa olmaz.
0: Tamamdır, bize bir teklifte bulun.
3: Çalışırsa ve batmazsa 2000 veririm.
0: 2000 bir de küçük dostumuz. Konuştuğumuz gibi.
3: Bu da fiyata dahil.
0: Yapma, hayır.
3: Bu da içinde.
0: Hayır, o fiyata dahil olmaz. Harika bir şey o. Tek başına $400. Buradaki bizim güzel olan için 2000'ini alırım. O yüzden 2400 ver, senin olsun. Üstelik biz bunu bulana kadar neler çektik. Sen zahmetsiz alıyorsun.
3: Bir anlaşma yapalım. Eğer çalışırsa size $2400 veririm.
0: Ya çalışmazsa?
3: Eğer sizi test etmeye götürdüğümde çalışmazsa ya da su alırsa neye mal olursa olsun bunu alacağım.
0: Pekala. Umalım da çalışsın.
3: Evet,
0: hadi
3: anlaştık.
0: Bakalım, sağ ol.
3: Gidelim o halde. Şöyle yapacağız. Ben ve Tom suya gireceğiz ve bu aletin çalışıp çalışmadığına bakacağız. Eğer çalışırsa kısa bir dalış turu yapacağız. Bu çok keyifli.
0: Carolyn'le ben de suya gireceğiz. Bize ihtiyacınız olursa yukarıda bulabilirsiniz.
3: Tamam, çok iyi olur.
0: Pekala, gidelim o zaman.
3: Suya girelim.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Muhteşem. Çılgınca.

0: Eğlenceli miydi? Nasıldı?
1: Dostum, muhteşem bir şeydi. Sudan çıkmak istemedim.
0: Bu alet ne kadar eder? %100 fazlası.
2: %100. Çok etkilendim gerçekten.
0: Yani konuştuğumuz rakamın %100 fazlasını vereceğiz.
2: Evet, %100 fazlası.
0: $2400.
2: $2400 hemen şimdi.
0: Minnettarız.
2: Harika zaman geçirdim.
0: Şimdi de Caroline'in ayarladığı bir buluşmaya gidiyoruz. Tom'la tanışacağız. Uzmanlığı havai kültürü olan bir profesör. Gizemli aletimizin ne olduğunu söyleyebilir.
1: Tabii bunu kendi kişisel koleksiyonda katmak isteyeceğini de umut ediyoruz.
0: Nedir bu?
2: Buna Papa Holua denir. Hawaii'ye özgü geleneksel bir kızak bu. Bununla dağ yamaçlarından, özellikle de kaya yüzeylerinden kayarız. Bu kızakla yaptığımız kayış turları bazen 1 kilometreden bile uzun olabilir. Dağ yamacından saatte 80 kilometre hızla kayarız. Yani bir uçurumun kenarından doğruca suyun içine. Kayıladan yapılmış gibi görünüyor. Hawaii'ye özgü çok yoğun dokulu sert bir ağaçtır. Sadece burada bulunur. Bunu yapan kişinin yaptığı işe büyük bir saygısı varmış. Neyi neden imal ettiğini çok iyi biliyormuş. Bu değerli bir parça.
0: Senin de buna karşı bir tutkun var galiba.
2: Kesinlikle, ben de çok severim.
0: Biz bunu sana satmak istiyoruz ama bize evet diyebileceğimiz bir teklif vermen gerekiyor.
2: Bilmiyorum, belki 4000 veririm. Bu bir öğretmen için çok yüksek bir rakam. Buna 4000 vermek bile benim için bir risk aslında. Çünkü düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin değilim. Bu aletlerde en önemli unsurdur. Sadece emin olmak için test edebilir miyiz?
0: Sürüp denemek ister misin?
2: Sürmeye gelemedim, almaya geldim. Ben bunu giderken yanımda götürmek istiyorum.
0: Pekala, işte anlaşma. Bizim geldiğimiz yer, yani benim doğduğum yer olan Skrider Tepesi'nde kayarken ciddi yaralanan zayıf çocuklar olurdu. Ama ben onlardan değilim. Yani diyeceğim ki bunu senin yerine ben deneyebilirim. Ne dersin ha? O zaman bana 7500 vermen gerekecek. 7500 anlaşır mıyız?
2: 5000'e ne dersin?
0: 6800 ve ben kullanırım.
2: Tamam.
0: Tamam, yapacağım.
2: Aşağı bununla ineceğim.
0: Tamam. Ne kadar zor olabilir ki?
1: Gelip şuna baksana.
3: Ne?
1: Hadi. Arabada tıbbi yardım kitimiz var mı?
0: Ben kendimi neyin içine soktum böyle?
1: Tamam.
3: Aman Tanrım.
1: Hadi bakalım.
3: Bu bir felaket olacak.
0: Tamamdır, gidiyorum.
1: Umarım bir taraflarını kırmaz. Oh dostum, dostum, dostum.
2: Oh. Hayır, hayır.
1: Aman Tanrım. Kırık kemik yok mu? Harika.
0: Anlaştık mı?
1: Çok iyi.
3: Evet.
1: İşte $6800.
2: Teşekkür ederim dostum.
0: Çok zor kazanıldı. Sağ ol dostum.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Caroline.
3: Evet.
0: Bunu da yapılacaklar listemden çıkarır mısın?
3: Hemen.
0: Evet. Honolulu'daki o güzel vahşi ruhu tamamen hissediyorum. Love kızağımıza inanılmaz bir şekilde $6800 sattık. Dalış ekipmanlarımız 2400'e gitti. Bulduğumuz diğer malzemeler de bize ekstradan $3000 getirdi. İki depoya toplamda $2425 ödedik ve sattığımızda cebimizde toplam $12200 vardı. Bu bize canavar gibi bir $9775 kar kazandırdı. Kesinlikle çok iyi bir iş çıkardık. Şimdi bir Kahuna plajına gitmek isteyen var mı?
1: Hadi başlayalım.
0: Biliyor musun? Sanırım senin dansın hula değil. Seninle daha serbest dansla bir şeyler deneyelim. İşte böyle. Güzel. Göster kendini. Hadi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Monaco Çey sadece Atasay mağazalarında.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hafta.

0: Kaya Lua, Hawaii.
1: Dostum.
0: Buraya doya doya bak. Çok fazla yerli.
2: Gerginim, sağlam rakiplerimiz
3: 875 var. 875 veren, 900. Sattım.
0: Aman tanrım. Belki buna Carol'in teklif vermesi iyi olur.
3: 700'de başlıyoruz. 700, 750. Evet, 750, evet. 775.
0: Pekala.
1: Aman tanrım.
0: Küçük ama hoş bir ev.
1: Evet.
0: Harika.
1: Ben hazırım.
2: Çok acıyor mu?
4: 4500 dolar. Dostum Roma, sadece bu kadar uzaktasınız.
0: Bu hayır demek.
3: 550, 575
4: evet,
3: oldu.
4: Başlıyoruz.
3: Evet, 600.
0: Amerika'da her gün binlerce depo açık arttırmalarda satılıyor.
4: Sattım.
1: Sattım, 500.
3: 1150 dolar.
0: Evet.
5: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
4: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Huff.
5: Ve ben Tom Jones. Biz antik arttırmalarız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
5: güzel.
0: Değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
5: Teklif ver.
0: 7 ve kazandık.
3: 1100.
4: Arttıran.
3: Evet, 600.
0: Amerika'da her gün binlerce depo açık arttırmalarda satılıyor.
4: Sattım.
1: Sattım, 500.
3: 1150 dolar.
0: Evet.
5: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
4: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Huff.
5: Ve ben Tom Jones. Biz antik arttırmalarız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
5: güzel.
0: Değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
5: Teklif ver.
0: 7 ve kazandık.
3: 1100.
4: Arttıran. 2100'e sattım.

0: ve sattığımız 5100.
1: Anlaştık.
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Bekle bizi Kaya Lua. Aloha eyaletine doyamadım.
1: Ben de dostum.
0: Ha, bu da neydi? Pekala, çak bakalım. Şevkine hayranım.
3: Teşekkür ederim.
2: Bugün muhteşem Oahu adasında bir açık arttırmaya katılacağız.
0: Evimizden binlerce kilometre uzakta olduğumuzdan bu adada bize her konuda yardımcı olması için Caroline'i asistan olarak getirdik. Burada Kayaloa'da yaşayan bir arkadaşım var. Açık arttırmada onunla buluşacağız.
2: Yanımızda bir yerli olması çok iyi olur.
0: Kayaloa sadece Hawaii'nin en ünlü plajlarından biri değil, aynı zamanda Birleşik Devletler Deniz Piyadesi üstüne de komşu.
2: Bu nedenle bugün rüzgar sörfü malzemelerinden eski ordu donanımlarına kadar her şeyi bulabiliriz. Dostum.
0: Vay canına. Buraya doya doya
3: sizin
0: bak.
3: Sizin ayrılıp biraz gezebilir
0: miyim
3: artık?
0: Hediye dükkanından kartpostal alırız. Ona bakarsın, aynı şey. Çok fazla yerli var.
3: Gerginim, sağlam rakiplerimiz var.
0: Evet öyle. Şuradaki bize kötü bakıyor. Bakışlarına bak. İşte benim bodyguardım orada. Hey! Junior, seni görmek güzel. Sağ ol dostum. Bizi davet ettiğin için sağ ol. Junior'la bir süre önce Kaliforniya'da bir açık arttırmada görüşmüştük ve bugün bize burada eşlik etmeyi kabul etti. Durumlar nasıl?
4: Biraz fazla kalabalık.
0: Evet.
5: Bayanlar, baylar, merhaba. Ben Surfer Joe, açık arttırmacı. Kayalua'ya hoş geldiniz. Pekala bayanlar, baylar, başlıyoruz.
0: Yerliler acımasız görünüyor. Bugün satılacak sadece 7 ünite var. Dikkatli olmazsak kolayca dışarıda kalabiliriz.
2: Bu nedenle gerçekten beğendiğimiz bir şey olana kadar tedbirli olmalıyız. Şu üniteye bak.
0: Ya evet. Bu suda bitki yetiştirmek için. Her biri yaklaşık 400 dolar. İyi para. Bitki yetiştirme malzemeleri rahat 800 dolar eder. Belki de daha fazla. Bu dev bir fener.
2: 600 dolar. Çok güzel şeyler var.
0: 1000 dolar.
2: Evet.
0: Gerçekten iyi malzemeler var. Hidroponik sistemler 1000 dolardan fazla eder. Bu yüzden kesinlikle almalıyız.
2: Ama bir kez teklif sunduğumuzda geri çekinemeyiz. Bu yüzden gerçekten çok dikkatli olmalıyız.
5: Hazır mısınız?
2: Evet.
5: Pekala, hadi başlayalım. Bir numaralı ünite. 400. 100 dolardan başlıyoruz. Evet. 400 geliyor. 400 oldu. Evet, 400'deyiz. 500
4: artıyorum.
5: Bekliyorum. 500 geldi. Harika. 600. Çok güzel gidiyoruz. Evet, 650 oldu. 650. 700 yok mu? 675. 700 geldi. Harika. Devam ediyoruz.
3: Bundan hoşlanmadılar.
5: Yok mu artıran? 700'deyiz. Evet, 775 geldi. Harika. Çok güzel. Evet, 800 geldi. Devam. 825. 850 oldu. Hadi hadi, daha hızlı. 875. Çok güzel. 875'teyiz. Yok mu artıran? Satacağım. 900. Vay canına, harika. 925 geldi. Çok güzel. Evet, 950. Satıyorum. Sattım.
3: Harika.
0: Vay canına, neredeyse kaybediyorduk fakat yine de iyi iş çıkardık.
2: Tam da tahmin ettiğimiz gibi birilerini fena kızdırdık.
0: Junior sıradakini gözden geçiriyor.
2: Evet.
0: Bir şeyler
4: görmeye
0: mi?
4: Değer.
0: Sağ ol, beğenmiş. Uyku tulumları, kask, muhtemelen kamp ya da dağcılık malzemeleri, yarış koleksiyonları. 1200 parçadan birincisi, fena değil. Bunu almalıyız. Dağcılık ve kamp malzemeleri Hawaii'de iyi fiyata satılabilir. Bunlar her yerde iyi fiyata gider.
2: Ama herkes bu parçaları gözüne kestirmiş gibi görünüyor. Sanırım pahalıya patlayacak.
0: Peki buna Caroline'in teklif vermesi iyi olur.
2: Onunla bizimle uğraştıkları kadar uğraşmazlar.
0: Bence de öyle yapalım.
3: Bana sınırınızı söylemelisiniz.
0: 300 dolar. Tom ve ben Caroline'i açık arttırmada ilk gördüğümüzde ciddiye almamıştık. Umarım buradakiler de öyle yapar.
5: Bayanlar, baylar, 2 numaralı satışımıza başlıyoruz. Bugün gayet iyi başladık. Her şey yolunda. 100 dolarla açıyoruz. Evet.
3: Evet.
5: 100 dolar. Harika. 100 dolar geldi. Çok güzel. 125, evet. 125, 150 oldu. Çok iyi. Devam edin. Yok mu artıran? 150. 175 geldi. 200 oldu. Devam, devam.
3: Artırıyorum.
5: 225 geldi. Çok iyi. Evet. 250 istiyorum. 250 istiyorum. Yok mu artıran? Satacağım. Satmak üzereyim.
4: 400.
5: 400 geldi. Evet, beyefendiden 400 geldi. Harika. 400'deyiz. Yok mu artıran? 450. Çıktı. Hayır diyor. 425 geldi. Vay canına. 425'teyiz. Evet, yok mu artıran? 425. Sattım.
0: Buradaki herkes yerli. Sanırım Hawaii'liler bu şekilde para saçarak bizden pek hoşlanmadıklarını göstermeye çalışıyorlar.
2: Eğer bu şekilde devam ederlerse zor bir gün geçireceğiz gibi görünüyor.
0: Eski fotoğraf albümleri. Fotoğrafları bıraktılarsa mücevherleri de bırakmışlardır. 75 dolar eder.
3: Pekala.
5: 3 numaralı depo. Satıyorum, sattım. 250'ye sattım.
0: Aman tanrım.

0: Evet, iyi görünüyor.
1: Oo, 200.
2: Tamam.
3: Beyefendi 450 verdi.
2: Ay canına.
1: Vay canına, işler yolunda gitmiyor.
3: Sattım. 5 numaralı depo sattım. 725. Sattım. $925.
1: Junior, nasılsın? Bir daha bana açık arttırmadan bahsettiğinde neden balıklı taco yiyip tadını çıkarmıyoruz? İlk üniteyi kazanabildik fakat bu mükemmel Hawaii macerasını karşılamak için yeterli değil.
2: Eğer son kalan ünitede uygun bir şeyler bulabilirsek onu alabilmek için bir yol bulmalıyız.
1: Çok güzel. Şurada 1940'lardan kalma bir sandık var.
2: Burada birçok askeri eşya var. Su çantası, postal.
1: Şurada bir motor lastiği var.
2: Dostum.
1: Ne dersin ha? Bin?
2: $1,000 eder.
1: Kaybedecek bir şeyimiz yok değil mi?
2: Antika parçalar, askeri giysiler ve belki bir motosiklet. Bu ünitede bunlar var. İşler yolunda gitmiyor. Umarım başarabiliriz.
1: Merak etme Ton. Bir planım var. İşler pek yolunda gitmiyor ha?
4: Hawaii'de yenisin.
2: Ne?
4: İlk kez geliyorsunuz.
1: İki katı ödeyeceğiz. Eğer umduğumuz gibi gitmezse sana işaret ederim ve böylece sen de artırmaya başlarsın. Bizim için bunu yapar mısın?
4: Senin için her şeyi yaparım dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Harika.
3: Pekala, başlıyoruz. Son artırma. Kim kazanmak istiyor? Başlıyoruz. $100. Evet, yok mu 150? 200. 200 geldi. $200'dayız. Harika. Devam edin. 250 istiyorum. Vay canına. 500 geldi. Evet, 600 istiyorum. 600 yok mu? 600 oldu. $600'dayız. 700. Çok iyi. 750 oldu. Evet, hadi arttırın. 775. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz.
1: Çekiliyorum.
3: Kimse yok mu? 800 geldi. İşte böyle. Devam edin. Hadi hadi. $800.
1: Hadi çünkü.
3: 850 geldi. Çok iyi. 900. 900 olduk. Evet. 1000 istiyorum. 1000 istiyorum. 1000'e ulaşalım. 950 geldi. Evet. $1,000 yok mu?
1: Sınırdayız.
3: $1,000 geldi. Çok güzel. İşte böyle.
1: Vay canına. Çekildiler.
3: Satacağım. Son kez soruyorum. $1,000. Hayır dedim. Sattım.
1: Junior sayesinde bugün mükemmel iki ünite kazandık. Hawaii'de böyle arkadaşların olması harika değil mi Tom?
2: Oh, aman tanrım. Her şeyden önce hadi gidip askeri malzemelerimize bakalım.
1: Pekala. Bavul. Ne? Kurumuş buğdayları biçmek için kullanılan bir tarım aleti bu.
2: Sanırım.
1: Sanırım 1800'lerden kalmak. Caroline'in bunun fotoğrafını çekmesini istiyorum. Belki buradan ayrılmadan satabiliriz. Vay canına, büyük bir bıçak. Çok eski. Üzeri pirinçten. Bir kısmı da ağaç. Buradaki ağaçlardan yapılmış gibi görünüyor.
2: Evet.
1: 1800'lerden yaklaşık $300 olmalı.
2: Çok güzel. Pekala, ne var orada?
1: Şuna bak.
2: Harika. Eğer bu şey çalışıyorsa zengin olduk.
4: Bu çok özel bir parça. Yaklaşık 150 yıllık.
1: Caroline, bunu görmelisin.
0: Şu an senden gerginim.
2: Tanrım.
0: Acıyor mu?
1: Ne kadar eder?
5: 7000'den daha fazla.
1: Aman tanrım.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: Sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Aman tanrım. Dostum, harika. Bu olağanüstü. Küçük bir motosiklet. Bir husky.
1: Husky mi? Bu bir kuş mu?
0: Aman tanrım.
1: Motor yapıyorlardı değil
0: evet.
1: mi? Dostum mükemmel. Rengine bak. Tahmin ettiğimiz gibi asker yeşili değil, açık limon yeşili. Bu harika. Gerçekten mükemmel görünüyor.
0: Bence bunlar askeri üslerde kullanılmıştır. Arkanı bir posta kutusu asar, teslimatlarını bu bebekle yaparsın.
1: Evet. Biliyor musun? Biraz zorlanır gibi görünüyor.
0: Bir ağırlık sınırı var. Ben bunu fazlasıyla aşıyorum.
1: O küçük motosikletlerin Harley Davidson'ı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz genç bayan?
2: Bu mükemmel bir havai motosikleti.
1: Neden Cushman Husky ile başlamıyorsun? Muhtemelen bunun meraklısı bir grup vardır. İnternette bunun gibi bir şey bulursan bu şeyi kolaylıkla satabiliriz.
2: Tamam, gidip araştıracağım.
0: Çok güzel.
1: Carolyn bu eski küçük motosiklete bir alıcı bulmaya çalışırken biz de ikinci üniteyi araştırmaya başlayabiliriz. Pekala. Suda bitki yetiştirmek için ama daha çok esrar yetiştirmek için kullanılmış gibi. Aslında her şeyi yetiştirebilirsin. Domates bile yetiştiririz.
0: Evet, olabilir.
1: Gelecekte üzerimize radyoaktivite yağarken bu şekilde hayatta kalabiliriz Tom. Mükemmel. Bence çıkarıp ne var ne yok bir bakalım. İyi şeyler varsa hemen satabiliriz.
0: Hadi başlayalım.
1: Tohum saksıları. Buna ekiyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Tanesini 100 dolardan okutabiliriz. Aydınlatma dengeleyici. Lambaların yanmasını sağlıyor değil mi?
0: Evet. Ve pahalı. 300 dolar.
1: Harika.
0: Dostum, koca bir çadır. Parlaklığı, karanlığı, sıcağı ve soğuğu ayarlayan mükemmel bir çadır sistemi. Pahalı bir parça. 1000 doların üzerinde.
1: Vay canına, neredeyse tarımla ilgili her şey var.
0: Evet. Doğru alıcıyı bulursak birkaç saat içinde satabiliriz.
1: Umarım çalışıyordur. Carolyn, neden biz dönene kadar bunu kurmuyorsun?
2: Pekala.
1: Harika.
0: Oh, dostum. Bu küçük bir sırt çantası.
1: Aman tanrım. Bir deniz kabuğu Hawaii'de. Herkes bunlara bayılır. Bir de sen dene. Pekala dostum, şunu kaldır. Bu aptal şeyi bir daha görmek istemiyorum.
0: Alan.
1: Evet.
0: Burada bir şey var. Onun, aman tanrım.
1: Nedir o?
0: Dövme yapmak için. Şu hafifçe vurarak yapılanlardan. Böyle tutuyorlar. Üstüne şunu koyup arkadan vuruyorlar.
1: Olamaz. Dalga geçiyorsun. Bu elle çalışan bir dövme makinesi.
0: Asıl dövme makinesi bu. Bu işin atası.
1: Seninkiler bununla yapılmadığı için şanslısın.
0: Eğer yanılmıyorsam bu bir kabile eseri.
1: Tarım aletlerinden kâr ediyorduk fakat bu daha fazla eder.
0: Bununla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum.
1: Küçük ama hoş bir ev.
2: Güzel değil mi?
1: Yeni gibi duruyor. 2 saat içinde eksik parçası olmadığından bile emin olmadığımız ancak 500 dolara satabileceğimiz bir şeyi 1500 dolara çevirdik. Bu harika.
0: Harika.
1: Mükemmel.
0: Güzel. Hey.
2: Nasılsın?
0: Kamyonu yükleyebilmemiz için bunu eski haline getirmeliyiz. Üzgünüm.
1: Bu asistanlık işi ilk başta pek hoşuma gitmemişti fakat sanırım alışıyor.
2: Seni duyuyorum.
0: Ve şimdi Carolyn bizi Dan'le buluşturacak. Oahu'nun en büyük motosiklet dükkanlarından birinin müdürü ve doyumsuz bir motosiklet koleksiyoncusu.
1: Umarım yeşil sevimli Cushman'ımızdan hoşlanır.
3: Küçük ve hoş bir parça sanırım bir Cushman 53 Eagle. İlk küçük motosiklet modellerinden.
1: Eagle, Husky değil.
3: Husky deniyor çünkü hepsi Lincoln, Nebraska'da yapıldı.
1: Vay canına.
3: O dönemki Indian ve Harley'lerin ikonik modellerini taklit etmek istemişlerdi. Springer's hele, ön taraf Springer. Bilirsin, benzin deposu bile neredeyse hani her yerde bulamayacağım bir şey. Çok eski bir parça. İkinci Dünya Savaşı sırasında adını Uçan Cushman olarak değiştirdiler. Çünkü onu hava indirme tümeniyle birlikte paraşütle uçurdular.
1: Yani bunu indiren bir paraşüt mü var?
3: Evet. Ve bu paraşütçülükten de öte yaklaşık 48 kilometre.
1: Söylediğiniz gibi olursa onda gideceği yerlere paraşüt ve motosikletle gidebilir. Ne kadar eder?
3: Eğer gerçekten iyi durumdaysa 7000 dolardan fazla edebilir.
1: Vay canına.
3: Eğer satmak istersem yakıt sistemini gözden geçirmeliyim. Tabii karbüratörü onarmam gerekir. Biraz onarım yapmam gerekiyor yani.
1: Burada başka kuşun var mı?
3: Hayır, hepsi satıldı. İçinde yakıt var mı?
0: Hayır, yoktu. Biz yaklaşık 2,5 litre yeni yakıt ekledik.
3: Bakalım çalışacak mı?
1: Tamam.
3: Ona şans deyin çocuklar, hadi. Hiçbir hareket yok.
0: Aa, dostum.
3: Bir kez daha deneyelim. Kulağa pek hoş gelmiyor. Maşallah. Pekala, çalışıyor. Harika. Şimdi yola çıkabilir mi? Bunu görmeliyiz. Biraz dolaşmaya çıkmaya ne dersiniz?
1: Ehliyete ihtiyacım oldu.
3: Birkaç motorum var. Neden siz de benimle gelmiyorsunuz?
0: Ben şunu istiyorum.
3: Harley'ler değil. Sizin için daha küçük birkaç motosikletim var.
1: Pekala.
0: Harika.
1: Aman tanrım dostum. Bu gerçekten çok eğlenceli.
0: Evet.
1: Evet bebeğim. Evet.
3: Çalışıyor. Harika. Beğenmedim dersem yalan söylemiş olurum. $3,000 ne dersin?
1: İmkansız. 6,000.
3: Ortada 4,200'de anlaşalım ha.
1: Bu motoru beğendin. $4,800.
3: Teslim oluyorum. 4,500. Roma sadece bu kadar uzaktasınız dostum.
1: Bu adada çok vaktimiz var. Neden bu kadar acele ediyoruz?
3: Pekala. Anlaştık. 4,800.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Farkında mısın? İnsanlar bu seyahat için tonla para ödüyor.
0: Ve biz yaklaşık $5,000 geri dönüyoruz. İşimi seviyorum. Ve merkezdeki dostlarım, hala geleneksel Polinya dövmeleri üzerine çalışan Kioni adında yerli bir dövme sanatçısıyla iletişime geçmemizi sağladılar.
4: Vay canına, bu güzel. Bu eski bir Filipino dövme makinesi.
0: Filipinlerden olduğunu nereden biliyorsun?
4: Sapı manda boyuzundan yapılmış.
0: Vay canına.
4: Ve iğneleri turunçgil dikeninden.
1: Harika.
4: Aslında biz de burada Pasifik'te aynı teknikleri kullanıyoruz. Şu şekilde hafifçe vurarak yapılıyor ve dövme kelimesi Polinezya tatao kelimesinden geliyor. Tatao üzerine koyup dövmek anlamına geliyor.
1: Ne kadar?
4: Yaklaşık 250, $500.
1: Mükemmel.
4: Bakalım içinde ne var. Oo, vay canına. Bu özel bir şey. Bu bir Hawaii dövme iğnesi. Moli Albatros. Bir deniz kuşu kemiği ve çok eski bir tarz. Yani yaklaşık 60 ya da 150 yıllık diyebilirim.
0: Vay canına.
1: Harika.
4: Yeterince keskin.
1: Değerli mi?
4: Bu en az $5,000 eder. Bu şu an dövme yaparken kullandığımız pek çok malzemeden daha değerli.
1: Peki bu senin sahip olmak isteyeceğin bir şey mi?
4: Biliyor musun, benim için böyle bir şeyi paha biçilemez. Ve bu zaten benim bütçemin çok üzerinde. Her neyse, Hawaii'dekiler bu tür şeyleri severler. Eğer birini bunu kullanarak dövme yaptırmak isterseniz, doğru insanla konuşuyorsunuz.
0: Şu tarım aletlerinden ve diğer depolardan zaten çok para kazandık.
1: Ve ben parayı severim. Bunu bu adadan götürme fikrini pek sevmedim.
0: Evet, geleneksel ellerde kalması daha iyi. Anlaştık.
1: Evet, pekala. Tom ve ben bunu her kim yaptıysa satılması için yapmadığını düşünüyoruz. Birilerine miras kalsın diye olmuş olabilir.
4: Evet.
1: Bu kişinin sen olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu kabul etmeni istiyoruz.
4: Gerçekten.
1: Evet, Koro o şeyi.
4: Benim için bir şeref ve bununla dövme yapmak da öyle. Sana bir dövme yapmak isterim. Eğer izin verirsen.
0: Evet.
1: Harolin, bunu görmelisin. Ton dövme yaptırıyor.
4: Çok fazla dövmen olduğunu biliyorum ama bu farklı olacak.
0: Ben hazırım.
4: Güzel.
2: Şu an senden daha gerginim.
1: El modelliği kariyerin sona erdi.
2: Çok acıyor mu?
0: Daha önce yaptırdığım her dövmeden daha farklı.
1: Eğer yorulursan ben devam edebilirim.
4: Pekala Tom. Neden bakmıyorsun?
0: Vay canına. İkinize de çok teşekkür ederim.
4: Bunu kullanmamıza ve ait olduğu yerlere geri dönmesine izin verdiniz.
0: Bu harika dostum.
1: Yerliler bizi sıcak karşılamamıştı fakat sonunda Kayaloa bize iyi davrandı. Antika Polinezya dövme aletimizi bağışladı. Eski küçük motosikletimizi $4,800 ve hidrofonik sistemimiz ve diğer tüm malzemeleri de toplamda $4,352 sattık. İki üniteye $1,925 ödemiştik ve malzemeleri $9,152 sattık. Toplamda $7,227 kârdayız. $7,000 kazandık. Ne dersiniz, sörf yapmaya gidelim mi?
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Bence okyanusta takılalım.
2: Pekala.
1: Aloha. Hadi bakalım. Oh.

0: Döneri gördüğün an
1: bir de Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Burada büyük yük konteyneri müzayedelerini seven kimler var?
1: Varım.
0: Hadi bir şeyler
1: hadi
0: alalım.
1: Hadi başlayalım.
2: Hiç paran var mı?
3: Olabilir.
2: Ona ihtiyacın olacak.
1: Ay canına.
4: Şurada 350 var.
0: 400.
4: Burada 400'den fazlası var.
2: 1000.
4: Satıldı.
0: Ya bir şaka mı? Oh, John.
1: Bunun kaç parmak kopardığını tahmin bile edemiyorum. Bu oldukça göz korkutucu.
0: Vay canına. Evet.
2: Bundan sadece 20 tane yaptılar.
0: 20 mi?
2: Eline kutsal kaseyi mi tutuyorsun?
1: Oh bebeğim.
0: Hayır.
2: 550. Şimdi 575.
0: Amerika'da her gün terk edilmiş binlerce de bu açık artırmalarda satılıyor.
2: Satıldı.
4: Satıldı 500.
2: Satıldı.
0: Evet.
2: 500.
1: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
2: 50 bin dolar.
0: Ha anlaştık. Ben Alan Hart.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
0: Depolar satın almak için tüm ülkeyi dolaşıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapılar açıldığında
1: bu harika.
0: Değer biçmek için saniyelerimiz oluyor. 400
1: teklifi
0: alırız.
1: Yap. Satıyorum.
0: Ve müzayedeyi kazanırız.
2: Satıyorum.
4: Değeri 2100.
1: Hey oradaki sen satın
0: şuna
1: aldın.
0: Bak. Gözlerinize inanamayacaksınız. Evet.
1: Bulduklarımıza ve sattıklarımıza.
0: Ve satıldı.
4: Anlaştık.
0: Değeri 5100 dolar.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Günaydın Westchester.
1: Evet, Westchester.
0: Sendeki bu coşkuya bayılıyorum. Los Angeles'ın Westchester bölgesinde kocaman bir yük konteynerinde gerçekleşecek olan müzayedeye
1: gidiyoruz. Los Angeles Uluslararası Havaalanı burada bulunuyor.
0: Burada yük konteyneri müzayedesini seven kimler var?
1: Buradayım.
3: Böyle bir müzayede görmedim.
0: O zaman bu geziyi senin için yapıyoruz.
1: Biz Hawaii'deyken Carol'in işimizi kolaylaştırdı. Biz de onu yanımızda tutmaya ve kendi bölgesinde nasıl çalıştığına bakmaya karar verdik.
0: Bugün açılacak yük konteynerlerini hesaba katarsak işimiz de yolunda giderse her tür yardıma ihtiyacımız olacak. Pek çok yeni ürün göreceğiz.
1: Oraya ceplerimiz dolu gidiyoruz.
3: Hem paramız hem de leziz yeni ürünler var. Her şey yolunda görünüyor.
0: Ve sen varsın.
1: Ölümcül silahımız olacaksın.
0: Kim para kazanmak ister? Hadi gidip biraz para kazanalım.
1: Hadi gidelim.
0: Gidip işleri çığırından çıkaralım. Hey merhaba. Şu adama selam verdim ama o başıyla bile selamımı almadı. Dost canlısı sayılmaz. Sizinle konuştuklarında yarışın büyüklüğünü anlamanız daha kolay olur. Yani bunun gibi bir zamanda ortamı yumuşatacak bir şeyler bulmalı.
1: Carol'in gibi.
0: Seni severler. Bize ciddi olup olmadıkları hakkında bilgi verebilirsin.
3: Tamamdır neler bulacağıma bakayım. Bugün nasılsınız beyler?
2: Çok iyi. Ya sen?
3: İyiyim teşekkür ederim. Ben Carol'in.
2: James Taylor.
3: Memnun oldum. Bu müzayedelere sıkça katılır mısınız?
2: Evet bayan.
3: Evet.
2: 60 yıldır bu işin içindeyim.
3: 60 yıl mı? Aman tanrım.
2: Hiç paran var mı?
3: Belki.
2: Onu elinde tutmaya
3: tamam.
2: Çalış. Ona ihtiyacın olacak.
3: Öyle mi?
2: Evet, bugün burada biraz para harcayacağız gibi görünüyor.
3: Tamam, bunu bilmem iyi oldu.
0: Ne var ne yok?
3: James Taylor'la tanışmak ister misiniz?
0: Bildiğimiz James Taylor.
3: Onunla tanıştım. Söylediğine göre 60 yıldır bu işi yapıyormuş.
0: Gerçekten.
3: Evet.
0: En kötü zamanlara tanıklık etmiş mi?
3: Bilmem ama bence her türlü şeye tanık olmuştur.
2: Baylar birazdan başlayacağız. Teklif vermeyi düşünenler buraya gelsin olur mu?
4: Teklif vermek isteyen herkes lütfen şu yöntemi kullansın.
0: Bunlardan iki tane var.
2: Adım Sean, bu da John. Bugünkü mezatçılarınız biz olacağız. Hadi başlatalım şunu.
1: Bugün 12 tane yük konteyneri müzayedeye çıkacak. Yani beğendiğimiz bir şeyler bulma şansımız çok yüksek.
0: Fakat eskilerden James Taylor gibi adamlarla birlikte mücadele edecek olmamız işimizi bitirebilir.
4: Pekala herkes bakmaya başlasın.
0: Başlıyoruz Tom. Şuraya bak. Neler var? Eski sandıklar, daktilo, 30'lardan 40'lardan kalma. Dostum, bu senin için ne ifade ediyor? Carol'ün, yakından bakmak ister misin?
3: Evet.
0: Dikkat et. Gözüne çarpan bir şey var mı?
3: Bunun üzerinde küçük dev 100 yazıyor.
1: Bu endüstriyel bir matkap tezgahı olabilir.
2: Tamam, ona aşık olmayı bırak.
0: İçinde klasik malzemelerin ve muhtemelen endüstriyel ekipmanın bulunduğu bu ünite bize büyük bir skor kazandırabilir.
1: Ama ne yazık ki James Taylor da gözlerini bu üniteye dikmiş gibi görünüyor. Bu yüzden teklifler uçmaya başlayabilir.
0: 600'ün altında bir şey teklif etmek hırsızlık sayılır değil mi?
4: Tamam herkes üniteye göz atabildi mi? Bu ünitenin değeri 50 dolardan başlıyor. 50 dolardan başlıyorum.
2: 50.
4: Kimde 50 dolar var? Tam burada yeşil şapkalı ve 50 dolar teklif ediyor. 75 diyen var mı? Evet 75 geldi. 100 dolardayız. 100 dolarlık teklif ve şimdi 150 oldu. Ve 200 geliyor. 250 geldi. 250'deyiz.
0: 400.
4: 400 dolar geldi. 425 var mı? 400'e satıyorum. Sattım.
1: Bu üniteyi 400 dolara almak hırsızlık sayılır. Ve usta bir müzayedeci olan Taylor bunu biliyor. Bu yaptığımızın hoşuna gittiğini sanmıyorum.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Bence ya elinde söylediğinden daha az para var ya da parasını çok daha iyi bir parça için saklıyor. Bu harikaydı. Hadi bakalım. Şuraya bak.
3: Metal arkalıklı sandalyeye ne dersiniz?
0: İyi yakaladım. Bu iyi görünüyor.
4: Bu eşyanın açılış değeri 25 dolar.
0: Tamam.
4: Buraya satıyorum.
0: Bu kumarı oynamaya değer.
2: Tamam.
0: 50 dolar.
4: Satıldı.
0: Sanırım James korktuğumuz kadar büyük bir rakip değilmiş. Ve her gün bu kadar çok konteyneri bu kadar ucuz fiyata alma şansını yakalayamıyoruz.
4: 20 dolara satın aldı.
1: İyi ki bütün bunları ortaya çıkarması için Caroline'i yanımızda getirmişiz.
0: Bisiklet yıkama ve kurtma makinesi bizim için harika bir ünite.
4: 30 yen. 20 dolara satıyorum. Satıyorum ve sattım.
0: Bunlar da ne?
1: Bu katlanabilen bir çalışma masası.
0: Gerçeklerden bir çanta, ucuz değil. Bazı kişisel şeyler, iş eşyaları
1: çok
0: var.
1: İlginç.
0: Şu demir paralara bak. Tanesi 75 dolar eder.
1: Evet.
0: Bu iyi bir ünite.
1: Hadi 300 diyelim.
0: Tamam. Bu bugün gördüğümüz en iyi konteyner.
1: Ve bunu da diğerleri gibi ucuza alabilirsek bu bizim için daha büyük para anlamına gelebilir.

0: Açılış rakamı olarak 100 dolar nasıl? Ya da 150 dolara ne dersiniz?
1: 1000.
2: James Taylor.
0: Buradan 1000 dolar geldi.
3: 1000 tam burada.
0: Kim 1100 dolar diyecek?
3: Teklif veren?
4: Teklif vermişsiniz bile olmadı.
3: Hayır.
0: Satıyorum. 1000 dolara yeşil şapkalıya sattım.
2: Oh wow.
4: Ne kadar mutlu olduğuna bakın. James Taylor demek ki gözümüzden kaçan bir şey gördü. Yoksa bu ünite asla 1000 dolar etmez.
5: Ama buraya harcayacak parayla geldiğini söylediğinde blöf yapmadığını artık biliyoruz. Ve sadece bir ünite yüzünden moralimizin bozulmasına izin veremeyiz. Bu yapı iskeletleri ucuz sayılmaz. Teste razı. Bazı elektrikli aletler olabilir.
4: O da ne böyle?
5: Bilmiyorum. Bu da ne böyle?
4: Tekerleğe benziyor.
5: Arazi tekeri gibi görünüyor. Oh. Dostum, bunlara bayıldım.
4: Pahalı yapı ekipmanı ve arkada bir çeşit araç var. Bu konteyner iyi para edebilir.
5: Ama James bununla ilgilenirse bunu almak için bu sefer teklifi yükseltmek zorunda kalabiliriz.
4: 2200?
5: Evet, bunu ben hallederim.
3: Bu parça için açılış rakamımız 1000 dolar.
5: Görünüşe göre birileri parasını bu son üniteye ayırmış.
0: 1000 dolar teklif var, 1100 var mı? 1200 var mı? 1200 geldi. 1300. 1300 geliyor. 1400 geldi. 1500 var mı?
5: 1500.
0: 1500 dolar oldu. 1500 dolarlık teklif geldi. 1600 var mı?
1: 1800.
0: Ve 1800 geldi.
4: Bu şaka.
0: 1800'deyiz. 1900 var mı?
5: Evet.
0: 1900 geliyor. 1900 dolar. 2000 oldu.
4: İşimizi bırakmıyor.
0: 2000 dolardayız. 2100 oldu. 2100. Teklifi arttırmak isteyen var mı? 2100 dolardayız. 2100 dolara satıyorum.
1: Bunu alabilirsin.
0: Ve sattım. 2100 dolara sattım.
2: Evet.
4: Bugün James Taylor sadece bir üniteyi alabilirken biz 6 güzel üniteyi almayı başardık.
5: Şimdi konteynerların içini keşfetmemiz gerekiyor. Bu çok keyifli olacak.
2: İçinde bununla ilgili iyi bir his var mı?
5: Evet. Kitaplar.
4: Oh! Son.
5: Bunu bana sakın yapma.
4: Evet.
5: Bir şey göremiyorum.
4: Hey hey hey. Yarış arabaları. Bunlardan birkaç tane var dostum.
5: Evet. İkisini de dışarı çıkarmak istiyorum. Ganimet sandıkları ve bu bataklığın içinden bir mücevher çıkarmaya benziyor. Şu haylazın egzoz borusuna bak. Bu tam olarak beygir gücü diye bağırıyor.
4: İnsanlar bu şeyleri yarıştırıyor muydu? Yani bunlarla resmi yarışlar yapılıyor muydu?
5: Evet, yapılıyordu. Özellikle bu yarışlar için arabaları zıplatmak ve çizgileri takip etmek için özel araçlar tasarlıyorlardı.
4: Eğlenceli bir şeye benziyor.
5: Evet. Büyük ikramiye.
4: Tamam, burada alet çantası var.
5: Aletler.
2: Aldım.
5: Vay canına.
4: Bu portatif testere tezgah. Yenisi 300 dolar ediyor.
5: Evet.
4: Hey hey hey.
5: Ne?
4: Elimizde daha değerli bir şey var.
5: Evet.
1: Eğer bu şey bozuksa elinizde 3000 kilogramlık metal hurda var demektir.
3: Kutsal kaseyi buldun.
4: Bugünlerde kutsal kase ne kadar değerlidir?
3: Bizim gibi en azından 5000 dolar.
5: Oh, evet bebeğim.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
10: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
9: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
11: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Bugün burada uyuyamayacağım.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOTA sadece 44 lira.
16: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
17: Bir bisküven versem.
16: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
18: Bir bisküven versem.
19: Servis geldi, çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
21: Hesap kurduk.
20: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
21: Hesap kurdu.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
4: Hey, hey, hey, hey. Elimizde daha büyük bir şey var.
2: Bu nedir?
5: Evet, dostum. Bu küçük bir canavar kamyon.
2: Bu sanki doping kullanmış gibi görünüyor.
5: Vay canına dostum. Hadi bunu oradan çıkaralım. Dışına bir bak.
4: Tamamen fiberglass'ta.
5: Evet.
2: Çok hafifmiş.
4: Evet, hafif. 1,5 kilogram.
5: Bu hiç hafif değil.
2: Aman tanrım.
4: Şuna bakar mısın?
5: Oh, vay canına. Sadece aküyle çalışmıyor. Yakıtla da çalışıyor. Yani gerçek bir kamyon gibi.
4: Birleşim yerlerine bak Tom. Bu özel yapım olabilir.
2: Ana diferansiyele bağlanan iki ön aks var. Yani bu aracın 4 çekerli olduğunu gösteriyor.
5: Yani bu bir arazi arabası. Bunun gibi bir canavar yarış kamyonu çok değerli olmalı. Bu müthiş bir şey.
4: Fakat buna bir alıcı bulmadan önce halletmemiz gereken çok iş var. Bunu birine bağışlarız. Aa, Dünya Kupası kayak botları.
2: Burada ödediğimiz paranın karşılığını aldık.
4: Hakettiğimizi aldık. Buraya gel bebeğim. Bakalım harcadığımızdan fazlasını kazanmış mıyız? Burada klasik bir sallanan sandalye var. 20 popel eder.
2: Katolik tesbihleri buldum.
4: Evet ama onları hak etmedin.
5: Sıradaki.
4: Bu bizim büyük bebeğimiz. Boş bir mücevher kutusu.
5: İşte daktilo da burada.
4: Aa, evet, bir göz atayım. Remington, aynı Remington silah şirketi gibi.
5: Daktil üreten bir kolları evet. Mı vardı? Silah üretiminden neden daktil üretimine geçersin?
4: İkisi de çelikten yapılıyor. Kullanılan pek çok materyalde ortaklık var. O zaman daktiloların geleceği oldukça parlak görünüyor.
5: Değerli bir şey mi?
4: Eksik parçası yok gibi. Üzerinde biraz detaylı çalışırsak bence 250 dolara rahatlıkla satabiliriz dostum.
5: Bunu internete bağlayabileceğimizden emin değilim. Yani mesajını gönderemeyebilirsin.
4: Bu depo bana sesleniyor. Buna bayıldım.
5: Ne buldun?
4: Boom. Eski not defterleri. Aman tanrım.
5: Bu saçmalık da ne?
4: Vay canına, oldukça ağır bir şeye benziyor. Sanki pres gibi bir şey.
5: Bu kocaman bir makine. Baksana, bir paletin üzerinde. Bunu buraya getirmek için forkliftle kaldırmış olmaları gerekiyor.
4: Nasıl çıkaracağız?
5: Alan!
4: Oo, güzel.
5: Bu benim gözümü korkuttu dostum.
4: Evet.
2: Hadi Tom.
5: Her şey yerinde
2: evet,
5: mi?
2: Evet, çatallar hazır.
5: Vay canına, şuna bir bak dostum. Bu kocaman bir çelik kütlesi.
4: Bu küçük dev, yaklaşık 50 kiloluk bir motorlu şahmerdan. En azından bunun ne olduğunu biliyoruz. Asıl soru ne içeride?
2: Belki de saç levha yapımında kullanılıyordur.
4: Bir nevi modern demirci çekici gibi.
5: Oh, lanet olsun.
4: Bu kadar ağır bir çekici ancak bu sebeple ihtiyaç duyabilirsin. Muhtemelen 2 ton ağırlığında mıdır?
5: Evet.
4: Bu sanırım erken sanayi devri. 1900'lerin başı. Birinci Dünya Savaşı dönemi.
5: Oh aman tanrım.
4: Sadece dışına bakarak bunun hor kullanıldığını söyleyebiliriz.
5: Acaba kaç parmağın kopmasına neden olmuştur?
4: Birkaç.
5: Bu harika.
4: Bir şey. Bu ağır iş çekici tarihi antik bir parça ve eğer doğru alıcıyı bulabilirsek bize çok iyi para kazandırabilir.
5: Carol'in yarış arabasına bir alıcı bulmaya çalışırken Elim ve ben de Rich'le bir toplantı ayarlamaya çalışacağız.
4: Rich'in bir demirci dükkanı var ve endüstriyel ekipman topluyor. Yani dev çekicimize güzel bir fiyat vermesini umut ediyorum.
5: Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Vay canına. Çok güzel bir parça. Buna küçük dev yüz deniyor.
5: Bu devin hiçbir şeyi küçük değil.
0: Evet, bu konuda haklısın. Bu şey 3000 kilo ağırlığında.
4: Vay canına.
0: Bu makinaları yapıp satmaya 1896'da başladılar. Yani bu makine rahatlıkla 100 yıldan daha eski.
5: Vay canına.
0: Bu makine metali üretip ona şekil vermeye yarıyor. Pek çok şey yapmış olabilir. Araba parçaları, makine parçaları, hatta lokomotif parçaları.
4: Vay canına.
5: Bununla silah yapmış olabilirler.
0: Olabilir. Büyük ölçekli üretimlerde bu makine mükemmel işler çıkartabilir.
5: Evet.
4: Sence bu şey senin dükkanına girebilir mi? Yoksa senin için fazla mı antika kaçar?
0: Çok eski bir makine olduğunu düşünüyorsunuz fakat bunları hala kullanıyoruz ve bu benim dükkanıma çok yakışır.
5: Sence bunun bugünkü fiyatı ne olur?
0: Eğer düzgün çalışıyorsa 3500-4000 dolar eder.
5: Peki çalışmazsa?
0: Eğer bu şey bozuksa elinizde 3000 kilogramlık metal hurda var demektir.
4: Sence tekrar çalışır mı?
0: Bunu çözmem biraz zaman alacak fakat denemekten zarar gelmez.
4: Çekicin kurulumunu sağlamak için Rich en yetenekli demir ustalarından birini çağırdı.
5: Bu çekicin çalışmasını gerçekten çok istiyorum. Çünkü bu şeyi buradan sürükleyip götürmek zorunda kalacağım. Umarım çalışır dostum. Dostum çalışıyor.
0: Denemek ister misin?
5: Elbette. Evet dostum.
4: Vay canına, şuna bak. Evet, aynı sana benziyor dostum. İlkel ama etkili.
5: Çok güzel.
4: Tamam. Bu şey burada mı kalacak yoksa onu yanımızda mı götüreceğiz?
0: Bu fiyat üzerinde anlaşabileceğimize eminim. Benim aklımdaki rakam 3000 dolar.
5: Yukarı çıkman gerekiyor. Ben 4500 diyorum.
0: Hala makine üstünde yapmam gereken pek çok iş var. 3500 dolara anlaşabilir miyiz?
4: Evet, bu fiyata satacağına elinde tutmayı tercih eder.
0: Peki, yeni bir teklifim var. Ortada 4000 dolarda buluşsak?
5: Anlaştık.
4: Evet. Tamamdır.
5: Evet.
4: Heavy metal kulağıma hiç bu kadar güzel gelmemişti.
5: Bu çekiç için 4000 dolar inanılmaz bir teklifti. Sonrasında Carolyn, Michael isimli bir adam bulmuş. Bu adam çılgın bir yarış arabası fanatiği ve sanıyorum ki elimizdekiler için güzel bir teklif yapacak.
1: Bunlar telsizle çalışan Baja serisi oyuncak kamyon ve arabaya benziyor. Alt yüzeyleri oldukça iyi durumda. Çok fazla takla attıklarını ya da araziye çıktıklarını düşünmüyorum. Ama baylar, şu an elinizde olan parçaların çok bulunur parçalar olduğunu farkındasınızdır. Bugün bir hobi mağazasına gidip bunlardan birini rahatlıkla alabilirim. Bildiğiniz gibi tanesi 600 ya da 800 dolar.
4: Vay canına.
5: Vay canına.
4: Bunlar sana çekici gelmiyor mu?
1: Güzeller. Bunları kullanmak eğlenceli ama buraya getirdiğiniz şeyler arasında en güzel şey burada işte.
4: Ya öyle mi?
1: Bu şeyi hiç bir hobi mağazasında bulamazsınız.
5: Peki şuna bir bakalım.
1: Tamam. Bu aslında 4 ölçekli ve diğer 5 ölçekli kamyonlar. Yani dışarıdan öyle görünmese de canavar kamyonların tam 4'te 1'i büyüklüğünde.
5: Vah hoş geliyor.
1: Evet. Bu muhtemelen 30 kilo ağırlığında. Yani üzerinde oldukça fazla metal parça var. Çok plastik yok. Her şey oldukça bakımlı görünüyor. Bu tam bir baş belası. Bildiğin gibi bu şeyleri 90'ların başında yapıyorlardı ve oldukça muhteşem bir model.
4: Uzaktan kumandayla çalışan en büyük araba bu mu?
1: Sanırım bu satın alabileceğiniz en büyük uzaktan kumandayla çalışan arabalardan biri olmalı. Bu çok güzel bir parça çünkü gerçekten bir canavar kamyon. Çok fazla arazi arabası üretilmedi. Bunlardan sadece 20 tane üretildi.
4: 20 mi?
1: Aynen 20. Bu yüzden değerleri hala çok yüksek. Bu şeyler bir koleksiyonda sergilenebilir. Bunu alıp sürüşe çıkarmazsınız. Eğer bir koleksiyoner bunu görürse ona aşık olabilir. Elinizde 4 ölçekli bir kutsal kase var.
4: Yani bu senin satın almak isteyeceğin bir şey mi?
1: Buna koleksiyonumda güzel bir köşe ayırabilirim.
4: Bu kutsal kase günümüzde pazarda kaç paraya satılabilir?
1: Bildiğiniz gibi böyle bir parça en azından 5000 dolar eder.
4: 5000 dolara alır mısın?
1: Buna 5000 dolar ödeyemem ama aklımda 3500'ler. Hemen nakit ödeyebilirim.
4: Burada herkes kafasını sallamaya başladı.
5: Hayır, bilmiyorum dostum. 3500 bana ciddi bir teklif gibi gelmedi. Bu şeylerden dünyada çok az var. Bence 4500 eder.
1: Size bunun için 4500 veremem.
4: Carolyn, bence bu şeyi burada duyurup anında satılmasını sağlayabilirdin değil mi?
2: 3 dakikadan kısa sürer.
1: Hala size 3800 dolar vereceğim. Bu arabayı buradan taşımanız zor. Emeğinize değmez. Bunu kamyona koymak için üçünüz de çok uğraşmalısınız.
5: Bu hayatta karşına bir kez çıkabilecek bir fırsat.
1: Size 4200 dolar verebilirim. Nakit.
4: Sattık.
1: Sağ olun Maylar.
5: 4250 gerçekten iyi bir fiyat. Ama bunu elimden kaçırmayı göze alamadım.
4: Peki Mario, biliyorsun elimizde henüz satmadığımız birkaç araba daha var. Yani turuncuyu ben alayım.
5: Bu adil değil.
4: Aman tanrım, seninki çok hızlı. Wow, gördüğün gibi Ton, benim gibi adamlar hızdan anlar.
5: Daire çiziyorsun. Kısa yol. Evet dostum.
4: Wow, bebeğim. Anladım. Hayır. Hayır, anlamadım.
5: Oh, evet bebeğim.
4: Yakaladım seni dostum.
5: Hayır, yakalayamadın.
4: Her şeyi kazanamazsın değil mi?
5: Westchester seyahatimiz büyük bir başarıyla sonuçlandı.
4: Endüstriyel motorlu çekicimizi 4000 dolara sattık. Dev yarış arabamız bize muhteşem bir 4250 dolar kazandırdı ve bulduğumuz diğer şeylerden toplam 952 dolar kazandık. Toplamda 6 ünite için 2630 dolar ödedik ve içindekileri 9202 dolara sattık. Böylece 6572 dolar kâr ettik. Dostum, bunu tamir edebilirim. Bunun doğru olduğunu biliyorsun.
5: Harika.
4: Yeniden
5: çünkü
4: çalışacak. İntikam vakti gelecek.
5: Bunu ben aldım.
4: Bu şey 500 dolar değerinde ve onun yarısı bana ait dostum.
5: Hayır.
4: Bunun yarısı da senin.
5: Bu seninki. Seninkinin yarısı kırıldı.
4: Sorun değil. Çünkü onu tamir edeceğim.
5: Tamam.
4: Hesaplaşma zamanı gelecek.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
8: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
9: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir bisküven versem.
9: Su gibisin, su gibisin, akıp giden. Bir bisküven versem.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
17: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
2: Bu salı BİM'de Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Fairy Sıvı Sabun 99 lira.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hemen şimdi. İkinci el krallarında.
1: Dünyanın en büyük balık yemine bakıyorsun. Bunun için 27.500 istiyorum.
2: Anlaştık.
3: Senin neyin var?
2: Bu hiçbir zaman olmayacağını düşündüğüm şey.
3: Bunu mağaza kapanana kadar satamazsak depomuzda aylar boyunca kenarda duracak.
0: Les, yemi elden çıkarabilecek mi?
2: Bu işi para kaybetmek için yapmıyorum. Nokta.
4: En fazla verebileceğim 2000.
0: Ve daha sonra. Byron'un limitleri fazla zorlanıyor.
5: Göz mü korkutacaksın? Sen kimsin?
6: Neler oluyordu?
5: Yoksa benim...
6: Hadi bana derdini söyle, yoksa seni doğduğuna pişman mı edeyim?

0: Günaydın.
1: Hemen yanda.
2: Bugün ne var biliyor musun? Rüya konvoyu bebeğim. Yani
0: biliyorum.
2: Burada 1 milyon insan olacak.
0: Evet, sokaklar kalabalık.
2: Yapmanı isteyeceğim şeyler var. Geçen gün aldığımız arabayı dışarı koy. Arabalarla ilgili ne varsa motoru olan her şey
0: tamamdır.
2: Dışarıda olsun. Teşekkürler Seth.
0: Ne demek?
2: Rüya konvoyu geliyor ve bu bir sürü antika arabayı bölgeye çekiyor. Bugün inanılmaz yoğun olacağız.
3: Günaydın.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Kızımın önceden bıraktığı bir şeyi almaya geldim.
4: Rehin olarak mı bıraktı?
5: Evet öyle.
4: Makbuz var mı?
5: Hayır ama aradı ve hazır sen o tarafa gitmişken benim için alabilirsin dedi.
4: Maalesef makbuz olmadan bir şey alman mümkün değil.
5: Ne demek mümkün değil?
4: Üzgünüm.
5: Hayır, o şeyi almak istiyorum.
2: Evet, anlıyorum ama makbuz olmadan onu sana veremeyiz.
5: Burada yetkili biriyle konuşabilir miyim? Bu mağazanın sahibiyle ya da müdürüyle.
2: O kişi benim.
5: Sen mi?
2: Evet, benim.
5: Sen nasıl bir iş yapıyorsun burada?
2: Çok düzgün bir iş.
5: İnsanların eşyalarını çalıyorsanız
2: hayır. Ben bir şey çalmıyorum.
5: Dışarıda olsan eminim benimle konuşmak ve istediğim şeyi bana vermek istersin.
2: Tamam, makbuz yoksa geri alamazsın. Baştan yanılıyorsun. Diyorsun ki o şey...

0: Senin. Ama senin değil.
1: Ne demek senin değil? Kızım bana gelip alabileceğimi söyledi.
0: Bu mümkün değil. Geldim. Ben senin...
1: Sadece bir tane makbuz için Mississippi'ye kadar geri gidip sonra tekrar gelmeyeceğim. Evet. Şu anda buradayım. Eşyamı alıp gitmek istiyorum. Niye geldin? Ne
0: dostum,
1: yapmak istiyorsun?
0: Dostum onu soruyorsan...
1: Şunu bil ki ben ondan
0: daha
1: bir
0: timsah söyleyebilirim. O timsah değil ve gerektiğinde nasıl oluyor olur tahmin edemezsin.
1: Hey, senden korkmuyorum.
2: Bu adam ciddi mi? Bana dokunma. Hayır. Dokunursan çıkış neresi görürsün.
0: Bunu yapmamalıydın.
2: Hadi ya dostum gidiyorum.
1: Ne yaptınız sanıyorsun ha hey? Oradaki eşyamı istiyorum. Sana söylüyorum koca olan.
2: Hadi yürü hey, yürü.
0: Byron timsahları çerez diye yiyor. Hem de canlı canlı.
1: O şeyi geri
0: maalesef
1: istiyorum.
0: Alamazsın kardeşim.
2: Bu adam kesinlikle nereye geldiğinin farkında değil.
1: Birer dolandırıcısınız.
2: Şimdi büyük laflarını cebine koyup arabana binip buradan uzaklara gitme vakti.
1: Bu kadar dandik bir yer görmedim.

0: Görünüşe göre vallahi büyük olan kaçamamış.
1: İşte büyük olan karşında.
0: Vay canına. Bu gördüğüm şey gerçek mi?
1: Şu anda dünyanın en büyük balık yemine bakıyorsun. Ben bir sanatçıyım ve bunun adı Michigan'a takıldı.
0: Tamam.
1: Üzerinde görebilirsin. Michigan'dan bazı yerler ve farklı aktiviteler var.
0: Arada sırada biri çok büyük ve çılgın bir şeyle geliyor. Ben de neden olmasın diyorum. Rüya konvoyu şehre geldi ve şimdi bizim mağazaya gelen binlerce insan olacak. Belki Michigan'a aşık birini bulabilirim.
1: Evet.
2: Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
1: Bunun için 27.500 istiyorum.
2: Oo, bunu kim verir? Sen ciddi misin?
0: Ben de aynı şeyi diyecektim. Neden peki?
1: Gezegende bunun gibi başka bir tane daha yok.
3: Ayrıca dünyanın en büyük balık yemi rekorunun sahibi.
0: Kabul edeceğin en düşük rakam ne?
1: Bunun için 10.000 dolardan daha azı olmaz.
0: O zaman 10.000'deyiz. Büyük bir düşüş. Pekala, şimdi bana bir dakika izin ver. Bunu finansal danışmanımla konuşayım, sonra hemen geleyim. Eğer onu alıp satmak istiyorsak rüya konvoyu iyi bir şans.
2: 3.000 teklif et ama bir sent fazlası değil.
0: 3.000 diyorsun.
2: Kesinlikle 3.000.
0: Bakalım olacak mı?
2: Tamam.
0: $3,000 ne dersin?
1: Dostum bu olmaz, mümkün değil. Çünkü bu söylediğin malzemeleri bile karşılamaz. $9,900.
0: $3,000. Bence bu rakamı kaçırma.
1: Aslına bakarsan biraz paraya ihtiyacım var. Bu yüzden 3.000'i kabul ediyorum.
0: Tamam. Anlaştık.
2: Adamın kabul etmesini beklemiyordum. Şu anda başımıza büyük bir iş aldık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Teşekkürler.
3: Memnun oldum.
0: Memnun oldum. Şimdi 7 metrelik bir balık yemi satmam gerekiyor. Ama zorlu görevleri hep sevmişimdir.
2: Benimle gelmelisin.
4: Ne oldu?
2: Benimle gel. Bu hoşuna gidecek. Tam senlik.
4: Tam benlik ha? Aman tanrım, bu şey ne böyle?
2: Bir sanat çalışması. Ve çok güzel.
4: Bir balık yemi mi?
0: Ama çok harika.
4: Bunun neresi harika?
0: Michigan'a.
4: Bunun için ne kadar verdin?
0: Sence kaç verdin?
4: Yaklaşık $200.
0: Hayır, çık.
4: 250?
0: Dürüst olacaksam $3,000 verdik.
4: Senin neyin var?
0: Bu parça, bu hiçbir zaman olmayacağını düşündüğün şey.
4: Bazen seni oltaya çok kolay takıyorlar.
0: Özellikle de bir balık yemiyle. Bu hafta sonu rüya konvoyu var ve umarım bir alıcı gelecek.
4: Kim böyle bir şey arar ki? Rüya konvoyu bugün bitiyor ve bunu mağaza kapanana kadar satamazsak depomuzda aylar boyunca kenarda duracak.
0: Göreceksin, satacağım.
4: Bol şans.
2: Evet, satacağız.
4: Bol şans.
0: Tam olarak beklediğim tepkiyi gösterdi. Bunu satacağız. O ne düşünürse düşünsün.
3: Çarpı olan yere imza atar mısın?
0: Süt var mı?
5: Bol.
0: Sütçü sen misin? Bana bundan
6: bahset. Bu 1957 model bir süt arabası. Bu markayı çok daha önceden biliyor olabilirsin. Bu adamlar Detroit'liydi.
0: Tamam.
6: Ve bütün bu arabalar burada Michigan'daki başka bir lüks araba fabrikası.
3: Çarpı olan yere imza atar mısın?
0: Süt var mı?
5: Bol.
0: Sütçü sen misin? Bana bundan bahset.
6: Bu 1957 model bir süt arabası. Bu markayı çok daha önceden biliyor olabilirsin. Bu adamlar Detroit'liydi.
0: Tamam.
6: Ve bütün bu arabalar burada Michigan'daki başka bir lüks araba fabrikası.
0: Tamam.

0: birlikte şahane bir parça. Ama bir gün içinde iki tane devasa şey alamam. Çünkü bunun için yerimiz yok. Ama neler olacak görelim. Bunun için ne kadar istiyorsun?
1: $50,000.
0: $50,000.
2: Bunun üzerinde göreceğin mekanik parçaların her biri bizim elimizden geçti. Biz yeniledik ve şimdi kusursuz.
1: Ve nadir. Bunların kaça gittiğini biliyorum.
0: Kaça gidiyorlar?
1: Şahsen $50,000 gördüm.
0: Neden en yüksek miktarı vereyim?
1: Neden en yükseğe satmaya çalışmayayım?
0: O zaman neden en yüksekten satın almayı deneyeyim? Güzel soru değil mi?
1: Senin için nasıl ilgi çekici yapabilirim?
0: Koca bir balık yemine ne dersin? Belki böyle anlaşırız ve takas yaparız.
1: Hayır, bunu yapamam.
0: Seni anlıyorum. O zaman bana bunun olurunu söyle.
1: 40,000'e bırakabilirim.
0: Bundan $1 bile aşağı olmaz mı?
1: Belki 35,000 civarına gelebilirim.
0: Bence daha çok 30'a yakın ama 35,000.
1: Gel 35,000.
2: Bak ne diyeceğim. Eğer bu arabayı 35'ten alırsan ve bir de balık yemini verirsen...
0: Sence insanlar paralarını öyle her yere dağıtmak mı istiyor?
2: Ama hayır, şöyle bir şey var. Bunu aldığın takdirde ilk arabasını almaya gelmiş
0: tabii
2: birine satmayacaksın.
1: Karşı teklif ver bana.
0: $20,000 ve artı dünyanın en büyük balık yemi.
2: Almaya cidden niyetli misin?
0: Sana $20,000 teklif ettim. 22,000.
1: Bunu yapamam.
0: Üzgünüm. Teşekkürler. Bence böylesi daha hayırlı olmuş olabilir. Çünkü Seth onu görse beni öldürür.
1: Sonra görüşürüz. İyi günler
0: size
1: dilerim.
0: De.

0: Babi Cey, dinle. Satmanı istediğim bir şey var.
1: Vay canına.
0: Evet, değil mi?
1: Bunu kaçtan satmamı istiyorsun?
0: Bunun için 3000 dolar verdik. 500 kar edersen sorun yok.
1: Tamam. Yani 3500.
0: 3500.
1: Tamam olur.
0: Şu büyük indirim kıyafetini hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bugün onunla iyi iş yapacağız. Ashley bir tane büyük indirim kostümü aldı ve şimdi verdiğim paranın karşılığını alma vakti.
1: Tamam bu... Tamam. Neyse ki çok havalı görünüyor.
0: Bize sihrini göster.
1: Tamam, anlaştık.
0: Setin ne düşündüğü umurumda değil. Bu işi en iyi adamıma verdim. O şey satıldı sayılır.
1: Balık emi bayağı büyük.
2: Merhaba, nasıl gidiyor dostum?
3: İyi.
2: Evet, size bunu satmak için geldim. Okyanusta hazine avı sırasında buldum.
3: Tamam.
2: Bunun için istediğimse 1700 dolar. Teknemin tamiri bu kadar tutacak.
3: Bunu tam olarak nerede buldunuz?
2: Atlantik Okyanusu'nda. 115 metre derinlikte. O batığı bulmam aslında 1,5 ayım aldı ve bunu oradan kendi ellerimle
3: kurarak çıkardım. Vay canına, bunu görebiliyorum. Peki batıkta bunun dışında ne vardı?
2: Orada bir sürü şey vardı. Hepsi birbirine benziyordu ama bu içlerinden en özel olanı. Sadece bir tane.
3: Dürüst olacağım. Getirdiğiniz şeye bakıyorum ve bu ne yazık ki altın bile değil.
2: Bu altın.
3: Hayır, altın renginde.
2: Teknemi tamir ettirecek kadar
3: evet,
2: para yeterli.
3: Evet, anlıyorum. Bunu gümüş gibi düşünebilir ve size o zaman taşıyacağı değeri verebilirim.
2: Peki bu ne kadar oluyor?
3: 13 dolar.
2: 1700. Böylece teknemi tamir ettirebilirim. Tamam.
3: Ne yazık ki aldığım şey kadar para verebilirim.
2: Başka biriyle konuşabilir miyim lütfen?
3: Bana getirdiğiniz bu parçanın değeri 13 dolar.
2: Hayır. Bunun için 13 doları kabul edemem. Hakaret resmen.
3: Asıl siz kesinlikle beni aptal yerine koyarak benim hakaret ediyorsunuz. Hakaret gelmiş ediyorsun. Bana bu şey için 1700 dolar istediğinizi söylüyorsunuz.
2: Sorun ne? Bu büyük adam niye geldi?
3: Bunu buraya siz getiriyorsunuz.
2: Aman tanrım. Hey, gerçekten bu... Neden bu koca ayaklıyı alışverişe dahil ediyorsunuz?
3: Bu hiç akıllıca değil.
2: Karşımda dikilme. Buradan gider misin?
4: Sen önüne döner misin?
2: Biraz geri çekil lütfen.
3: Yerinde olsam ona karşı böyle davranmazdım.
2: Çekilir misin? Bak, geri çekilir misin?
3: Bunu gerçekten bilmek istiyorsan...
2: Bana ne yapacaksın?
4: Bunu istemezsin.
2: Ne yapacaksın?
4: Hey,
2: gözümü mü korkutacaksın? Bana işlemiyor.
4: Bana derdini söyle. Yoksa seni
2: mi korkutacaksın? Tamam, gel peki.
4: Kabadayılık mı yapıyorsun?
2: Sen kendini çok bir şey zannediyorsun ha?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
7: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: 24 yıl sonra... biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Tamam, söyle bakalım bana ne yapacaksın koca oğlan? Göz mü korkutacaksın?
19: Bunu istemezsin dost.
18: Gözümü mü korkutacaksın oluyor, yani? Ha?
19: Hadi sen bana derdini şey sorun yoksa seni yani? Doldura pişman mı edeyim? Burada neler oluyor?
18: Hadi
19: dost?
18: Hadi bir şey zannediyorsun kendini. Gel ha? Ben ciddiyim ciddiyim.
19: Kavadayı
18: gel.
19: Kavadayı mısın sen?
18: Gel.
19: Bana bunu mu oynuyorsun?
18: Bekle.
19: Söyle hadi.
18: Dur tamam.
19: Söyle.
18: Dur.
19: Ha? Bana dur, bunu tamam, mu oynuyorsun dur, ha? Sakin ol.
7: Kime dokundun? Dikkat et. Kalk hadi. Gidiyoruz.
19: Sakin ol.
7: Hadi yürü bakalım.
18: Bırak beni. Bırak.
19: Hadi gidiyoruz.
7: Hadi yürü.
18: Lanet olası herif.
7: Bir dahaki sefere kime dokundun? Dikkat et tamam mı? Hadi çek ellerini.
18: Ellerini çek üzerimden.
7: Çık dışarı.
18: Senin
19: İyi günler dostum.
7: Hadi güle güle.
18: Tamam, kendinizi bir şey sanmayın çünkü bir halt değilsiniz.
19: Git buradan dostum.
18: İyi
19: git
18: günler.
19: Buradan.
18: Şunu bilin, bir halt değilsiniz.
19: Yürü. Doğru. Başka ne diyebilirim ki? Gitmesi gerek.
18: Sağ olun çocuklar. Korkak herifler.

0: Babam Bobby J'yi otoparka koyup bu balık yemini satabileceğini düşünüyorsa tahmin ettiğimden bile daha deli olmalı.
1: Pekala. Başlayalım. Hadi buraya gelin. Dünyanın en büyük balık yemini satıyoruz. Nasılsınız?
2: Bu ne olur?
1: Bu gördüğün dünyanın en büyük balık yemi.
2: Bir saniye. Balık,
1: balık
2: ne?
1: Yemi.
2: Onunla ne yapıyorsun?
1: Anlaşıldığı gerçek bir alıcı değilsin.
2: Hayır.
1: Tamam. Hey kovboy, sen ne dersin? Hadi gel buraya. Nasılsın? Ben büyük indirim.
3: Michael.
1: Memnun oldum. Balıkçı mısın?
3: Eskiden öyleydim. Artık balığa çok çıkmıyorum.
1: Bunu alıp arka bahçene koyup herkese Michigan'ı ne kadar sevdiğini göstermeye ne dersin?
3: Bahçem yok. Apartmanda yaşıyorum.
1: Kimse yok mu? Dünyanın en büyük balık yemi var burada. Ne dersiniz? Kaçırmayın, gelin. Şunu söyleyeyim, dünyanın en iyi satıcısı olabilirsin. Ama eğer biri almak için hazır değilse almayacaktır. Son bir şey daha var. Dans. Dünyanın en büyük balık yemi. Buraya gelin. Hey, sen balıkçı gibisin. Tanrım, lütfen biri alsın şunu.
4: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız?
5: Harikayız.
4: Birkaç yüzük satmak için geldik. Bu aralar biraz nakde ihtiyacımız var. Çünkü ben aslında yeni bir dükkan açmak istiyorum. Üst katları ve alt katları renklendireceğiz.
6: Size bunun hakkında ne sorabileceğimi bile bilmiyorum.
4: Gökkuşağı bile yapabiliriz.
6: Gökkuşağı mı? Vay. Peki, mavi her yere mi?
4: Denemek ister misiniz?
5: Hayır.
6: Tamam. Bir sorum daha var.
5: Tamam.
6: Toplam 5 kere mi evlendin?
5: Hayır.
4: Bana destek olmak için geldi.
5: Ben annesiyim.
6: Bu iş için ne kadara ihtiyacın var?
4: Hepsine 1500 vermeye ne dersin?
6: Tamam. O zaman size öncelikle bunun için yapabileceğim şeyi söylemek istiyorum. Bu 200. Ve sonra bunlar için verebileceğim miktar da...
4: Evet, 400. Ama bu rakamları kabul edemem. Hadi ama.
5: Çok az. Sadece bunun için
6: sadece
5: ne kadar verebilirsin?
6: Bunu? 475.
5: 475 mi? 500 desek olmaz mı?
6: Hayır, o kadar değil.
5: Öyle mi? Ne dersin 475'e? Tamam, sıkı pazarlık.
6: Almak isteyeceğim güzel bir yüzükleri vardı ve yeni bir işletmeye yardım ediyorum. Taksitli yazan yeri gördün değil mi? Onun
4: evet,
6: yanındaki pencere.
4: Tamam. Teşekkür ederiz.
6: Rica ederim. Bakın kim geldi.
0: Şu yürüyüşe bakar mısınız?
1: İyi haber. Balık yemini almayı düşünen biri var. Bence gerçek bir alıcı.
7: Gerçek parayla mı?
1: Evet, gerçek parayla.
7: Gidelim.
0: Bol şans.
6: Teşekkür ederiz.
0: O şeyi asla satamayacaklar.
1: Neye bakıyorsun sen?
7: Bu balık yemi olayında Seth'i haksız çıkaracağım. O şeyi kesinlikle satacağım ve bundan kar elde edeceğiz.
6: Merhaba.
8: Nasılsınız?
7: İyiyim. Güzel bir alışveriş yapmak ister misin?
8: Eğer fiyat iyiyse isteyebilirim.
7: Bizde her zaman iyidir. Burada gördüğün dünyanın en büyük...
6: balık yemi.
7: Teşekkürler, harika. Her şeyle Michigan'ı yansıtıyor. Eğer ilgini çekiyorsa sana çok iyi bir teklif verebilirim.
8: Harika. Ben yaklaşık olarak 20 yıldır tropik balık işiyle ilgileniyorum.
6: Oh. Ve
8: söylemeliyim, mağazamın önünde böyle bir şey durursa bu müthiş
7: kesinlikle
8: olur.
7: Kesinlikle müthiş olur.
8: Ama aynı zamanda şu da var ki ihtiyaçtan çok bir istek bu. Bu yüzden de...
6: Ne kadar çok istiyorsun?
8: Doğal olarak her şey fiyatta bitiyor.
7: $3,500.
8: $3,500 mı?
7: $3,500. Bu cidden şahane bir sanat çalışması. Türünün tek örneği ve hiçbir yerde böyle bir şey göremezsin.
8: Bazı problemler var. Taşıması, asılması ve bunlar para demek. Ayrıca benim için özel yapım tabela üretmek isteyen biri de var.
6: Peki senin teklifin ne?
8: Bunun için $800 verebilirim.
6: $800 mı?
7: Bunu mağazanın önüne koyduğun zaman inanılmaz ilgi çekecek.
8: Ve bu sırada çok yer kaplayacak.
7: Çok yer kaplayacak. Bu dediğin doğru. Ama evet, 3000'e senin.
8: En fazla verebileceğim 2000.
7: Üzgünüm.
6: Bunu kabul buraya edemeyiz.
7: Keşke yapabilseydim.
6: Geldiğin için teşekkür ederiz.
8: Sorun değil, tabii.
6: Teşekkür ederiz.
7: Evet. Öldür beni. Seth'in bana laf etmesini istemiyorum ama bu işi para kaybetmek için yapmıyorum nokta. Bu balık gemi birinin dikkatini çekecek ve o da satın alacak.
6: Kötü oldu. Orada bunu
7: oldu.
6: Tamam satıyoruz demiştim.
7: Evet maalesef.
0: Ne oldu?
7: Olmadı.
6: Balık gemiyle ilgilenen bir adam vardı.
0: Evet sonuç. Evet.
6: 800'le başladı. 1500'e çıktı. 2000'e çıktı ve ona 3000'de anlaşmayı teklif ettik ama bunu kabul etmedim.
0: Size 2000 dolar verecekti ve almadınız.
7: Evet.
0: Neden? Bu şey devasa.
7: Bu işi yaparken para kaybedemem.
0: Babamın bundan zarar etmesi umurumda değil. Çünkü bu balık yemini tutmak sonunda daha çok paraya mal olacak. Çok değerli alanımızı işgal edecek. Rüya konvoyu bitti ve bunu bir yıl daha elinde tutacaksın.
7: Hayır, bunda çok yanılıyorsun. Çünkü benim çok ama çok iyi bir planım var. Bu şey dünyanın üzerinde üretilmiş. En büyük balık gemi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından tasdik.
0: Bunu ben neden düşünemedim? Çünkü bu söylediğin muhteşem bir fikir. O zaman ben şimdi hemen depoya gideyim ve dünyanın en büyük balık yemi için yer açayım.
6: Onu satacağız.
0: Güzel.
7: Göreceksin.
0: İnsanlar balık yemi görmek için sıraya girecek.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
2: Budur.
1: Ne

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatma hikmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldım.
5: Aldığınızdan daha fazlası.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Hep beraber olsun.
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İkinci el kurallarında birazdan.
1: Müdürü çağırın. Bu berbat bisikleti değiştirmem gerek.
2: Belgeyi biraz et.
1: Canın cehenneme.
2: Sahi mi? At şunu dışarı.
3: Yan tekere ihtiyacın varsa satalım.
0: Sonra.
4: Aa, motora çok yakışın. Biraz keselim mi?
0: Ve daha sonra.
5: Bir sorun var.
2: Ne oldu?
5: Az önce depoya girdim. Orada garip bir koku aldım.
6: Bunu çözmenin tek yolu var.
2: Nasıl?
6: Herkese test.
2: Herkese test
4: Seth.
2: Mi? Sen aklını mı kaçırdın? Bana doğruyu söyle. Kim içiyor?
7: Bilmiyorum. Kokusunu ben de aldım.
2: Kim olduğunu söylersen $100 veririm. $200. $500. Bana kim olduğunu söyle.

0: Amerikan mücevherat.
1: Benim adım Şevon.
2: Şevon, merhaba, ben Les. Memnun oldum.
1: Pekala, beni dinle. Bu elmas bir kolye. Nişanlım bunu geçen yıl bana Kaliforniya'dan getirmişti. Bunu almak için $1000 ödemiş ama biliyor musun? Ben sadece 300 bakayım. İstiyorum. Sadece 300 dolar.
2: Ne zamandır bu adamla
1: onunla
2: birliktesin?
1: Onunla yaklaşık 4 yıldır birlikteyiz.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Sana karşı
1: evet.
2: Dürüst mü?
1: Evet.
2: Bunlar gerçek değil.
1: Ne? Hayır, bunlar gerçek. Baksana, ışığa doğru tuttuğun zaman bing! Duydun mu? Bing! İşte elmasların sesi.
2: İyi görünüyorlar ama gerçek ama bu, değiller.
1: Biliyor musun?
2: Bunlar gerçek değil.
1: Dur biraz, nişanlın bana yalan söylemez.
2: Elbette söylemez.
1: Tamam mı? Kesinlikle sahte bir şey takmam. Şimdi güneş gözlüklerinizi takın çünkü sizi kör edeceğim. Anladın mı? Kör edeceğim. Bana oyun oynama.
2: Eğer gerçek olsalardı sana biraz para teklif etmem
1: bana
2: miydi?
1: Bana bak, bunun ne olduğunu biliyorum. Sen neden burada dikiliyorsun ki? Benden bir şey mi istiyorsun? İstiyorsan bana 300 numarayı sen
2: biraz
1: ver.
2: Sakin ol.
1: Hadi getir şu parayı.
2: Keşke yapabilsem.
1: Keşke yapabilsem falan deme. Sen niye o pis elini bana doğru sallıyorsun?
2: Ne yapıyor biliyor musun?
1: Ne, hayır.
2: Sana el sallıyordu çünkü gitme
1: kimse
2: zamanı.
1: Kimse beni buradan zorla gönderemez.
3: Güle güle güle güle güle güle güle.
1: Dokunma bana. Hadi. Hayır. Her neyse, sizin nefretinizle uğraşacak halim yok. Pislikler. Bu kadar.
2: İyi günler.
1: Her neyse.
2: İnanılmaz bir şey.

0: Aman tanrım. Bugün depoya gittin mi?
1: Hayır.
0: Garip bir koku var.
1: Sahi mi? Bence iyi anlaşmaydı.
2: Evet.
1: Böyle şeyler çok çıkacak.
2: Sattığına sevindim.
0: Bir sorunumuz var.
2: Ne oldu?
0: Hemen şimdi konuşmalıyız.
2: Sorun ne? Söyle bakalım.
0: Az önce depoya gittim ve garip bir koku aldım.
1: Ne?
0: Depoda garip bir koku aldım.
1: Bu büyük bir sorun.
2: Evet, kesinlikle büyük bir sorun.
1: Bunu çözmenin tek yolu var.
2: Nasıl?
1: Herkese test.
2: Herkese test mi? Aklını mı kaçırdın?
0: Delirdin mi sen?
2: Herkese nasıl test yaparsın? 15 dakika sonra depoda buluşalım. Bu sorunu çözeceğiz.
3: Bütün paramı aldım.
2: Hey, hoş geldin.
4: Hey, seni tekrar
2: tanıyorum.
4: Görmek ne güzel.
2: Nasılsın?
4: Çok iyiyim. Seni gördüğüme sevindim.
1: Merhaba, ben Seth. Memnun oldum.
4: Evet,
2: gelmiştim.
4: Memnun oldum. Ona çok yakıştı.
2: Bana ondan söz et.
4: 1989 özel 3 tekerlekli.
2: Donlar restorasyoncular arasında en iyilerinden biridir. Eğer bana iyi bir fiyat verirse bu alet bu gece depomuzda kalacak.
1: Bunu neden satmak istiyorsunuz?
4: Çünkü 2 motosikletim ve 3 tekerlekli var. Gerçekten güçlü bir alettir.
1: Evet.
4: Ve yeni evimde bazı tadilatlar yaptıracağım. Bunu halletmek için nakde ihtiyacım var. Bu yüzden oyuncaklarımdan bazılarını satıyorum. Gezmek ister misin? Emin misin? Çok iyi sürerim. Hadi gel.
1: Hadi atlasana.
2: Hadi bebeğim biraz
4: hadi,
2: gezelim.
4: Hadi hadi hadi güven bana. Park yerinde gezeriz. Sonra görüşürüz. Greenfield'a gidiyoruz. Frenleri de iyi.
2: Hemen avukatımı ara, boynumu kırıyordu.
1: Peki ne kadar istiyorsunuz?
4: Evet, 9 istiyorum.
1: 9 ne?
4: 9 bin.
1: Gerçekten mi?
4: 12'ye
1: satıyorlar. Sizce 89 model bir 3 tekerlekli 12 bine satılır mı?
4: İnsanlar 9, 10, 12'ye satın
1: Peki,
4: alıyor.
1: Peki 12'ye satılıyor diyorsunuz. Siz 9 istiyorsanız ben kaça satabilirim ki bunu?
4: 7'ye inerim.
2: Devam et, çok iyi
1: gidiyorsun.
2: Kabul
1: edeceğiniz en son fiyat gerçekten bu mu?
4: Sürmesi çok eğlenceli. 6500 son fiyat. Yapabileceğim bu.
1: Olmaz.
2: Peki ya sana 3600 teklif etseydi?
4: Hayır, bunu
1: etmem.
4: Yapamam.
2: Sadece
1: etmem.
2: Söylüyorum. 3700. Daha önce satmayı düşündüğüm fiyat 9000 dolardı.
4: Hayır. Bunu o kadar düşüğe satamam.
1: Yine de getirdiğiniz için sağ olun.
4: Hey,
1: teşekkür
4: bana
1: ederim.
4: Sen
2: beni kırmak istemezdim hayatım. Çok güzel bir motosiklet. Ama bu aleti 6500 dolar ödersem çok para kaybederim.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Pekala, teşekkür ederiz.
2: Müdürü çağırın. Müdürü çağırın. Merhaba. Diyen var mı? Müdür nerede? Hey, size söylüyorum. Bu berbat bisikleti değiştirmem gerek. Frenleri tutmuyor. Bu bisikleti değiştirmek istiyorum.
3: Evet. İsteğinizi yerine getirmek bana mutluluk verir ama belgesini getir.
2: Yanımda belge falan yok.
3: Ne zaman aldın?
2: Buradan aldım. Geçen hafta. Buraya her zaman gelirim. Bir sürü para harcıyorum. Lastikleri patlak. Ne durumda görüyor musun?
3: Belgesini ibraz etmelisiniz.
2: Belgesi yok. Bir şey yapamaz mısınız? Bunu değiştiremez
3: Belgeyi
2: misiniz?
3: Belgeyi gösterirseniz değiştiririm.
2: Lanet olsun!
3: Yapamam.
2: Tek istediğim bunu değiştirmek!
3: Buraya gelip bağırmak çare değil. İlgilenmenizi ve iyi davranış görmek istiyorsanız ortalığı karıştırmadan bir beyefendi gibi gelmelisiniz.
2: Canın cehenneme!
3: Sahi mi? Sizi dışarı attığımızda bisikletin üzerinde
2: olmak ister misiniz? Hiç kimse beni buradan atamaz.
3: Öyle mi?
2: Kesinlikle.
3: Hadi at şunu dışarı.
2: Hey saçmalama! Çek ellerini üstümden! Bisikletimi değiştirmek istiyordum. Hepsi bu. Saçmalık! Bırak beni!
0: Hey tamam tamam. Sakin ol.
2: Bisikletimi ver! Bu dükkana ihtiyacım yok. Lanet olsun canınız cehenneme. Bu dükkanın canı cehenneme. Bir an önce batın.
0: Yan tekere ihtiyacın varsa satalım.
2: Bunu süremiyorum.
3: Çok komik.

0: Hey Randy.
1: Ne haber?
0: Molada kim var?
1: Şu anda muhtemelen bir...
2: Bana gerçeği söyle. Kim içiyor?
1: Bilmiyorum. Kokusunu ben de aldım.
2: Sen de mi bilmiyorsun?
3: Bilmiyorum.
0: Kim içiyor?
3: Hiçbir fikrim yok.
2: Kim olduğunu söylersen $100 veririm. 200. Söyle.
4: Evet, gerçekten bilmiyorum.
0: Kim, bilmiyor musun?
2: $500, bana kim olduğunu söyle. Hemen 500 vereceğim.
1: Hiç bilmiyorum.
2: Söyle.
1: Gerçekten 500 için söylerdim.
2: Kimse ötmek istemedi. $500 için istediğiniz her şeyi söylerim. Tamam.
3: Buradan çıktım ve kapıda durdum. Zaten mola vermiştim.
2: Tamam.
3: Başka bir yere gitmedim.
2: Tamam. Kimse öğreniriz. Öğreniriz. Lanet olsun ki bir işe yaramadı.
0: Burada durup içeri girenleri koklayacağım. Ne?
5: İçeri girenleri koklayacak
0: mısın? Nasıl olsa
5: mısın?
0: Kokusundan anlaşılır değil
5: Yapma
0: mi?
5: Ash. Saçmalama.
2: Ne yapacağız? Söylesene.
5: Arka tarafta dedin değil mi?
0: Evet.
5: Güvenlik kamerasının kayıtlarına bakayım. Oraya kim geldiyse ona uyuşturucu testi yaparız.
2: Dükkanın her yerinde güvenlik kameraları var. Biri içiyorsa kameralar onu yakalayacaktır.
5: Kamera kayıtlarına bakacağım. Sen birilerini koklamak istiyorsan kokla tabii.
6: Birazdan.
5: Bu kim ki? Aman tanrım.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Çekiyorum.
16: Evet. Harika.
15: Nasıl oldu?
16: Nasıl?
15: Bakalım.
16: Hemen.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kurduk.
3: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Parmak izinize ihtiyacım var. Tamam.
1: İyi size günler.
2: Merhaba, ben Les.
3: Merhaba Les, Michel.
2: Michel, iyiyim. Ne getirdin?
3: Pekala. Ah. Tuttun mu?
2: Tuttum.
3: Tamam, nasıl çevireceğiz? Bu şekilde mi?
2: Böyle çevirelim.
3: Tamam, öyle olsun. Bu bir litograf.
2: Tamam.
3: Evet, Pablo Picasso adını duymuş olmalısın. Bu eserin adı Geçit Töreni. Bu özgün litograflardan biri.
2: Tamam.
3: Bunun imzası
2: var. Nereden biliyorsun?
3: Birine baktırdım. Kesinlikle hı-hı, özgün olduğunu söyledi.
2: Peki ne yapmak istiyordun?
3: Evet, bunu satmayı hiç istemiyorum. Ama faturalarımı ödemem gerek.
2: Evet. Ne kadar istediğini söyle. Ben de bir araştırma yapayım.
3: Beni mutlu edecek rakam... 16.
2: 16 ne?
3: Çarpı 100.
2: Bunun bir litograf olduğunu söyledi. İnanamıyorum. Vay canına. Litograflar yaklaşık 10 bin dolara kadar satılıyormuş. Eğer bu gerçek bir Picasso ise ona parasını ödeyip çok yüksek bir kar elde edebiliriz.
3: Geri döndün.
2: Evet, geri döndüm.
3: Evet, çok iyi.
2: İyi haberimi, kötü haberimi istersin?
3: En çok para getirecek haberi.
2: İyi haber şu ki çerçevesi çok güzel.
3: Tamam.
2: Ama bunun kopya olduğuna inanıyorum. Kötü haber bu. Bu onun imzasının kopyalanmış hali. Mürekkebe ve etrafındaki renklere hı-hı, baktığım zaman baskı hı-hı, olduğu belli.
3: Yani imzayla birlikte basılmış.
2: Doğru.
3: Tamam.
2: Herhangi bir değeri yok. Üzgünüm.
3: Bunu çerçeveletmek 750 dolara patlamıştı.
2: Çerçevesi çok güzel. Ama çerçeveye ne kadar istersin?
3: Beş.
2: Devam et.
3: 499.

0: Doğru yoldasın.
1: Dört. Sen de bir şey söyle Les.
0: $100.
1: Ah. Oh. $100 yerine asarım daha iyi.
0: Geldiğin için teşekkür
1: tamam,
0: ederim.
1: Tamam Les, sağ ol.
2: Tanesi 35 olur.
3: 750 olmaz mı?
0: 650.

0: Ne haber?
1: Merhaba. Hadi anlatın bakalım.
2: Bu kendi etrafında dönen tavuklu bir ödül oyunu. Tavuk sesleri çıkarıyor, bir yumurta bırakıyor ve bir ödül alıyorsunuz.
1: Bunları hiç gördün mü?
3: Hayır.
1: Çocukken böyle şeyler gördüğümde delirirdim.
3: Yaşasın bir yumurta aldım diye bağırır mıydın?
1: Hem de nasıl. Her zaman kazanıyordum. Yumurta düştüğü
3: bana
1: zaman deliriyordum.
3: Göster.
1: Önce sesini duyalım. Beni geçmişe götürün hadi. Fişini takalım şunu. Çalışıyor mu bir görelim. Evet.
3: Tamam.
1: Çok mutluyum şu an.
3: Hadi.
1: Çok güzel değil mi? Harika bir şey. Ödülüm nerede?
2: İçlerini doldurmalısın.
1: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Eski oyun koleksiyoncuları bunu ister. Bunlar harika şeyler. Hepsinin bir pazarı var. Bunun için ne kadar istiyorsun?
2: $200 istiyoruz.
3: Neden?
2: İnternette birkaç tane gördük. Bunlar $300 ile $500 arasındaydı.
3: Anahtar var mı?
2: Anahtar yok ama kilitli değil.
1: Yeni anahtar yaptırmalıyız.
2: Evet.
3: Kârımı düşünmem gerek.
2: Doğru.
3: Tamam mı?
2: Evet.
3: Son fiyat ne?
2: 200 alsam iyi olur.
3: $50.
2: Kesinlikle 50'ye satamam. 180.
3: Bu bozuk.
2: Bundan daha kötü durumda olanların $300 satıldığını gördüm.
3: 180 inebileceğin son fiyat mı yani?
2: Evet, bence en düşük bu olur.
3: $100.
2: Üzgünüm.
3: $125 olsun.
2: Hayır. 160'a kadar inebilirim.
3: Üzgünüm. Gerçekten olmaz. Bol şans.
2: Tamam.
1: Yumurtayı unutma.
2: Oh, sağ ol.
3: Ne kadar ciddi olduğunu anlamak istiyorum.
2: Hı hı.
3: $150 önersen bana satar mısın peki?
2: Sen söyle.
4: Biliyor musun? Bence almak istiyor.
2: Evet.
3: Parayı getir de yumurtaya tüne hadi.
2: 150 mi?
4: Evet. Tamam.
3: Teşekkür ederim.
4: Evet, harika.
3: İyi günler.
1: Bekleyin orada getiriyorum.
2: Bunu $20 almıştık. $150 da sattık. Bence harika oldu.
5: İşte paranız.
3: Teşekkürler.
5: Bir şey değil. İyi günler.
6: Bu kim ki?

0: Bütün kayıtlara baktım.
1: Ve?
2: Tamam.
0: Tek kişi gelmiş. Randy.
2: Sahi mi?
0: Evet.
2: Randy mi?
0: Ama bir şey içtiğini görmedim.
3: Rodney, büroma gel lütfen. Rodney, büroma gel.
0: Rod, yardımına ihtiyacım var. Testi alıp arkaya gel.
4: Tamam.
3: Sağ ol Rod.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bakalım ne olacak.
3: İyi şanslar. Umarım geçer.
0: Randy, bunun için üzgünüm ama uyuşturucu testine girer misin?
5: Tamam, sorun değil.
0: Mükemmel.
4: Gidelim, buraya gel.

0: Negatif çıktı. İki çizgi. Negatif çıktı.
1: Emin misin?
0: Kesinlikle eminim. İki çizgi negatif. Yani o değil.
2: Bence hamile.
1: Şaka bir yana, burada bu tür olaylara izin vermeyiz. Eğer kafanız iyiyse nasıl para işleri yaparsınız, nasıl ağır işleri kaldırırsınız? Benim için en kötü tarafı bunun tam da burnumuzun dibinde olması. Bence en büyük sorun bu.
0: Ne yapacağız?
1: Evet, bence daha fazla kamera olmalı. Seth, sen bu işi hallet.
2: Tamam.
1: Güvenlik sistemini güçlendirmeliyiz. Bu dükkanın her karışını iyice kontrol altına almalıyız. Böylece bu saçmalıklarla bir daha karşılaşmayız.
2: Tamamdır.
1: Gold ailesinin kontrolü ele alma zamanı geldi. Hallet bunu.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satma bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geliyorum.
5: Evet.
6: Harikasınız
7: ya.
4: Nasıl oldu?
7: Bakalım.
5: Hemen.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
8: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Birazdan ikinci el krallarında.
1: Bana televizyon, DVD oynatıcı veya elinde varsa VCD oynatıcı lazım. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
1: Anlaştık, güzel.
0: Les kendi bildiğini okuyor.
1: Birkaç kamyon televizyon sipariş verdim.
3: Ne?
4: Burada onları o kadar yerimiz yok.
3: Yerimiz yok.
4: Karar vermeden önce neden bizi planlarına dahil etmiyorsun?
1: Nedenini yakında anlayacaksınız.
3: Ne yapıyor böyle?
0: Aileyi de kendisiyle birlikte batırma riskini göze alacak mı?
1: İçeride yeteri kadar yerimiz olmadığını biliyorum. O yüzden aklıma bir fikir geldi.
4: Baba, nereye gidiyoruz?
0: Byron ise yaka paça çıkartılıyor.
5: Burada şu kadınlar alacağım var senin lanet olası. Kes sesini.
4: Hadi al da görelim bakalım.
5: Tamam, gel bakalım.
6: Bırakın beni,
5: madem alacağımı vermiyorlar bana, gel buraya.

0: Naber?
1: Bizim işimiz rehin eşya almak. Hayır, verdiğin fiyat iyiyse ilgilenirim.
2: Günaydın.
1: Sahibin adı Lon. O da burada olacak mı? Çünkü yüklü bir alım yapmayı düşünüyorum. Steve, seninle saat 2'de görüşürüz. Sağ ol dostum, hoşça kal.
3: Bu taraftan, beni takip edin.
2: Merhaba.
4: Nasılsın tatlım?
2: İyiyim, siz?
4: İyiyim. Ben klavyemi buraya rehin vermiştim ama şimdi stüdyoda kayıt almamız gerekiyor. Bir saatliğine onu ödünç alıp sonra parasıyla birlikte geri getirsem olur mu?
2: Maalesef o şekilde çalışmıyoruz.
4: Peki müdürüm burada mı? Onunla konuşabilir miyim?
2: Tabii. Hemen çağırayım, bekleyin.
4: Tamam, teşekkürler.
2: Les, klavyesini bize rehin vermiş. Hı-hı. Şimdi de ödünç almak istiyor.
1: Öyle mi?
4: Bir kayıt almamız lazım. Eğer mümkünse kimliğimi bırakıp klavyemi alacaktım.
1: O kimlik işimize yaramaz. Süresinin yazdığı yeri kesmişsin. Geçersiz bir belge. Onu alamam. Yüzüğünü rehin versen olmaz mı?
4: Olmaz adamım. O yüzükle çalmam gerekiyor. Benim tarzım bu.
1: Anlıyorum.
4: Liberace
1: ama...
4: gibi. Liberace gibi çalmam. Anladım. Lazım. Sizden sadece bana iyilik yapmanızı istedim. Sadece küçük bir iyilik. Buraya gelebilir misin? Yüz yüze konuşalım.
1: Peki.
4: Gel. Burada konuşalım.
1: Tabii gelirim. Söyle bakalım, dinliyorum.
4: Evet. Liberace diyorum ben de. Bir kayıt alacağız adamım. Şu ayıyı benim üzerimden çeker misin lütfen?
5: Ben zaten buradaydım.
4: Affedersin dostum, benim hatam. Pardon, benim hatam. Affedersin. Affedersin.
1: Öyle.
4: Klavyemi ödünç almama izin ver. Bir saatliğine lazım. %20%
1: İlgilenmiyorum.
4: Burada mikrofon da satın alacaktım ama şimdi fikrimi değiştirdim.
1: Hayır.
4: Şu klavyeyi
1: üzgünüm.
4: Bana verin de gideyim artık. Olmaz. Hadi
1: üzgünüm.
4: Ama adamım.
1: Eğer ödeme makbuzu elinde değilse kim olursan ol klavyeyi geri vermem. Bir geceliğine bile. Üzgünüm ama yüzüğü rehin alırsam
4: bu
1: olabilir.
4: Bu yüzüğü benden alamazsınız dostum.
1: Peki?
4: Bu yüzüğü hayatta alamazsınız.
1: O zaman klavyeyi geri alamazsınız, üzgünüm.
4: Lanet olsun. Her neyse. Her neyse. Her neyse.
5: O senin
4: neyse.
5: Tekmelemen için orada değil.
1: Buraya gelip benim eşyalarımı tekmeleyemezsin. Şimdi çık ve parayı bulup geri gel ki seninle ilgilenir.
4: Eğer bana klavyemi vermezseniz parayı nasıl kazanacağım?
1: Klavyeyi para olmadan geri alamazsın. Bence artık gitsen iyi olur.
4: Ne demezsin?
1: İlgilen
5: İyi günler abi, hadi.
4: Hey, dur bir saniye.
5: İşte ben
4: dur
5: de
4: bir saniye. Dur,
5: hadi
4: dur, dur, dışarı. Dur diyorum sana.
5: Hadi yol al, hadi.
4: Dur diyorum sana. Ne yapıyorsun?
5: Yürüyebilirsin değil mi?
4: Ne
5: sorun
4: yapıyorsun?
5: Çıkarma.
4: Hey,
5: daha gayret.
4: Ne yapıyorsun?
5: Senin yerinde olsam bana dokunmazdım.
1: Az önce bir adam aradı ve dediğine göre 90 bin metrekarelik sahipsiz eşya dolu bir deposu varmış.
6: Neler varmış?
1: Çim biçme makinesi, hava kompresörü, DVD oynatıcı, elektronik eşyalar, kalifleyici, su ısıtıcı falan filan.
6: Ne yani kadar her varmış?
1: Çok fazla.
6: Arka tarafın artık depoya sığmayan birçok eşyayla dolu olduğunun farkındasın değil mi?
1: Evet.
6: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır olmaz, sonra görüşürüz.
6: Şaka mı bu?
3: Hoş geldin Les.
1: İyi,
3: ne var ne yok?
1: İyidir, senden?
3: İyidir.
1: Mekan burası mı?
3: Aynen, bizim fakirhane burası.
1: Göster bakalım.
3: Peki, hadi gel bakalım.
1: Tamam. Büyük mekanmış.
7: Burada her şeyden biraz var.
1: Belli oluyor.
7: Büyük şirketlerin envanterleri eskimiş. Artık işlerini görmeyen veya iade edilmiş ürünlerle dolu.
1: Anladım.
7: İzayedeye çıkarıyorlar. Biz de teklif veriyoruz.
1: Anladım. Biraz para döküp teşhir salonunun olduğu katı genişletmemiz ve sadece mücevherat satmaktan vazgeçmemiz lazım. Yepyeni bir sürü ürün var. İşte böyle bir işe girmemiz lazım. Vay, sizde her şey varmış.

0: Hoş geldiniz. Benim adım Seth.
1: Merhaba Seth. Ben Sparky.
0: Bu nedir?
1: Bu bira yarış taburesi.
0: Hibrit ve gördüğüm kadarıyla motoru var.
1: Evet, aynen.
0: Peki neden?
1: Bir oyun otomatı ve dart tahtası karşılığında aldım onu.
0: Kısa çöpü çekmişsiniz gibi duruyor.
1: Aslında hayır.
0: Öyle mi?
1: Yenisinin fiyatı $2,500 civarında.
0: Ciddi misiniz?
1: Evet, ucuz değildir.
0: Çalıştırın bakalım şu şeyi de nasılmış görelim. Sürebilir miyim?
1: Evet.
0: İşte böyle, harika. Gaz ve fren sadece, değil mi?
1: Aynen o kadar. Öyle, doğru.
0: Yarışalım mı?

0: Frenleri iyidir. İtişi de kuvvetli.
1: Evet öyle.
0: Eğlenceli değil mi? Bak gördün mü? Seni nasıl da güldürdüm. Evet. Eğlendiğin belli oluyor.
1: Söyleyin bakalım. Ne kadar istiyorsunuz?
0: $1,200 civarı bir şey düşündüm.
1: Arka taraftaki radyo kanalı çıkartmalarına bakıyorum da... Artık yayında bile değiller. Kaç yaşında bu şey?
0: Tahminimce 15 yaşında evet. Falandır.
1: Yenilerinin fiyatının 2500 civarında olduğunu söylediniz.
0: Doğru.
1: Bu şey ise 15 yaşında. Bundan nasıl para kazanabilirim ki?
0: Evet, anlıyorum. 800 diyelim mi?
1: 250'ye ne dersiniz?
0: En fazla 600.
1: 300?
0: Olmaz.
1: Peki 350?
0: Olmaz. O kadar inemem.
1: 450'ye anlaşalım.
0: Olmaz. Olmaz. En az 500.
1: O kadar olmaz.
0: Seninle konuşmak güzeldi.
1: Onu getirdiğiniz için sağ olun.
0: Tamamdır. Kusura bakma.
1: ...475 desek? En azından bana kendimi iyi hissettirin.
0: ...475 diyelim o zaman.
1: Harika. İşte budur.

0: Merhaba
1: sen
0: çocuklar.
1: Sen olmalısın.
0: Biraz aynen öyle. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Burada çok sağlam bir iş
0: teşekkür
2: kurmuşsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok sağlam bir iş. Bana televizyon ve DVD oynatıcı lazım.
0: Les, ben her gün tırlar dolusu mal satıyorum.
2: Ben bir alıcıyım. Harcayacak param var. Nokta. Seninle iş yapmak istiyorum. Tek seferlik bir anlaşma yapmak değil derdim. VCD oynatıcı, stereo ses sistemleri veya hoparlör bulabilirsen senden bunları alırız.
0: Biz istediğimiz zaman tır dolusu televizyon alabiliriz. Benim işime yaramıyorlar. Eğer sana lazımlarsa bir fiyat vereyim, gerisini sen düşün.
2: O zaman anlaştık mı?
0: Aynen anlaştık.
2: Anlaştık. Harika. Çok teşekkürler.
0: Pekala, gel bu taraftan gidiyoruz.
2: Senin arkanda nokta. Seninle iş yapmak istiyorum. Tek seferlik bir anlaşma yapmak değil derdim. VCD oynatıcı, stereo ses sistemleri veya hoparlör bulabilirsen senden bunları alırız.
0: Biz istediğimiz zaman tır dolusu televizyon alabiliriz. Benim işime yaramıyorlar. Eğer sana lazımlarsa bir fiyat vereyim, gerisini sen düşün.
2: O zaman anlaştık mı?
0: Aynen anlaştık.
2: Anlaştık. Harika. Çok teşekkürler.
0: Pekala, gel bu taraftan gidiyoruz.
2: Senin arkandayım.
0: Hadi bakalım.

0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Evet. Bu yüzüğü satmak istiyorum ben.
0: Pekala. Üzgünüm. Ama bu yüzük gerçek değil.
2: Ne?
0: Gerçek
2: ne demek
0: değil?
2: Gerçek değil. Anlamadım.
0: Taş gerçek değil. Altın da gerçek değil.
1: Ben bunu buradan satın aldım.
0: Buradan falan almadınız.
2: Evet, buradan satın aldı. Konuşmaya çalışırken
1: yüzük,
2: sözümü
1: yüzük.
2: Kesmeyin lütfen.
1: Konuşmama izin verecek misin?
0: Bize dair bir belgeniz var mı?
1: Hayır, değil. Bana parayı verseniz sorun çözülür.
2: Bana parayı verirseniz sorun çözülür.
0: Bakın bizden aldığınıza...
1: Sen susar mısın lütfen?
0: Sana dinleyin, bizden aldığınıza dair bir belge getirirseniz bu sorunu çözebiliriz.
2: Evet, öyle yapacaksın. Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Yaşlılara saygı duymuyor musun?
1: Bence olması gereken şey...
0: Evet, suçluyum.
2: Sen ne?
0: Evet.
1: Aa, böyle bir şey yapılmaz.
2: Bu benim satın almış olduğu yüzük için vazgeçin, onu mu suçluyorsun
1: tamam.
2: Sen
1: değil,
2: yani?
1: Yıllardır sizin müşterinizim ben.
2: Kavga mı çıkaracaksın? Ben. Bırak beni.
1: Ya sen
2: bu böyle?
1: Sussana bir kadın.
2: Bırakır mısın beni?
1: Ne
2: böyle
1: diyorsun
2: iş mi
1: sen? Aa.
2: Sen
1: ne diyorsun sen? Sus artık.
3: Ne yapıyorsun?
2: Burada şu kadınlar alacağım var.
1: Alacağım artık. Kapa
0: çeneni. Hadi gel al da görelim bakalım.
2: Gel buraya.
3: Hey bırak beni, bana dokunmayın.
2: Gel madem para vermiyorsunuz.
3: İmdat.
2: Saçma sapan konuşmayı
3: yardım
2: kessene.
3: Yardım edin. Alın
2: benimle
3: şu kadınları üstüne.
1: Bırak dedim sana bırak.
3: Hadi bırakın beni. Bırakın.
1: Bırak.
3: İyi günler hanımlar. Size iyi günler.
0: İşte böyle.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Hacıya ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 26-29 Haziran tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
12: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: bakın kimler gelmiş.
1: Depodan dönüyorum.
2: Evet, gideli bayağı olmuştu.
1: Size anlatayım. Evet. Adamda her türlü ürün vardı. Sandalye aldım, tabure aldım, telefon da aldım.
0: Sandalye ve tabure mi aldın? Elimizdeki mobilyaları satamadık
1: çok
0: daha.
1: Çok iyi bir fiyattı, kaçıramazdım.
2: Çok iyi fiyat alman yetiyor mu yani?
1: Durun, daha bitirmedim. Bu adamın en büyük özelliği sürekli tırlar dolusu mal alıyor olması. Ona asıl aradığımız şeyin elektronik olduğunu söyledim. Ben de birkaç kamyon televizyon siparişi verdim.
2: Ne?
0: Ne demek hepsi sipariş sıfır verdim?
2: Bütün bu malları...

0: Nereye koyacağız acaba? Deponun son durumunu gördün mü? Onları koyacak yerimiz yok.
1: Haklısınız. Yerimiz kısıtlı. Ama bakın ne diyeceğim. Bir plan yaptım. Ve çok yakında size de anlatacağım.
2: Neden kararlarını vermeden önce bizi plana dahil etmiyorsun?
1: Yakında. Nedenini yakında anlayacaksınız. Size söz veriyorum. Göreceksiniz.
0: Ne yapıyor böyle?
2: Bence iyice delirdi.

0: Benim park alanımda rodeoculuk mu oynuyorsunuz? Ne oluyor burada?
1: Biraz eğleniyorduk.
2: Mekanik boğamızı satmaya geldik.
3: Bununla ne yapıyorsunuz?
2: Bizim vahşi batı temalı bir restoranımız vardı. Ana unsur da boğaydı. Boğayı içeri koymuştuk ama yakın zamanda restoranı yeniden dizayn ettik ve dekorasyonu değiştirdik. O yüzden boğayı elden çıkaracağız.
0: Bu ne kadardır sizde?
2: 1,5 yıl kadar oldu.
0: Harika bir şey. Devasa olsa da şişme bir ürün olduğu için söndürünce ufacık bir şeye dönüşüyor. Depolama konusunda sorun çıkmaz.
1: Onu bir denesenize.
3: Neden olmasın?
0: Evet, onu bir denemek lazım. Hadi durma.
1: Hadi bakalım.
3: Evet, hadi.
1: Ona nazik davran kardeşim.
3: Tamam, dikkat ederim.
1: Sanırım birazcık hıza hazırız. İşte böyle. Harika, pekala, tamam. Tamam, işte böyle. Dayan kovboy.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Hiç fena değil. Güzel. güzel, fena değil.
0: Yine biraz dayanabildin. Bunun sıfırını almak istediğimizi varsayalım. Bize ne kadar patlar?
2: Aşağı yukarı 15 bin ila 20 bin dolar arası.
0: Siz ne kadar istiyorsunuz?
2: 15 bin dolar.
0: Yani bunu sizden ikinci el olarak sıfır fiyatına mı alacağım?
1: Kira şirketleri bunların günlüğünü 700 dolara veriyorlar. Çok sağlam bir gelir potansiyeli var.
0: Ekibine olmaz mı yani?
1: Hayır, olmaz.
0: O zaman...
3: En aşağı kaçı olur?
1: En fazla 5000'e kadar inebiliriz.
0: Üzgünüm ama asla olmaz.
1: Pekala, teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: 3000 vereyim ha.
1: Dört bin beş yüz.
0: 3100.
1: 3900 ver paketliyim. Daha azına olmaz.
0: 3400.
1: 3400. Yok, o kadar
0: üzgünüm,
1: olmaz.
0: Üzgünüm, görüşürüz.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
2: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben bir vizon manto istiyorum. Küçük beden olacak.
1: İstediğiniz özel bir renk var mı?
0: Evet, oradakini sevdim. Evet, o.
1: Bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Peki.
2: Çok güzelmiş.
1: Evet, evet, denemek ister misiniz?
0: Evet. Bakayım şuna. Crystal, yardım eder misin?
2: Tabii.
0: Bir bakalım. Ay, işte oldu. Bekle, bekle, bekle. Bunun küçük beden olduğundan emin misin?
1: Aslında o medium beden.
0: Ne? Hayır. Ben small beden giyiyorum. Bakalım.
2: Zorla
0: bakalım.
2: Biraz.
0: Bu X small olmalı.
2: O small beden giyer.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
0: Oradakilerden birini deneyebilir miyim? Gri olanı mesela.
2: En sondaki
0: mesela.
2: Gri olan.
1: Bu mu? Bu mu?
0: Evet.
1: Buyurun deneyin.
0: Bir bakalım. İşte tamam. Yardım etsene. Şu kolumu geçiremiyorum. Yardım et, yardım et. Olamaz small. Bu da X small.
1: Başka bir tane denemek ister misiniz?
0: Small tamam. Beden diyorum. Small, small.
1: Sanırım bu istediğiniz gibi olacaktır.
0: Var mı? Tamam. Pekala. Güzelmiş bu. Evet tamam. Kolumu bile sokamıyorum bunun içine. Ay olamaz. Ay.
2: Burada bizimle ilgilenebilecek başka biri var mı? Bu işten anlayan biri.
0: Olamaz.
1: Ben ne yaptığımı biliyorum. Küçük beden dediniz. İşte size küçük beden.
0: İyi de neden bir türlü üstüme olmuyor o zaman bu?
1: Tamam, bir de şuna bakın.
0: Tamam, peki ver bakalım. Deneyelim.
1: Buyurun. Evet. İşte oldu. Diğer kolu da geçirin.
0: Tamam, bakalım evet. Nasıl olacak. Ay. Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, dalga
0: sen?
1: Geçmiyorum.
2: Onun için çok bu.
0: Olamaz, benimle dalga geçiyorsun.
1: İyi günler hanımlar.
0: Ceket almaya geldim ben buraya. Ne yapacaksın bana?
3: Size kapıya kadar eşlik.
0: Hayır,
3: ederim.
0: Öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Hayır, çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum buradan. Ceket almaya
3: zorluk
0: geldim.
3: Çıkarmayın.
0: Bırak
3: çıkın
0: beni.
3: Hadi.
0: Bırak beni, bırak.
3: Hadi.
0: Hayır, çıkmıyorum.
3: Hadi çıkın dışarı.
0: Bırak beni. Ceket almaya
3: hadi,
0: geldim
3: lütfen.
0: Dedim. Lanet olsun. Bir
3: görüşürüz,
0: daha buraya asla
3: Crystal.
0: Gelmem.
1: İyi günler dileriz.
3: Bebek koltuğuna oturduğunuzdan emin olun.
4: Gelen malları nereye dolduracak? Burada hiç yer yok. Ön tarafa oyunları bile sığdıramadım. Görüyoruz.
1: Arka tarafta yer açtın mı?
5: Hayır ama size gösterecek bir şeyim var. Benimle gelin.
4: Başka bir şey mi satın aldın?
5: Buna bayılacaksınız.
4: Araba falan mı satın aldın
5: ben
4: yoksa?
5: Ben geleceğe yatırım yaparım çocuklar. Bize para kazandıracak bir sürü fırsat çıkacak önümüze. İçeride bunun için yerimiz olmadığını bildiğimden aklıma bir fikir geldi.
4: Baba, nereye gidiyoruz?
5: İşte orada.
4: Ne?
5: Binayı yıkıp oraya yeni bir depo yaptırmayı düşünüyorum.
1: Aman tanrım baba.
4: Vay.
5: Tek gecede olacak iş değil. Birkaç aylık bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl? Nefesinizi kestim değil mi? Nasılmış sürprizim?
1: Bu güzel bir sürpriz.
5: Şaşıracağınızı tahmin etmiştim.
4: Babam düşündüğümden daha deli çıktı. Şimdi bekleyip bu büyük planın işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz.
5: 6000 metrekare gibi bir şeyler yapabiliriz.
1: İmparatorluğu büyütme fikrini çok sevdim.
4: Aferin sana baba.
5: Teşekkür ederim.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında az sonra.
1: Yönetim yetkisine sahip ve gelen eşyayı seçme konusunda bana yardım edebilecek birine ihtiyacım var.
2: Eşliği al.
0: Set yeni bir yardımcı müdür istiyor. Eşli hemen küplere biniyor.
3: Eğer etrafta duruyorsa satılacak.
2: Beyzbol sopası mı?
4: Bu bir deniz aygırı parçası.
2: Nesi?
4: Deniz aygırı parçası.
0: Ve az sonra.
1: Peki o olimpiyat meşalesini ofisimden tam olarak neden çıkardığını söyler misin?
3: Çünkü orada tozlanıyor.
1: Meşale kayıp.

0: Günaydın. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Online departmanım işimizin çok büyük bir kısmı. Sorun şu ki yeteri kadar satış yapmıyoruz.
2: Onu asla kaybedemeyiz.
1: Biraz vaktiniz var mı?
2: Tabii.
1: Bir sorun var. İşlerin çoğunu internet bölümünden yürütüyorum ve genelde çok iyi görünürler ama şu anda değil. Yönetim yetkisine sahip ve gelen eşyayı seçip internete koyma konusunda bana yardım edebilecek birine ihtiyacım var. Her şeyi nasıl fiyatlandırdığımızı anlayan birine.
2: Yani arkada birine ihtiyacım var. O zaman bunun basit bir cevabı var. Eşdeğal.
3: Beni mi? Ama kendi işlerim var, meşgulüm.
2: Pastadan daha büyük dilim almanın zamanı geldi. Başka kimse işe almıyoruz. Yeteri kadar masrafımız var. Masrafımızı daha da artırmak istemiyorum.
1: Evet ama ben kazancımızı arttırmak istiyorum. Ashley'i geri getirmek bunu yapmanın bir yolu değil.
2: Bunu yapmanın yolu Ashley'i geri getirmek. Bunu yapacak tek kişi o. Bence ona yapılacakları göstermelisin.
1: Git İhtiyacım olan şey tam
2: İkinize
1: da bu.
2: İkinize de teşekkürler.
1: Senin yardımın.
4: $800.
5: Harika.
1: Neyiniz var?
6: Ayılar.
1: Ne tür ayılar?
6: Michigan Üniversitesi ayıları.
1: Harika.
6: Bunlar özel ayılar. Sonunda Michigan Üniversitesi Hastanesi çocuk bölümüne gittiler. Sonra da bana geldiler. Fakat insan büyüklüğündeler. Onları elimde tutamam.
1: Ben Michigan Üniversitesi'ne gittim. Büyük bir Michigan Üniversitesi hayranıyım. Şu anda yaşayan 4000 mezun var. Ve bu mezunların en azından biri bunları görmek isteyecektir. Ben dahil. Ne kadar istiyorsunuz?
6: $600 düşünüyorum.
1: Peki en az ne kadara olur?
6: Pekala. Hadi $500 düşelim.
1: $300 desek?
6: $350'ye ne dersin?
1: $300.
6: Yerimden oynamıyorum.
1: Onların üstüne oturmam gerekecek. Salonda yeteri kadar yer yok.
3: Affedersin. Sahte hayvanlar mı alıyorsun?
1: Şu anda yardımına ihtiyacım yok. Böyle iyiyim. Yani $300. Hemen $300 veriyorum.
6: $350.
1: $300 hemen.
6: Pekala. Hepsi sizindir. Artık onları etrafta taşımak istemiyorum.
1: Anlaştık. $300.
6: Anlaştık. $300.
1: Teşekkür ederim. Ülkede binlerce Michigan Üniversitesi hayranı var ve bu ayıları internete koyduğum zaman harekete geçecekler. Ashley bu anlaşma için bana teşekkür edecek. Ortadan kaybol. İşe babamın aldığı çöplerle başlayabilirsin. Ayrıca ofisimde imzalı Pittsburgh Steelers kaskı da var. Oraya döndüğünde onu da almaya ne dersin?
3: Anladım.
1: Birkaç ürün çıkaralım. Aslında işleri yaparken uyguladığımız bir yöntem var. Yani bunun üstünde biraz oynamalar yapman gerekecek. Pekala millet, kısa bir toplantı yapacağız. Burayı eskisinden daha karlı bir hale getirmek için bir çözüm bulduk. İçeri başka birini daha getirmeye karar verdik. Ve o kişi Ashley.
3: Merhaba millet. Yani işe yeniden başlayacağız ve hemen şimdi başlıyoruz. Ön tarafta satılmayan şeyleri internette satmak istiyorum. Yani onları tekrar buraya getirmekle işe başlayacağım. Umarım hemen satılırlar. İyi olur mu?
1: Hadi başlayalım.

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Benim bırakmak istediğim bir yüzük var. Babası beni terk etti. Biraz paraya ihtiyacım var.
0: Ne kadar evli kaldınız?
1: 13 yıl.
0: Vay canına.
1: Her neyse, yani biraz paraya ihtiyacım var.
0: Tamam.
1: Bana bu yüzüğü vermişti. Bunun ne kadar ettiğini anlamalıyım.
0: Ne kadar istiyordunuz?
1: 3000 dolara ihtiyacım var.
0: Aha.
1: Ne?
0: Değeri 1000 doların altında.
1: 1000 doların altında mı?
0: Evet.
1: Neden?
0: Çünkü taşınızın kenarında küçük bir çatlak var.
1: Çatlak mı?
0: Evet bayan.
1: Bu yüzüğün üstünde hiçbir çatlak yok. Hadi göster bana.
0: İşte bu yüzden ben...
1: Çatlak falan görmüyorum.
0: Siz değil.
1: Sen kuyumcu musun? Sen kuyumcu falan değilsin. Çünkü insanları kandırıyorsun.
0: Hayır bayan, sizi kandırmıyorum.
1: En az 3000 dolara ihtiyacım
0: var. Demek istediğinizi
1: anlıyorum. Borcum var. Ödemek zorundayım.
0: Sizi anlıyorum.
1: Hayır, anlamıyorsun. Hiçbir şeyden anladığın yok senin. Bu mağazaya giren herkesi kandırıyorsun sen.
0: Tamam.
2: Hadi başka bir yere gidelim.
1: Hayır. Bu adamın bir şeyden anladığı yok. Zavallı kadın. Kocası yok. Beni kandırmaya çalışıyorsun. Aptal olduğunu sanıyor olmalısın. Burada düzmece işler yapıyorsun.
0: Seni dinlemekten sıkıldım.
3: Onu sen çıkarsan iyi olur.
2: Evet anne, hadi.
1: Bir yere gitmiyorum. Beni aşağılıyor. Ne?
2: Anne, adam
4: gelirse
2: falan baksana, gidelim hadi.
1: Sen
4: kendi
1: ne diyorsun?
4: Kendi uğraşmak istersiniz.
1: Bak kızım, kim olduğunu bilmiyorum ama buradan gitsen çok iyi olur.
0: O benim kızım.
1: Umurumda değil. Karşımdan çekil.
2: Anne tamam, sakin ol, hadi gidelim
1: şimdi
2: artık.
1: Şimdi canını okuyacağım
2: öyle
1: seni.
2: Mi? Anne. Hadi
1: evet,
2: sakin ol, hadi
1: evet.
2: Gidelim.
3: İyi günler.
1: Dışarı gelsene.
3: Tam arkanızda, iyi günler.
4: Babamla bir daha böyle konuşma.
1: Buraya gelsene.
3: Lütfen tamam. Gidin hadi.
1: Hodri meydan.
2: Anne.
1: Kiminle uğraştığını
2: hayır,
1: bilmiyorsun. Hadi. Buraya gel, hadi.
4: Oo, çok güçlüsün. Vay canına.
1: Hayır.
3: Oğlunuzu dinleyin.
1: Hayır dedim. Hayır, bırak beni.
2: Tamam.
1: Çekil karşımdan, çekil. Git varım sana.
4: Daha önce böyle bir film seyretmemiştim.
3: Bir şey ihtiyacın var mı? Sanırım güvenlik ekibimiz için yeni birini bulduk.
2: Anne, hadi.
3: Bu çocuk çok iyi.
2: Tamam.
1: Çekil karşımdan.

0: Ona ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Onu satışa sunacağım.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Tamam.
1: Aksiyon planımın ilki satılmayan şeyleri satmak. Eğer etrafta duruyorsa satılacak. Bana bir iyilik yapar mısın?
0: Tabii.
1: Bunları internette satışa sunmanı istiyorum. İmzalı bir kask. $450. Ve bunun da $10,000 listelenmesini istiyorum.
2: Tamam, tabii.
1: Ah, nihayet. Merhaba Amanda.
3: Merhaba.
1: Elimde bir olimpiyat meşalesi var tatlım.
3: Okay. Tamam.
1: Ve bunun internette listelenmesini istiyorum. Setinin ofisinde öylece duruyordu ve tozlanıyordu.
3: Tamam.
1: Yani bunu $1,200 listele.
3: Tamam, sorun değil.
1: Ve satıldığında haber ver.
3: Pekala.

0: İyi günler.
1: Sahiden mi?
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
2: İyiyim.
3: Harika.
2: Bugün bize ne getirdiniz?
3: Bu özel yapım bir 2006 mini romörkör tekne. Bunu yüzer evimin arkasında bir süre kullandım. Ama artık bu küçük hazineye ihtiyacım yok.
2: Ne kadar istiyorsunuz?
3: Bugün bunun için 45 bin dolar almak isterim.
1: Motoru var mı?
3: Motorunu sattım.
1: 45 bin dolar olmasını sağlayan ne?
3: Ne? Aslında konu daha çok buna ödediğim rakamla ilgili ki normalde bundan daha fazla ödedim. Bu tekneyi gören genç yaşlı herkes ya ona binmek istiyor ya da gidene kadar arkasından bön bön bakıyor.
1: Sana 45 bin dolar verirsem bunu kaça satabilirim?
3: Bunu bilmiyorum. Aslında bunun için ne ödediğimi bilmek istersen 85 bin dolar öderim ve muhtemelen buna 25 bin dolarlık motoru da dahil değildi.
1: Biri neden bunu benden alsın ki?
3: Çünkü sen yakışıklı bir adamsın. Yani onları bağlarsın.
1: Bu noktada sana katılıyorum. Peki gerçekten ne istiyorsun?
3: 40 bin.
2: Stereo sistemi yok.
3: Evet, bu çıkarıldı.
2: Motoru yok, hoparlörü yok. Bunların eklenmesi gerek. Satın alan kişi bunları yaptıracak. Ve yeniden boyanması gerek.
1: Evet. 1000 dolar değerinde.
3: 1000 dolardan daha fazla eder.
2: En az ne kadar olur?
3: 3000 dolar istiyorum.
1: Yeniden satış için bunun önemi yok.
3: Sence bunun ederi ne?
1: 1500 dolar alsaydım bence bu adil bir fiyat olurdu.
3: Yani kafanda bir rakam.
1: Zaten 1000 dolarla başladım.
3: Hayır.
1: 1200 dolar.
3: Hayır.
1: 1500 dolara ne dersin?
3: Hayır.
2: Yine de onu bize getirdiğiniz için sağ olun.
1: Üzgünüm.
3: Sorun değil. Çok teşekkür ederim.
2: Pekala.
1: Teşekkürler.

0: Merhaba Ashley. Onu 1200 dolara sattık.
1: Onu sattınız mı? Budur bebeğim. Evet. Gönderdiniz mi?
0: Şu anda gönderiyoruz.
1: Harika. İlk parça gitti. Daha gidecek çok şey var. Bugün sana birkaç parça daha vermek istiyorum.
0: Tamam.
1: Güzel işti.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Ev sineması ses sistemi.
3: Bu eşsiz bir parça. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız.
4: Beyzbol sopası mı?
3: Bu gördüğünüz şey bir deniz aygırı parçası.
4: Nesi nesi?
3: Deniz aygırı parçası.
4: Pekala. Sahiden mi?
3: Evet. Hem de çok değerli.
4: Vay canına. Ama bunu anlamak pek kolay değil.
5: Evet öyle.
3: Sanırım öyle.
4: Yani bu bir beyzbol sopası değil.
3: Bu bir beyzbol.

0: futbol sopası değil.
1: Yine de öyle olabilir.
2: Bacınla, bu alışılmadık bir şey. Peki o nedir?
1: Fil kulağı. Afrika'dan.
2: Bunları nasıl aldınız?
0: Miras kaldı. Kayınpederim büyük bir avcıydı.
2: Pekala.
1: Babamın hiç şakası yoktu. O dünyaca ünlü büyük bir avcıydı.
2: Yani bir sürü şeyiniz
0: daha
2: var.
0: Daha pek çok parçamız var.
2: Peki bu şeyler için ne kadar istiyorsunuz?
1: Parça başı 800 dolar.
2: Neden?
1: İnternette bulabileceğiniz fiyatlarla uyumlu fiyatı verdiğimden eminim.
2: Bu şeyleri almam için bana daha iyi bir fikir verin.
1: Onların her biri için 600 dolar. Ve bunun için de 600 dolar.
2: Yani bunları internette 800 dolara bulabilir miyim?
1: Bu parçaların her biri için 500 dolardan aşağı almamın imkanı yok.
0: Doğru.
1: Bunu yapamam.
2: İzin verin şunlara hemen bakayım. Evet işte bu.
3: 850 dolara gördüm.
2: 1,5 metre. Yani bunları internette gördüm. Ve 100 dolara satmıyorlar. Bunlarla ne yapacağım? Tamam. Adamım bu şeyleri biliyor.
0: Tamam. O zaman bize bir teklif yap.
2: 100 dolardan fazla olmaz.
1: Tamam.
2: Üzgünüm.
1: Tamam.
2: Almak isterdim ama mümkün değil.
0: Burada olmak güzeldi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
4: Az sonra.
5: Eşli satmam için bana bir olimpiyat meşalesi verdin.
4: Olimpiyat meşalesi mi? Olamaz.

0: stays, it stays with me.
1: Maksimum yağmuru gibi düşün.
2: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
2: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
2: O zaman...
1: Gelsin müzik.
3: 25 yıldır sana maksimum.
4: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso.
10: Silver moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
13: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Şimdi kalk ama.
4: Anladım, çekin de ikinizi. Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Bu salı binde Haribo orman meyveli aromalı yumuşak şeker 49 lira. New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 89 lira.
7: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Hoş geldin.

0: Bu 1300 dolar.
1: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba. Sizin için bir şeyim var. Muhtemelen daha önce böyle bir şey görmediniz.
2: Bu da ne böyle?
1: Bu bir şey sandığım. Gotik bir gelin için.
2: Gotik bir gelin için mi?
3: Çeyiz sandığı nedir?
2: Çeyiz sandığının içine eşyalarını koyuyorsun.
1: Evlenmeyi beklediğiniz zaman.
2: Doğru.
3: Bu çok küçük.
2: Bu bir çeyiz sandığı, tabut değil. Uzun süre saklamak istediğin şeyleri koyuyorsun. Peki bu şey için ne istiyorsun?
1: Buna 500 dolar ödemiştim. Bunun için temiz bir 1000 dolar almak isterim.
2: Neden?
1: Çünkü eşsiz bir şey ve bu değeri hak ediyor.
2: Bu kadar değeri neden hak ediyor?
1: Tam 25 yıldır benim elimde olduğu için.
2: Tamam.
1: Ve iyi bir yatırım yaptığımı düşünmek istiyorum.
3: Ama neden 1000 dolar istiyorsun?
1: Çünkü...
2: Cevabı basit. Sana yardım ederim.
1: Tamam.
2: Çünkü paraya ihtiyacım var. 1000 dolara ihtiyacım var. Bunu 25 yıl önce aldım ve bence bu sandık 1000 dolar değerinde. Şuna bakın, hepsi hele oyması.
3: 200 dolar ister misin?
2: Bak ne diyeceğim. Aslında daha azını almalıyım. Çünkü içini açtığınız zaman bakın gevşemiş. Ayrıca 25 yıl içinde ahşap zarar görmüş. O zaman 150 dolara ne dersin? 150 dolar ister misin?
1: Bu kadarına razı olamam. Bunu elimde tutmalıyım, değil mi?
2: Ne teklif ediyorsun?
3: 200 dolar teklif ediyorum. Bir kenara atılacak.
2: Ben olsam parayı alırdım. 200 dolar. Güzel bir teklif.
1: Hayır, bu kadarına razı olamam.
3: 225 dolar.
2: İyi fiyat. Öf.
3: Tamam, güzel bir teklifim var. Şu anda 250 dolar.
1: 250 dolar.
3: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İyi anlaşma. Güzel bir anlaşma.
2: Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Bu adam sayesinde eğlendik. Kendisi yetenekli bir anlaşmacı değildi. Bu yüzden devreye girdim ve ona yardım ettim. Eşli ve ben çok eğlendik.
3: Centilmence bir iş yaptığın için çok teşekkür ederim.
2: Bizim için zevk. Nasılsın genç adam?
4: Nasıl gidiyor?
5: İyi, sen nasılsın?
4: İyi.
5: Bunlar ne kadar?
4: Ne kadar harcamak istiyorsunuz?
5: 70 dolarım var.
4: Ne yazık ki hiçbirini 70 dolara bırakamam dostum. Şu anda hepsi peynir ekmek gibi satılıyor. Onları stokta tutamıyorum.
5: Burada birkaç stone var gibi görünüyor.
4: Evet, onları bu sabah aldım.
5: Diğer rehin dükkanında bunları 70-80 dolara gördüm.
4: Öyle
5: iki
4: mi?
5: Oyunla birlikte.
4: İstersen 70 dolar iyi bir depozito. Her 30 günde bir ödeme yaparsın. Süreyi istediğin kadar uzatırsın.
5: Garantisi var mı?
4: Bize garantisiyle birlikte geliyor.
5: Hayır.
4: Garanti almak istemiyorsan bu konuda
5: saçma.
4: Yardımcı olabilirim.
5: Buna ancak 70 dolar verebilirim. 70 dolar kabul ediyor musun?
4: Ben 100 dolara satıyorum.
5: Bu çok saçma. Sadece 70 dolarım
4: sesini
5: var.
4: Sesini yükseltmesen
5: burada
4: iyi olur.
5: Başka biriyle konuşmak istiyorum, tamam mı?
4: Tamam, bu konuda konuşabileceğin tek kişi var ve böyle devam edersen o da seninle konuşmaktan ayrı bir mutluluk duyacak.
5: Ne yapacaksın?
6: Bilmiyorum.
5: Zaten buradan vuruldum, ne yani? O da senin gibi başka bir kapı görevlisiydi.
4: Göreceğiz.
5: 70 dolara bir şey
4: bana
5: yok mu yani?
4: Bana 70 dolarını göster. At buraya. 70 doları koy buraya.
5: Koymayacağım.
4: Yani yok. Nakit paran yok. Çık buradan hadi.
6: Bu koca olanı dışarı çıkarma vakti geldi.
5: Çek üstümden dostum. Çek ellerini.
6: Hadi koca olan gitme vakti.
5: Bu aptal yerden alışveriş etmeyin sakın.
6: Yürü. Yürü gidiyoruz koca olan. İşte böyle yürü. Çık dışarı. İyi günler.
5: Hey, ne düşünüyorsun?
6: Ne demek istiyorsun ha?
5: Ne?
6: Bu ne demek?
5: Ne?
6: Ne yapmak istiyorsun?
5: Patron böyle mi emrediyor ha? Pekala, buraya gel hadi herif. Gel de gününü göstereyim. Hadi buraya gel de sana gününü göstereyim.
6: Oo. Çok kaslı vücudun. Hatta baklavaların var ama işe yaramaz dostum.
5: Ne?
6: Büyüksün.
7: Değeri 315 dolar.
4: Ne haber çocuklar? Amanda, neler oluyor?
0: Bir sorunumuz var. İnternetten satılan bir parçamız var ve az önce bu parçanın kaybolmuş olabileceğine dair bir e-mail aldık. Kargo şirketiyle iletişime geçeceğim. Çünkü şu anda bu parçanın nerede olduğu belli değil.
4: Parça neydi?
0: Olimpik bir meşale.
4: Olimpiyat meşalesi mi?
0: Evet, eşle internete koymam için bana olimpik meşale verdi. Ve bu 1200 dolara satıldı.
4: Şaka mı bu?
7: Amerikan mücevherat nasıl yardımcı olabilirim?
4: Senden şunu yapmanı istiyorum. Kargo şirketini takip et. Bakalım parçayı geri getirmek için bir şey yapabilecek miyiz?
0: Tamamdır.
4: Alıcıyı beklediği şeyin zamanında eline geçmeyeceği konusunda bilgilendirin. Hı-hı. Ve ben de Ashley ile ilgileneyim.
0: Tamam.
4: Konuşabilir miyiz? Şimdi.
7: Ne oldu?
4: O olimpiyat meşalesini ofisimden tam olarak neden çıkardığını söyler misin?
7: Çünkü ofisinde tozlanıyordu ve para edebileceğini biliyordum.
4: Sana o kaskı almanı söylemedim mi? Söylediğim şey bu değil miydi?
7: Evet, ve ayrıca meşaleyi de aldım.
4: Peki ofisime girip sana istediğin şeyi seçip alma hakkını veren şey nedir?
7: Orada tozlanıyordu.
4: Ofisimde olmasının bir nedeni vardı. Meşalenin şu andaki durumunu biliyor musun?
7: Satıldı.
4: Satıldı, haklısın. Ama şu anda o alıcı bu malı alamıyor.
7: Ne demek istiyorsun?
4: Meşale kayıp. Ofisime girdin, kendi kendine bunu almaya karar verdin ve gönderilmemesi gereken bir şeyi gönderdin. Tam 1200 dolarlık bir kaybımız var. Yani o meşaleyi geri getirsen iyi olur. Çünkü eğer getirmezsen babamla birlikte seninle güzel bir konuşma yaparız.
7: Sana bir şey söyleyeyim mi?
4: Hiçbir şey duymak istemiyorum. O meşaleyi geri getir.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Fotoğrafımızı çeksene ya.
17: Taşıdık halkama.
18: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
19: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
20: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
21: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
22: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
23: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
24: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: regl gecelerimi.
2: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'ta. Tonbank kartı
6: mı bil? Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kaç tane sigaranız var?
1: 3 karton.
0: Bakalım. 2 tane daha var. Bu sizin ceketiniz mi? Öyle mi?
1: Hediye olarak aldım.
0: İçinde daha fazla sigara var.
2: Köpeğin yoğun bir şekilde arama yaptığını görüyorum. Kabinin içinde dönüp duruyor.
3: Aha, yüksek radyasyon. Geri çekilelim. Bagajı açtığımda gördüklerim karşısında kalp atışım hızlandı. Lanet olsun, geri çekilin.
4: İsveç sınır muhafızları, İsveç sınırlarını koruma ve kollama görevi hakkında bize eşsiz bir bakış açısı sunuyor.
3: Dışarı! Ne diyorsam onu yap.
5: Burada yasaklı madde arıyorum.
3: Bu ne?
6: Bilmiyorum.
3: Karşında acemi yok. Bu ne dedim? Bu harika bir his. Çok miktarda uyuşturucu var. Hey, dur.
4: Birçok değişik durumla karşılaşan kişilerle tanışırız.
7: Eyvah. Fena yakıyor.
8: Ne dediniz?
7: Yakıyor şu.
8: Gözünüze mi kaçtı?
5: Nereden geliyorsunuz?
6: Buraya havaalanından geliyorum.
4: Ve insanların ülkemize sokmaya çalıştığı tuhaf şeylerle.
5: Bu bir çeşit ilaç mı?
9: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
5: Tamam.
8: Bu nedir? Tabut mu?
6: Tabut, evet.
8: Tamam.
3: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
5: Bu kaçakçılık. Çok ciddi.
3: Neyin yasal olduğunu ben belirlerim.
9: Doğru.
4: Burası Tool. Ve buradakilerin işleri İsveç sınırlarını denetlemek.
6: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
5: Maalesef hayır.
4: Malmö şehir merkezinin güneyindeki Yörresund Köprüsü'nde Niklas, üzerinde tehlikeli maddeler taşıdığını belirten çıkartmalar olan bir aracı fark etti.
3: Millet beni dinleyin. Haber vermeden bir minibüs yaklaşıyor. İçinde radyoaktif madde olabilir. Dikkat edin. Kulübeden dürbünle izliyordum ve aracı gördüm. Telsizle hemen Edim'e haber verdim. Tehlikeli bir durum olabilir.
10: Nereden geliyorsunuz?
11: Çekya.
10: Orada ne yaptınız?
11: Eşya aldım.
10: Ne tür eşyalar?
11: Radyoaktif.
10: Ne için? Evrakınız var mı?
11: Bir saniye göstereyim.
10: Anlayamadım.
11: Elbette evrakım var.
10: Tamam, anladım.
11: Elbette evrakım var dedim.
10: Bunu daha önce belirttiniz mi?
3: Radyoaktif bir şey var mı?
10: Evet.
3: Şoför radyoaktif maddelerin taşınması ile ilgili belgeler sundu. Taşınma şekli beni rahatsız etti. Burada tetikte olmalı ve güvenliği düşünmeliyiz. Halkı ve kendimizi korumalıyız. Ne de olsa bunun için buradayız. Onu indirip radyasyon seviyesini kontrol edebiliriz.
10: Hadi indirelim.
3: 3 numaralı otoparka gitmesi ve tarayıcının hazır olmasını beklemesi gerekecek.
11: Evet.
10: Onu duydun. 3 numara şurada.
4: Niklas ve Adam tarayıcıyı kullanarak kargonun ne kadar radyoaktif olduğunu ve hangi maddelerin bulunduğunu öğrenmeyi umuyor.
9: Bu madde burada mı?
3: Çekirdeği görebilirsin.
9: Evet, bak.
3: Arkaya doğru da tarayacağım. Epey belirgin bir alarm. Cidden yüksek radyasyon. Bu oran fazlasıyla yüksek. Net biçimde çizgiler yükseliyor. Yasal bir sevkiyat için radyasyon seviyesi oldukça yüksek diyebilirim.
9: Ne dedi?
3: Yapabiliriz. SR89.
10: Strontium.
3: Bir de U-235.
10: Uranyum.
3: Buradakiyle uyuşmuyor. El tipi cihazı alıp dışarıda ne ölçtüğümüzü bir kontrol edelim. El tipi cihazımla radyasyon seviyesini, zararlı olup olmadığını ve hangi madde olduğunu kontrol edebilirim. Ayrıca dozimetre şeklinde taktığım yedek bir güvenlik önlemim de var. Eğer sinyal verirse geri çekilmemiz gerek. Burada 10 birim kadar yükseğiz. Arabanın etrafında dolaşıyorum ve bagajda yüksek seviyeler görüyorum. Bagajı açıp gördüklerim karşısında kalp atışım hızlanıyordu. Cihazımı kontrol ediyorum ve cihaz neredeyse ölçeğin sınırlarını zorluyor. Lanet olsun, geri çekilelim. Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyorum hemen.
4: Niklas radyoaktif kargoyu incelerken Olivia ve Teresa Arlanda'daki gümrük filtresinde gelen yolcuları izliyor.
12: İnsanlar İsveç'e hoş geldiniz demek için burada olduğumuzu sanıyor.
13: Hoş geldiniz komitesi.
12: Evet, kesinlikle.
13: Üniformayı giymek özel bir şeydir. Bir devlet kurumunu temsil ediyorsun. İnsanlar beni değil, kurumu görüyor. Doğru davranmak o yüzden çok önemlidir diye düşünüyorum.
12: İnsanların sen orada olduğun zaman gümrük filtresinde hakikaten gergin oluyorum dediğini duydum.
13: Ancak insanları gelip gelmediğimizi veya onların bir şeyler taşıyıp taşımadıklarını anlarsın. Merhaba, nereden geliyorsunuz? Başka bagajınız var mı acaba?
14: Hayır.
13: Çantanızı X-ray'den geçirelim. Gergin görünüyorsunuz.
14: Hayır, hayır, yorgunum.
13: Yorgun musunuz? Çantanızın içine bakacağım, buraya getirin. Kontrol noktasında gördüğümde gergin görünüyordu. Biz orada olduğumuz için değil, belki bir şeyler taşıdığı için. Özel bir şey yaptınız mı?
14: Sadece ziyaret.
13: Pekala. Kaç gün oradaydınız?
14: 3.
13: 3 gün mü? Tamam.
14: Evet, 3 gün.
13: Hava buraya göre güzel olmalı.
14: Evet, güzeldi.
13: Uyuşturucuyla bir ilişkiniz olmadı mı? Ceplerde tütün kalıntısı var da.
14: O mont muhtemelen 15 yıllık.
13: Ah, tamam. Evet, çok takıldın mı?
14: Aslında pek değil. Ama bir veya iki paket.
13: Evet. Orada uyuşturucuyla hiç temasın olmadı mı? Oldu mu hiç?
14: Uyuşturucu mu? Herhangi birinden fazla değil.
13: Anlıyorum. Bu ne?
14: Onun orada olduğunu bilmiyordum.
13: Tıbbi kenevir. Bu getirdiğin bir şey mi?
14: Hayır.
13: Hayır. Tamam. Tamam. Bunu nereden aldınız?
14: Sanırım bu seyahat ederken tanıştığım bir adamdan. Meksika'da ya da Costa Rica'da olabilir.
13: Ha, tamam. En son ne zaman içtin?
14: Gerçekten hatırlamıyorum.
13: İtalya'da mı yoksa başka bir yerde mi içtin gerçekten umurumda değil. Sadece İsveç'e bir şey getirip getirmediğin umurumda benim. Anlatabiliyor muyum?
14: Hayır.
13: Üst araması yapabilecek iki meslektaşımız var mı acaba? Elimizde bu olduğu için. İçinde hiçbir şey yok. Ama uyuşturucu kullandığının göstergesi. Kaç gram olduğu yazıyor. İsveç'e uyuşturucu getirmediğinden emin olmak için kıyafetlerini kontrol edeceğiz.
15: Tamam. Benimle gel de giysilerini kontrol edelim.
13: Aramadan geçerken cidden gergindi. Bana şöyle bir baktı, dik dik baktı ve çok gergin görünüyordu. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum ama her şeyi kontrol ettim.
4: Yüresund Köprüsü'nde çok şey oluyor. Niklas radyoaktif kargo ile ilgili durumu anlamaya çalışırken...
3: Şoförü içeri getirmemiz gerekecek. Bu biraz zaman alacak.
4: Meslektaşı Stefan da sınırı geçen diğer trafiği izliyor.
16: Merhaba, gümrüğe beyan edeceğiniz bir şey var mı?
4: Bu kontrol arabaları ve otobüsleri içeriyor.
16: Larnakya'ya Avrupa'nın dört bir yanından turist otobüsleri geliyor. Otobüsleri sık sık kontrol ediyoruz. Her zaman ilgi çekici olabiliyor.
17: Hızlı bir arama yapacağım.
16: Bugün yanımızda Frida ve Max var. Otobüsleri kontrol etmek için köpek mükemmel.
17: Merhaba. Merhaba.
16: Merhaba. Frida ve Max otobüsteki bir kadın ve bir erkeğe dair ipucu yakalıyor. Daha kapsamlı bir kontrol için onları otobüsten indirmeye karar veriyoruz.
18: Başka çantanız var mı? Yanınızda başka çanta var mı?
19: Aa, bir saniye bakacağım.
18: Ne? Neden atacaksınız ki?
19: Hayır, bunu atabilir miyim?
18: Ne?
19: Bunu atabilir miyim?
18: Neden atacaksınız ki?
19: Çantamı çıkardım.
18: Tamam.
16: Köpek işareti.
18: Çantayı alabilirim.
19: Ne yapmalıyım?
18: Siz burada bekleyin. Biz içeri gireceğiz, tamam mı?
16: Kadın çöpe birkaç eşya atmak konusunda çok istekli. Eğer bir şey atmak istiyorsan, bu elbette şüphe uyandırıcıdır. Biz de o zaman devreye giriyoruz.
18: Tamam, buraya koyabilirsiniz.
16: Kadının çöp kutusuna attığı şeyi çıkarıyoruz ve bu çok şüpheli görünüyor.
18: Duvar boyunca yürümeye devam ediyoruz, tamam mı?
16: Kadını ve adamı kontrol için içeri getiriyoruz. Ceplerinizde bir şey var mı?
20: Çakmağım var sadece. İşte burada.
16: Her şeyi buraya koyun.
20: Başka bir şeyim yok.
19: Bununla hiçbir alakam yok.
18: O nesneyi çöpe atmak için oldukça acele ettiğinizi düşünüyorum.
19: Ne olduğunu bilmiyorum. Bununla hiçbir alakam yok.
18: Meslektaşımla birlikte içeriye gideceksiniz. Evet.
16: Önümüzde bir şeyi attığını reddetmesi şüpheli bir davranış. Elbette çok ilginç. Bunu duman dolabına koyacağız. Açıp içine bakacağız. Heyecan verici. Bu küçük balonda ne var? Noel'e benziyor biraz.
17: Dün bir şeyler içtiğini söylüyor.
16: Kendir kokusu vardı.
17: Belki de öyledir. Genellikle bu şekilde paketlemezler ama.
16: Kendir değil. Sıktığım zaman kendir gibi hissettirmiyor.
17: Max'e göre çok kokuyor.
16: Ona dokunmuş. Belki de bu yüzden kokusu kendir gibi. İçinde başka bir şey olabilir.
17: Toz daha iyi olur.
16: Bu ne? Nedir bu?
21: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam net. Obseso. Yeah.
22: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
23: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
24: Podri Meydan 27-28 Haziran tarihlerinde çikolatalar ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros hepimize
25: iyi gelecek. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
26: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
25: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
26: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
27: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Arlanda'da Olivia, epi gergin bir yolcuya ait sırt çantasında kendi izleri taşıyan bir çanta buldu.
1: Bunu yakaladığımıza göre uyuşturucu getirip getirmediğinden emin olmak için kıyafetlerini kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Adam yolcuyu üst araması için içeri getiriyor.
2: Tamam, benimle gel de giysilerini kontrol edelim.
1: Kontrol noktasından geçerken gergindi. Bana şöyle bir baktı, dik dik baktı ve çok gergin görünüyordu. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum ama.
2: Vücut araması sırasında adam gerçekten gergindi. Elleri titriyordu. Burada bir şeyler bulacağımızı hissediyordum. Kemerin içinde elektronik sigara var diyordu ama muhtemelen başka bir şey var.
1: Aha, nereye koymuş?
2: Pantolonun içine koymuş.
1: Pantolonunun içine mi? O zaman bir şey olabilir.
2: Neden onu pantolon kemerinin içinde tutuyorsun diye sordum. Cebimden düşebilir dedi. İçindeki malzemeyi test ederim. Elektronik sigara tek başına yasa dışı değil ama içindeki şey yasa dışı olabilir. Adamın davranışları ne kadar gergin olduğu ve onu nerede sakladığı göz önüne alındığında bunu getirmesinin pek doğru olmadığı konusunda epey ikna olmuş durumdayım. Bir pamuk çubuğa biraz reçine süreceğim. Sonra bu çözeltiyi bir analiz cihaz kartına damlatıp bunun bir uyuşturucu olup olmadığını anlamaya çalışacağım. Yani kontrol edeceğim. Şu anda THC için olumlu bir sonuç görünüyor. Bu bir tür uyuşturucu, evet. Gidip onunla konuşacağım. Belki bize ne olduğunu itiraf eder. Elektronik sigarada uyuşturucu maddelerle ilk kez karşılaşmıyorum ama artık daha sık görüyoruz gibi geliyor. Bu elektronik sigaraların daha popüler hale gelmesiyle ilgili. İnsanlar artık içine başka şeyler konulabileceğini fark etmeye başlıyor. Şimdi onunla konuştum ve uyuşturucu olduğunu kabul etti.
1: Demek bu yüzden bu kadar gergindi. Onu kemerinin içine saklamıştı.
2: Evet, gerçekten çok gergindi. Bunu ben de fark ettim.
1: Taşımaması gereken bir şey taşıdığını
2: şey
1: biliyordu. Raporu hazırlamaya başlayacağım. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum ve bunu yaparsan sonunda bir gün yakalanırsın. Bugün onun pek mutlu bir günü değildi. Her şeyi sırt çantana koydum, yani her şey hazır. Montun da orada. Gergindi. Onu kemerinin içine saklamıştı.
2: Evet, gerçekten çok gergindi. Bunu ben de fark
1: taşımaması
2: ettim.
1: Taşımaması gereken bir şey,
2: bir şey
1: taşıdığını biliyordu. Raporu hazırlamaya başlayacağım. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum ve bunu yaparsan sonunda bir gün yakalanırsın. Bugün onun pek mutlu bir günü değildi. Her şeyi sırt çantana koydum, yani her şey hazır. Montu

0: yapılan daha kapsamlı bir test, bunun THC olduğunu doğruluyor ve kovuşturmaya yol açıyor. Yolcu muhtemelen para cezası alacak. Gümrük memurları sadece havalimanlarında yolcuları kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda gemi trafiğini de sürekli izler. Göteborg'daki Maynabe limanında Kiel'den gelen feribot henüz yanaştı. Seçim noktasında ilginç görünen araçlar seçilip daha kapsamlı kontroller için içeri alındı.
1: Araç seçimi yaparken anormallikleri fark etmeye çalışırsınız. Belgeleri nasıl yazıldıklarını, ağırlıkları incelersiniz. Bir romörkteki palet sayısı, bir romörke kaç palet sığması gerektiğini biliyoruz. Bunu ağırlıkla ve malın türüyle karşılaştırırız. Bu şekilde doğru araçları seçersiniz. Dışarı çıkabilir misiniz? Bu feribotlarla ard arda günlerce çalıştığınızda şoförlerin sorularınıza nasıl cevap verme eğiliminde olduğunu bilirsiniz. Eğer bir şoför farklı cevap verirse o zaman kalıbı bozan bir şey ararsınız. Sonra bunun tuhaf bir şey mi yoksa deneyimsiz bir şoför mü olduğunu kontrol edersiniz. Onların getiremeyeceği eşyaları arıyoruz. Silah, göz yaşartıcı gaz olabilir. Uyuşturucu, kendir veya başka bir şeyin kokusunu arıyoruz. Ancak bu araba çok temiz. Çok derli toplu. Tuhaf bir şey yok. Çok güzel bir kabin.
2: Evet. Beğendin mi?
1: Bu senin evin.
2: Evet.
0: Lars Erik her şeyin yolunda olduğunu belirtirken Julia Polonya'dan bir kamyon getirtiyor ve seçme noktasındaki meslektaşları bu kamyonu detaylı bir şekilde kontrol etmek istiyor.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: CMR belgeniz var mı? Getirebilirsiniz.
4: İşte burada.
3: Teşekkür ederim. Metal mi?
4: Evet, sadece metal.
3: Tamam.
4: Dikkat edin.
3: Pasaportunuz ve ehliyetiniz var mı?
4: Evet, var.
3: Meslektaşımla gidebilirsiniz.
4: Elbette.
0: Şoföre yüzeysel bir üst arama yapılırken Julia şoför kabinine daha yakından bakıyor. Julia'nın burada bir şeyler olduğuna dair sezgisi doğru gibi görünüyor.
3: Burada küçük, kendir benzeri bir şey bulduk. Pek de net değil. Evet, bunun ne olabileceğini araştıracağız. Kokusundan kesinlikle kendir diyebilirim. Bu her zaman eğlencelidir. Miktar ne olursa olsun... İşte bunun için çalışıyoruz. Onu şimdi içeri götürüp tartacağız. 3'e 3 kabinde biraz kendir bulduk. Sanırım ben onu burada bırakacağım. Sen de beni ile arayacaksın. Bizde başka bir şey var mı diye bakacağız. Tamam.
0: Julia şüpheli kendiri test etmek için laboratuvara gidiyor, kamyonda daha ayrıntılı inceleme için garaja çekiliyor.
1: Devam et.

0: çıkarıp incelemeyi düşünüyorum. Duman kokusu kıyafetlerine sinmiş olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Eşyaları aşağı indirelim.
1: Her iki tarafa da mı?
0: Her iki tarafı da.
2: Daha fazla uyuşturucu ararken şoförün eşyalarını yavaş yavaş ama güvenli bir şekilde temizliyorlar.
1: Da. Tuvalet çantasında biber gazı var. İşler birden ilginçleşti. Önce bulduğumuz kendir, şimdi de yasal olmayan bu sprey. Epey açık bir alarm.
2: Bu sırada Niklas ve meslektaşları İsveç'e girmeye çalışan radyoaktif maddelerle dolu bir minibüsü durdurduğunda Yürasund Köprüsü'nde alarm çalıyor.
1: Lanet olsun, geri çekilelim. Bu lanet olası variller mi? Evet. Kargo güvenliği konusunda uzman değilim ama bu radyoaktif madde sevkiyatından ciddi şüphelerim var. Arkada birkaç varil var. Üzerinde uyarı etiketleri. Bu sevkiyat bana pek doğru gelmedi. Bir şeyler yanlış çünkü bunların gerçekten burada olmaması gerekiyor.
3: Bu maddelerle bir trafik kazasına hayal edin. Evet. Hiç iyi olmaz.
1: Köprü yetkililerine de bildirmemiş. Bunu yapmak zorundaydı.
3: Bölgeyi karantinaya almaya başlayacağım.
1: Tamam.
2: Lars alana renkli şeritleri yerleştirirken Niklas Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyor.
1: İyi günler, ben Niklas. Bir minibüs durdurduk ve içinde radyoaktif maddeler var. Ölçüm yaptık ve oldukça yüksek seviyeler elde ediyoruz. Belgelerde belirli bir madde listeleniyor ama tarayıcımız uranyum da dahil olmak üzere başka maddeler de tespit etti. Bu şekilde sevk edilmemesi gereken bir madde var. Cidden tetikte olmamız gerekiyor. Bu alarmı tetikledi. Bunun U-235 olma ihtimali %91. Evet, biraz fazla. İzne tabi olmalı mı? Belgelerde yok. Evet, farklı bir ölçüm cihazı getiriyoruz. Nükleidin türünü daha kesin olarak ölçmeye çalışacağız. Böylece uranyum olup olmadığını anlayabileceğiz. Uranyum olduğu ortaya çıkarsa, İsveç ile Danimarka arasındaki köprüyü kapatmak ve tüm personeli tahliye etmek zorunda kalacağız.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Belki milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Köpekten anladığım kadarıyla ya kabinde uyuşturucu var ya da birisi kabinde uyuşturucu kullandı. Çok yoğun bir şekilde aradı. Tavan ilgisini çekti. Üst ranza çok ilgisini çekti. O yüzden ranzayı çekeceğiz. Köpek kaynağı bulmakta zorlandı ve kabinin içinde sürekli dönüp durdu. Köpekle arama yaptım ve beni üst tarafa ilgi gösterdi. Orada bulunan ranzadaki her şeyi

Arlanda'da gümrük memurları her gün havalimanına gelen binlerce yolcuyu izlemektedir. İşin büyük bir kısmı AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların beyan edilmemiş eşyalarını aramaktır.

0: Burada bir sürü cırcır böceği var.
1: Çünkü ithalat kuralları tamamen farklı oluyor.
2: Şuradaki banda koyabiliriz bunu.
1: Alex ve Mimi, Güney Amerika'dan gelen bir yolcuyu kontrol etmeye karar verdi.
3: Kızım yaptı.
2: Bu heyecan verici olabilir. En çok ilgimi çeken bu. Bazı heykellerimiz var. Belki bunları delip içlerine uyuşturucu gizlenip gizlenmediğini görebiliriz.
0: Güney Amerika'daki tüm ülkeler uyuşturucu açısından yüksek riskli ülkelerdir. Heykellere ve benzer eşyalara gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatları gördük. Bu kadın 1,5 aydır burada kalıyor. Bu onun aleyhine.
2: Evet öyle.
0: Bakalım.
2: Eve dönüş biletiniz var mı acaba? Bence bu iş için mükemmel bir aday.
0: Evet.
2: Evet.
0: Öyle. Gözden uzak duruyor. Bazen kaçakçıların uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenmeyeceğiniz yaşlı insanları kullandığını görüyoruz. Bu kadın tipik olarak gözden uzak duran biri.
2: Doğru görünüyor. 29 Ocak.
0: Biletini gösterdi mi? Bu bir tablo mu?
2: Bunu siz mi yaptınız? Kızınız mı yaptı? Tamam.
0: Kadın yaklaşık bir ay sonrasına ait dönüş biletini gösteriyor ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili şüphelerimizi ortadan kaldırıyor bu. Ama yine de çantayı kontrol etmek istiyoruz.
2: Bu nedir?
3: Bu vanilya. Bu da tuz.
2: Tuz mu?
3: Vanilya. Kutsal su bu. Kutsal su.
2: Kutsal suyun ne olduğunu biliyorum.
3: Evet.
2: Kutsal suyla ilgili tecrübem var.
3: Evet.
2: O tür suyla birkaç kez karşılaştım.
0: Alex'le ben kutsal suyla ilgili kontrolleri hatırlıyoruz. Herhangi bir koku alıyor musun?
2: Uyuşturucu kokusu gelmiyor mu? Su kokusu gelmiyor. Bu sıvıyı test edeceğiz. Maske takmazsak bu bizim için tehlikeli olabilir. Bunu açtığımızda dumanlar sızabilir. Metadon gibi görünmüyor. Burada numune çubukları var. Şüphelendiğimiz uyuşturucu maddelerden numune alıyoruz. Bu bizim için ilgi çekici olan çeşitli ilaç türlerini, dopingleri ve diğer maddeleri okuyabilen bir makineye konacak. Bu makinenin tanıyacağı bir şey değil bu. Ama acaba ne? Merak ediyorum.
4: Su.
2: Su mu?
4: Evet, Mekke'den zemzem suyu.
2: Mekke'den.
4: Evet, Mekke'den.
0: Merak ettim, bu kutsal su nereden?
3: El Salvador.
0: El Salvador mu?
3: Evet, Katolik.
0: Tamam. Şüpheli olduğunu düşünüyor musun?
2: Hayır, kesinlikle değil.
0: Alex, önceki kontrollerde kutsal su hakkında çok şey duydu. Ancak herhangi bir şeyden şüphelenirsek yine de kontrol ederiz. Ama bu durumda kadına inanıyoruz ve suyunu daha fazla kontrol etmemeye karar veriyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Herhangi bir şey olabilirdi ama değildi.
0: Kutsal su olduğunu duyunca neredeyse çıldıracaktım. Arkamı dönmek zorunda kaldım, ölüyordum.
2: Benim için artık kutsal su yok.
5: Radyasyon oranı çok yüksek.
1: Yöresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları radyoaktif kargo taşıyan bir minibüsü kontrol ederken alarm yüksek sesle çalıyor. Minibüsün çevresi karantinaya alındı ve kargonun içeriğini tam olarak belirlemek için LISA gelişmiş bir ölçüm cihazı kullanıyor.
6: Bunun hangi madde olduğunu belirlemek için bilgi topluyoruz.
5: Eğer uranyumsa İsveç'ten ayrılması gerekiyor. Elinde başka bir şey yok. Eğer uranyum olduğu ortaya çıkarsa ve buna uygun belgeleri yoksa ve yüksek radyasyon seviyeleriyle taşıyorsa, o zaman neden uranyum taşıdıklarını ve niçin taşıdıklarını gerçekten araştırmamız gerekecek. Boş kap Rusya menşeli. Bu uranyum okumasını açıklayabilir. Uranyum bahsedemeyeceğim zararlı amaçlar için kullanılabilir. Yollarımızda kontrolsüz bir şekilde olmasını istemediğimiz bir madde. Hangisinin Rus menşeli olduğunu söyleyebilir misiniz?
6: Kobalt alıyorum.
5: Kobalt.
6: Bu listede gözükmüyor.
5: Belgelerde listelenen madde uyarısını almadık. En iyi tarafı en azından uranyum uyarısı almadık. Onları tekrar arayalım ve ne aldığımızı söyleyelim. Buradaki değerlerden bahsederiz. En azından uranyumdan daha iyi.
1: Radyoaktif kargo hakkında güncel bilgi edinen Lisa, durumu açıklığa kavuşturmak için Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyor.
5: Ne dedi?
6: Yani evet, bir izni var ama taşıdığı maddeler için değil.
5: Tamam.
6: Bu yüzden İsveç'e giremez.
5: Bununla mı?
6: Bu yüzden İsveç'e giremez.
5: Öyle
6: bunu
5: mi?
6: Bunu taşıyamaz. Bunu yapmak için
5: bu
6: izni
5: iyi
6: yok.
5: Değil.
6: Hayır.
5: Onu durdurduğumuz evet. İyi oldu. Gidip onu getireyim. Radyasyon Güvenliği Kurumu'yla konuştuktan sonra bu sevkiyatta gerekli evrakların olmadığı açıkça anlaşıldı. Maddeler doğru değil. Ayrıca Rusya'dan gelmiş boş bir kap da var ve bu kesinlikle İsveç'e giremez. Sanırım içinde uranyum kalıntısı olabilir. O yüzden dikkatli olmak zorundayız. Sevkiyat İsveç'ten ayrılmak zorunda. Radyasyon Güvenliği Kurumu'yla konuştuk. Şirketinizin sahip olduğu iznin ya da çalıştığınız şirketin taşıdığınız madde için İsveç'te hiçbir geçerliliği yok. Yani onu burada taşıyamazsınız. Anlıyor musunuz? Bu radyoaktif maddeyi İsveç yollarında taşıyamazsınız.
7: Taşıyamaz mıyım?
5: Hayır, izniniz hem geçerli hem de yeterli değil. Eşyaları taşıyan şoförle konuşuyorum. Belgelemeden sorumlu olan kendi şirketi ve doğru eşyaya sahip olduğundan emin olmak da ona düşüyor tabii ki. Epeyce sakin görünüyor ve durumun ciddiyetini anlıyor tabii. Bugün İsveç yollarında araba kullanamaz. Buna izin veremeyiz. Olmaz. Arabaya binin. Resmi araçla geleceğim ve sizi İsveç'ten çıkaracağım. Eğer geri dönerseniz bu sizin için hiç iyi olmaz.
7: Hayır, hayır geri gelmeyeceğim.
5: Güzel. Bu vaka son derece tuhaf. Gümrükte 10 yıldır çalışıyorum ve ilk kez evraklarla maddeler uyuşmuyor. Dikkatimizden kaçmaması iyi oldu. Sınır kontrolümüz bunu yakaladı. Yasaklı maddeler içeren ve karayoluyla taşınmaması gereken bir sevkiyattı. İyi bir iş çıkardık. Harika hissediyorum.

0: Hollanda'da Belgrad'dan gelen bir uçuş gümrük memurlarını meşgul ediyor. Çünkü durdurucu adı verilen bir uygulama yapmaya karar verdiler. Olabildiğince çok yolcuyu kontrol edecekleri anlamına geliyor bu.
1: Şunu alabiliriz, burada bir şeyler
2: 65.
1: var.
2: 65.
1: 1, 2, 3, 4. Çantalarda birkaç karton var. Belki 4 veya 5.
0: Adam ilginç görünen bir çanta fark ediyor ve onu Timor'a gönderiyor.
3: Kaç sigaranız var?
4: 3 karton.
3: Burada mı 3 karton var? Peki orada?
4: Hiç yok.
3: Yani toplamda 3 karton.
4: Evet.
3: 1 orada ve 2 burada
4: evet.
3: mı?
4: Evet.
3: Adam kulaklıktan bana burada 2-3 kartondan daha fazla olduğunu bildirdi. Başından beri bana doğruyu söylemediğini biliyordum. Bakalım bu ceket. Evet. Bir tane daha var. Sanırım ceketinin içine koyuyorlar çünkü röntgende görünmeyeceklerini düşünüyor. Ancak bizim röntgen cihazımız çok güçlü ve çoğu şeye nüfuz ediyor. Bakalım. Burada iki tane daha var. Bu ceket senin mi?
4: Hediye olarak aldım.
3: Tamam.
4: Evet.
3: Bunu çıkaracağım. Bunun içinde daha fazlası var.

0: tüccaci ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 26-29 Haziran tarihleri arasında tüccaciye mutfak ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi hazır. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
4: Bellona. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bunu atabilir miyim?
16: Neden atacaksınız ki?
15: Çantamı çıkardım.
16: Buraya koyabilirsiniz. Buraya.
17: Eurosund Köprüsü'nde kontrol edilen bir kadın, gümrük memurlarının hemen önündeki çöp kutusuna şüpheli uyuşturucu dolu bir balon atıyor.
18: Kendir kokusu vardı.
19: Belki de öyledir. Genellikle bu şekilde paketlemezler ama...
18: Kendir değil. Sıktığım zaman kendir gibi hissettirmiyor. Nedir bu?
19: Reçine.
18: Evet, büyük bir parça reçine. Siyah bir balon sandım. Dünyanın en
19: evet,
18: kötü gümrük memuru. Reçineyi kestim. İşte şimdi kimse evet. Göremez, kimse öğrenemez. Evet, kapatalım.
19: Teraziye koysana.
18: Aa.
19: 45 gram reçine.
18: Max'ın bulduğu 45.5 gram. Frida yardım etti ama aslan payı Max'ın.
19: Bornholm'dan gelen otobüsü kim kontrol etmemi söyledi? Doğru, aslında çoğunlukla tamam. Benim işimdi.
18: Evet,
19: Max'ten ve Stefan'dan biraz yardım aldım.
18: Tamam, evet. Kadının sorumluluk almak isteyip istemediğini görelim. Çok güzel hissettiriyor, iyi bir yakalama. Köpeklerin bu durumlarda ne kadar iyi çalıştığını kanıtlıyor. Frida ve Max'tan harika bir iş. Onu çöpe atarken gördük. Ya itiraf edersin, o zaman iş çabuk biter ya da inkar edersin. O zaman seni kelepçe ve polis bekler. Karar ver. Kadın hızla bunun kendi kendine olduğunu kabul ediyor. Onu çöpe attı. Getirdiğini unuttuğunu iddia ediyor ama bunun gerçekten önemi yok.
19: Buraya gelin ve imzalayın lütfen.
18: Bu para cezalarını alıyorsun. Artı suç mağdurları fonuna bir katkı yapıyorsun.
17: Kadına 8000 kron para cezası kesiliyor ve kadın evrak işleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılıyor.

0: Meslektaşımla gidin, tamam mı?
1: Göteborg'daki Maynabe limanında Julia, Polonya plakalı bir kamyonda şüpheli kendir buluyor. Stefan daha sonra şoförün çantalarını kontrol ettiğinde çok daha fazla yasa dışı eşya buluyor.
2: Şoförün muhtemelen tuvalet çantasında bir biber gazı bulundu. Doğrusunu söylemem gerekirse bizim kemerimizde taşıdığımızla aynı. Bu bir kendini savunma spreyi diyebilirim. Sadece kendimizi korumak için kullanıyoruz. Ve derecesi 2 milyon Scoville, yani acılık seviyesi, sınırdan geçirmesi silah kaçakçılığı oluyor diyebilirim. Bunu meslektaşlarıma götüreceğim ve diğer eşyaları aramaya başlamadan önce onunla ilgileneceğiz. İlginç şeyler bulmaya başladık. Durum enteresan bir yere doğru gidiyor.
3: Kabini kontrol ettim.
2: Evet.
3: Tüm bölmeleri kontrol ettim. Orada hiçbir şey yoktu. Üst ranzayı da kontrol ettim. Köpeğin ilgi gösterdiği yeri yani.
2: Evet.
3: Ya kıyafetlerde ya da döşemelerde uyuşturucu kokusu olmalı.
2: Ben burada devam edeceğim.
3: Bütün çantaları çok dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Hiçbir şeyi atlamayalım. Anlaşıldı mı?
2: Hı-hı, evet. Artık eskisi kadar yakın gelmiyor.
1: Stefan ve Lars Erik çantaları röntgen cihazından geçirerek yasa dışı madde olup olmadığını kontrol ediyor. Bu sırada Julia da şüpheli uyuşturucuları test ediyor.
0: Uyuşturucu testi pozitif. Ayrıca birkaç gün önce kendi içtiğini de kabul etti. Bu da demek oluyor ki uyuşturucu etkisi altında araba kullanmış. Hastanede kan örneği alınacak. Ancak bu miktarda kendir kullanımı içinde ceza alacak.

0: adam uyuşturucu etkisi altında araç kullanmıyormuş ama kaçakçılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ceza almış. Arlanda'da durdurma adı verilen denetleme sırasında bir tek uçuştan mümkün olduğunca çok yolcuyu kontrol eden Adam ve Timor, sadece 3 karton sigarası olduğu konusunda ısrar eden bir kadınla karşılaşıyor. Ancak Timor, kadının bagajında saklanmış çok daha fazla sigara buluyor.
1: Sadece 3 tane olduğunu söylemiştiniz.
2: Belki kızım o... Diğerleri için, kuzenler için hediye aldım. Evet.
1: Hediye olarak sigara mı aldınız?
2: Hediye olarak, evet.
1: Kimlere ait oldukları konusunda bahaneler üretiyor. Kendisine ait olmadığını söylüyor. Birisi onları çantaya koymuş. Başka birine aitler ama kime ait olurlarsa olsunlar, yalnızca belirli bir miktar alabilirsiniz.
2: Bunlardan İsveç'te bulamıyorsun. Bu kadar sert değiller.
1: Sert değiller mi?
2: Hayır.
1: Ancak bunları İsveç'e getirmek istiyorsanız beyan etmeniz gerekirdi. Bunların hepsini İsveç'e getirmekte serbestsiniz ama o zaman beyan etmeniz gerekiyordu. Gümrük vergisi ve vergileri ödemelisiniz. 1200 sigara, 1500 İsveç kronu ceza ödeyeceksiniz. Bu 6 paket gümrük vergisi ve vergilerle muhtemelen size... 1500 krona mal olacaktı ve onları evinize götürebilecektiniz. Şimdi bunun yerine 1500 kron para cezası alacak ve bunları kaybedeceksiniz. Bunları alamazsınız.
2: Sigaraları alamaz mıyım?
1: Hayır. Ceza ödeyeceksiniz ve bunları alamayacaksınız.
2: Önce ödemem mi gerekiyor?
1: Hayır, bunları alamazsınız. Bu bir ceza. Tütün ürünlerini ve gümrük vergisiyle vergi ödemeniz gereken diğer malları beyan etmeyerek haksız rekabete katkıda bulunuyorsunuz. Avrupa Birliği dışından ucuz mal satan şirketler diğer şirketleri mağdur ediyor. Bu İsveç için birçok sorun teşkil ediyor. Seni serbest bırakıyorum. Bir dahaki sefere sigara yok.
2: Sigara yok, hayır.
1: Güzel. Kendinize iyi bakın.
2: Sigara içmeyi seviyorum. Ama çok fazla değil. Kahveyle birlikte.
1: Anlıyorum.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Kasıtlı olarak bir şey yaparsanız bunun için para cezası alırsınız. Bu durumda devlet 1500 kron alır. Sağlık hizmetleri için bekleme sürelerini azaltmaya veya benzeri bir şeye yardımcı olacak. Göreceğiz.
3: Bu çok fazla. Uyuşturucu gibi. Muhtemelen birkaç yüz kilo. Bu harika hissettiriyor. Büyük başarı.
4: Soğuk algınlığı için.
5: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi alıyorsun?
4: Evet, alıyoruz.
6: Bunu İsveç'e getirmek için doktor reçetesi gerekiyor. Eczaneden satın alırken uygulanan kurallarla aynı.
7: Orada bir şey mi var? Ne o?
8: Hadi. Bak.
7: Bu sandığım şey mi? Evet.
8: Evet, bu kokuyor hakikaten.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.
2: Ne

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira, onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: My name's Adam Mike Rowe. And this... Bu... benim işim. Kirli İşler'in bu bölümünde harbi bir ödülden bahsediyoruz. İdrardan. İdrar. Geyik idrarı. Illinois'de bir çiftlikte toplanıyor ve şişeleniyor. Eldivenler
1: burada neden kullanalım
0: ki? Konumuz Bambi'nin vücut ısısı ve insanların neden dünyanın parasını ödediği. Ve ardından Yunus. Hoş bir sahne değil ama önemli. Öğle yemeği. Deniz canlısı nekropsisi. Bu işlemi bilerek ve isteyerek yapıyoruz. Hazır olun. Pisliğe bulanacaksınız.

0: Illinois, anladayım. Anna, Illinois'in tren raylarını az önce açtım. Burayı biliyorsunuz. Dongola ve eski değirmen çayının devamında Compton'ın güneyinde kalıyor. Daha da ayrıntı vermek gerekirse Kaportacı Ahırı kavşağındayım. Buradan dümdüz devam ederseniz karşınıza bir başka ilginç yol levhası çıkıyor. Benim diktiğim levha. J.S. Koku. Benim gibi bu tip programlar sunuyorsanız ve yolda J.S. Koku levhasını görürseniz sormadan duramazsınız. J.S. kim? S kimin kısaltması? Ve ne kokusu? Değil mi? Acayip sorular. Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Şu girişe bak, nasılsınız?
1: Bence Mikro. Felix, memnun oldum. Çiftliğe hoş geldiniz.
0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kimleri görüyorum?
2: Oğlum Jeremy.
0: Jeremy, memnun oldum.
2: Kayınvalidem Janet.
0: Mimav. Jeremy, Mimav. Size aynen Mimav diyebilir miyim?
2: Herkes öyle der.
0: Siz de bana Mike diyebilirsiniz. İnsanlar bana türlü türlü lakap takar.
2: Biz
0: Jeff, sizinle başlayalım.
1: Buyurun efendim.
0: J.S. Koku.
1: J.S. Koku.
0: Akıma karşı gelemedik.
1: Akıma karşı gelemedik.
0: Hangi akıma?
1: Geyik idrarı piyasasının pahalı ürünlerini üretiyoruz.
0: Geyik idrarının fiyatı ne civarda?
1: Yılda 26-35 bin şişe üretiyoruz ve hepsi elle şişeleniyor. Zaten birazdan göreceksiniz hepsini.
0: Mimav, gurur duyuyor olmalısınız.
2: Duyuyorum.
0: Peki geyik avcıları neden geyik idrarı talep eder?
1: Geyikleri çeker de ondan. Ayrıca geyin insanın hareketlerini ve kokusunu algılamasını engeller.
0: Avcılar geyik idrarını üzerlerine mi döküyor?
1: Hayır, üzerlerine dökmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü geyikler saldırır.
0: Geyikler idrar kokusunu alınca kaynağı şiddetle saldırır
1: geyikler
0: mı?
1: Geyikler köpek gibidir. Hani bir köpek ağaca işer de ardından 15 köpek de aynı yere işer ya.
0: Evet.
1: Erkek geyikler de aynı şekilde ağaçları kazırlar.
0: Bölgelerini işaretlemek için.
1: Ve ağaçlara işer.
0: Evet.
1: Diğer erkekler mevcut çişin kokusunu bastırmaya çalışır. İlginçtir.
0: Ne kadar zamandır bu işle meşgulsünüz?
1: 12 yıldır.
0: Kahvaltıdan önce sohbet açmak isteyeceğim bir konu sayılmaz. Etrafa göz gezdirince sizin de avlandığınızı tahmin
1: evet,
0: ediyorum.
1: Evet, hepimiz avlanırız.
0: Oo, evet.
1: Oo. Farklı meraklarımız var.
0: Harika.
1: Teşekkür ederim. Gurur duyuyoruz. Burayı kendi başımıza yaptık.
0: Peki bugün tam olarak ne yapacağız? Zamana karşı yarış durumumuz var mı?
1: Şurada yerde geyik atıkları duruyor. Dün akşam 9'dan beri yerlerde ve artık uzaklaştırılması gerekiyor.
0: Yerde derken nerede?
1: Arkadaki ahırın zemini beton. Geyikler orada durur. Yer içer, haliyle pisler, idrarı bu zeminden
0: evet.
1: Kopuyoruz.
0: Bana sorarsanız ancak ihtiyaç gidermem gerekiyorsa acele ederim. Bütün gece işersem acelem kalmaz. Anladığım kadarıyla geyiklerde durum farklı.
1: Artık ahıra geldiğimize göre sessiz sakin hareket etmeliyiz. Ani hareketlerden kaçınalım.
0: Nick, ani hareket yok. Sana söylemem gereksiz zaten. Birkaç senedir ani hareket ettiğini görmedim.
1: Pis iş.
0: Öyle mi?
1: Siz kapıyı açık tutun.
0: Elbette.
1: Bu geyik yaşlı bir nene.
0: Nene mi?
1: Evet.
0: Bakalım 3 numaralı kapının ardında ne var?
1: Yavaş yavaş. İşte çıkıyorlar.
0: İşte çıkıyorlar.
1: Sonraki hamlemizi açıklıyorum. Şu kovaları görüyor musun? Oraya ulaşıp kovaları almalıyız.
0: Bir dakika, dur. Öyleyse tüm bu bölmelerin drenajı mı var?
1: Orada. Evet, drenajda gelen atıklar bu çukurda birikir.
0: Geyikler gece boyunca ağılda kalıyor, yiyor, pisliyor, işiyor. İdrarları bu kanallardan akıyor.
1: Evet.
0: Bu gördüğümüz atık tüm geyiklere ait. Tamam, peki benden bu atıkları
1: evet,
0: toplamamı mı istiyorsun? Sorun değil. Peki bu içinde durduğun madde ne?
1: Geyik pisi. Çok sık temizliyoruz ama.
0: Mutlaka.
1: Bu geyik epey işemiş değil mi?
0: Dün gecenin atığı mı?
1: Evet, hepsi dün geceden. Gecede 1 ila 4 litre arası işeyebilirler. İdrarı toplayacağız, buraya taşıyacağız ve şimdilik buzdolabında tutacağız.
0: Au, hayal kırıklığı.
1: Kârımızı dökme dostum.
0: Evet, biliyorum. Sadece dökülse iyi.
1: En kötüsü buysa yine de iyisin bence.
0: Bir bakmışsın portakal suyu yudumluyorsun, bir bakmışsın geyik idrarı tükürüyorsun.
1: Hepsini buraya koyalım.
0: Sıvıyı daha sonra şişelemek üzere buzdolabında bekletiyoruz.
1: Üstüne başına sıçradı değil mi?
0: Üstüme başıma döküldü diyemem ama biraz sıçradı.
1: Gün bitmeden tüm kıyafetin batar.
0: Harika.
1: Temizliğe başlayalım.
0: Üzerimdeki koku eau de toilette diyelim, pek ucuz sayılmaz. Jeff 30 gramlık şişeye 13.79 dolar fiyat koymuş.
1: Önce tüm pisliği kapıya doğru itiyoruz.
0: Sonra da avluya mı iteceğiz?
1: Büyük parçalarını alacağız. Tüyler vesaire ve bu kovaya atacağız.
0: Tamam.
1: Kürekle.
0: Geyik avlayanların tamamı geyik idrarı satın alıyor, değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Geyikleri cezbetmek amacıyla ve avcıların çoğu bu kulübeden çıkan atıkları kullanıyor.
1: Çoğu?
0: Sizin emeğiniz sayesinde.
1: Tüm tamam. Ailenin emeği.
0: Bu iş nasıl başladı?
1: İşi kuzenim kurdu ama sonra hastalandı ve çalışmaya devam edemedi. Biz de devraldık fakat...
0: JS'deki S kuzen
1: evet.
0: miydi?
1: Evet, Sean.
0: Sean.
1: Evet, kuzenim Sean Williams. Üzerine pislik bulaşacak. İstersen çıplak elle de çalışabilirsin.
0: Birileri bir zamanlar bir yerde yıllar önce koruyucu bir yöntem geliştirmiş. Eldiven deniyor.
1: Ve o şeylere eldiven mi
0: evet,
1: diyorlar?
0: Evet, yani biz...
1: Biz burada eldiven kullanmıyoruz.
0: Neden kullanalım ki?
1: Biz eski kafalı taşralı çocuklarız.
0: Can sıkıcı sıvıların döküldüğü sayısız zemini fırçaladım. Bu da bir tanesi işte.
1: Hey anne, basınçlı yıkayıcıyı garajdan çıkarır mısın lütfen?
2: Garajda değil mi?
1: Mimav getirebilir.
0: Bırak 77 yaşındaki teyze yapsın.
1: O ne çetin cevizdir bir bilsen. Çok sağlam kadındır.
0: İnanamıyorum. O yaşta kadının basınçlı yıkayıcıyı taşımasına izin mi veriyorsun?
2: Onun elinde kamera var.
0: Bu programda işler böyle yürümez. İzin verin ben taşıyayım. Kahvaltınız nasıldı?
2: Evet.
0: Kahvaltı ettiniz
2: Bulaşıkları
0: mi?
2: Bulaşıkları falan da yıkadım.
1: Tüm atık ve tüyleri görebilirsin.
0: Evet görüyorum.
1: Hepsi karışık. Zemini basınçlı suyla yıkayacağız.
0: Tüm zemini.
1: Resmen ağzıma suyu püskürttü.
0: Varsay ki kakaolu süt. Tamam. Yeni liste başı dans parçası. Geyik çişi blues.
1: Evet, beton zeminden hoşlanmasan da sonuçlar nasıl temizleneceği belli bir şeydir.
0: Doğru.
1: Yere düşen şeyi yiyebilirsen temiz demektir.
0: Jeff bak burada ne buldum. Tüm aile burayı kullanmış belli.
1: Evet.
0: Jeff ve Patty, Joey ve Megan, Joey Jr., Jason, Crystal, Honor ve yanında soru işareti.
1: Biri olsa gerek.
0: Biri miydi? Biri de eklendi. Daha önce atığa kazınmış soy ağacı görmemiştim. Mini mini çam kozalaklarına benziyorlar. Sevimsiz bir karamelle kaplı kuru üzümler gibi. Tamam, üç bölge profesyonelce fırçalandı. Değil mi? Görev tamamlandı.
1: Profesyonelce.
0: Kaçının gözleri kızardı?
1: Hiçbirinin.
0: Hiç mi?
1: Hiç. Çünkü tüm geyiklerim sertifikalı.
0: Ne sertifikası?
1: KZH, Verem, bilinen tüm hastalıklardan ayrı bir sürü. Her türlü sertifikaları var.
0: Çok ciddi bir hastalık değil mi o?
1: Kronik zayıflama hastalığı.
0: Kronik zayıflama hastalığı, geyikleri yürüyen iskelete dönüştüren bir tür sinir hastalığıdır. Belirtileri kas dokusunda ani azalma, ciddi davranış değişiklikleri ve tükürükte artıştır. Sonunda hayvan ölür. En güzeli ise bazı uzmanların tespitine göre geyikten insana bulaşabilmesi. Geyik dışkısıyla uğraşırken bunları mutlaka dikkate almalısınız. Korkutucu bir hastalık, internette aratın, araştırın.
1: İnsanı işinden eder.
0: Şimdi çukura girme zamanı.
1: Senin çukura girmen gereken bölüme geldik. Burada ikimize yetecek kadar yer yok görüyorsun.
0: Anlıyorum.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Kutlama!
5: Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşün.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutlu diyorum.
4: 10.000?
6: Evet.
4: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
4: Gelsin müzik.
7: 25 yıldır sana maksimum.
8: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt, KOP'ta sadece 44 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Anna Illinois'a hoş geldiniz. Kaportacı ahırı kavşağına çok yakınım. Burada J.S. Koku adında eşsiz bir çiftlik faaliyet gösteriyor. Bugünkü patronum Jeff Williamson firması dünyanın dört bir yanındaki geyik avcılarına taze geyik idrarı temin ediyor. Sıra atık çukuruna inmeye geldi. Özetlemek isterim, sıvı dışkı dolu çukura iniyoruz.
5: Doğru.
4: Sulu geyik dışkısı.
5: Çok sulu.
4: Espriyi kullanabilirsin, izin veriyorum.
5: Aslında atığın çoğu dışkı. Geyik takibine çıktığımızda erkek geyik senin peşine düşebilir.
4: Öğrendim, iyi oldu, sağ ol. Bana sonra tekrar hatırlat lütfen.
5: Katı maddeyi içmeye fazla uğraşma.
4: Sulu kısmı katıdan ayırmaya mı çalışıyorum? Yaptığım şey bu mu?
5: Evet, üstte kalan sulu kısmı itekle, geri kalan kısmı da küreklerle.
4: Tanrı aşkına.
5: Miden sağlam mıdır?
4: Evet.
5: İyi.
4: Tüm kaslarım güçlü değildir ama midem sağlamdır.
5: Tamam.
4: Ben bu işle uğraşırken sen ne yapacaksın?
5: Sadece bir kişilik yer var. Sen zaten tüm zemini temizledin.
4: Peki, belki sohbet falan ederiz.
5: Tamam. Ne konuda konuşmak istersin?
4: Jeff'in geyik idrarı hakkındaki gerçekler bölümüne tekrar hoş geldiniz. Karşınızda Jeff. Jeff, bana idrar konusunda bilgi ver.
5: Peki, geyik idrarı bilgisi taze değilse iyi.
4: Neden taze olmak zorunda Jeff?
5: Geyikler koku duysa en hassas hayvanlardır. Ayılar ve geyikler farkı ayırt edebilirler.
4: Peki bir geyiğin burnu insanınkinden ne kadar keskin?
5: 5 katı keskin diyebiliriz.
4: 5 katı keskin. Öyleyse geyik avına çıktın diyelim. Rüzgar senden yöne esiyor ve kolonya sürmüşsün. Geyik kokunu alır değil mi?
5: Kokuyu aldığı anda uzaklaşır. Kaçar gider. Gelmez.
4: Jeff, bana geyiklerle ilgili biraz daha bilgi ver. Mümkünse geyik idrarı ile ilgili.
5: Geyik idrarı toplamak ağır iştir. Kesin bilgi.
4: Geyik idrarı toplamaya karar verdiğin anı hatırlıyor musun?
5: Geyikler daima beni büyülemiştir. Hep onlarla ilgili bir iş yapmak istedim.
4: Geyiklerin nesi seni büyüledi? Anlat bakalım.
5: Onları daima etkileyici bulmuşumdur. Ormanda dolaşmaları, hayatta kalma becerileri, kocaman boynuzlar taşımaları.
4: Doğru, geyik avcılığı riskli bir uğraş. Çoğu insan tehlikeleri unutuyor.
5: Geyiklerin hiçbiri avlanmasaydı neler olurdu neler.
4: Evet.
5: Sayıları aşırı artardı. Geyikler hastalanırdı.
4: Berbat hastalıklar. Sana öğrendiğim bir dersten bahsedeyim. Bir gün av sırasında amcam şöyle demişti. Geyiklerin zararlı olduğunu anlaman lazım. İnsanlar böyle düşünmüyor çünkü Bambi çizgi filmini izlemişler.
5: Doğru.
4: Değil mi? Doğru.
5: Doğru. Bambi tüm bakışlarını değiştirdi.
4: Bambi burada olsaydı onun da idrarını toplardık.
5: Çiftliğimizin kurulma amacı bu. Geyikler buraya geldiklerinde kral muamelesi görüyor. Onlara iyi bakıyoruz. Şu anda sen işimizin en berbat yanıyla uğraşıyorsun. En zor kısmı bu.
4: Yaptığım iş özellikle arkadaşım Chris Johnson ilgisini çekiyordur. Chris ses kayıtlarını alıyor. Bu sesi duydun değil mi Chris? Geyik dışkısıyla dolu bir kovaya atık düşme sesi. Tanrı aşkına. Ne yapmışım biliyor musun? Yanlış yönden küreklemeye başlamışım,
5: evet,
4: ve şimdi yönümü değiştiremiyorum. Tam bir çaylak hatası. Şimdi tüm burayı geri gelmem gerekecek. Yöntem denen şeyin tam tersini uygulamışım.
5: Sana söyleyecektim ama söylememenin daha eğlenceli olacağını düşündüm.
4: Evet, teşekkür ederim. Şuna bak, sulu geyik atığı yan hasarları. Öyle.
5: Teşekkürler.
4: Evet, büyük talihsizlik. Berbat hissediyorum.
5: Buradan ağlın sonuna doğru indireceğiz. Ben arabayı bu kadar doldurmam.
4: El arabasını aşırı yüklemişim kürekle çalışırken yapılan tipik hata. Tipik.
5: El arabasının lastiğinin patlak olduğunu söylemeyi unuttum.
4: İşte en gerekli aletlerden birinden bahsediyoruz. Değiştiremez miydin? Tamam, bizi şimdi izlemeye başlayanlar için olayın geçmişine değineyim biraz. Kayalık bir yokuştan aşağı kırmızı el arabasıyla sulu geyik dışkısı taşıyorum. Evet, arabanın lastiği patlak. Kirli bir iş. Lanet olsun. Korkunç hem de.
5: Çoğunu hallettin.
4: Bilemiyorum. Bence yarısı yolda döküldü. Hasretle beklenen geyik atığını yerine ulaştırdım. İnsanların bu programı izlediğine inanamıyorum.
5: Ben de öyle.
4: İnsanlar günümüzde televizyon programı yapmak için servetler harcıyor.
5: Doğru.
4: Halbuki tek yapmaları gereken hasarlı bir el arabasıyla geyik pisliği dökmek. Arabayı bir kez...

0: Eda yüklemeye giderken ekibi kontrol etmem gerekiyor. Ses kaydı nasıl?
1: Efsane.
0: Öyle mi? Sana dedim teknisyen, memnun.
1: Efsane.
0: Ne yapalım biliyor musun? O anki ses kaydını yeniden dinleyelim. Jones'u anma arası. Şişeleme içeride mi yapılıyor?
2: Evin önünde ayrı bir şişeleme odamız var. Şişelemeyi orada yapıyoruz. Güzel yerdir.
0: Sadece şişeleme mi?
2: Evet.
0: Başka şey yapılmıyor mu?
2: Oraya şişeleme odası deniyor.
0: Evet, odada şişelere bir miktar idrar dökeceğiz. Sunumu güzel idrar olacak. Şiş odasına doğru gidiyoruz. Bence bir terslik var. Hey Jeff, galiba geyiklerden biri kaçtı. Evet, hareket halinde. Bize şimdi katılanlar için söyleyelim. Anna, Illinois'daki J.S. Koku'dayız. Geyik idrarı toplanan bir aile işletmesinde idrar hasadı nasıl yapılır öğrenmeye çalışıyorum. Geyiklerden biri ağılından kaçtı.
2: Çocuklar, bu tarafa gelin. Buraya gel kızım. Yanından mümkün olduğunca sakin geçin.
0: Evin etrafından dolanacağım.
2: Basit iş. Sizlerden biri buraya gelir mi? Bu taraftan geçişi engelleyelim, gölete gidemesin.
0: Jones!
2: İkinizin arasından geçmesine izin vermeyin. Kızım, el, buraya gel, hadi.
0: Geyik sendeledi.
2: Gel buraya. Gel kızım. Gel hadi. Gel bebeğim.
3: Olamaz. Hayır.
0: Oo, tahmin edemedim.
2: Süzebilirler.
0: Her gün görülen bir sahne değil.
2: Parmaklığın altından geçti.
3: Aman tanrım.
0: Bizi şimdi izleyin çocuklar. Torunlar Jeff'e kaçak geyiği yakalamadı. Hepimiz yardım ediyoruz. İsimsiz geyik ağına geri dönmeli değil mi? Şimdilik bir sonuç alamadık.
2: Buradaki safı sıkıştırın beyler. Geyiğe yaklaşmayın. Ani hareket etmeyin. İşte böyle. Ve geyiği yakaladık.
0: Ekipten biri kapıyı açık unutmuş. Kusura bakmayın. Aklımdan ilk umarım çekim sırasında geyik boğulmaya kalkmaz diye
2: neyse
0: geçti.
2: Boğulmazdı. Suya atlar kurtarırdım.
0: Hadi içeri girip şişelemeye geçelim.
2: Hadi bakalım.
0: Daha önce her tür sıvıyı şişeledik. Ama geyik idrarı yeni bir çeşit. Geyik idrarını yer fıstıklarının yanına mı koyayım?
2: Yer fıstıklarının hemen yanında. İstersen fıstık yiyebilirsin.
0: Yer fıstığı neden var?
2: Geyikler fıstığa bayılır.
0: Demek geyik fıstığı insan fıstığına benziyor.
2: İdrar hunisi burada. Huniyi şöyle koy. Filtreyi de buraya.
0: Tamam.
2: Ve yavaşça idrarı dökmeye başla. Gerçek geyik idrarı kötü kokmaz.
0: Doğru, kötü kokmuyor.
2: Güzel.
0: Affedersin, insanlar çiftliği almaya bir yıldak mı geliyor?
2: 3000 kişi satın almaya gelir.
0: Aa, burası aynı zamanda dükkan mı?
2: Evet, dükkan. Buradan idrar odasına gidiyoruz.
0: Yolun adı neden kaportacı ağrı yolu?
2: Eskiden burada boya kaporta dükkanı varmış.
0: Kaportacıdan idrar dükkanına. Bu mülk yıllar boyu epey değişim geçirmiş. Ve bu değişimler sayesinde Jeff'le ailesi kaydı değer bir iş yerine kavuşmuş. Vay canına, gösterişe bak.
2: Dünya rekoru, 2016 dünya rekoru geyik idrarı sayesinde kırıldı.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Gerçek aksiyon tam burada başlıyor.
0: İdrarın bir kısmını şuraya dökeceğiz. Sonra bunlardan birini alıp sıvıyı çekeceğiz ve sıvıyı şişeye iteceğiz.
2: Doğru anlamışsın.
0: Bazen içinden boş elma suyu şişesini doldurmak geçmiyor mu?
2: Nasıl desem?
0: Şişeye kapak takıp buzdolabına koy. Ve ne olacak gör.
2: Burada çay bulunduruyoruz mesela, şekerli çay.
0: Tam onu düşündüm.
2: Buzdolabında.
0: Evet.
2: İnsanlar bizi çay içerken görünce akıllarına müzik geliyor haliyle.
0: Ancak bir kez yapılacak bir hata.
2: Doğru.
0: Intruder erkek. Farklı çeşitler mi var?
2: Evet. Kızgınlık döneminde dişi geyik var mesela.
0: Şişeye ne kadar dolduruyoruz?
2: Ağzına kadar. 29 gram.
0: 29 gram mı? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı.
3: Merhaba. Hey,
0: nasılsın? Eldivenin var. Bizde neden eldiven yok?
2: Biz erkeğiz.
3: Sert adamlar geyik idrarı kokmayı sever.
0: Bu işlere her gün katılıyor musunuz?
3: Evet.
0: Bana tekniğinizi gösterin.
3: Genelde birkaçını bir araya getiririm.
0: Sıra halinde mi diziyoruz?
3: Evet, ben öyle yapıyorum.
0: Kaç torununuz var?
3: 16 torun çocuğum var. İkisi de yolda.
0: Nasılsın? Eldivenin var. Bizde neden eldiven yok?
2: Biz erkeğiz.
3: Sert adamlar geyik idrarı kokmayı sever.
0: Bu işlere her gün katılıyor musunuz?
3: Evet.
0: Bana tekniğinizi gösterin.
3: Genelde birkaçını bir araya getiririm.
0: Sıra halinde mi diziyoruz?
3: Evet, ben öyle yapıyorum.
0: Kaç torununuz var?
3: 16 torun çocuğum var. İkisi de yolda.
0: Evet. 16 torun çocuğu

0: Merhaba Patty, nasılsın?
1: Merhaba.
0: Makul bir insan gibi senin de eldivenin var.
2: Evet, bana o öğretti.
1: Doğru.
2: Jeff, sen de eldiven giy.
0: Jeff genel olarak eldiven kullanmaya karşı.
1: Mark eldiven takmadı mı?
2: Evet,
1: kötü kokmak istemezsin.
0: Dert etme Patty, koku duyumu yıllar önce kaybettim.
3: En yeni çeşitimizi görüyorsun, adı sıkılmış idrar. Bu iş için eldiven şart tabii ki.
0: Oh, neredeyse bitti. Nihayet benim de bir eldivenim oldu. Sağ ol Jeff.
3: Yepyeni bir çeşit, daha etiketi bile basılmadı.
0: Peki.
3: Yapışkan bir sıvı ağaç gövdesine yapışıyor ve avcı havaya doğru gitmesini istediği yöne savuruyor. Geyikler çok daha uzaktan kokusunu alabiliyor. Kokularını daha iyi bastırır.
0: Evet.
3: Ve amacına ulaşıyor.
0: Hı hı. Ne ilginç bir madde.
3: Evet, şöyle yapıyoruz. Bunu alıyoruz.
0: Hı hı.
3: Sıvıyla dolduruyoruz ve sonra...
0: Sonra sıkıyoruz.
3: Sonra sıkıştırıyoruz, evet.
0: Pasta süsü gibi.
3: Aynen öyle.
0: İdrardan yapılma.
3: Keke çöreğe konacak bir şey değil tabii.
0: Bu torbayı daha önce asıl amacına uygun kullandınız mı?
1: Evet, geçen sezon.
3: Geyikleri öldürdükten sonra bunu kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Pasta yapımında demek istemiştim.
1: Yok, hayır. Hayır, olmaz.
3: Hayır, yıkayıp sonra tekrar kullanıyoruz.
1: Hayır.
0: İyice sıkacak mıyım?
3: İyice sık, evet. Bir dakika sürer.
1: Bazen insanlar bakarken çişinizi yapamazsınız ya. Öyle bir şey.
0: Ne kadar sallarsanız sallayın, işiniz hiç bitmez.
1: Doğru, tabii. Tabii ben bunu bilemem ama.
0: Sözüme güven.
1: İnek sağmaya benzemiyor mu?
0: Hayır, hayır Patty, inek sağmaya benzemiyor. Pasta süsleme tüpünden idrar sıkmaya benziyor.
3: Gördüğün gibi farklı dolum yöntemleri uyguluyoruz.
0: Olabilir ama yine de daha becerikli yardımcılara ihtiyaç duyuyorsunuzdur. İlk şişeyi mi doldurdun?
3: Senin doldurduğun ilk şişe,
1: ilki.
3: Evet.
0: İdrar sıkılmasına yardım edin.
1: İdrar sıkmaca.
0: Sizleri burada pasta torbasından çiş sıkma işiyle baş başa bırakıyoruz. Ve sayın seyirciler, artık küçük Anna kasabasında neler döndüğünü biliyorsunuz. Illinois. Mimav. Tanıştığımıza çok memnunum. Jeff, misafirperverliğin
3: ben
0: için sağ ol.
3: Ben teşekkür ederim.
2: İşte bu yüzden duş yapıyorum.
0: Duş mu?
2: Duş yapman lazım.
0: Seninle mi?
2: Hayır.
1: Daha neler?
0: Hayır. Daha çok işim var. İltifat kabul ediyorum ama programımızın konsepti el vermez.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil 2 değil 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Seviyorsan sebebi çok, stresiz mekanizmi yok.
15: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
16: Fotoğrafımızı çeksene ya.
17: Taşıdık halkama.

0: Çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
1: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hasat.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Mimarlığı bırakmayı her ne kadar istemesen de görev bizi bekliyor. Bu seferki görev için sağlam miti gerekiyor. Sevimli ve kocaman bir deniz memelisinin ücra bir sahile vurup çaresiz kalmasından üzücü az şey vardır. Canlı susuzdur, boğulur, kendi ağırlığıyla ezilir. Bu tip olaylar dünyanın dört bir yanında sürekli yaşanıyor. Bilim insanları nedenlerini anlamakta zorlanıyor. Bugün bir grup biyologla tanışacağım ve en sevdiğim memeli türlerinden biri üzerinde nekropsi gerçekleştireceğiz.
8: Nekropsi mi, o ne?
7: Görürsün birazdan. Zek, gel hadi.
8: Aman tanrım. Hiç haberim yoktu.
7: Oxford, Maryland'da harika bir gün.
9: Oxford'dasınız.
7: Oxford'dayım, değil mi?
10: Umarım.
9: Hoş geldiniz.
7: Merhaba, isminiz nedir?
9: Jack Danner, memnun oldum.
7: Jack, sizsiniz, evet. Ve siz?
10: Cindy Driscoll.
7: Merhaba Cindy, peki siz?
10: Amanda Voschler.
7: Bu tesisin tam adı nedir?
10: Ortak Oxford Laboratuvarı. Bu tesis NOAA Balıkçıları ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın...
7: Anladım, evet.
10: Deniz Balıkçılığı Bölümü ortaklığında kuruldu.
7: NOAA'nın açılımı nedir Jack?
9: Ulusal Okyanus ve Atmosfer Olayları İdaresi.
7: Tesis NOAA'ya mı bağlı?
10: Ve DNR'a.
7: Tıpkı bir kısaltma değil miydi o?
9: Resmi kullanımı Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Biz de öyle kullanıyoruz.
7: Peki bugün tam olarak ne yapacağız?
10: Nekropsi yapacağız. Patoloji, lezyon ya da benzeri bir şey var mı bakacağız?
7: Otopsi ölü insanlar üzerinde yapılır. Nekropsi ise insan olmayan ölü canlılar üzerinde. Yunus'un içini araştırarak ne öğrenmeyi umuyorsunuz?
10: Ölüm şeklini anlamak istiyoruz. Hep belirgin değil.
7: Tamam.
10: Ölüm şekli belli değilse hayvandan örnekler alırız. Örnekleri toplarız, tahlil laboratuvarına göndeririz ve gelen sonuca göre ölüm nedenini tespit ederiz.
7: Hayvanların neden bilerek karaya vurduğunu anlamamız çok önemli ve olağanüstü zor. Bu ekip Maryland'ın koruma altındaki 5150 kilometrelik sahil şeridinde karaya vuran tüm hayvan vakalarına yanıt veriyor. İşte Yunus.
9: Nekropsi laboratuvarımıza hoş geldiniz.
7: Balık koktuğu kesin.
9: Memeli.
7: Doğru. Bu Yunus'un bir adı yok, değil mi?
9: İsim vermemeyi tercih ediyoruz.
10: Bu Yunus 22TTR03.
7: Bugünkü vakamız 22TTR03. Yunus'un içine bakacağız. Ölüm nedenini anlamaya çalışacağız, değil mi?
10: Yunus'u önce tarttık. Sonra dirsek derinliğine kadar Yunus'un dokularına ulaşacağız.
7: Yunus'un içine bakacağız.
10: Yunus'un içine bakacağız.
9: Beraber bakacağız.
7: Maryland'da tablo güzelliğindeki Oxford kasabasına tekrar hoş geldiniz. Pek de tablo güzelliği taşımayan deniz canlısı nekropsisine yardım edeceğim. Yunus'un ölüm nedenini anlayabilmeyi umuyoruz. Vay canına, kilogram mı? Ne kadar ağırmış? Masanın ağırlığı ne kadar?
10: Yaklaşık 111 kilo.
7: 160 kilogram ağırlığındaki deniz memelisi parçalara ayrılmalı, dikkatle kaydedilmeli ve didik didik incelenmeli. Sizleri şimdiden uyarmak isteriz. Az sonra izleyeceğiniz sahneler can sıkıcı olabilir. Ama uyarmaya gerek yok çünkü programın adı Kirli İşler ve siz zaten olacaklara hazırlıklısınız.
9: Yapılan en önemli işlerden biri eski usul incelemedir. Hayvan şanssızlık eseri ağlara dolandı gibi şeylere bakarız. Kuyrukta ip izi var mı mesela? Bunun gibi şeylere dikkat ediyoruz. Pedinkülün
7: Anladım.
9: Yakınında.
7: Pedinkül
9: Kuyruk
7: mü?
9: Pedinkülü.
7: Pedinkül Latince ayak kelimesinden türetilmiştir. Farklı anlamlara olan bir kelime. Harika bir müzik grubu ismi olur. Değil mi? Harika olur ya, bence öyle.
9: Kuyruk pedinkülü.
7: Evet, ya da olmaz. Yunus'taki zedelenmeleri not ediyoruz ve tüm vücut ölçülerini alıyoruz.
9: Boy 1 metre 40 santim.
7: Ayrıca işlemin her aşamasını fotoğraflıyoruz. Pek gülümsemeye uygun bir an değil. Dişi mi erkek mi?
10: Dişi ise parmaklarını buraya koyduğunda bir kanal boyunca ilerleyebilirsin. Erkeklerde kanal hemen sonlanır.
7: Penis kemiğine denk gelirsin. Değil mi?
10: Doğru, evet, öyle.
7: Burada penis olmadığı kesin.
10: Doğru.
7: Dişi olduğundan neredeyse eminim.
9: Asıl eğlence şimdi başlıyor.
7: Yunus'un dış yüzeyi pek ipucu vermiyor. Haliyle iç dokulara bakmalıyız.
10: Evet ama lütfen kendini kesme.
7: Tamam.
10: Diğer elinle daima sabitle. Bak şöyle.
7: Kendimi kesmeme istemediğinden emin misin?
9: Kağıt işi
10: sana
9: çok
10: belge
9: çıkar.
10: İmzalatıp göndermemi mi istiyorsun? Kanca mı istersin, bıçak mı?
7: Kancacı olsam.
10: Tamam. Becerebilirsen tamam. Ne âlâ. Dokuyu gergin tutman gerek.
9: Yunus'un fermuarını açıyoruz.
7: Bilimsel terim mi bu?
9: Evet. Bilimsel terim fermuar açma.
10: Fermuar.
7: Yunus'un fermuarını açıyoruz. Aşağı doğru şöyle iniyoruz.
9: İşte
7: şöyle
9: böyle.
7: Yukarıda tutalım.
11: Ağır travma ve yağ dokusu altında iç kanama izi arıyoruz. Benzer bir şey görürsen bana haber ver.
7: Gördüğüm her şey benziyor zaten. Sushi çok severim fakat bu akşam biftek yiyeceğim.
9: Karın duvarına ulaştığında ki demin ulaştın, hafif bir koku alabilirsin. Bu da iyi işaret. Koku geldi mi?
7: Evet. Zack gençliğinde hep kirli işler programını izlemiş. Hep bu programda çalışmayı hayal ettiğini söyledi. Gösteriye hoş geldin Zack. Zack gerçek bir ölçüt. O bile fenalaştı. Bu konularda pek dayanıklı sayılmaz.
10: Maske ister misin? Fazla masken var.
7: Gerek yok. Adamın sakalı var.
11: Toplu hayvan ölümleri yaşandığında Smithsonian Enstitüsü bize cidden destek oluyor.
7: Anladım.
11: Bize birebir yardım ederler. 2013 yılındaki ölüm vakasında gelip bazı leşleri aldılar. Ve Washington dışındaki tesislerinde nekropsi yaptılar. Tüm ekip canla başla çalıştı. Harikaydılar.
7: Peki nedenini öğrenebildik mi?
11: Mor bir virüsmüş. Öncesinde 1987-88'de de aynı virüs ölümcül salgına neden olmuş. O dönemde şişe burunlu yunusların yarısının öldüğü tahmin ediliyor.
7: Yarısı mı?
11: Yarısı, evet.
7: Böyle anlarda izleyicilere neden flipper'ı kesip bakmamız gerektiğini ve bu yunusun ölüm nedeninin anlaşılmasının nedenini hatırlatmak gerekiyor Cindy.
11: Yunuslar okyanusun bekçi canlılarıdır. Neden öldüklerini bilmemiz gerekiyor. Ölümlerini insan faaliyetleri mi neden oluyor yoksa virüsler gibi doğal sebepler mi? Bütün bunların kaydı tutulmak zorunda.
7: Bekçi hayvanlar tehlikeleri önceden haber vererek insanoğlunu karşılaşabileceği risklere karşı uyarır. Diğer bir deyişle bu yunusu öldüren neyse insan sana da zarar verebilir.
9: Amacımız şimdi birer birer organları çıkarmak.
10: Mümkünse tek seferde.
9: Bakalım yapabilecek
7: uzanıyorum.
9: Miyiz?
10: Nefes borusu.
7: Nefes borusuna.
10: Evet.
7: Tamam.
10: Solunum sistemini tamamen çıkarmayı dene.
9: Tamam.
7: Kalp ve akciğerler değil mi?
10: Kalp ve akciğerler.
9: Kalp ve akciğerler.
7: Epey ağır.
10: Ağırdır.
7: Affedersiniz, affedersiniz.
10: Tüm organı şuraya bırak.
7: Oh.
9: Gayet iyiydik.
7: Öyle mi?
10: Kalbini çıkaralım.
7: Tamam.
10: Devam et.
7: İşte
10: en estetik
7: böyle.
10: Şekilde masaya bırak. Biz inceleyeceğiz. Sıra tamam. Dışı bulgu var mı diye bakacağız.
7: Kalp iç zarı iltihabı bulgusu arıyoruz. Minik karnabahar öbeklerine benzer.
11: Temiz mi?
10: İltihap yok.
11: Pekala.
7: Tamam. Temiz. Sıra akciğerlere geldi. Ekmek somununu andırıyor.
10: Bir somun ekmeği kesermiş gibi kesip bölümlere ayıracaksın. Eşit parçalar. İç kanama belirtisi arıyoruz. Köpüğümsü dokular. Genelde halka kurtlarını burada buluruz. Evet işte. Halka kurdu.
7: Ama ölüme neden olmaz.
10: Tek buysa olmaz. Çoğu hayvanda parazit bulunur. Önemli olan parazit yükünün miktarı.
7: Aynı işlemler hayvanın karaciğerinde de tekrarlanıyor.
11: Bence ciğerin durumu iyi.
7: Merhaba Jack.
9: Nasıl gidiyor? Organları somun ekmek misali kestikten sonra artık ekmek yemezsin.
7: Mis gibi yerim.
9: Hadi
7: elbette.
9: Canım.
7: Ama Yunus yanında yemem.
9: Şimdiye kadar kötü kokmadıysa şimdi kesin kötü kokacak. Çünkü mideyi keseceğiz. Ön mideye ulaşmak için yemek borusunu keseceğiz.
7: Yunuslar genelde neyle beslenir?
9: Genelde balıkla. Bolca ahtapot yerler. Bulamaçtaki sert kısımlar muhtemelen ahtapotlara ait.
7: Aha. Yunus'u buzda muhafaza ettiğimizden midesindeki yiyecekler de korundu. Böylece yakından bakabileceğiz. Yunus'un yediği gıdaları görüyoruz. Değil mi? Şunlara bakar mısın?
9: Bakın, ahtapotla dolu. Şuna bakın.
7: Ahtapot mu?
9: Evet.
7: Kokular televizyondan aktarılabilseydi bu kısmı asla yayınlayamazdık. Geyik idrarı veya dışkısı nedir ki? Bu koku basbayağı savaş silahı olur. Tabii benim sözüme güvenmeyin. Koku üstadımız Zeke sorun. Şu anda koku alabilmeyi çok isterdim. Gerçekten isterdim. Gerçekten. Gerçekten.
10: Midesindeki yiyecek miktarına bakılınca hayvanın hastalık nedeniyle yemek yiyemediği sonucunu çıkarabilir misin?

0: Hayır.
1: Demek ki
0: Yunus açık büfeden yeni gelmiş. Okyanus pikniği.
2: Cindy rakamı hatırlar. Ben bağırsak uzunluğunu hep unutuyorum. Bir uçtan diğer uca uzatıp ölçersek,
1: siz tahmin edin.
2: Metre hesabıyla 8 metre mi?
1: 30.
0: Az buz değil.
1: Evet.
0: 30 metre bağırsak 100 fit demek. Cindy'nin uzmanlığından kuşku ettiğimden değil ama iddialı tahminler, iddialı kanıtlar gerektirir. Ayrıca biraz temiz hava hepimize iyi gelir. Jones nerede? Gelsene Jones.
3: Orta kısma mı gidiyorsunuz?
4: Hadi. Bu şekilde tutmak lazım değil mi?
0: Evet öyle. Gayet iyi. Hayvanın en sevdiğin kısmı neresi?
1: Mide sanırım.
0: Bence de mide.
1: Mide bir hazine sandığı. Açıyorsun, ne çıkacak hiç bilmiyorsun. Tıpkı filmlerdeki gibi.
0: Bir kutu çikolata sanki. Çikolata insanı tiksindirir mi? Sonuna ulaştık mı?
1: Sonuna geldik.
0: Tamam, tutun. Ucundayım.
5: Tamam, biz de diğer uçtayız.
0: Hadi bakalım. Çekiştir bakalım. Oo, ne kadar da ağırmış. İnanılmaz. İyi misin?
3: Bence sadece iğrenç.
0: Bence harika. Neyse, bağırsakları yere bırakalım. Burası sonu. Sence ne çıkacak?
2: Açıkçası bilmiyorum. Daha önce hiç bağırsak uzunluğunu ölçmedik.
0: Cindy kafadan attı. Söylediği rakam fazla. 30 metre bağırsak mı olurmuş canım?
2: İddiasını kanıtlamak durumunda.
0: İzleyicilerimiz de gerçeği bilmeyi hak ediyor.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'a?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.
11: Fotoğrafımızı çeksene ya.
12: Üşüdük kalkama.
13: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
14: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
11: bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Programı şimdi izlemeye başlayanlar için söylüyorum. Bir Yunus'un bağırsaklarının uzunluğunu ölçüyoruz. Çünkü yapabiliriz. Maryland, Oxford'daki ortak Oxford laboratuvarındayız. Civardaki kumsalda karaya vuran şişe burunlu Yunus üzerinde nekropsi yapıyoruz. Bağırsaklar bitmek bilmiyor çevresinde. Dolaşamıyorum bile. Çok uzun. Yunus'un ölüm nedenini anlamaya çalışıyoruz. Her türlü tartı ve ölçümü uyguluyoruz. Peki, metrede durduğumuz nokta... 38,5 metreyi gösteriyor. 30 mu demiştin sen? 30 demiştin değil mi?
15: Elbette hayvana göre değişiklik
6: senden
15: gösterir.
6: Senden şüphe ettim. Bağırsakların daha da uzun olduğu anlaşıldı. Evet, uzunluğu hakkında bilgi edinmekle birlikte bağırsağın her açıdan sıradan özellikleri olduğu anlaşılıyor. Diğer organlar gibi bağırsaklardan da kesit alınıp teste yollanıyor. 36 metre bağırsağı çözdük ve ölçtük. Yapmamız şart değildi ama yaptık işte. Bugün bir şey öğrendiysek o da Yunusların bağırsak uzunluğunun 40 metreye kadar çıkabildiği su götürmez bir gerçek. Evet işte bakın burada. Şimdi ne yapıyoruz?
18: Uzunluğunu açmaya devam etmek ister misin? Kuyruğa kadar
6: tamam.
18: İneceğiz. İşte rahim. Yumurtalık da şurada.
6: Bu yumurtalık mı?
18: Tam şurada.
15: O parçayı çıkarabilirsin.
18: Bu mesane olabilir.
15: Bu tahtaya
18: mesane
15: koy.
18: Dolu gibi.
15: Temiz boş bir
6: temiz
15: tahtaya koy.
6: Temiz yeni bir tahta, harika. Yumurtalık ve mesane ayrı tahtayı hak ediyor. Kaç yumurta bulmanız gerekiyor?
18: İki tane. Bu yumurta normal.
6: Hı-hı.
18: Ama
6: bu değil,
18: doğru. Rengi büsbütün farklı.
6: Neyin belirtisi peki?
18: Ben de kendime bu soruyu soruyorum. Hiç buna benzer bir yumurta görmedim. Fakat eminim Cindy görmüştür.
6: 30 yıllık tecrübeden bahsediyoruz.
18: Evet, öyle.
6: Ölüm nedeni bu yumurtanın durumuyla ilgili olabilir mi?
15: Bana kalırsa Yunus'un yakın zamanda yavrulayıp yavrulamadığıyla ilgili. Yakın zamanda doğum yaptıysa ama sorunlu bir doğumsa bu sahile vurmasına neden olabilir.
4: Biraz kas ve bağ doku kesiyorum. Yemek borusu gerçekten çok sert. Olması
6: evet,
4: gereken bu.
6: Evet, soluk borusu tam da bu tarafta
4: evet,
6: değil mi?
4: O gördüğün soluk
18: dış
4: borusu.
18: Dış cephenizde yırtık şey, var. Dokununca borusu. Kesiği hissedebiliyorsunuz.
6: Evet, sert bir doku ama yırtılmış.
18: Evet, bugün inceleyeceğimiz
6: konu. Anladım. Hava deliği nerede?
4: İşte en
6: Yunuslar
4: işte.
6: Hava deliği sayesinde nefes alır. Öyle değil mi?
4: Evet.
6: Buradan giren hava soluk borusu vasıtasıyla akciğerlere ulaşıyor.
18: Oraya ulaşmak istiyorsak kas pensesini kullanmalıyız.
4: Evet tabii.
18: Çılgın modumuzdaysak.
4: Neden olmasın?
6: Şu mu? Neden kas pensesi deniyor? Dalınca ağzı kapanıyor. Böylece ciğerlere su kaçmıyor. Değil mi?
18: Aynen öyle.
4: Kesinlikle.
6: Devam ediyoruz. Bilimi kılavuz aldığınızda sizi nereye götüreceğini her zaman bilemezsiniz. Hala bu Yunus'u neyin öldürdüğünü anlayamadık. Yalnız kirli işleri takip edenler bilir. Rüyalarınıza girecek cinsten işler yapacağınız kesin. Güçlü hayvanlar, memeliler,
4: affedersin. Ekip Yunus'un kafasını kesmek istiyor.
6: Civarda balta falan var mı?
18: Ya da demir testeresi.
6: Bu testereyi en son ne zaman bilediniz?
18: Raf ayaklarının yanında gelmemiş miydi?
6: Onu ne zaman almıştınız?
18: Sen bu konulara kafanı takma. İlla paslanmasın diye motorlu ağaç testeresi veya tilki kuyruğu almak talihsizlik olurdu.
6: Havaya saçılan Yunus parçacıklarını solumamak için yapılan nefis bir sohbet. Gayet isabetli bir tavsiye. Bir noktada artık basit kararlar vermek zorundasınız. Yunus'un kafası kesilecek. İzleyiciye gösterebiliriz veya sadece anlatabiliriz. Şu anda yapılan bu. Yani bunu yapıyoruz. Bilmiyorum, görmek ister misiniz? Gerçekten mi? Madem öyle...
18: Tuttun mu?
4: Evet.
18: Tamam.
4: Bu kadar.
18: İşte oldu.
6: Al. Bilemiyorum dostlar. Kocaman bir kafa. Bundan ne öğreneceğiz ki?
18: Şansımıza hastalıkları teşhis etmeye en elverişli organlardan biri omuriliktir. Diğer organlar kadar dayanıksız değildir.
6: Dayanıksız mı?
18: Canlı bir doku çürümeye başladığında şişer ve gaz yayar. Mesela şu karaciğer. Dokunduğunuzda nodülleri hissedebilirsiniz. Parmaklarınız dokunun
6: tamam.
18: İçine nüfuz eder. Dayanıksız. Şimdi gelip benim bulunduğum yerden tutun ve bir seferde çekip çıkarmaya çalışın. İşte böyle.
6: Oldu mu?
18: Oldu.
4: Mükemmel.
6: Tamam. Tüm örnekleri aldık. Geriye kalanları parçalayarak bertaraf etmemiz gerekiyor. Kasvetli bir gün, kasvetli bir gün. Kafa epey ağır.
4: İşte böyle.
6: Bulguları elde edip etmediğimizi ne zaman öğreneceğiz?
18: Alınmasına yardım ettiğin örneklerin tamamı incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Bunlardan mutlaka mikroskobik düzeyde bulgular elde edilecektir. Aradığın şey hızlı bir tanıysa hemen bir sonuç almak istiyorsan
6: evet,
18: maalesef
6: hemen.
18: Mümkün değil. Birkaç hafta içinde sonuç alabilir miyiz? Kesinlikle.
6: Jack konuyu açıklığa kavuştur. Televizyonu şimdi açan insanlar Yunus'un bu halini görüyor ve nasıl yapabildiniz diye soruyor. Nasıl yapabildiğimizi anlat.
4: Cevabı özetleyeyim. Bilim. Sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz.
6: Nedenleri merak ediyorsanız buraya bakmalısınız. Bu biyologlar Yunus'u neyin öldürdüğünü bulabilirlerse diğer Yunusları benzer kaderden koruyabilirler.
18: İşte böyle. Bu kadar. Ezmeden. Evet, bu şekilde.
6: Şimdi kameraya bakıp böyle bir günün ardından özlü sözler söylemem gerekiyor ama kafam bomboş.
4: Sıçrama bölgesindesin.
6: Hayatım sıçrama bölgesinde geçiyor. Aslında sıçrama bölgelerini sadece ziyaret ediyorum. İçinde yaşayanlar bu insanlar. Hiç olmamış gibi.
18: Alo, ne var ne yok?
6: Biz temizlik yaparken bir başka Yunus'un karaya vurduğu haberi veriliyor. Peki şimdi ne yapılacak? Karavan falan yollayıp Yunus'u aldıracak mısınız ya da siz mi alacaksınız?
18: Önce seni sepetleyeceğiz, sonra... Şaka yapıyorum, hayır. İşimiz bitince onları arayacağım. Vakayı takip edeceğim. Yunus ölmüşse zaten başka yere götürülemez.
6: Ve aynı işlemler tekrar yapılır. Beni sorarsanız hala şansım varken kendimi dışarı atacağım. Teşekkür ederim.
4: Geldiğin için sağ ol.
6: Eğlenceliydi ama daha ötesi eğiticiydi. Çok bilgi edindim. Cindy yanıma gel, bana hoşçakal de. Misafirperverliğinize müteşekkirim.
12: Seni ağırlamaktan memnunuz.
6: Gerçekten çok şey öğrendik. Sizleri işinizle baş başa bırakayım. Maryland'ın keyfini çıkarın. Yengeçli börek yiyin. Rüyamda sizi göreceğim.
18: Kabuslarında.
6: Bir başka pis ve iğrenç gün daha sona eriyor. Bambi idrarına bulanmış çalışkan aileden, Flipper'ın bağırsaklarıyla sarılı, kendini işine adamış hayvansever ekiplere kadar. İşlerden ikisi de herkese uygun değil ama ikisi de önemli. Cindy, Amanda, Jake ve benim topladığımız örnekler sayesinde Yunus'un ölüm nedeni tespit edilebilirse, bu bekçi türün diğer fertleri aynı kaderi paylaşmaktan kurtulabilir. Büyük ve küçük tüm canlılar açısından güzel bir sonuç olur.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
21: Kazancım Net, sigortam Net.
22: Budur.
23: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
22: Budur.
23: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Bu pazar 1 litre tarım kredi yalı süt KOP'ta sadece 44 lira.
10: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Bu otel harika.
12: Evet, geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadı mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Monaco Chase.
15: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz aslan tanışmadık.

Cruise Update.

Benim adım Mike Rowe ve bu benim işim. Kirli İşler'in bu bölümünde kuyruk kovalamak tabii marifet ama yakaladığımızda ne yapacağız? Bir kunduzun bezlerini sıkıyoruz, hoşuna gidiyor gibi. Evet, bu yaşandı. Utah'ın vahşi doğasında bir kunduz taşıyıcı ekibiyle bağlantı kurduktan hemen sonra. Bu kunduzlar banliyölerde ciddi bir soruna neden oluyor. Bu yüzden onlara yeni bir yuva bulacağız. Daha sonra bir tutkal fabrikasında çalışmaya gidiyorum. Aa, bundan daha kolay olacak sandım. Orada hayalet avcılarını meşhur eden yapış yapış bir madde üreteceğiz. Bu slime hikayesi kimin fikriydi bilmiyorum. Hazır olun. Kirleneceksiniz.

0: Bugün Nate isimli bir adamın birkaç kunduzu taşımasına yardım etmek için Nibley, Utah'a geldim. Evet Nibley.
1: Hey Mike, nasıl gidiyor?
0: Nasılsın? Nibley, yani bir kasaba için ilginç bir isim.
1: Evet, burada yaşıyorum.
0: Ben sadece kunduzlara, ağaçlara yaptıklarını düşünüyorum. Şurada belli bir simetri var. Sen hangi kuruluşa bağlıydın?
1: Utah Eyalet Üniversitesi için çalışıyorum.
0: Evet.
1: Ve kunduz ekolojisi ve taşıma merkezimiz Burke var.
0: Kunduz Ekolojisi ve Taşıma Merkezi.
1: Evet ama bu isim uzun. Biz direkt kunduz kamerası diyoruz.
0: Keşke bunu 5 dakika önce öğrenseydim. Onları neden taşıyorsun?
1: Sorun çıkaran birkaç baş belası kunduz var. Yani ağaçları deviriyorlar, su yollarını falan takıyorlar.
0: Anladım, tamam. O zaman sana yardım etmeme izin ver. Bana patronluk yap ve hadi başlayalım.
1: Tamam. Öncelikle hangi tür tuzaklar kuracağımızı çözmemiz gerekiyor. Bir Hancock tuzağımız var, bir kafes tuzağımız var, kapanlarımız var.
0: Nate'in teşkilatının amacı kunduzları baraj kurdukları ve belediyeler sular altında bıraktıkları bölgelerden uzaklaştırmak ve onları erozyonu önlemeye yardımcı olabilecekleri ve yerel ekosisteme katkıda bulunabilecekleri ormana taşımak.
1: Şimdi burada, evet, kunduz olduğu bayağı belli.
0: Bir amatör olarak söylüyorum, eminim bu çıkarımı ben bile yapardım. Bunun gibi kabak ağaçları yüksek şeker içeriği nedeniyle kunduzların en sevdiği ağaçtır. Evet, kunduzların tatlıya düşkünlüğü vardır. Hem de çok. Kabukları yemek niyetine yerler ve kalan çubukları baraj yapımında kullanırlar. Oraya gidip şunları yukarı mı alacağız?
1: Evet.
0: Yani kunduzlar durmadan aynı yere mi geliyor, durmadan inşa ediyorlar?
1: Bunu görmek kolay değil mi? Aşağıdan başlıyorlar. İyi bir temel atıyorlar.
0: Evet.
1: Ve sonra oradan yukarı çıkıyorlar. İşte oldu. Bu çok iyi görünüyor.
0: Harika. Kunduzları taşımanın ilk adımı onları yakalamak. Bu yüzden gıcık barajlarının birçok gıcık sesle neden olduğu bazı gıcık tuzaklar kurduk. Tamam.
1: İşte buradaki tetik oluyor. Yani sadece bastırman gerek. Kafana çıktıysam kusura bakma.
0: Hayır, önemli değil. Bir ahmağın öğrenmesini izlemek zor olsa gerek. Eskiden bunları kullanıyorlar mıydı? Yani onlardan şapka yapıyorlardı. Neden onları canlı yakalamak istesinler ki?
1: Evet, doğru. Aslına bakarsan bunun tam tersini istiyorlardı.
0: Sinirli bir kunduz olmasını istemiyorlardı. Kimse sinirli bir kunduz istemez. Pekala, Nick'i bir kunduz gibi düşünelim onun bakış açısıyla. Evet, sudan çıkıyor, çok meraklı. Yani saat gecenin bir saati. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor ve bam, öylece kafese giriyor. Sonra otellerden birine çarpıyor ve pat. Ertesi gün maceramızın resmen başladığı kunduz kamerasına gidiyoruz. O dağlarda bir yerlerde kunduzlar duaları gereğince yaşıyorlar. Ağaçları çiğniyorlar, baraj yapıyorlar. Ve bu barajlar sonucunda sular yön değiştiriyor ve bunun gibi koyunların yaşadığı çayırları su basıyor. Sonra koyunlar çamura saplanıyor, ölüyorlar. Evet, bu Utah'ta kunduzların neden olduğu pek çok sorundan sadece biri. Ancak ben durmuş bunları söylerken uzakta bir şeylerin döndüğünü görüyorum. İyiydi.
2: Her tarafım koyun dışkısı.
0: Olur öyle şeyler. Buradaki küçük segmentimiz için açık bir çekim yapmaya çalışıyorduk. Koyunların arasında yürümenin iyi olacağını düşündüm ve koyunlardan biri çitlerin arasından yürüdü ve bir şeye dolandı. Bir şeyin yok. İyisin, iyi. Tebrik ederim. Koyun dışkısına bulanmışsın ama ünlüsün. Sen de gittin.
1: Günaydın,
0: günaydın.
1: Şimdiden sanksiyon olmuş gibi.
0: Hiç canım sıkılmadı.
1: Aynen öyle. Nasıl
0: seni dostum? Gördüğüme sevindim. İyi. Harikayım, teşekkür ederim. Evet. Merhaba.
3: Ben Jessica.
0: Mike.
3: Tanıştığımıza
0: nasılsın?
3: Sevindim. Aa, çok iyi gidiyor.
4: Wanda.
0: Wanda. Wayle mi yazılıyor?
4: Evet.
0: Becky neyle yazılıyor?
4: Evet.
0: Evet, bu da kunduz kamerası.
1: Dünyaca ünlü yüce kamera.
0: Haberler iyi. Geçen gece bir tuzağımız kunduz yakalamış. Bu yüzden Alex ve Amber'i kunduz bu. Nate'in tuzakçılarından ikisi o küçük haylazı buraya getirmişler. Yardım edeyim mi?
5: Evet, iyi olur. Eğer parmaklarını kafesin dışında tutarsam bir şey olmaz.
0: Kunduz kamerasının bu yeni sakini her türlü parazit ve hastalıktan arınması için 3 gün karantinaya alınacak. Tamam, işte oldu. Bu arada karantinalarını yeni bitirmiş ve salı verilmeye hazır 2 kunduzumuz var. Evet.
1: Oraya gir ve şunu elindeki sopalarla temizle.
0: Seve seve, tabii ki. Evet, güzel fikir. Borucu'ya Borucu ismini vermişler çünkü onu bir boruyu tıkarken bulmuşlar. Kakacına da ismini alma sebebi sanırım siz anladınız o kadarını. Bunu bir karnaval yolculuğuna çevirdin. Birinci adım taşınabilir su tankının motorunu çalıştır.
1: Neden Mike yapmıyor?
3: Olur tabii.
0: İşte geldim. Hemen geliyorum. Bunu bekliyordum.
1: Bir şey çekmesi gerek.
0: Seve seve yaparım ben. Bu yüzden Mike'a iş falan verilmez. Benim hatam.
1: Yürek kullanacağız.
0: Kovaları eski yöntemlerle doldurmamız gerekecek. Kunduzların kendilerini sıcak tutmak için kalın kürkleri vardır. Ama bizim kunduzların bir gölete erişimi olmadığı için onları serin tutmamız gerekecek.
3: Burada çok dışkı var.
0: Evet. Evet, kunduz kakası. Yeni bir şey. Kakaları nasıl dışarı atıyorsunuz?
1: Suyla beraber tahliye ediyoruz. Ve
0: tamam.
1: Buradan çıkardığımız su ağaçları suluyor. Yani kunduzlardan çıkan atık su aslında kendi yiyeceklerini yetiştiriyor.
0: Kendi gübreleri bir sonraki öğünlerini yetiştirmek için temel oluşturuyor.
1: Aynen öyle. Bunu alacağız ve buradaki arka duvara dayayacağız.
0: Tamam.
1: Ve borucuyu o kafesi yönlendirmeye çalışacağız. Tamam mı?
0: Sakin ol, sakin ol. Nereye gitmek istediğini biliyorsun, işte oldu. Aferin sana. Tamam ve sonra bunu alıyoruz. Bir döndürüyoruz, çekiyoruz ve aşağı iniyoruz.
1: Bakacı bugün salınacak.
0: Evet.
1: Yani bugün yeni evine varıyor.
3: Ters bir hayvan. Dostum?
0: Onun için çok önemli bir gün. Asabi mi?
1: Aa. Çıkardığı tıslama sesini duyuyor musun?
0: Tıslamayı duyuyorum.
1: Kunduzların çıkardığı evet. Ses böyle işte. İşte.
3: Görünür pazı evet. Ve kuadrisepleri var.
0: Vesalyası akıyor.
1: Evet.
3: Evet, şu an biraz stresli.
0: Kural olarak bir canlı bana baktığında tıslıyorsa ve salyası akıyorsa...
1: Ona bulaşmak istemez.
0: Geri basarım. Tamam kakacı, sakinleş. Evet, şimdi onu kaldırayım mı? Kakacı ancak bu kadar dengeli olabilirdi.
3: Diğer taraflarından tutmamı ister misin?
0: Evet.
3: Tamam, sen arka tarafa al. Parmaklarına dikkat et.
0: Aha.
3: Ağır bir kunduz.
0: Bu şeylerin ağırlıklarına şaşırdım. Borucu dönüp parmaklarımı koparabilir miydi? Kusura bakma. Biliyor musunuz? Bence yapabilirdi. Arkasını dönüp bana tısladı. Evet, evet. Bana hamle yaptı.
3: Tamam. Tam şuraya, yere.
0: Beni sevmedi galiba.
3: Şununla üstünü örtelim. Biraz sakinleşsin.
0: Evet, hadi bakalım.
3: Evet, hadi şu tarafı da. Üstelik kendi tarafını düşürdün.
0: Hayır, biraz aşağı indirdim.
3: Hayır, düşürdün.
0: Bir ahmağı iş başında izlemek zordur, biliyorum.
1: Bu bir kunduz çantası.
0: Salyası akan kunduzu kunduz çantasına koymamız gerek.
1: Hadi kunduzu çıkar bakalım.
0: Şunu itelim. Evet, kunduz torbası ustaca adlandırılmış bir şey. Kunduzu saran ve taşınması için gözlerini kapatan kumaş bir çuval.
1: Şimdi diğer tarafa dostum. Hadi ama eğer çukurlarındaysa, saldırıya uğruyorlarsa vücutlarını kamburlaştırıp kendilerini o çukura kilitleyebilirler.
0: Aha, gerçekten mi?
1: Evet.
3: Güçlü bir kunduz.
1: Sanırım kamera karşısında olmayı seviyor.
0: Bu fırsat bir daha elime geçmez. Mümkün olduğunca ekranda kalayım bari.
1: Evet.
0: İşte giriyor.
1: Aldık.
0: Evet, aldık. Harika.
1: Hey.
0: Kunduz hareketlendi.
3: Evet.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kıllı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
16: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
17: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
20: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt Kop'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben bilirim,
21: ben bilirim. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
22: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
24: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
25: Tehlike çok büyük.
26: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
27: Olamaz mı?
26: 10 dakika içinde.
24: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
28: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
27: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
24: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
29: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
30: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
31: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Utah Cash County'de kunduz taşımacılığı yapıyorum. Olamaz, kusura bakma. Ve ne düşündüğünüzü biliyorum. Sorunuz şu, bu kunduz kaç kilo acaba?
1: Az bakalım, kaç kilo olduğunu tahmin edin.
0: Oh, bu kunduz 13 kilo.
3: 14.
1: 12.600.
0: Ben iki vitrini de kazanırdım ve sen eve eli boş dönerdin.
3: Biliyorum.
0: Kunduz tartıldıktan sonra herhangi bir dış yaralanma olup olmadığını kontrol etmek için bir kez daha gözden geçiriyoruz.
1: Nasılsın Becky? Sen sakin kalırsan o da sakin kalır.
0: Sen rahatlarsan kunduz da rahatlar.
3: Ne kadar rahatım görüyor musun?
0: Bayağı rahat görünüyorsun.
3: Doğru. Kötü kokuyorsun. Sen değil Nate.
0: Evet,
3: sen de.
0: Neredeyse kaç gündür yani bu sabah duş almadım da bir an için yatıştırıcı dokunuşumu deneyimlemesine izin vereceğim. Uslu bir kunduz bu.
3: Kirli işlerimi çekiyoruz yoksa kirli konuşmalar mı?
0: Bazen ikisinin arasında pek fark olmaz. Kuyruğunda bir delik var, ısık yarasına benziyor.
1: Piercing.
0: Piercing. Kunduza piercing, daha neler. Kuyruğu kıkırdak değil mi?
1: Kuyruk çoğunlukla yağdan oluşur. Kış için yağ depolar. Yani buraya doğru gelirsen ve şunun önüne bastırırsan bezleri ortaya çıkarırsın.
0: Kunduzun cinsiyetini belirlemek için kulağın içinde bulunan bezini incelememiz gerekiyor. Neden? Çünkü kunduz bezleri kunduz yağı üretir ve bu yağın kokusu bize kunduzun cinsiyetini belli eder. Bir kunduzun bezlerini sıkıyoruz. Bu onu rahatsız ediyormuş gibi durmuyor.
1: İnanılmaz.
0: Hatta hoşuna gidiyor gibi.
3: Ben olsam öyle demezdim.
0: Şey dediğini duyabiliyorum. Hey Utah, ne zaman geleceksin, televizyoncu adam? Hani şu ellerine küçük numaralar yapıyorsun ama ya. Koklayabilir miyim?
1: Evet. İyice içine çek.
0: Teen Spirit gibi kokuyor. Sanırım bu bir erkek.
1: Bu erkek bir kunduz.
3: Aferin.
1: Ding ding.
0: Evet, hiç şüphe yok.
3: Çok etkilendim.
0: %50 şansım olduğunu biliyordum.
3: Doğru diyorsun.
0: Erkek kunduzların yağı motor yağı gibi kokuyor. Dişi daha çok olgunlaşmış peynir gibi. Her kunduzun ağırlığı, cinsiyeti ve diğer hayati istatistikleri tüm popülasyonu kontrol altında tutmak için kullanılan bir veri tabanına girilir. Şimdi peki erkekler yakalanmaya, tuzağa takılmaya falan daha mı yatkın oluyor? Nasıl oluyor?
3: Elimizde erkek kunduzların daha aptal olduğuna işaret eden bir kanıt olduğunu sanmıyorum.
1: Şimdi bu bir solucan giderici.
3: Deri altı.
0: Evet, deri altına zerk. Burayı biraz yukarı çekeceğiz ve bu şekilde evet, tam oraya aktaracağız.
3: Başardın.
0: Biraz ittireceğiz.
3: Şimdi
0: çok
3: oldu.
0: Çok geçmeden solucanlardan kurtulursun.
1: Kuyruğa PA etiketini takacağız.
0: PA, pasif entegre aktarıcı anlamına geliyor. Evcil hayvanınız için aldığınız çipe benzer ve bir kunduzu izlemenin tek mantıklı yoludur. Ve şimdi şunu sıkacağım ve sonra tüm magillayı dışarı çıkaracağım.
3: Biraz daha wound coat sık. Biraz daha.
0: Tanrım, tanrım. Jeneratörünüzü bozdum, kunduzunuzu da bozdum.
1: Faturayı görene kadar bekle.
0: Hayal bile edemiyorum. Kanlı bir kunduz görüntüsü içimi mutlak bir pişmanlıkla dolduruyor.
3: Burada yapmadığım çok fazla kunduz şakası var.
0: Biliyor musun, haklısın, fazla kolay.
3: Zapt ediyorum.
0: Ama şaka yapmak istersen yapabilirsin.
3: Evet.
0: Temel olarak sizin yaptığınız şey yıllar boyu yapılana bakılınca inanılmaz insancıl bir şey. Değil mi?
3: Yüzyıllar öyle geçti.
0: Asırlar, yani bu yaratıklara karşı savaş açmıştık.
3: Evet, silindir şapka dünyanın moda ifadesi haline geldiğinde kunduzlar yokuş aşağı gitti.
0: Ne kadar zarar gördüler?
3: Yok olma tehlikesiyle karşılaştılar. Fransa'dan gelen tüm gezginler kanoyla Amerika'ya gitti. Ve tüm kunduzları avlamaya başladı.
0: Fransa'dan kanoyla mı geldiler?
3: Evet, gezginler.
0: İnsanlar kanoya bindi ve Amerika'ya...
3: Kanolara, büyük kanolara.
0: Değil mi?
3: Evet, 13-14 yaşındaki çocuklar.
0: Fransa'dan ayrılmayı çok istemiş olmalılar.
3: Evet.
0: Kanoyla geçmek
3: bir
0: için.
3: Bir kanoya binip bilinmeyen bir yere gidip ve...
0: Değil mi? Sacre bleu peynirden bıktım ben. Amerika'ya gidiyorum. Sanırım Jessica yine Fransa'da Kürt ticaretinde çalışan Fransız Kanadalılar demek istedi. Ama yanılıyor olabilirim.
2: Montunun önünü açar mısın?
0: Bunun iyi bir diyalog olduğunu sanıyordum.
3: Yani dekolte falan mı istiyorsun?
2: Hayır, hayır.
3: Yani
2: sadece,
3: gribanda olan var
0: sadece,
3: mı?
0: Yani
2: Montun
0: biraz daha böyle.
2: Bu yüzden önünü açıp açamayacağını
0: merak. Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama Johnson standartları tavan yaptı. Hiç sallamadığın eski günleri hatırlıyor musun? Sana ne oldu
3: sana
0: böyle?
3: Sana hatırlatayım, elimizde bir kunduz var. Evet.
0: Evet.
3: Kimse konuşmak istemediği için her zaman konuşmak istediğim Kürt ticaretiyle ilgili sürükleyici bir sohbet ettik.
0: Yani gerçekten çok ilgi çekici.
1: Sanırım devam etmeye hazırız. Bu tarafa kaydırmaya başlayın. Bunun işe yarayacağını umuyorum.
0: Nehre geri döneceksin. Evet, öylece yürüdü girdi. Borucu arkadaşı Kakacı'nın da yapacağı gibi kunduz çantasından bir seyahat kulübesine giriyor.
3: Hazır mısın? 1, 2, 3 taşımaya başlıyoruz.
0: Tamam, hayvan taşıma. Bugün burada, hiçliğin ortasında, kunduz kamerasından yaklaşık 45 dakika uzakta bize katılan bir grup gönüllüden yardım alıyoruz. Tam olarak neredeyiz biz?
1: Logan Vadisi'ndeyiz. Logan Nehri'nin yanında.
0: Evet.
1: Nehri geçip Trail Creek denilen yere doğru gideceğiz. Kunduzları serbest bırakacağımız yer orası.
0: Anladım.
4: Kunduzlar ekosistemin mavi yakalı işçileridir. Her zaman çalışırlar ve diğer tüm beleşçi hayvanlara gerçekten yardım ederler.
0: Beleşçi bir hayvan değildir.
4: Evet, tek
0: cephede
4: onlar
0: çalışıyorlar.
4: Evet, uzmanlıklarını kullanabilecekleri bir yerde bizim için çalışmalarını sağlamaya çalışacağız.
0: Bu kent, Doğal Kaynaklar Departmanı'ndan Utah'ın birçok kunduzunun serbest bırakılmasını denetliyor. Kelimenin tam anlamıyla menüde yer alıyorlar.
4: Burada çoğunlukla çakallar, dağ aslanları ve ayılar olur. Ve eğer onlara o başlangıç barajlarını inşa edebiliriz ve biraz evet, koruma sağlayabilirsek... Barajlarını bitirip hazır olurlar. Su altı kaçış yollarına sahip olduklarında üzerlerindeki yırtıcı hayvanların çoğundan bayağı bir güvende olur.
0: Gitmeye hazır mıyız?
1: Evet. Kunduzları buzun üstüne koyduk. Kunduzları serin tutmak için buz kullanırız.
0: Oo, gerçekten de buzun üstüne koymuşsun.
1: Gerçekten de buzun üstüne koyduk. Şimdi senin gelip bunu almanı istiyorum.
0: Tamam. Kent ve ben borucuyu taşıyacağız. Nate de kakacıyı.
4: İlk adım biraz derin.
0: Evet. Su bayağı soğukmuş.
4: Evet.
0: Ama yine de bunu yapmak zorundayız. Bu nehirde ev sahiplerinden birinin ayağı takılıyor. Burada Logan nehrinde düşmek kolay iş. Oh, harika.
1: İyi misin?
0: İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Şimdilik iyi. Güzel. Sudan çıkmış olabiliriz ama ormandan çıkmış değiliz. Kunduz taşıma noktamızın kunduzların kendileri için seçebilecekleri bir yeri taklit etmesi gerekiyor. Bu tepelere doğru yarım saatlik bir yürüyüş anlamına gelir. Sonunda Nate, borucu ve kakacının baraj inşa edebileceği uygun bir yer buluyor.
1: Şimdi bu kıyıdan buradaki kıyıya bir şekilde bağlanmayı düşünüyorsanız barajı tam buradan inşa edebilirsiniz.
0: Barajın boyu nasıl olacak?
4: Sağlam bir şey inşa edeceğiz ve sonra üzerine biraz koyacağız. Biraz su kaçırsın çünkü bu kunduzun çalışmasını gösteren sesli bir işaret. Kunduzlar sızdıran şeylerden nefret eder.
0: Gerçekten mi?
4: O delikleri tıkamaya çalışırlar.
1: Ne düşünüyorsun?
4: Bu noktayı yaban hayatı apartmanı adına onaylıyorum.
1: Tamamdır.
0: Tamam, artık karar verildi. Buna göre davranalım. Utah Cache County'ye tekrar hoş geldiniz. Burada borucu ve kakacı adlı bir çift kunduz, Logan Nehri kıyılarında bir yerlerde yeni bir ev edinmek üzere. Ve bu çok fazla çalışacağız anlamına geliyor.
1: Şimdi kunduzlara dönüşüyoruz. İçeri atlayıp ellerimizi kirleteceğiz. Dalları oraya atmaya başlayalım.
0: Nehrin hemen karşısı
1: evet.
0: Mı? Suyun akışını sadece çamur, taş ve sopalarla yavaşlatmaya çalışmak olanaksız. Bunu gerçek kunduzlar tarafından yapılmış gerçek bir baraja benzeyen bir şekilde yapmalıyız. Aksi takdirde borucu ve kakacı kalmalarını istediğimiz yerde kalmayacak.
1: Mike, bence çok nazik davranıyorsun.
0: Öyle mi?
1: Bir kunduzu izlersen saplarının hepsini asla aynı yöne koymadığını görürsün. Çapraz yerleştirir.
0: Tamam.
1: Bu şekilde dallar daha da iç içe geçer. Ne kadar çok kunduz barajı parçalasam dalları nasıl sıkı diktiklerini o kadar çok anladım. Çamurları ve kayaları belirli şekilde getiriyorlar ve katman katman yani.
0: Evet.
4: Çamuru getir.
0: Yani katman üstüne katman.
3: Katman koy ve sıkıştırmaya devam. Biz hizasına kadar çıkmasını istiyoruz. Kunduzlar istedikleri gibi suyun içine dalabilir.
1: Su seviyesi yükselince sular barajın üstünden akıp gitmeli.
0: Çünkü kunduzlar suyun sızma sesine dayanamıyor. İnşa ettiğimiz baraj tıpkı kunduzların vahşi doğada kendileri için yaptıkları gibi bir havuz oluşturmalı.
1: Bir kunduz grubunu izlersen görürsün. Her gölet başka bir barajı destekler.
0: Evet.
1: Gölet, baraj, gölet, baraj. Bu şekilde. Sadece barajlarını geçerek ve daha derin sulara geri dönerek bütün toplulukları boyunca hareket edebilirler.
0: Bunu yapmayı nereden biliyorlar?
1: Bir kemirgen için fazla akıllılar.
0: Evrimleşmek için... İlginç bir yol.
1: Evet.
0: Bunun olmasından nefret ediyorum. Kunduzlar pek iş bölümü yapmazlar. Erkek ve dişiler yavruları yetiştirme ve baraj inşa etme işini paylaşır. Ve yavrulara bir yaşına geldiğinde işe koyulurlar.
1: Genç yetişkin kunduzlar babalarıyla çok vakit geçirir.
0: Evet.
1: Kulübe ve baraj inşa etmeyi falan öğrenirler.
0: Ticaret okuyorlarmış gibi.
1: Evet, bir kalfalık evet. Sistemi gibi. Baraja bakarlar ve sonra yavrular kendi yollarını çizer.
0: Hava yaklaşık 38 derece. Kunduzlar için çok sıcak. Bizler için de öyle. Trayvon, kirli işlerde bayılmak yok. Ayıplamayız. Biraz utandırırız. 90 kiloluk ikinci sınıf ünlü baraj yapıyor.
1: Hey.
0: Düşündüğüm kadar sağlam değilmiş. Bu noktada resmi değerlendirme nedir Nate?
1: Bir ilerleme raporunda muhtemelen 8 santim daha isterdim değil mi?
0: Kim istemezdi ki? Çok iyi olurdu. Kunduzuna zehirli sarmaşık sarılabilir mi?
1: Muhtemelen kunduzdan sana da bulaşabilir.
4: Birkaç dal alıp barajın akıntı tarafında bir destek siper yapmak ister miyiz? Çok iyi olur bence.
1: Evet, biraz daha büyük titrek kavak parçaları alalım.
4: Evet.
1: Genişleyecek
4: üç,
1: parçalar.
4: 3 ya da 4 metrelik evet. Yeşillikli parçalar.
1: Onlarla baraja biraz destek yaparız.
4: Titrek kavakların güzel tarafı, yeniden çıkıyor.
0: Hızla da büyüyorlar değil mi? Titrek kavaklar rizomatik kök sistemi denen şeye sahiptir. Tek bir fileden elde edilen büyük bir klonal kolonilerde büyürler ve emici parçalarını yayarlar. Ama bu başka bir hikaye.
1: Kunduzu salmak için hazırlanacağız.
0: Tamam, hadi kunduzu salalım.
1: Hadi yapalım. Buradaki sinirli.
0: Tanrım, çok kızmış. Popomu ısıracak.
1: Hey Mike, şimdi bunu çözeceğim.
0: Bu yaptığımız her şeyin boşa çıkıp çıkmadığını anlayacağımız an. Ya yeni yaşam alanlarını zarafet ve şükranla kabul edecekler, ya da kuyruğunu çevirip tepelere kaçacaklar. Bakalım ne olacak.
1: Arkadaşlar,
0: git bakalım.

Tamam, bu kunduzlar mutlu. Kunduz kamerası nispeten yeni olmasına rağmen Nate ve gönüllüleri şimdiden 300'den fazla kunduzun yerini değiştirdi. Abartmak istemiyorum,

Tamam, bu kunduzlar mutlu. Kunduz kamerası nispeten yeni olmasına rağmen Nate ve gönüllüleri şimdiden 300'den fazla kunduzun yerini değiştirdi. Abartmak istemiyorum ama bu bana bir başarı gibi.

0: İyi olacak. Bugün onları Burcu ve Kakacı'yı, çalışkan doğaları, üstün iş ahlakları ve hepimizin paylaştığı ekosisteme inanılmaz katkıları için selamlıyoruz. Sizi neredeyse yok edene kadar avladığımız için üzgünüm ve çoğunuzu şapkaya çevirdiğimiz için özür dileriz. Bugün toplanan herkes adına lütfen yeni evinizin uzun yıllar boyunca keyfini çıkarın.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus oldun?
3: Bonus kulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: ...9 Haziran 1984... asla unutamayacağım bir gün. Hatırladığım kadarıyla bir cumartesiydi ve 22 yaşındaki Mike Rowe United Artists için Golden Ring Mall'da rehber olarak çalışıyordu. İşte o gün Mike Rowe üçüncü şahıs ağzından konuşmaya başladı. Aynı zamanda bir gün önce gösterime giren Hayalet Avcıları adlı yepyeni bir filmi izlemek için sinemaya gittiği gün. Evet, doğru. Ve Mike Rowe, Billy Murray'nin o hayalet tarafından balçağa gömüldüğünü görünce güldü. Ve 38 yıl önceki o günden beri Mike Rowe, balçağa bulanmanın hayalini kuruyor. Kendinden üçüncü şahıs olarak bahsetmek can sıkıcı. Bunun için özür dilerim ama çok heyecanlıyım çünkü bir tutkal fabrikasında slime hakkında dünyadaki herkesten daha çok şey bilen biriyle tanışmak için buradayım. Yaklaşık 40 yıldır kişisel hedeflerimde yanına bile gelinmemiş bir kutuyu işaretlemek istiyorum. Başka bir deyişle balçağa dalacağım. Blair tutkal Hollywood'un dışında Santa Fe Springs, Kaliforniya'da

0: bulunan bir tutkal fabrikası. Pek bir şeye benzemiyor ama aldanmayın. Bu Tinseltown'un slime'la ilgili her şey için gittiği mağaza. Aslında Blair son 40 yılın slime'la alakalı efektlerinden sorumlu ve tüm bunların arkasındaki adam Scott Hager. Şimdi, Bill Murray'i meyveli donat gibi kaplayan slime'dan sen mi sorumluydun?
1: Evet.
0: Blair her gün 5000 galon endüstriyel tutkal üretiyor. Ama ben işin daha seksi tarafı için buradayım. Filmlerdeki özel efektler için, özellikle de slime.
1: Jurassic Park.
0: Evet.
1: O şeyleri tükürüp çıkardıkları güzel bir sahnesi
0: var.
1: Aa,
0: güzel bir örnek.
1: Siyah giyen adamlar. O da canavar da slime'dı.
0: O da mı sendin?
1: Will Smith, evet. O filmlerin çoğu bizim eserimiz. Evet.
0: Peki slime olayı bir kenarda olan bir şey miydi yoksa kontrolden çıkan bir hobi olarak mı oluştu?
1: Üniversitede figüranlık yaparken başladı ve vay canına, bu oldukça iyi bir iş. Bu Hollywood olayı diye düşündüm ve sadece büyüdü, büyüdü
0: ve
1: büyüdü.
0: Ve bu da senin ekibin.
1: Evet.
0: Resmen bir tanışalım.
2: Merhaba Mike. Joe.
0: Joe, Albert, Juan, Pedro, Jose ve Alonso. Bugün ne yapacağız?
1: Bugün bir gösteri için 1600 galon çimento yapıyoruz.
0: Sahte çimento.
1: Sahte çimento. Çünkü diğer şeyle insana vurulması pek iyi hissettirmiyor.
0: Oh, tabii.
1: Ve biraz da slime yapacağız.
0: Hollywood'un dışında film endüstrisi için özel efektler yapan bir tutkal fabrikasındayım. Buraya slime'a bulanmaya geldim ama önce sahte çimento yapmaya yardım edeceğim. Önce suyla mı dolduruyorsunuz?
3: Evet efendim. Yaklaşık 1100 galon suyla dolduracağız.
0: Alonso Scott'ın sahte çimento elemanı.
3: Şimdi sayacı burada sıfırlıyoruz. Sadece şu sekmeye basın ve su başlayacak.
0: Buraya mı?
3: Evet efendim. İşte oldu.
0: Yapay çimento yapımının ilk adımı. Tanka 1100 galon su eklemek.
3: Bu bizim çimento yapmak için formülümüz.
0: Şuna bak, yani bayağı fazlaymış.
3: Şimdi 270 kilo kil ile başlayacağız ki bu şuradaki malzeme oluyor.
0: Gizlilik yemini ettim, bu yüzden tüm detayları paylaşamam. Fakat bu sahte betonun temelinde petrol sondajı endüstrisinde kullanılan kil bir malzeme var. Bu orta boy bir parça olarak kabul ediliyor. Mikser çok daha fazlasını alabilir.
3: Bu onu renklendirmek için kullanacağımız bir siyah boya. 100 gramla başlayacağız. Hepsini birden koymuyoruz.
0: Sadece biraz.
3: O boyanın etkisi çok büyük.
0: Çünkü her zaman daha fazlasını ekleyebilirsin.
3: Aynen öyle.
0: Green'in bir sürü tonu vardır, en azından 50'sini ben biliyorum. Betona en çok benzeyeni arıyoruz.
3: Rengi nasıl kararıyor görüyor musunuz?
0: Evet.
3: Şimdi de diğer tozu ekleyeceğiz ve bu da onu sertleştirecek.
0: Bu gerçek kil sahte betona çok gerçekçi bir doku kazandırıyor. Bu patentli yoğunlaştırıcı madde tercih edilen akışkanlığı sağlayacaktır. Birkaç koruyucu ekliyoruz ve yoğunlaştırıcının etki etmesini bekliyoruz.
3: Etki ettiğini şimdiden anlayabilirsiniz. Sertleşiyor. Rengini beğendim. Bana çimento gibi görünüyor. Döner dönmez dökmeye başlayabiliriz.
0: Kalın beton nakliye için 55 galonluk varillere dağıtılıyor. Her varil yaklaşık 225 kilogram ağırlığında. Gerçek beton olsaydı 360 kilodan daha ağır olurdu. Bu suratına çarpacak oyuncu bana daha sonra teşekkür edebilir.
3: Çok güzel.
0: Her varil hemen açılan bir kapakla kapatılıyor. Çok basit. Sadece bir kapak alıyoruz ve kapatıyoruz. Bakın, size göstereyim. Sadece hafifçe itiyorsunuz, bu orada sıkışıyor. Bir bakmışsınız ki hiçbir şey sızdırmıyor. Olmadı. Kapa çeneni. Biliyor musun, nasıl görüneceğini merak etmemi sağlıyor. İşte oldu. Bunun iyi olmadığına eminim. Bu iyi bir kapak değil. Kapak bozuk.
3: Sana yardım edeyim Mike. Bir bakayım. Şuraya koy. Açmak için kalçamı kullanmayı çok seviyorum.
0: Evet.
3: Böylece kapağı üzerine yerleştirebiliyorum. İşte böyle. Sonra da kapatıyoruz. Evet.
0: Sen yapınca kolay gibi görünüyor. Toplamda kaç tane
3: 30.
0: yapacağız? 30. Hadi o zaman. Çıkar onu. Ben tekniğini izleyeceğim. Taşıyıcıyı bile kullanmıyor. Çünkü o Alonso taşıyıcı falan hikaye ona. Bir tanesini bitir, diğerine başla. 20 yıl sonra kirli işlerin tarihteki yerini çimentoyla güçlendirdiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Şimdi ne öğrendiğime bakın, plastiği oraya koymadan önce buraya koymanın en iyisi olduğunu öğrendim. Buna deneme yanılma denir. Çoğunlukla yanılma oldu. Teşekkür ederim. İşte kapak. Gri yüzüğü alıyorsun ve kalçanla biraz açıyorsun.
1: Her şey kalçada bitiyor.
0: Öyle mi? Benim kalçada bitmiyor ve sonra gri halkayı itiyorsunuz. Bu da siyah halkayı girmesi gereken çıkıntıya oturtuyor. Bunu yaptığınızı hissettiğinizde bu şekilde dönüyorsunuz. Kıçınızı şöyle dayıyorsunuz ve sonra bu küçük şeyi bu şekilde aşağı çeviriyorsunuz. Sonra eğer Alonzo'ysanız varili öylece geriye yatırıp yuvarlıyorsunuz. Ama ben Alonzo değilim, bu yüzden bunu yapmayacağım. Yıllar önce Frank Dolly adında biri tarafından icat edilmiş bir alet kullanacağım. Bunu pek çok insan bilmez ama bu doğru. Google'dan bakabilirsiniz. Frank Dolly taşıyıcıyı 1897'de icat etti. O bir demir yolu görevlisiydi ve bu küçük buluş neredeyse her şeyi değiştirdi. Hepsini ben uydurdum. Bu doğru.
1: Bugün bir gösteri için sahte süt yapıyoruz. Bu yeşil düğme makineyi başlatıyor.
0: Şu yeşil düğme. Oradaki.
1: Şimdi bu %2
0: mi? Evet, öyle düşünüyorum, evet.
1: Hazırsın, makineyi kapatabilirsin. İşi bitti. Kırmızı düğme.
0: Kırmızı düğme.
1: Tamam, şimdi sütü çıkaracağız.
3: Şuraya tak gitsin.
0: Alonzo bir filtre taktırdı bana. Anladım. Bir de tank verdi.
3: O zaman şimdi bu levhayı buraya koyacağız.
0: Sahte sütü gerçek mikserden alabileceğiz.
3: Yavaş yavaş aç. İşte oldu. Böyle devam et. İyi gidiyorsun.
0: Peki burada ne kadar var?
3: Harika.
0: 1000 mi dedin?
3: 700 galon.
0: 700 galon.
3: Evet, 700 galon.
0: Peki bu ne kadar alıyor?
3: 275.
0: Bunların izlenmesi gerekiyor. Ne zamandır buradasın?
3: 10 yıldır.
0: 10?
3: Evet. Liseyi bitirince girdim.
0: Yani Scott'ı 10 yıldır tanıyorsun.
3: Evet, 10 yılı biraz geçkindir.
0: Peki filmlerde burada bizzat yaptığın bazı şeyleri gördün mü? Böyle bir şey oldu mu?
3: Filmlerde, televizyon programlarında, her tarafta gördüm.
0: En çok ne yapmayı seviyorsun?
3: Kan yapmayı seviyorum. Yeşil de var. Çünkü yapması kolay ve herkes tanıyor.
0: Evet. Ve sonra slime da yapacağız.
3: Birazdan senin slime'ını yapacağız. Hangi renk istersen o olur.
0: Sen ne istersin? Yani yeşil şey gibi geliyor.
3: Eğer istiyorsan yeşil olur. Burada yaptığımız her renk özel yapım. Şey değil yani, bir galon mor olacaktı bizde. Hayır.
0: Her
3: mor elde etmem gerek. Kırmızı ve mavi.
0: Diye düşünüyorum.
3: Hangi ton istersen.
0: Scott, senden genellikle hangi renk yapman isteniyor?
1: Değişir. Bazı kanallar yılda yaklaşık 10 bin galon yeşil tüketiyor.
0: Scott, özel efektler piyasasına yıllar önce Blair'de yeni bir çalışanken girmiş ve bir gün filmlere sahte lav sağlayarak bir günde bir aylık satış yapmış. İşler çorap söküğü gibi gelmiş ve sonunda işi devralmış.
1: İnsanlar arıyor, sakız istiyoruz, zift istiyoruz, sıvı sarı, gümüş, ne olursa ve biz de yapıyoruz tabii ki.
0: Her şeyi. Tamam mıdır?
3: Orası tamam.
1: Çok iyi. İyi oldu. Forklift'i sürmek istiyor musun, istemiyor musun?
0: Evet tabii. Evet, insanlar o olaydan sonra çok nadiren forklift kullanmama izin veriyor. Burada taşıdığım pirinç $8,500 değerinde.
2: Mike. Ah, lanet olsun. Şimdi işin var işte.
0: Bundan paçayı kurtaramayacağıma eminim. Umalım da kendimi yeniden utandırmaktan kaçınabileyim. Benim için dua edin. Yeterince yüksek.
1: Evet, bu kadar yeter.
0: Nereye koymamı istiyorsun?
1: Şuraya koyabilirsin.
0: Adamların buraya iki kamera koydu. Onlara 2 metreden biraz daha içerik vermemiz gerektiğini hissediyorum.
1: Daha işin bitmedi diyelim.
0: Yapay sütun aradan çekilmesiyle beraber bu yollandı değil mi? Artık bu kötü çocuğun neler yapabileceğini görme vakti geliyor.
1: Şuradaki kahverengi palete. Oraya fazla yanaşma. Yani diğer iki paletin üstüne koyacaksın. Evet.
0: Bu yaptığım en kolay iş gibi geliyor.
1: Daha ellerini bile kirletmedin ki.
3: İçeri mi? Bayağı bir sert.
0: Doğrusu ben buraya slime için gelmiştim. O kadar. Ancak Scott'ın benim için farklı planları var.
3: Eğlenceli görünüyor mu?
0: Bu eğlenceli görünmüyor. Şu an neye bakıyorum ben?
3: A400. Bu bizim temel tutkalımız.
0: Onu oradan nasıl çıkartıyorsunuz?
3: Kürekle almamız gerekiyor.
0: Eğer slime'ı sizin için yapıyorlarsa önce tutkal çıkarmanız gerek.
1: Kimsenin yapmak istemediği iş ama senin gelmeni bekliyorduk.
0: Geniş göğsümü o acınacak derecede küçük açıklıktan sokacağım. Zack önce girmek istiyor, bu yüzden izlememizde bir sakınca yok değil mi? Yapabilirsin. Daha garip noktalara girdiğini gördüm. Yine de o yöne gideceğini düşünmemiştim.
4: Telsizim sıkıştı.
0: Tamam.
4: Hah, işte oldu. Evet.
0: Evet, işte başardın. Çok kolay. Gerçekten yaşandı bu. 350 kirli işten sonra öğreneceğim yeni bir kirli iş kaldığını sanmıyordum. Tutkal yaptıkları koca bir konteynerdeyiz. Yanılmışım. Yani onlara da söyledim, artık nasıl bir kirli iş buluruz bilmiyorum diye, ama buldular cidden. Jose Blair tutkaldaki en kirli işi nasıl yapacağımızı bize göstermek için depoya giriyor. Kolay gibi göster.
2: İlk rodeom değil.
0: Şimdi iş ne peki?
2: Yapmamız gereken şey vanayı tıkayabilecek her şeyi temizlemek.
0: Her şey derken Jose tutkalın üzerinde oluşan bir katman derisinden bahsediyor. Devasa bir deri odasının içinde duruyoruz. Şey, sos gibi.
2: Benzer.
0: Tutkal sadece yapışkan değil, ağır da. Sahte çimentodan daha ağır. Alonzo, tankın tahliye vanasını açıyor ama gördüğünüz gibi hala akıp gitmiyor. Pekala, iş deriyi alıp bir kovaya koymak ve bir fıçıya boşaltmak. Bence elle tutmak daha basit.
2: Sen nasıl rahat ediyorsan.
0: Oda mı demiştim, varil demek istedim. Tutkal koklarsanız başınıza bu gelir çocuklar, kelimeleri karıştırırsınız. Biraz deri döküyorum. Peki bu derinin oluşma sebebi ne?
2: Sadece zaman. Zamanla üstü donuyor. Sana biraz daha deri getirdim Mike.
0: Aa, bu iyiydi. Aklıma gelen tüm vücut sıvılarını yapmışsın.
1: Her şeyi yaptık. Aklına gelecek her sıvı.
0: Saliye.
1: Daha da kötüsünü.
0: Kulak kiri.
1: Daha kötüsünü.
0: Bunu nasıl diyeyim? Sen sadece aile kanallarına slime yapmıyorsun. Yetişkinler için kanallara farklı süt benzeri maddede üretiyorsun.
1: Evet, denizcilere diyelim.
0: Balık içerikleri için bunu da yapıyor.
1: Evet.
0: Denizciler karaya iner inmez Scott'ın çalıştığı diğer kanalları izliyor.
1: Doğru.
0: O kanallar devam edeceklersek doğru olur mu?
1: Belli olmaz.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
9: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Buraya girmekte zorlanıyor. Bugün Hollywood'un hemen dışındaki Santa Fe Springs'e hayalet avcılarında Bill Murray'i slime'a bulayan adamla tanışmak için geldim. Ama bu piyasada slime'a gömülmek istiyorsan çalışman gerekiyor. Bayağı büyük, harika deri. Buradan yük kilometre uzakta. Sokakta gördüğün tüm insanların %90'ının filmlerde olmayı hayal ettiğini biliyorum ama sen buradasın. Her gün rüyayı yaşıyorsun.
20: Rüyayı yaşıyorum. Alonso'yu özledin mi?
19: Evet, evet. Alonso ve ben bir tür bağ kurduk.
20: Burada Blair Tutkal'da bir aile gibiyizdir.
19: Görebiliyorum.
20: Hiç ayrılmayız.
19: Ayrılmasanız iyi olur. Tutkal fabrikasında çalışıyorsunuz. Başka ne çareniz var? Sadece deri. Sizi korkutmasına izin vermeyin. Bir başka alet, bir başka iş. Bu alet Tutkal'ı duvardan olabildiğince kolay kazımak için tasarlanmış. Aa, bundan daha kolay olacağını düşünmüştüm. 5 para etmez. Şuraya bak. Rezalet. İnsanların elleri çok kayganlaşıyor ve açı yakaladığınız anda ayaklarınız kaymaya başlıyor. Tamam, sanırım bir şeyler kanıtladık. Bir tutkal varili temizlediğini bir insan hiç unutmaz. Ben sadece slime yapmak istemiştim. Tamamen kaplandığım su bazlı yapıştırıcı sonunda yıkanıp çıkıyor. Slime kafama boca edilmeden önce temiz olmak istiyorum. Demek istediğim bu daha önce hiç olmamıştı. Öğle yemeğinden önce o kadar kirlendim ki kıyafetlerimi değiştirdim. Belki slime'ı şimdi yapacağız.
21: Slime'ını şimdi yapacağız.
19: Peki işlem ne?
21: Tabii ki suya ihtiyacın olacak. Mikseri biraz indirelim bakalım.
19: Bunun ne kadarı bir sır? Bu 1984'te Bill Murray'nin yüzüne çarpan temel malzemelerin
17: aynı temel aynısı. Malzemeler. Farklı renkler, farklı karıştırma, farklı
19: anladım,
17: sonuçlar.
19: Anladım, tamam.
17: Evet efendim.
19: Bunu dökmeli miyim?
5: Çimentoya yaptığımız şeyin aynı.
19: Evet. Bu patentli toz, slime'deki kimyasal bileşenleri bir arada tutan bir bağlayıcı olduğu kadar yoğunlaştırıcı bir madde olarak da işlev görür.
21: Şimdi rengi ekliyoruz.
19: Renk. Evet, bu yeşil. Boca mı edeyim? Yavaş yavaş.
21: Boşalt gitsin. Yapayım? Çok iyi. Koruyucuyu unutmayalım.
19: Bu da koruyucu. Bunun bir sırrı var
21: evet,
19: mı?
21: Evet. Bir sır.
19: Bu insanın suratına geliyor. Bill Murray'nin suratına çarptı. Onun bir şeyi yok. Sanırım bir şeyi yok. O adam bir muamma. Onunla tanıştın
5: evet
19: mı? Komik biri
5: çok
19: mi?
5: Komik biri. Esprileriyle tüm ekibi tüm gün boyunca kahkahaya boğdu.
19: Aa, keşke ben de komik olsaydım. Scott, hayalet avcıları birkaç galon slime kullandı?
5: 165 galon.
19: Hayalet avcıları 2?
5: 13 bin galon.
19: Ne oluyor? Kafamı oraya sokabilir
21: evet,
19: miyim?
21: Bak.
19: Henüz jelatin gibi değil ama yani.
21: Boşalt gitsin.
19: Evet, tabii. Tamam. Oo, şuna bir bak. Bu ne?
21: Bu PE tonu.
19: Olduğunu ne zaman anlayacağız?
21: Akışmazlık ölçerle ölçeceğiz.
19: Akışmazlık evet ölçer herhalde akışmazlık oranını ölçüyordur.
5: Akışmazlığı ölçüyor. Su yaklaşık sıfır değerindedir ve ağır bal 100.000 değerinde. Yani arada çok ince bir ölçü var.
19: Eğer bal 100.000'se ve su sıfıra yakınsa ne elde etmek istiyorsunuz?
5: Bunun için 5.000. Yani bu biraz fazla ama 3 aşağı 5 yukarı anladın zaten.
19: O, olamaz.
5: O senin yerine döksün.
19: Tamam,
5: olur mu?
19: Muhtemelen en iyi yolu bu. Tamamdır.
5: Ve şuraya koyuyoruz.
19: Tamam.
5: Sen tuşa açıyorsun ve 100 kere ölçüyor. Geldiğinde kırmızı çizgi nerede?
19: Tamam. 50 ile 55 arasında.
5: Her seferinde kusursuz yapıyor.
19: Bunu mu hedefliyordun?
5: Evet.
19: Kaç gibi oldu?
5: Az önce resmen yeşil slime yaptın. İşte bu kadar.
19: Bu kadar.
5: Evet.
19: Oldu bitti. Şimdi ne yapacağız?
5: Aa, bir fikrim var.
19: Söyle bana.
5: Neden gidip şurada durmuyorsun?
19: Bugün benim için çok önemli bir gün. Yerime geçip bu ana kadar verdiğim hayat kararlarımı gözden geçirirken olacak şeyin ne kadar ironik olduğunu düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Bir düşünsenize. Kirli işlerde her şey gerçek. Hollywood'da ise her şey sahte. O zaman neden yıllarca gerçek kir, gerçek çamur, gerçek beton, gerçek dışkı ve gerçek slime içinde yuvarlandıktan sonra sahte slime yapmayı ve kendimi onunla kaplatmayı kabul edeyim? Çünkü sahte slime yapmak gerçekten de kirli bir iş. Ve dediğim gibi Bill Murray için yeterince iyiyse o zaman benim için de iyidir be. Ve bu kadar. Yapılacak kirli işler listemden başka bir öge daha silindi. Ve bu sezonun kirli işler jenerindeki tek yazılmış anın yapımına perde arkasından bir bakış oluyor. Bu hayalet avcılarının benim hafızamda yaşadığı kadar sizin hafızanızda yaşayacak mı? Kim bilir? Size kesin olarak söyleyebileceğim tek şey Alonso, Scott, Pedro, Jose ve tüm Blair tutkal ekibi olmasaydı bu mümkün olmazdı. Baylar, beni şımarttığınız için teşekkür ederim. Utah dağlarında enfes bir yaşam süren iki kunduz, Borucu ve Kakacı'yı dünyaya tanıttıkları için Nate ve ekibine çok teşekkürler. Ve son olarak bir sezonda devam etmeme yardım ettikleri için kendi pis ekibime de büyük bir teşekkürü borç biliyorum. Her zaman yanımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Yani 38 sene sürdü ama görev tamamdır.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
23: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
22: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
24: Burası

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füs diş eftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füs diş eftali.

0: Steel.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadak kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: İyi bir komşu olmak başka şeydir. İyi bir komşuya sahip olmak bambaşka bir şeydir. Komşular, gerçek komşular yapılması gereken bir şey gördüklerinde hemen devreye girerler ve yaparlar. Şu anda elimde iki iş var. Biri Diane'inki, diğeri de Kelly'evi müzesi. Diane işin gidişatını görmek için geldi.
1: Merhaba Diane, gelmene çok sevindim. Ne getirdin öyle?
2: Size küçük incirler getireyim dedim.
0: Diane bizimle tanışmak, bir bağ kurmak istemiş. Meyveler için çok teşekkür ederiz. Bunları sen mi yetiştirdin?
2: Evet, onların hepsi.
0: Senin evinden.
2: Evet. İncirler iyice oldu.
0: Evet. Şimdi çit siparişin için örnekler kestik.
2: Çok güzel. Bir fotoğraf buldum. Hep evin çitleri olması gerekiyormuş gibi gelmişti.
0: Evet.
2: Fotoğrafa bir baktım, öyleymiş.
0: Gerçekten öyleymiş.
2: Evet.
0: Bu işleri yaparak biz insanlara ve tarihe önem kazandırabiliyoruz. Bu çok güzel, çok değerli. Buradan burası 4 santimetre.
2: Evet.
0: Victoria dönemi çitleri de kesinlikle standarttır.
2: Standart bu, tamam.
0: Toplum böyle inşa edilir. Bence her şey yerli yerine oturuyor. Çünkü bu kanımızda olan bir şey. Benim adım Eric Hollenbeck. Yani bu kör bir giriş olacak. Ailemle birlikte Kaliforniya Eureka'da Blue Ox Millworks'i işletiyoruz. İnanılmaz bir şey, bunu yapabiliriz. Unutulmuş hazinelere hayat veriyoruz. Şimdi Jules'un evine gidiyoruz. Jules ve kardeşi bir evi hayata döndürebilmek için mükemmel bir mahalle seçmişler. O da bu mahallenin bir parçasıydı. Merhaba, nasılsınız? Jules bana insanların Jules'a ya da kardeşine değil ama eve teşekkür eden, çok güzel görünüyorsun diyen notlar bıraktıklarını söyledi. Seni seviyoruz ev, çok güzel görünüyorsun. Ben de Blue Ox'ın böyle bir binada çalışma fırsatı bulmasından dolayı gurur duyuyorum. Bu ev kurtarılan baş tacı evlerden biri.
3: Aa, merhaba Eric.
0: Merhaba Jules.
3: Nasılsın?
0: Harika.
3: Bak burada neler oluyor. Sonunda verandamızı tamir ettiriyoruz.
0: Jules ve kardeşi tarihi geri getirme konusunda gerçekten çok kararlılar. Harika görünüyor çocuklar.
3: Evet, çok eğlenceli.
0: Çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Bu da benim tarihi getirmelerine yardım etmede kararlı olmamı sağlıyor.
3: Etraftan dolanıp arkaya gelir misin?
0: Tabii gelirim.
3: Buraya bu yoldan gelemeyeceksin bence.
0: Tamam.
3: Monroe evi 1889 yılında J.P. ve Olivia Monroe için inşa edilmişti. Olivia Eureka'nın ilk belediye başkanının kızıydı. Bu eve taşındıklarında 7 çocukları vardı. Ne yazık ki Olivia evin inşasından sadece 3 yıl sonra öldü. Ancak o dönemde mevcut olan bütün farklı Victoria dönemi kartonpiyer ve dekorasyon malzemelerinin tasarlanmasında ve seçilmesinde büyük payı olduğunu düşünüyorum. İşte en büyük zafer buydu.
0: Aman tanrım, bak ne kadar güzel olmuş. Çok güzel, gerçekten çok güzel.
3: Büyük bir proje.
0: Monroe evi üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Merdivenlere baştan sona korkuluk yaptık. Buradaki baklavaları görüyor musun? Yeni direğin üzerindeki baklavayı değiştirelim. Karton piyerleri çoğalttık. İç kapıları yeniden yaptık. Arka kapı ve çift kanatlı ön kapı. Aman tanrım,
3: ahşap
0: evet.
3: Ahşap bir parça olmadığı için kapıyı bile kilitleyemediğimiz günleri hatırlıyor musun?
0: Parçalanmıştı, biliyorum.
3: Bak şimdi nasıl da güzel. Babamla birlikte Monroe'daki evi satın aldık. Çünkü ev ciddi anlamda harabe olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Muhtemelen yaklaşık 30 yıldır kötü kullanılıyordu. Şu zavallı gizli kapıya bir bak. Su ve elektrik tesisatı yoktu. Tamamen tahtalarla kapatılmıştı. Ben geldim. Pencerelerde kurşun delikleri vardı ve korkunç, iğrenç bir manzaraydı. Eric, evde bulunan bazı parçalar eksik. Yani çalınmışlar. İki çifte daha ihtiyacımız var. Onları yeniden yapmanı gerçekten çok isterim.
0: Furuşu yeniden üretmek için duvardan sökmemiz gerekiyor. Bu çok hassas bir işlemdir. Bak, bu tarafta hiç yerim yok, değil mi?
3: Başka bir yer daha var.
0: Arka tarafın dümdüz olmasını istiyoruz.
3: Bu daha mı iyi olur?
0: Yani belki olmaz. Çünkü kırdığımız her şeyi onarmamız gerekir.
3: Bence kalıbın geri kalanı bu çizgiyi takip ediyor.
0: Evet. Eğer kırmazsak tamir etmemize gerek kalmaz, değil mi? Bunun nasıl kenardan taştığını görüyor musun?
3: Evet, pek iyi değil.
0: Evet, bu el yapımı bir şey, bu ise daha düz olanı.
3: Yani en iyisi bu.
0: Bu daha iyi. O zaman. Şuradaki kırığı da kille düzeltmeye çalışacağım. Yeniler zaten sapasağlam olacak. Tamam.
3: Harika.
0: Victoria dönemi insanlarının her şeyi bu kadar süslü istemelerinin nedenini, tarihte ilk kez bir orta sınıfımızın olmasına ve bu orta sınıfın da paralı olmasına bağlıyorum. Planım, furuşu çıkarana kadar alçıyı azar azar kazımak.
3: Eric, halımı kirletiyorsun. Süpürge yapmayı beklemiyordum.
0: Erkeklerin ışıltısıdır o.
3: Tamam.
0: Tek iyi olduğum şey bu. Bütün hayatımı etrafı karıştırarak geçirdim. Bu işte çok iyiyim.
3: Ben de karışıklığı temizlemede iyiyim. Yani seni affedeceğim.
0: Furuşu duvara sabitleyen ne bilemiyorum. İstediğim son şey furuşa zarar vermek. Bu 1,5-2 kilo ağırlığında. Benim düşüncem, ben farkında olmadan gevşemesi ihtimaline karşı onu bloke etmek.
3: Aa.
0: Yoksa yere düşer ve tuzla buz olur.
3: Ha, çok gerildim. O zaman kötü bir şey olursa tamir edersin ve her şeyi düzeltirsin. Yaparsın, değil mi?
0: Peki. Evet, gevşiyor. Hareketlendi. Senin şu verandadaki oğlan bana yardım etse ya.
3: Furuşlar benim için çok değerli. Eğer çıkartmaya çalışırken yanlışlıkla yere düşüp parçalanırsa çok üzülürüm. Ama yapabilecek biri varsa o da Eric.
4: Çivi görüyorum.
0: Çivi mi görüyorsun?
4: Evet.
0: Bence çıkmak üzere.
4: Evet. Bir girintiye koymuşlar.
0: Evet.
4: Evet.
3: Yoksa o gördüğüm şeyler... Ah, işte çıktı. Evet, tek parça halinde çıktı. Bu harika.
0: Oo, etrafı boyayla kaplı.
3: Aa.
0: Önce boyayı sıyırıp çıkaracağız. Tekrar orijinal alçıya dönüş yapacağız.
3: Bayıldım. Yenisini yaptırmak harika olacak.
0: Tamam. Bu furuş... Bu furuş 100 yıllık. Kat kat boyayı çıkarmak için onu soymamız gerekiyor.
1: Bir fikrin var mı?
0: Bu boyayı bir ısı tabancasıyla çıkarabilirim belki. Bir bakacağım. Eminim ki insanlar buraya geldiklerinde çok şaşırıyorlardır.
1: Yeşildi, değil mi?
0: Evet.
1: Ben hemen bulurum.
0: İnsanlar böyle bir... dağınıklığa pek alışkın değiller. Belki de Louis almıştır. Küçük çocuklar böyledir her yerde. Çıldıracağım. Burada olmalı. Buralarda olması lazım. Isı tabancası normalde benden saklanmazdı. O yüzden beni huzursuz ediyor. Kedi aldı o zaman. Başka bir seçenek yok. Kedi getir buraya.
1: O zaman ısı tabancası kullanmak yerine bu boya sökücüyü kullanalım. İşe yarıyor mu? Bir görelim istersen.
0: Furuş aslında bir parça ağaca benziyor. Bir ağaç düşünün. Ağacın dalları olur ve o dallar başka yönlere doğru ilerler.
1: Boya sökücünün boyaya işlemesi 48 saat sürüyormuş.
0: Dal ağaca dik bir şekilde durur. Ama alt kısmında onu tutan bir ağaç parçası da vardır.
1: Güzelce yayıldı bence.
0: O parça dalın ağırlığını taşır. İşte furuşun kökeni burasıdır. Kendi mimarimizi de böyle oluşturduk. Doğayı kopyalayarak.
1: Oraya yapıştıktan sonra soyup çıkaracağız, değil mi?
0: Sanırım öyle olacak.
1: Şimdi kurur. Evet, hazır.
0: Louis parçaları birleştiriyor. Jules'un evi içinde East Lake tarzı bir kapı olacak. East Lake tarzı kapı, yükseltilmiş panellere benzeyen ancak öyle olmayan panelleriyle çok özel bir stildir. Yine de gerçekten zor bir kapı gibi görünür. Ancak aslında çok miktarda üretilebilmesi için tasarlanmıştır. Bu kapı Körfez'in karşısındaki Hammond Lumber tarafından popüler hale getirildi. Hammond Lumber dünyanın en büyük kızıl ağaç kereste üretme fabrikasıydı. San Francisco'ya giderseniz kapıların %95'inin East Lake tarzı olduğunu görürsünüz. Ama bir hata var. Louis altta ve üstte birer kalıp olduğunu bilmiyordu. Kalıbın oturması için bu eğimin daha yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden kurumadan önce bunu halletmek gerek, tamam mı? Caesar ve ben Louis'e mükemmel yaptın. Sadece bilmediğin bir adım daha kaldı dediğimizden emin olduk. Yivleri neredeyse çizgiye kadar getir ama çizgiye değmesin. Hatta yaklaşmasın bile. Ama bu panellere bir bakar mısın lütfen? Çok güzel yapmışsın. Harika bir iş çıkarmışsın. Perfecto.
5: Tamam.
0: Latinceydi. Hazır boya sökücünün kurumasını beklerken yapmam gereken başka bir işi yapacağım. Bu 1900'lerden kalma bir marangoz rendesi. Bunu arkadaşım Mike için tamir edeceğim. O da bir başka arkadaşımıza, Bill Hoops'a verecek. Bunu doğum günü hediyesi olarak alacak olan Bill, usta bir sörf tahtası imalatçısı. İşte bıçağımız. Bu rendeye uygun bir bıçak değil. Mike'ın ihtiyacı olan bu. Tamam, parça kutumu getireyim. Böyle küçük işleri yaparken bile bir o soruna bir bu soruna takılacaksın. Bir o soruna bir bu soruna. Bir o soruna bir bu soruna. Bir o soruna bir bu soruna. İşte. Hayır. Ben bunu beğendim. Bu sorunları biz çözeceğiz. Bu işe yaramaz çünkü düzgün durmuyor. Sanatkar olarak yaptığımız iş bu. Sadece bu. Buldum. İşte kazanan eşleşme tam da burada. Benim için gerçekten harika olan şey geriye doğru iz sürmek ve bu malzemelerin nasıl çalıştığını, neden bu şekilde yapıldığını bulmak. Sonra da Bill gibi bir ustanın bunları kullanıp bomba gibi sörf tahtaları yapmasını keyifle izlemek. Bu çok özel bir şey, çok özel bir duygu. Hadi şunu bileyleyelim. Bu... Kör bıçakları güzelce bileyler. Ara sıra yaptığımız bunun gibi küçük işler aslında önemlidir. İyi bir komşu olmanın bir parçasıdır. O çelik ancak bu kadar keskinleşebilirdi. Bill bizim ilk komşumuzdu. O, karısı Chris ve oğulları Noah buraya gelip oyun oynarlardı. Bill... Müthiş bir komşuydu gerçekten. Bir kereste atölyesine komşu olmanın pek de hoş bir şey olmadığını tahmin edebilirsiniz. Dünyadaki en iyi komşu sanırım biz değiliz. Deniyoruz. Bu yüzden talaşımızı atlara yatak yapmaları için veriyoruz. Diğer herkes talaşını satıyor. Gayet iyi temizlenmiş. Tamam, mükemmel. Evet, harika. Bunu aldığında Bill Hobbs'un çok sevineceğini bilmek beni de mutlu ediyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Kutlama!
9: Gökte! Yerde! Her yerde!
5: Maxi Fuar yağmuru gibi düşüyor.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000?
8: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman...
5: Gelsin müzik.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
3: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Dondurma gibi değil, dondurma.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Tamam.
2: Tamam. Buna hazır mıyız?

0: Deney yapıyoruz şu an.
1: Ah, işe yarıyor. Sanırım burası kolayca çıktı ama daha girintili olan kısım biraz daha kazıman gerekecek.
0: Evet, orası.
1: Evet, dikkat et. Çok kolay çıkıyor.
0: Eski boya şu yarığın altında, bakar mısın lütfen?
1: Güzel, güzel.
0: Eski boya, cidden. Bu furuşu kaç kez boyamışlar acaba? 10, 20, çok ama çok fazla boyamışlar. O kat kat boyayıp, soyup bütün orijinal detayları geri getiriyoruz. Aa, bak, bak, bak. Aa. Altın varak. Vay, bir zamanlar altın varaklıymış.
1: Aman tanrım.
0: O furuşun bize gösterdiği koskoca bir tarihi ortaya çıkardık.
1: Orijinaline bakınca ne kadar detay olduğunu görebiliyorsun. Şurada biraz daha altın varak var.
0: Tutankamon çıkacak. Tutankamon'u görmeye başladık. Yaşasın.
1: Aa, şuna bak, kocaman bir parça çıktı.
0: İşte kuşa doğru yaklaşıyoruz.
1: Kanatlarındaki tüyleri bile görebiliyorsun.
0: Jules'un evinden söktüğümüz furuşun balıkçıl kuşu detayı bence kararlılık ve ilerlemeye devam etmekle ilgiliydi. Devam et, asla pes etme, asla pes etme. Balıkçıl kuşu bataklığın içine yürüyecek kadar uzun bacaklara sahiptir. Yürümeye devam ediyor. Siz de yürümeye devam edin. Yürüdüğünüz koşullar ne olursa olsun.
1: Vay canına. Ne güzel bir tasarım.
0: Ne kadar güzel çıktı. Bakar mısın lütfen? En başta böyle bir şeymiş. Mükemmel bir şeymiş. Harika.
2: Nasıl gidiyor?
3: Gayet iyi.
2: Daha iyi mi?
3: Daha iyi.
2: Bunu çoktan düzelttin mi?
3: Evet. Hemen şurada. Birazdan yapıştıracağız ve işi bitireceğiz.
2: Tamam.
3: Yapıştırdım.
0: Çörekler iş yemeğidir. Biz de ekibin çalışması için çörek alacağız. Bu sabah çok ağırdan aldılar. Ama ben öyle değildim. Bir torba dolusu hırsla geldim ama torbayı bir yere bıraktım ve o zamandan beri bulamıyorum, aramaya devam ediyorum. İşte çörek imalathanesine geldik.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
4: Enerjini sevdim.
0: Evet. Evet, bir düzin alabilir miyim? Karışık bir düzine lütfen.
4: Tamam.
0: Aynı kasabada büyüyüp yaşamaya devam edince hemen hemen herkes sizi tanır.
4: Başka bir şey var mı?
0: Hayır, bu yeterli.
4: Tamam, kendine iyi bak. Bu seferlik benden olsun.
0: Aa!
4: Bana yardım etmiştin.
0: Aa, evet. Tamam, çok
4: kendine
0: teşekkür ederim.
4: Rica
0: tamam.
4: ederim.
0: Çok kibar davrandı, sağ olsun. Bir topluluğun içinde büyüyüp orada yaşamaya devam edince pek çok insanı tanıyorsunuz ve bu da güzel bir şey. Yureka'da tarihimiz öyle çok derine gömülü değil. Sadece biraz toz altında kalmış. Birazcık. Jules ve kardeşi bu mirası ve bu tarihi korumak istiyorlar. Biz de Blue Ox olarak doğru yerde, doğru zamanda olup işe çağrılmış bulunuyoruz. Ve sonunda kalıbımız bitti ve bence iyi oldu. Geçmişe de öncülerimize de saygı duyuyoruz. Şunu benim için lütfen alçıyla doldurur musun? Biliyorum yanlardan kabaracak ve her yere yayılacak. Ama ana kalıp böyle çalışıyor. Nuh'un gemisi gibi bir şeyiz burada. İşlerin nasıl yürüdüğünü öğretiyoruz. Vazelin kullanıyoruz çünkü benim alışkın olduğum kalıp ayırıcı bu, vazelin. İşe yaradığını biliyorum. Teknolojik alanda hayli ileri gidiyoruz. Belki bir noktada biraz geri çekilmek isteyeceğiz. Biz de eskiyi canlı tutuyoruz. Parmaklarımın açtığı oyuklara bakın. İşte alçı oraya ulaşacak, bu girinti çıkıntılara tutunacak ve sımsıkı bir bağ oluşturacak. Tamam.
2: Bitti mi?
0: Evet, şimdi göreceğiz. Hadi kızım hadi gel.
2: Çıkıyor.
0: Çıkıyor. Çıkıyor.
2: Güzel.
0: Çıkıyor evet. Vay canına. İşte bütün güzelliğiyle karşınızda.
2: Çok güzel.
0: Evet. Küçük yüzüne bak. Küçük gözlerine bak.
2: Evet çok hoş.
0: İşe yaradı. İşe yarayacağını biliyorduk. Bundan artık istediğimiz kadar tekrar tekrar üretebiliriz.
2: İyi iş çıkar.
0: Sen iyi iş çıkarın. Evet haklısın. Haklısın.
2: Tamam.
0: Evet. Jules'un evine doğru yola çıktık. Tutku beni heyecanlandırıyor. Yaptığımız projede tutku nerede? Para benim için hiçbir zaman bir şey ifade etmedi. Aman tanrım, yolda iki tane araba var. Bu kasaba çok kalabalıklaştı. Bu yüzden minibüs kullanıyorum. Yıllar eskitemiyor. Ama süspansiyon kalmadı artık, o başka. İşte getirdim.
5: Aa, çok güzel olmuşlar. Çok memnun kaldım. Sen de beğendin
0: evet.
5: mi? Yapması zor mu?
0: Evet.
5: Aman tanrım, sana bunu
0: hiç boşuna üzülme. Jules için furuşlar çok önemliydi. Bir tutkuydu ve bu evin hikayesine katkıda bulunacak parçalardı. Ryan, Jules'un müteahhidi ve çok iyi bir zanaatkar.
6: Pekala.
0: Bu ev için yaptığımız her şeyin yerleştirilmesini o yapacak.
6: Tamam.
5: Aa, güzel
6: Bununla
5: oldu.
6: Bununla güzelce sabitleyelim.
0: Tamamdır.
6: İyi duruyor. İşe koyulalım.
0: Evet. Tam burası.
6: İşte oldu. Şimdi bırakalım kendi evet. kurusun.
5: Aa,
6: tamam.
5: Çok güzel oldu. İkinize de teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Kapını da getirdim. Evin diğer kapılarını onardık. Tamam mı?
6: Evet. İçeri geçelim.
0: Ama bunu sıfırdan yapmak zorunda kaldık.
6: Çok güzel.
0: Binada bulunan East Lake kapılarıyla eşleşmesi gerekiyordu. Böylece her şey uyumlu oldu. Tamam, gerisi sende artık. Seni gördüğüme sevindim Ryan.
6: Ben de öyle.
0: Marangoz rendesi benim için eğlenceliydi. Yaparken çok eğlendim çünkü Mike'ın bile verebileceği güzel bir hediye olacaktı. Bu üçümüz için de güzel bir şey. Bana iyi bir malzeme olarak geri döndü. Nasılsın komşu?
7: İyiyim, evet geldik işte.
0: Evet evet, çok uzun zaman komşu kaldık değil
7: evet,
0: mi?
7: Evet Vive, az önce işler nasıl gidiyor dedim. Tanrım.
4: Bunu görüyor musun?
7: Aa, çok güzelmiş.
4: Bunu senin için Erik'e tamir ettirdim yani.
7: Aa, Mike çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin.
4: Umarım mutlu olmuşsundur.
7: Dostum, minnettarım. Çok güzel. Böyle bir şeye sahip olmak bir onur ve Erik'in bunu yapması, Mike'ın bunu bana hediye etmesi çok özel. Gerçekten harika. Mutlu etti.
0: Daha güzel kesmek istiyordun. Al bakalım.
7: Ha, peki tamam.
0: Bana verilen şeylerin, bana bahşedilen yeteneklerin, daha büyük bir toplulukta ihtiyaç duyulan şeyler olduğunu gördüm.
7: Bir de sende ne Mike?
0: Burada, Blue Ox'ta komşularımız, yani topluluğumuz ülke çapına yayıldı. Ve ben de kendimi burada görüyorum. Bir komşuları olarak... İçinde bulunduğum topluluğa yaptığım katkı işte böyle bir şey.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt. Kop.
5: Füsti şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendine uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Bu pazar 1 litre tarım kredi...

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayatta kalmak için çoğu zaman savaşmak gerekir. Ve savaşmak için kendini kirletmek zorundasın. George Orwell.
5: Odun getirmem gerek. Bu kadar ilerleyip hala uzun vadeli bir barınak yapamamış olacağımı hiç düşünmemiştim.
6: Orada bir dişi geyik var. Onları kaybettim. Biz yapacaktık. 4 tavşan.
7: Bu 4 tavşanlık gün için çok minnettarım.
8: Lanet olsun. Vücudum artık bana ihtiyacım olanı vermiyor.
5: Resmen pes ediyorum. Buradan sonra nasıl devam edeceğim bilemiyorum.
8: Barınağımda yangın çıktı. Lanet olsun.
9: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
10: Çok zor olacak.
7: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
9: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
10: Ah, kahretsin! Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet.
11: Hayır, hayır.
10: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
7: Donmuş gibi görünüyor.
9: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
12: Barınağımı buldular.

0: 40. gün, saat 19.48. 6 kişi kaldı.
1: Aman Tanrım. Barınağım alev aldı. Hayır. Olmaz. Hayır. Bu olamaz. Hayır. Lanet olsun. Olamaz. Barınağım. Hayır. Hayır.

0: Git başkasını yak lanet şey. Lanet olsun. Barınağım gitti. Ah. Aman tanrım. Sanırım bu kendi kendine söner. Evet, bu da başıma geldi. Evet. Artık barınağımda bir parça eksik. Hala buradan duman çıkıyor. Olan şey şu. Bu iz kurumuş yosunlara ve kurumuş çam iğnelerine yapışıyor. Bir kıvılcım sıçradı ve her şeyi tutuşturdu. Üstelik rüzgar da çok güçlüydü. Yani bu oldukça ilginç bir gece.
1: Hava sıcaklığı -10 santigrat derece.
0: Yangını lanet olası çıplak ellerimle söndürdüm. Dostum, ben böyle pes etmeyeceğim. Olmaz. Ah tanrım, olamaz. Hayır. O an çok panikledim ama durdurmam gerekiyordu. Yoksa her şey biterdi. Hikayem burada sona ererdi. Yarın bunu düzelteceğim. Artık bir numaralı öncelik bu. Burada çok dikkatli olmak zorundasın. Tabii ki bu sefer aynı malzemeleri kullanmayacağım.

0: 41. gün. Saat 8.12.
1: Max şu an konuşamıyor ama daha 14 aylık. Ama kafamda onun sesi var. Her sabah bana baba kalk diyor ve ben de hemen kalkıyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ama bu beni mutlu ediyor. Dün gece en soğuk geceydi. Çünkü barınağımda kocaman bir delik var. Yani biraz tadilat yapmamız gerekiyor. Kurutma rafını sökerek başlayacağım. Burada kalmak ve sona ulaşmak istiyorsan ne gerekiyorsa yapmalısın. Daha Kasım bile gelmedi. Burada olmak çok zor. 7/24 çalışıyorsun. Yani zaten bunu bekliyordum ama devam etmeye çalışacağım. Bu brandayı sökmek ne kadar zor olacak bilmiyorum. Muhtemelen brandayı bu kısmın üzerinde kullanacağım çünkü kıvılcımlar brandayı yakmaz. Ayrıca is brandaya kolay yapışmaz. Yapışsa bile temizlemek kolaydır. Yalan söylemeyeceğim. Şu an oldukça yorgunum. Biraz mola vereceğim. Ellerimi ısıtacağım.
0: 41. gün. Saat 12.07.

0: Çok fazla esneme yapamıyordum. Düz bir zemin yok. Yerde yuvarlanamazsın ama yine de idare eder. Şöyle yapayım. Kolları esnet. Omuzları gevşet. Boynu biraz eğ. Parmakları uzat. Evet. Şimdi sıra omuzlarda. Omuzları iyice döndür. Göğsünü aç. Bu arada hiç yoga dersine gitmedim. Ama yoga yapan sevgililerim oldu. Yani genelde böyledir, değil mi? Şu an barınağa çok emek veriyorum. Ama denge zor. Önceliğim kendimi hava koşullarından korumak ve aynı zamanda yeterli miktarda et bulabilmek. En iyisi yağlı et bulup kilomu korumak. Besleniyorum. Bolca tavşanım var. Bu beni şimdilik idare eder ama yoğun çalışırken yetmeyecek tabii. Başından beri kilo verdiğimi hissediyorum. Ne kadar yesem de kilo veriyorum. Çok enerji harcıyorum ve zorlaşmaya başladı. Ya aşırı yorgunluk ya da kramplar oluyor. Evet, biraz dinlenmeliyim. Tamam, mola zamanı. Oyunun bu safhasında bu kadar erken kilo vermek canımı sıkıyor. Sürekli yapılacak bir iş var. Ağaç kesmek, kütük taşımak, barınak için çalışmak. Zayıflayan vücudumla kendimle yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Buraya gerçekten iyi kütükler getiriyorum. Şu gördüklerine ek olarak 3 tane daha hazır. Bu da yaklaşık yarım metre daha yükseltecek. Ama bu barınağı yapacak gücüm olduğu sürece ve kendimi besleyip sıcak tutabildiğim sürece pek sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. İşler benim için iyi gidebilir.
1: 41. gün, saat 14.52.
2: Bu küçük bir baston olabilir. Döndüğümde belki de konuşuyor olacak. Zaten birkaç kelime söylüyordu. Geri döndüğümde baba diyecek. Ben de ne artık konuşuyor musun diyeceğim. O da evet diyecek. Hava biraz keskin. Sanki iyice soğumuş, hatta toprak biraz daha karla örtülmüş gibi. İzlere bakacağız. Bu sabah geçen bir şey varsa göreceğiz. Son birkaç gündür aç hissediyorum. Daha az balık yiyorum ve vücut yağımı kaybediyorum. Uzun vadede dayanabilmek için daha yağlı yiyeceklere ihtiyacım var. Onu bulmam gerekiyor. Yani balığım var ama ne kadar yetecek ki? Bunu hiç bilmiyorum. Burada yeni bir iz yok. Ama şu patikayı kullanıyorlar. Şimdi buraya tuzak kurayım. El Salvador'da büyürken kırsalda iguana tuzakları kurardım. Avlanmayı orada öğrendim. Bunu da denemek istiyorum. Ters bir düğüm attım. Düğümle sıkışan bir ilmek atıp tuzağı kurdum. Tamam, deneyelim bakalım. Buradan bir şey geçmiş. Tilki gibi görünüyor sanki. Barınağın hemen yanında. Bu iyi değil. Bölgede çok rekabet var. Birçok hayvan yemeklerimi ele geçirmek isteyecektir. O yüzden gözümü üstünde tutacağım.

0: stays, it stays with me.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
0: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları. Şimdi Suse bile hediyeli.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
6: Saat 19.39.
7: Mağara televizyonunun keyfini çıkaralım. Bu akşam harika bir program var. Mızrak yapımı. Bir mızrağım yok. Ve başından beri yapmak istediğim şeylerden biriydi aslında. Eğer büyük bir yırtıcı barınağıma yaklaşırsa, en azından kendimi savunacak bir mızrağım olsun istiyorum. Çünkü böyle şeyler bir anda olur. Saniyeler içinde.

0: Tuzakta bir tavşan olabilir. Hızlı olmalıyım. Eminim şu an bir tilki onu arıyordur. Hadi. Buralarda bir yerde bir tilki kokusu alıyorum. Biraz keskin bir koku. Hadi. Neredesin? Buradasın. Vay be, ne heyecandı ama. İlk tuzağım. Evet, daha fazla yemek. Daha fazla yemek. Daha fazla gün demek. İşte bu.
1: Gün. Saat 9:24.
2: Günaydın. Ne çiğnediğimi tahmin et. Ladin ağacı çiğnemeyi seviyorum. Dişlerimi onunla temizliyorum. Evet. Harika ve şimdi ağzım temiz ve ferah. Teşekkür ederim Ladin. Tamam, temiz ağız. Güne doğru başlamalısın. Hadi keşfe çıkalım. Göl çevresinde yeni izler var mı merak ediyorum. Çok tavşan yakalıyorum ve iyi besleniyorum. Ama yine de kilo veriyorum. Tavşanlarda çok fazla yağ yok ve bu beni endişelendiriyor. Yeterince yağ alamamak. 100 güne ulaşmak için yağ gerekli. Bakalım burada ne varmış? İzler. Tamam sanırım. Bu bizim dostumuz Bay Kirpi. Kirpilerde çok yağ bulunur. Bu kış için bana enerji sağlayabilir. Bir dakika, başka bir iz hattı daha var. Ve bu çok daha ilginç. Hem de çok ilginç. Şuna bak, başka kim var tahmin et. Kurt. O yüzden kirpiyi takip etmek istiyorum. Ama aynı yönde giden bir de kurt var. Umarım onu yakalayabiliriz. Burada yemek için çok rekabet var. Tüm hayvanlar yemek istiyor. Peki, hadi bakalım. Hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımdan emin olmam gerekiyor. Burada olmak bana sanki başka bir zamana geri dönmüşüm gibi hissettiriyor. Atalarımı sık sık düşünüyorum. Özellikle hava soğudukça ve zorlaştıkça. Çünkü onların çok zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. Ama onlar devam etti. Bırakıp gitme şansları yoktu. Devam etmek zorundaydılar. Bu bana güç veriyor. Burada iz sürmek daha zor. İşte izler. Biraz ilerlemiş, üstü kapanmış. Bunlar hep tavşan izleri. Kirpinin nereye gittiğini göremiyorum. Onu göremiyorum. Lanet olsun. Umutluydum ama başka bir kirpiymiş. Buraya tekrar gelebiliriz ve yeni izler bulmayı umabiliriz. Bu arada buraya birkaç tuzak daha kuracağım.
1: 42. gün. Saat 12:13.
0: Bugün yapacak işlerim var. Dün gece dışarıda bir kaos oldu. Neyse ki doğru şekilde hallettik ama şimdi bir tavşanı işlemem gerekiyor. İşte bu. Hadi işe koyulalım. Tuzakta tavşan yakalamak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu oyunda iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum. Bir tilki. Tavşanın kokusunu aldı. Git buradan tilki. Seni öldürmek istemiyorum.

0: Benden korkmuyor. Benden yaklaşık 3 metre uzakta. Sakın git buradan, git buradan. Git dedim. Buradan. Umursamıyor. Gözümün önünden hiçbir şey yokmuş gibi geçmesine inanamıyorum. Evet. Tavşanı burada yakalamıştım. Buraya geri gelme. Tavşan benim. Gitmek istemiyor çünkü burada yemek olduğunu biliyor. Buraya doğru geliyor. Bir tavşan silahı yaptım. Bu seni öldürmez ama canını yakar. Yemeğime geri gelme. Ciddiyim. Hadi ama gelme. Bu lanet olası tilki. Kusura bakmayın ama bu tilkinin benim için tehlike olabileceğini düşünmeye başlıyorum. İşte böyle. Dinlemiyorsun ki. Buraya geri gelme. Fazla yaklaştı. Sanırım o karşılaşma onu insanlardan biraz daha korkar hale getirmiştir. Ama etrafımda dolanıp beni takip etmesi çok fazla. Gündüz vakti vahşi doğada bir yırtıcıya bu kadar yaklaşmamıştım bile. Ya daha büyük bir hayvan gelip yemeğimi çalmaya çalışırsa? Bu biraz gerçeklik kontrolü oldu. 100 gün boyunca bu hayvanların arasında hayatta kalmaya çalışmak uzun bir süre. Bu yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor.
1: 42. gün, saat 13.44.

0: Tek gün vahşi doğada geçirdiğim en uzun süreydi. O da Dave'le birlikteydi. Ama yalnız olmak çok farklı. Hiç hoşuma gitmedi. Dave'le 8 yıldır evliyiz. Birlikte bir çiftlik kurduk. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İşimizi de aynı bu şekilde kurduk. Ah, onun sarılmalarını özlüyorum. Ona sarılmalarını özlediğimi söyleyin. Hayatımın en önemli deneyimlerinden birini onsuz yaşıyorum. Bu gerçekten de çok zor. Evet, yalnız hissediyorum. Sadece meşgul kalmam gerekiyor. Hadi tuzakları kontrol edelim. Son bir tavşan kaldı. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Benim hikayem hep başarısızlıklarla dolu oldu. Geyiği kaçırdım, balık tutamadım. Tekrar geyik kaçtı, yine balık tutamadım. Arada sadece birkaç tavşan yakaladım. İradem zayıflıyor. Tamam. Şimdi tuzakların oraya geldim. Oh. Burada izler var. Yuvarlak izler. Bu bir vaşak. Ne oluyor? Kahretsin. Kötü haber. Biri avımı bulmuş. Geriye sadece bağırsaklar ve kürk kalmış. Of, derisini yüzmüş. Şuna bak. Kahretsin. Biraz daha bakayım. Tane daha. Bak. Lanet olsun. Bu insanın bakış açısını değiştiriyor, değil mi? Durumun ciddiyetini gösteriyor. Şimdi diğer tuzaklarım da tehlikede. Artık motive olmakta zorlanıyorum.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
2: net, sigortam net. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
5: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Elimi tutacak kimse yok. Her şey yoluna girecek diyecek kimse yok. Yol gösterecek kimse yok. Sadece ben varım. Ve bu çok korkutucu. İlk kez gerçekten eve dönmek istiyorum. Bir tavşan kaldı. Hadi ama.

0: bunun çok garip olduğunu biliyorum. Ben çok temas seven biriyim. Sarılmayı, el ele tutuşmayı, öpmeyi severim. Ama burada dokunduğum tek canlı şey onu öldürmek üzereyken oluyor. Hiç. Hiç. Hiç fiziksel temas yok. Ve bu yavaş yavaş oluşan bir boşluk gibi. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun.
1: 42. gün. Saat 16:01.

0: Keşke biri takılmayan bir fermuar icat etse. Çünkü neredeyse her 5 seferden birinde fermuar bir yere takılıyor. Ama burada üstümü değiştirmek için temiz ve kuru bir kayanın olması gerçekten büyük lüks. Zemini böyle büyük, düz taşlarla kaplamak istiyorum işte. Amacım, buradaki ilk süpürülebilen barınağı inşa etmek. Gidip tuzakları kontrol edeceğim. Belki bir tavşan vardır. Aa, bir tavşan var, evet. Bu gerçekten güzel bir tavşan. Tam ideal boyutta. Donmuş tabii. Bunu cebime koyup yola devam edeceğim. Aha, bir tavşan daha. Aa, bu sabah bir tane daha. Lanet olsun. Maalesef bunu burada öldürmem gerekecek. Bu kısım hiç hoş değil. Sevmiyorum. Bir can almam gerekiyor ama minnettarım ve bunun bir amacı var. Yemek zorundayım ve yiyecek depolayabilmek büyük bir şans. Tamam, son tuzağa da bir bakalım. Bir tane daha. Aman tanrım. 4 tavşanlı bir gün. Vay canına be. Ne kadar da şanslıyım. Gerçekten güzel bir gün. Bunu duyabiliyor musunuz? Lanet olsun. Burada başka ne tür şeyler olabileceğine dair birçok ihtimali aklıma getiriyor. Kurtlardan korkmalı mıyım? Buraya tavşanlarımı almaya gelirler mi? Yırtıcılarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Güvenliğim için tehdit oluşturma ihtimalleri var. Ama yapabileceğim en iyi şey o duruma gelince düşünmek ve eğer gerekirse o hayvanı öldürmek. Bir kurdu öldürmek benim için tabii ki çok zor. Ama bunu belki 1 milyon dolar için yapabilirim.
1: Kırk üçüncü gün, saat 9.58. 6 kişi kaldı.
0: Biraz önce çok tuhaf bir rüyadan uyandım. Babamla gittiğim kalkış yarışlarındaydım. Ama pistin sonu seyircilerin olduğu yerde bitiyordu. Orada diğer yarışmacılarla birlikteydim ve herkesin 100 güne ulaşıp ulaşamayacağını konuşuyorduk. Bu yaşadıklarımın yansıması. Ve bu çok kötü. Midemin bu protein açısından zengin yemekleri sindirmesinin çok uzun sürdüğünü hissediyorum. Dışarı çıkıyorum ve enerjik olmam gerektiğini düşünüyorum ama bir anda çöküyorum. Ah, evet. Bu ne şimdi? Neler oluyor? Midemden gurul gurul sesler geliyor. Bana resmen gidip yatmalısın Joe diyor. Git ve yat. Ah. Bir değişim oluyor. Giderek halsizleşiyorum. İşte olan bu. Şu anda bu durumu tavşan etine bağlıyorum. Sindirirken enerjimi alıyor. Aklıma gelen en mantıklı tez bu. Yapılacak çok fazla ağır iş var ama bunları enerjim yoksa yapamam tabii. Bu mümkün değil. İşin özü bu ve bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: 43. gün, saat 16.13. Hava sıcaklığı -6 santigrat derece.
0: Evet.
2: Ellerim ısındı. Ayak parmaklarım üşüyor. Parmakları oynat. Hadi şimdi egzersiz yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Lanet olsun. Burada kafayı yiyorum. Barınağımı tamir ediyorum. Çok enerji aldı. Vücudum bitmiş durumda. Her şeyden yorgunum. Yapacak çok fazla iş var. Yani getirisi de var. Yanlış anlamayın. Şu an evime bakınca mutlu oluyorum. Ama konuşacak kimse yok. Burada tek başına oturuyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Neden? Bunu neden yapıyorum? Aslında yapma sebebim pes etmemek. Ama her gün daha da zor geçiyor. Çok yorgunum. Gerçekten çok fazla yorgunum. Fark ettim ki gittikçe daha çok acıkıyorum. Ve yiyeceğim var ama açlıktan ölüyorum. Açım, bilmiyorum. Sanki açlığı durduramıyorum. Sana şöyle anlatayım. Kahvaltıda balık yedim. Kuru balık. Koca bir fileto. Hatta bir fileto değil, neredeyse yarım balık. Rasyon yapmaya çalıştım ama yemeye devam ediyorum, yemeye devam ediyorum ve devam ediyorum. Sanki doymuyorum. Yani durum iyi değil. Tabii ki çok düşündüm ve diyorum ki, hadi, hadi kafanı toparla, oyuna gir. Elinden gelen bu ama burada kalmak için her şeyimi vermeye hazır mıyım, emin değilim. Kulağa kötü geliyor değil mi? Gerçekten kötü. Çünkü mesele şu, asla pes etmemek ama her şeyi özlüyorsun. İstediğin her şeye zaten sahipsin. Bu güzel bir his. Gerçekten güzel. Yani bilmiyorum. Umarım yarın daha iyi olur. Bakalım ne olacak? Yarın göreceğiz.
1: Dördüncü gün, saat 10:21.
3: İnsanların yalnızlıktan neden öldüğünü anlıyorum. 100. gün hala çok uzak görünüyor.
0: Şu ihtimalle artık yüzleşmem gerek. Burada son kalan kişi olma ihtimalimin aslında pek yüksek olduğuna inanmıyorum.
2: Vücudumu çok iyi tanıyorum ve onu zorluyorum. Ama bu artık sağlığım için endişelendiğim noktaya geldi. Buraya gelip kendime zarar verecek kadar zorlamak, gururumu oğlumun önüne koymak demek.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Hayata bu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç harbini yaza.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Hayal kırıklığına uğratmadım, değil mi? Merhaba. Kendimi küçülüp zayıflıyormuş gibi hissediyorum ve günler epey zorlaştı. Vücudum ihtiyacı olanı alamıyor gibi. Ben %100 kendim olmak istiyorum. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde ayrılmak istiyorum buradan. Aileme ve arkadaşlarıma eksiksiz dönmek istiyorum. Yani parayla ya da parasız. Tabii ki kazanıp ayrılma fikrini çok sevdim. Hep şöyle düşündüm. En yakın arkadaşım geliyor, beni tebrik ediyor ve ben 1 milyon doları kazanmış oluyorum. Barınağı kurma şeklimin uzun vadede doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o projeyi sürdürebilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacım vardı. Ama şu an gerçekçi bir şekilde ilerliyorum. Gururdan dolayı kendini fiziksel olarak çok fazla zorlayıp kendine zarar veren biri olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Asla.
11: Kırk dördüncü gün. Saat 11:42. 5 kişi kaldı.

0: Kuzey Labrador hakkında yazılan bazı güzel kitaplar insanı oraya gitmeye özendiriyor. Böyle zorlukları seviyorsan. Labrador'un Büyüsü diye bir kitap var. Şirketimizin ismini oradan aldık. Kuzey'in Büyüsü. Kuzey hakkında böyle hissediyoruz. Bir çekimi var. Dikkat etmezsen seni mahveder ama aynı zamanda ihtiyacın olanı da sana verir. Bugün devam etmem lazım. Enerjim biraz düşük ama enerji üretmek için enerji gerekir. Yalnızlıkla ilgili söylediklerim. Sanırım sadece hissettiklerimi kabul etmem ve bunun geçici bir an olduğunu anlamam gerekiyordu. Doğru yolda doğru bir dönüş yaptım. Bir tuzağın düştüğünü görüyorum. Şuradaki bir tuzağa bakacağım. Bu tavşan mı? Bu ne? Harika. Bir tavşan. Demek ki hala yaşayan tavşanlar var. Güne iyi bir başlangıç. Stoacılık hakkında düşünüyorum. Özellikle stoacılık eylemle ilgilidir ve engelleri aşmak için kendini hazırlamakla. Sonra da dayanma ve sürdürme iradesiyle. Vay canına. Tamam arkadaşlar, bir tane daha buldum. Bugün iki oldu. Fena gitmiyorum. Bir de o engeli aşmak için elinden geleni yapmak. Yapamazsan da kötünün içindeki iyiyi görmek. Hey karamba, bir tane daha buldum. Vay canına, bugün üç oldu. Çok minnettarım. Gerçekten minnettarım. Benim için stoacılık budur. Bugün tuzaklar iyi iş çıkardı. Üç tavşan.
1: Kırk dördüncü gün. Saat 15:18.
2: Hiç kendi kendinize konuşur musunuz?

0: Şöyle olur. Dur. Bugün ne yapmam gerek? Tamam, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Falan falan. Kendinle konuşursun. Ben bunu hep yaparım. Ama dün orada oturup kendimle tartışıyordum. Sonra bu normal mi diyorsun bilmiyorum. Ama deliren herkes kendini normal sanır, değil mi? Bunu Max için yapıyorum ama burada uzun zamandır mutsuzum.
1: Mutlu kalmaya çalışıyorsun ama kendinle biraz fazla konuştuğunu fark ettiğinde gülmüyorsan ve eğlenmiyorsan bu seni yıpratıyor.
0: Max, dostum, bu çok zor ve üzgünüm. Ama eve yanına geliyorum. Bundan dolayı üzgün değilim. Benim Mark. Ben resmi olarak çekiliyorum. Tilki, bana teşekkür etmeye mi geldin? Seni serbest bıraktığım için, değil mi? Evet, rica ederim. Çok iyi şeyler yaptım. Ve çok yoruldum. Tavşanları tilkiye bırakıyorum. Hey, o tarafta. Batıya doğru devam et. Evet. İşte buradayız. Sizi görmek hem acı hem tatlı bir an. Bu deneyim benim için Max'le ilgili. Kaçırdığım çok şey oldu. İlk yürümesi, konuşması, yeni şeyler söylemesi. Bu yaşta ondan uzak olmak zordu. Bunu yapmamın sebebi oğluma zor bir şeyi yapmanın ve pes etmemenin nasıl olduğunu göstermek. Ama aynı zamanda şunu da bilmesini istiyorum. Sağlığın için endişeleniyorsan bırakmak sorun değil. Ne zaman duracağını bilecek kadar akıllı olmalısın. Kendini zorla ve sonra verdiğin karardan emin ol. Buraya geldiğimde ölmek pes etmekten iyidir demiştim. Hayır. Yaşamayı tercih ederim. Geri dönüp daha önce değerini bilmediğim küçük şeylerin kıymetini bilmek istiyorum. Acı, zorluk, sıkıntı. Yeterince yaşadım. Evet, bitti.
2: Dördüncü gün, saat 16:48. Dört kişi kaldı.

Şaka mı şeker mi? Ben bir kirpiyim. Cadılar Bayramı kutlu olsun. Kirpiyi onurlandırıyorum. Çünkü burada beni ilk o karşıladı ve bana yiyecek verdi. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nda bir kirpiyim. İyi akşamlar ve mutlu bayramlar. Kirpi yok ama tavşanlar için çok minnettarım. Gerçekten bana büyük destek oldular. Benim için Cadılar Bayramı, yaşam ve ölüm döngüsünü kutlamak ve ataları onurlandırmak demek. Ölüm hayatımda büyük bir yer tuttu. Çünkü iki erkek kardeşim de öldü. Bir şeyi kaybettiğinde onun kıymetini daha iyi anlıyorsun. Ailemi çok seviyorum ve bugün hala aklımdalar. Tavşanlarla ve kirpiyle bağ kurmak. Benim için Cadılar Bayramı, yaşam ve ölüm döngüsünü kutlamak ve ataları onurlandırmak demek. Ölüm hayatımda büyük bir yer tuttu. Çünkü iki erkek kardeşim de öldü. Bir şeyi kaybettiğinde onun kıymetini daha iyi anlıyorsun. Ailemi çok seviyorum ve bugün hala aklımdalar. Tavşanlarla ve kirpiyle bağ...

0: ...la bağ kurmak gibi.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
5: Çekiyorum. Evet.
6: Harikasınız
7: ya.
6: Nasıl oldu?
7: Bakalım.
8: Hadi bakalım.
1: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifrelerine epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'a D-Max'te.
9: Bu çok güçlü bir farkındalık. Tüm bu konfor, bütün bunlar çok güzel. Ama bir şey eksik. Eksik olan şey de tam burada. Bağlantı, ilişki, derinlik. İşte burada, bu tavşanda, bu ateşte, bu toprakta kendimi hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum. Çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum, ailemi seviyorum ama bu yalnız zamanı da seviyorum. Ne kadar uzun ayrı kalırsam tekrar gördüğümde o kadar değerli olacak. Bu derine inme fırsatı. Vahşiliğin derinine, kendi derinliklerime. Ben sonuna gitmek istiyorum. Gidebildiğim kadar derine gitmek istiyorum. Tamam, bu bana iyi bir akşam yemeği gibi görünüyor. Bu gece parti var. Ah, evet. Sevdiğim ve önemsediğim çok insan var. Ve onlar için iyi şeyler yapmak istiyorum. Ödül parası sadece benim için değil, aileme ve arkadaşlarıma da fayda sağlar. Ne kadar söylesem az. Burada daha yeni başlıyorum.
10: Tek başına Arktik'ten masallar.
11: Hoş geldiniz. Tek başına da bakalım bu hafta neler oldu. Ben

0: Colby Donaldson, burada Mark Kelly, Joe Amos ve Calvin'le birlikteyiz. Konuşacak pek çok şey var. İki pes etme, kurtlar. Amos'un tilkiyle karşılaşması. Ama öncelikle Mark, şu barınak yangınını bir konuşalım.
1: Yukarı baktım, barınağımın yandığını gördüm ve dönüp hemen söndürmeye başlamak istedim. Ama kamerayı aldım, kapıya geldim, sonunda ipi çözdüm, dışarı çıktım. Kamerayı kara fırlattım ve şans eseri açı yeterince iyiydi. Ne olduğunu görebilirsiniz.
2: Bu olamaz. Git başka yeri yak.
0: Mark, bir noktada bu benim hikayem olurdu dedin. Tam olarak ne demek istemiştin?
1: Tamamen yansıydı, tüm ekipmanım giderdi. Güvenlik ekipmanım olmadan devam edemezdim.
2: Hala cayır cayır yanıyor.
1: Yani bu benim hikayem olurdu. 40. günde bitmiş olurdum.
0: Evet. Kelly, artık yırtıcıların izlerini daha fazla keşfediyorsun. Kirpi izlerini gördün, ardından kurt izlerini fark ettin. Bu noktada yiyecek için rekabetin artması sence bir tesadüf mü?
3: Bence tesadüf değil. Kış sert bir şekilde geliyor. Tüm vahşi hayvanlar bu baskıyı hissediyor. Kuzey Kutbu kışında hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. O yüzden bulabildikleri her yiyeceği almak istiyorlar. Yani daha fazla yırtıcı izi görmemiz şaşırtıcı değil.
0: Amos, gerçekten cesur bir tilkiyle karşılaştın. Bize biraz anlatır mısın? O an kafandan neler geçti? Onun davranışlarını nasıl yorumladın? Bildiğin gibi senden pek korkmuş gibi görünmüyordu.
4: İnsanlardan hiç korkmadı. Gitmiyordu. Bir noktada tam önümdeydi. Ama tilki ve oradaki herkes yiyecek peşinde. Orada taze bir av olduğunu biliyordu. O yüzden orada kalmasını istemedim. Daha önceki katılımcıların tilki gibi yırtıcı hayvanlara çok yiyecek kaptırdığını gördüm. O yüzden bunu yaşamak istemedim.
0: Evet, o küçücük silah ona iyi bir darbe vurdu. Bir an yere serildi. Darbeyi kesinlikle hatırlayacaktır.
4: Sana acıyacak demiştim. Beni dinlemedin.
0: Kalin, sen de hayvanların tuzaklarındaki tavşanları almak istediğini, hatta aldığını gördün. Nasıl sinir bozucu bir durum değil mi?
5: Evet, aslında daha önce olmamasına şaşırdım. O yol üzerinde 200'den fazla tuzağım vardı. Ve neyse ki kampta zaten bir tavşanım da vardı.
0: Evet, bir an vardı ki orada söylediklerin beni ve eminim ki izleyen pek çok kişiyi de derinden etkiledi. Oradaki hayatı anlatırken canlı bir şeye sadece onu öldürmeden hemen önce dokunuyorsun dedin. Bu seni hem zihinsel hem de duygusal olarak nasıl etkilemişti?
5: Ben bağ kurmaya çok önem veriyorum. Toprakla, hayvanlarla ve insanlarla bağ kurmaya. Yani kameradan başka konuşacak birine ihtiyacım var gibi hissediyordum ve o tavşan bana kendimi hatırlattı. O tavşanın patisini tutmak bana bir tür rahatlık verdi. Çok güzel bir duyguydu.
0: Anlıyorum. Peki, Joe, bu noktada barınak konusundaki ilerleme eksikliği seni zorlamaya başlamıştı. Bu dengeyi kurarken hata yaptığını ne zaman fark ettin? Yani barınağa belki gerekenden fazla zaman ayırdın. O zamanı bambaşka şeyler için de kullanabilirdin ama olmadı.
6: İşin doğrusu, enerjim düşmeye başladığında o ağır kütükleri taşımanın artık eskisi kadar sürdürülebilir gelmediğini fark ettim.
0: Geriye dönüp bakınca her şey kolay görünüyor. Ama her şeyi baştan yapacak olsan farklı yapacağın bir şey olur muydu?
6: Zaman açısından bazı şeyleri değiştirebilseydim, ağımı daha erken kurup daha fazla yiyecek stoklamak isterdim. Ama her şeyi baştan yapsam kararlarım çok farklı olmazdı ve ayrılma kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla yıpranmaya başlamıştım.
0: Aradan aylar geçti. Hala çekilme kararınla barışık mısın?
6: Barışığım. Tabii ki şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye düşündüğüm çok oldu. Ama sonunda ayrılma kararımı verirken en büyük etken kendimi tamamen tüketmek istemememdi.
0: Seni bu programda görmek güzeldi. Mark, 40 günü aşkın süredir oradasın ve biraz kafayı sıyırmaya başladığını söylüyorsun. Bize biraz bundan bahsetsene.
1: Orada ne kadar uzun kalırsan o kadar kendin oluyorsun. Yani daha çok şaka yapıyorsun ama kendimle tartıştığımı fark ettiğimde dedim ki dur bir düşün.
2: Bu iyi değil. Küfretmeyi bırakacağım. Buna gerek yok. İyi bir adamsın.
1: Neler oluyor?
0: Kelly, peki bu noktada geçen 40 küsur günün ardından psikolojik olarak seni etkileyen şeyler oluştu mu?
3: Ah evet, ama bunun olumlu bir şey olduğunu ve memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Bu çok büyük bir dönüşüm süreciydi ve o zihinsel duruma girmeye başlamak için yaklaşık bu kadar zaman gerektiğini düşünüyorum.
0: Mark, bu deneyim sanki senin için sadece oğlunla ilgili değil gibiydi. Aynı zamanda denizcilikten arkadaşlarınla da ilgiliydi. Hatta yemininin 5 paragrafını oymuşsun daha önce. Hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Bir bakmak istiyoruz. Bakalım neler var.
1: Bir denizci Jack yaptım. Aynı kolumdaki gibi. Denizcilikte bunu ancak hak edenler alabilir. Bu benim işaretim. Keskin nişancı simgesi. Böyle küçük şeylere bakıyorum ve diyorum ki bunu sadece kendin için yapmıyorsun. Ben de denizcilik yeminini ahşaba uyuyorum. Bir keşif deniz piyadesi olmak için kabul ettiğim ilkeleri asla unutmayacağım. Onur, azim, ruh ve yürek. Büyük, küçük, tüm engelleri aşacağım. Asla pes etmeyeceğim. İşte burada denizcilik yemininin 5 paragrafı. Tahta tabletlere oyulmuş. Benden önce gelenlerin büyük itibarını her zaman korumaya çalışacağım.
0: Bunları izlerken neler hissediyorsun?
1: Oradayken seni motive edecek şeyler yapman gerekiyor. Oğlum birinci öncelik ama aynı zamanda askeriyede başardıklarım da var. O yemini bıçakla oydum ve ona sadık kalmak istedim. Çünkü sadece kendimi değil, denizcileri ve keskin nişancıları da temsil ediyorum.
0: Peki bu yeminin tek başına deneyimi açısından anlamı nedir sence?
1: Asla pes etmemek, başarısızlığı kabul etmemek, üstesinden gelmek.
0: Orada iyi gidiyor gibiydin ama sonra bir anda yorgun ve bitkin olduğunu söylemeye başladın. Bir kırılma noktası falan mı oldu? Orada bir miktar kötüleşme olduğunu biliyorum. O süreci biraz anlatır mısın?
1: 35. gün benim için fiziksel olarak büyük bir dönüm noktasıydı. Enerjim düştü, nefes almak zorlaştı. Sırtımın sağ tarafında ağrı vardı ve görüşüm gidiyordu. Diyetimden kaynaklı sandım ama bu tempoyla devam edemeyeceğimi anladım. Ve kendimi yeterince tanıyıp doğru zamanda bırakabilmek de iyi bir deneyim.
0: Ana kampa döndükten sonra süreç bitmedi. Tahliyeden sonra bize neler olduğunu anlatabilir misin?
1: Karaciğerim ve dalağım büyümüş ve enfekte haldeydi. Sağ akciğerimin arkası sıvı dolmuş. Kalbim kalp krizi geçirmiş 87 yaşında bir adamınki gibiymiş. Trikinozis olmuşum, bir parazit. Önemsiz de olabilir ama 4 ila 6 haftada öldürebilir. O zaman doğru zamanda ayrıldığım için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Burada oturabiliyor ve oğlumu her gün görebiliyorsam çok şanslıyım. Kararımdan daha mutlu olamazdım.
0: Vay, kesinlikle doğru kararı vermişsin. Böylelikle bir tek başına bölümünün daha sonuna geldik. Mark, Kelly, Joe, Amos ve Carly'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi gelecek bölümden kısa bir ön izleme geliyor. Hoşçakalın.
7: Bir sonraki bölümde.
3: Pekala, sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Oh, lanet olsun. Balık tutmam gerekiyor. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Bu çok riskli.
8: Oh. Lanet olsun. Her yerde mis gökyüzü var.
9: No.
10: Barınağımı buldular.
7: Tek başına milyon dolarlık mücadele.

0: always, it stays with me.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tesüt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira. Bim bim bim
2: kalbimle benim bim bim. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirli masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
12: gelecek. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
16: Sütaş Ayran, Sütaş Ayran.
17: Çiğ köfteyi gördüğün an...
18: Sütaş

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Baklava ısır.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formül. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Geliyorum.
9: Evet.
10: Nasıl
11: oldu?
10: Bakalım.
11: Hemen.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco Dömi'nin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. İran'dan gelen 3 yolcunun bavulları X-ray'den geçerken kuşku yaratıyor.
5: Bunların hiçbirisini saklamamışsınız, direkt doldurmuşsunuz. Bu Türkiye'de yasal değil. Bundan Türkiye'ye getiremezsiniz.
4: Türkmenistan'dan gelen yolcuların valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
6: Neden bu kadar fazla getirdin?
7: Bilmedim.
4: Arjantin'den gelen konteynerdeki bir torba eşya dikkat çekiyor.
8: Bir test kiti yapmamızda fayda var herhalde.
9: Tabii yapalım bir tespiti.
4: Gümrük arama noktasındaki bir torba peksimet dikkat çekiyor.
10: Abi bunlar Dubai'den gelmişler. Böyle 5-6 parça paketli bir şeyler var.
4: Gemiden inen tırlar gümrük muhafaza memurları tarafından inceleniyor.
11: Akaryakıtını ölçeceğiz, arama yapacağız.
4: İtalya'dan gelen yolcunun valizi X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor.
12: Yolcunun beyanın ipi düşmeyen bir şey var mı? Yok.
4: Erbil'den gelen yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
13: Çok fazla getirmişsin, biliyorsun değil mi? Farkındasın. Bunların içine bir şey koydun mu?
4: Kapıkule sınır kapısındaki bir tırda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
14: Yükü nereden aldın kaptan?
4: Yeşil hattı kullanan yolcunun valizinden medikal ürünler çıkıyor.
15: What is the problem?
16: Bunları öyle kafasına göre buradan geçirip götüremez.
4: Cezayir'den gelen yolcunun valizinden şüpheli bir torba çıkıyor.
17: Okay, come in.
18: %100 ya.
19: Anlıyorsunuz bu.
18: Aha.
19: These are forbidden.

0: 3 şüpheli şahsın valizi gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekiyor. Memur 3 yolcunun da pasaportunu alıyor.
1: Size verin pasaportu beyefendi.
0: Yolcular aynı uçakla geldiklerini söylüyor.
1: Siz İran'dan mı geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz? Siz de İran. Komple nereye götürüyorsun bu kadar sigarayı?
0: İlk valiz açıldığında yolcunun sigaraları saklama gereği bile duymadığı anlaşılıyor.
1: Hiçbirisini saklamamışsınız, direkt doldurmuşsunuz.
0: Yolcu sigaraları çocuklarına getirdiğini söylüyor. Ama getirdiği miktar muafiyet sınırlarının çok üzerinde.
2: Kaç kişi var ya?
1: Kaç kişiler? Tam 4 kişi olsun. Bu kadar sigara getirilmez, yasak.
0: Gümrük muhafaza memuru daha yolcunun ilk valizini arıyor ve bu valizin içinden çıkan sigara miktarı dudak uçuklatıyor. Memur sigara dolu valizin içinde ne olduğu belli olmayan bir gıdaya rastlıyor.
1: Ne için kullanılıyor bu?
0: Yolcular valizden çıkan siyah gıdanın göbelek olduğunu söylüyor.
1: İsmi ne bunun?
2: Göbelek. Göbelek.
1: Hangi yemeklere katılıyor?
2: İçinde şey yapıldı, temizlik yapıp mesela
3: bakacağım
2: şimdi sizin yiyebiliyorsun.
1: Tamam, bu burada bir kalsın.
0: Ve yolcunun valizinden bir torba daha göbelek çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuyu çapraz sorguya tutuyor.
1: İran hangi bölgesine giriyorsun? Tahran'da mı yaşıyorsun?
0: Ve yolcunun ne kadar sigara getirdiğini söylemesini istiyor.
1: Adedini biliyor musun peki buradaki sigaranın? Kaç adet sigara var burada?
2: 35 tane yok ben abi.
0: Yolcunun ilk valizinden neredeyse sadece sigara çıktı. Acaba ikinci valizindeki durum ne? Arama alanına başka yolcular da geliyor. Türkmenistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken iki kadın yolcunun valizlerini inceleyen memur, valizlerde şişeye benzeyen eşya olduğunu tespit ediyor ve yolculardan valizlerini gümrük arama noktasına getirmelerini istiyor.
4: Çantayı da bırakalım mı?
0: Şişelerin alkol olduğunu düşünen memur, hızlıca yolcuları sorgulamaya başlıyor.
4: Hangisinde alkol var bunların? Aşkabat'tan mı aldın?
0: Evet. Kadın yolcu bir hayli ağır olan valizini arama masasına koymakta zorlandığı için gümrük muhafaza memuru yolcuya yardım ediyor ve valiz masaya taşınıyor.
4: Öbür tarafından. Aç bakalım. Ne bunlar? Vodka mı? Vodka mı? Şimdi...
0: Valiz açıldığında da X-ray taramasında görünen şişeler kendilerini belli ediyor. Yolcuların alkol oranı %22'nin üzerinde 1 litre, %22'nin altındaysa 2 litre içki getirme hakları bulunuyor. Bakalım bu yolcular muafiyet sınırlarını ne kadar aşmış?
4: Bunda var mı?
5: Tamam.
4: Aç.
0: Yolcu açtığı ikinci valizdeki alkol şişesini kendi elleriyle masaya çıkartıyor.
4: Aynısı mı bu da? Hepsi vodka mı?
0: Alkol şişelerinin çok olması yolcu için kötü haber. Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. İranlı yolcu ikinci valizinden çıkan halının el dokuması olmadığını söylüyor.
1: El dokuma mı yoksa makine mi bu?
2: hatırlamadım abi.
0: Ama gümrük muhafaza memuru bu durumdan şüpheleniyor.
4: Siz bunun el dokuması olup olmadığını bilmeden mi getirdiniz?
3: Şu an bilemiyorum.
2: El dokuması ama yeni.
4: Tamam yeni olsun fark etmiyor. Bu el dokunması değil zaten.
0: Ve yolcunun halıların altına da sigara sakladığı anlaşılıyor.
4: Ve bu da sigara hepsi.
0: Gümrük muhafaza memuru, yani metilmorfinin narkotik bir ilaç olduğu ve ülkeye girişinin kesinlikle yasak olduğu konusunda yolcuyu bilgilendiriyor.
4: Türkiye'de yasak.
2: Yani olmaz. Bir şey yapmasa, bu atmasa başım ağrıyor. Yasak olsun, baş ağrı yasak mı olur yani?
4: Ne için kullanıyorsunuz bu?
2: Kendim için kullanıyorum.
4: Ama herkes çok yaygın kullanıyor. Sebebi ne?
2: Sebebi başıma öyle kullanıyorum.
4: Uyuşturucu mahiyetindir. Kafayı, yani uyuşturucu dedim, eroin diğer şey gibi değil. Atıyorum afyon tarzı, anladınız mı? Sadece kafayı rahatlatmak için ama bu Türkiye'de yasal değil. Bundan Türkiye'ye getiremezsiniz.
0: Yolcunun getirdiği eşyalar yolcu hakkında adli işlem yapılacağına işaret ediyor.
4: Bunu alacağım mecbur çünkü bunu giriş yasak kesinlikle. Bunu sakamazsınız Türkiye'ye.
0: Gümrük muhafaza memuru valiz içinde bulduğu tüm sigaraları çıkartırken yolcu itiraz etmeye başlıyor.
2: Çocuk var, çocuk var.
4: Tamam çocuğunuz olabilir ama bunu yasa...
0: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkan sigaraları saymaya başlıyor. Sırada İran'dan gelen ikinci yolcunun valizleri var. Yolcu sigara getirdiğini kabul ediyor. Ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapmaya başlıyor.
6: Sadece bunda var, bunda yok.
0: İranlı yolcunun ilk valizinden bir şey çıkmadı. Ama ikinci valiz için bunu söylemek mümkün değil.
4: Bunları niye bunun içine sakladın?
0: Yolcu adeta sigaralara pijama giydirmiş. Gümrük muhafaza memuru valizdeki eşyalara her elini attığında bir karton sigara daha buluyor ve yolcuyu sorguluyor.
6: Zaten şöyle 3 tane gördüm.
4: Şimdi niye çok getirdin?
6: Çocuklar var burada, onlara getirdim.
4: Hangi çocuklar? Evli misiniz?
6: Biraz fazla getirdim ama.
4: Biraz iyi, bayağı bir fazla getirmişsiniz.
0: Gümrük muhafaza memurunun dikkatini yerde duran ve sahibi belli olmayan çanta çekiyor.
4: O sırt çantasını bir getirsene.
0: Sahipsiz gibi görünen çanta, biraz önce başka eşyası olmadığını söyleyen İranlı yolcuya ait çıkıyor. Belli ki bu yolcu çantayı saklamaya çalışmış. Yolcuların sorgusu başlarken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Bakalım yolcu alkolleri nasıl açıklayacak?
4: Neden bu kadar fazla getirdin?
7: Onları aldım, aldığımda kif aldım. Yasak almak bol muydu?
4: Niye bu kadar fazla getirdiniz?
8: Bilmiyor musunuz?
7: Ben
4: Yani alkollerde bu kadar getirmeniz çok uygun değil.
0: Yolcular gümrük kurallarını bilmediklerini söyleyip kendilerine yardım edilmesini isterken memur el koyma tutanağını hazırlamaya başlıyor.
4: Bu zaten kendi başına %40. O yüzden diğerlerini getirme hakkınız yok. Pasaportunuzu alayım. Bir daha getirmeyin. Bir daha getirirseniz tekrar bu işlemi göreceksiniz.
7: Ölmeni aldı, zeran aldı da yedi.
4: Bu ne?
7: Arap.
4: Vodka mı? Hepsi vodka mı? Hepsi vodka.
8: Aynısın bunun.
0: Valizinden muafiye sınırlarının üzerinde alkol şişesi çıkan yolcunun bilgileri el koyma tutanağına işleniyor ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor.
4: Şuraya isim soy isim imza alayım.

0: Şuraya da imza.
1: Hakkında yasal işlem yapılan yolcu, el koyma tutanağını imzaladıktan sonra gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve burada yolcunun ifadesi alınıyor.
0: Bir tanesi sizi atabilir miyiz?
1: Yolcu, alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk edilirken el konulan alkoller gümrük ambarına kaldırılıyor.
0: Ya bugün aldığımızda X'deki arkadaşımız bize içeride alkol olduğunu söyledi. Ben de valizleri açtığım zaman alkolün olduğunu gördüm. 5 şişe alkol vardı. Ya %22'nin üzerinde bir alkol oranı vardı. Yani %40'tı alkol oranı. İşlem uyguladık. Buna tutanak tutuyoruz. Bunlar çünkü bizden sonra ambara gidiyor imha edilmeye. Hani göz önünde imha olmuyor. Çünkü yani hep gelir ve bu işlem hani alkol çok gelen bir şey olduğu için o anlık orada yapamıyoruz yani o işlemi. Onlar hepsi toplu bir şekilde imha ediliyor. Yolcu çok normal karşıladı, çok iyiydi. Yani böyle tepkiler normalde çok olmaz. Ya bilmiyordum falan dedi, çok üstelemedi. Biliyordu çünkü. O yüzden çok tepki göstermedi.
1: Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çantanın içinden de adeta sigara fışkırıyor.
2: Nereye satıyorsun bunları? Belli mi satacağınız yer? Nasıl hayır? Az önce sordum.
1: Hakkında yasal işlem başlayacağını anlayan yolcu bir anda sinirleniyor.
3: O kadar çok getirmişim ki.
2: Saatin hepsini çıkarmamız o kadar sürdü.
1: Ve gümrük muhafaza memuru sigara taşıdığında şüphelendiği diğer yolcunun da eşyalarını aramaya başlıyor. Bu yolcunun valizinden şimdilik 4 karton sigara çıktı. Ama arama daha bitmedi. Yolcu streçle sıkı bir şekilde ambalajlanmış eşyanın halı olduğunu söylüyor.
4: Yavaş yavaş.
3: Batar mı?
1: Ama halının arasında bir şey olup olmadığından bahsetmiyor. Yolcu memurla işbirliği yapmaya karar veriyor ve halının içinde saklanan sigaraları göstereceğini söylüyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuya güvenmediği için halıyı ambalajından çıkarmaya karar veriyor.
4: Vallahi batar.
2: Bir şey olmaz.
4: Allah Allah.
1: Ve katlanmış halının her bir katmanından çıkan sigaralar masaya dökülüyor. Gümrük muhafaza memuru yolcunun beraberinde getirdiği sigaralar hakkında bilgi almaya başlıyor.
3: Niye bu kadar çok getirdin? Neyi satmak için mi getirdin?
4: Yerim yok.
3: Yok yok, bu sigaraları satmak için mi getirdin?
4: Evet.
3: Nereye satıyorsun? Nerede satıyorsun daha doğrusu?
4: Alamam. Al.
1: Yolcunun hem valizinden hem de halısının içinden çıkan sigaralar sayılmak üzere bir araya toplanıyor. İran'dan gelen yolcular hakkında

0: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.
1: Buraya isim, soyisim ve imza, tamam.
0: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Arjantin'den yüklenen konteyner Ambarlı Limanı gümrük sahasına giriş yapıyor. X-ray operatörü paletlerin alt kısmında bir dizi şüpheli torba tespit ediyor ve durumu saha ekiplerine bildiriyor. Aç emrini alan saha ekipleri yer operasyon ekipleriyle konteynerin mührünü kırıyor ve arama başlıyor.
2: Mühür numarasını atıyorum.
1: Doğru, açabiliriz.
3: Eşya Arjantin'den geliyor. Yer fıstığı. X-ray aç vermiş. Birinci kanca ve ikinci kanca arasında. Kapı ağzı diyebiliriz. Tabanda bir görüntü var. Torba gibi.
0: Beyannameyi kontrol eden memurlar eşyanın yer fıstığı olduğunu tespit ediyor. Acaba paletlerin altındaki torbalarda ne var?
3: Zaten ilk iki paleti.
1: Palet mi zaten?
3: Aynen. Yan yana olan iki palet çıkarsa yeterli.
0: Memurlar eşyanın gıda maddesi olduğunu belirlediği için palet altındaki torbaların desikant, yani nem çekici toz olduğunu tahmin ediyor. Ama yine de torbalar yakından incelenecek. Tamam. X-ray görüntüleri bir kez daha kontrol ediliyor ve yer operasyon ekipleri her biri yarım tonluk yer fıstığı çuvallarını çıkarmaya başlıyor.

0: Yük dikkatlice taşınıyor. Fıstık çuvalları çıkartıldıktan sonra şüpheli çuvallar ortaya çıkıyor. Üstlerinde nem çeker torba olduğu yazan eşyalar inceleniyor ve içlerindeki madde kontrol ediliyor.
1: Aynen, nem alıcılar var.
2: Görüntüsü evet.
1: Evet, görüntü itibariyle.
0: Nem çekici, havadaki nemi hapsetme özelliği olan bir madde. Aynı zamanda bu maddeler yasaklı maddelerin saklanmasında kullanılabilir. Bu yüzden memurlar desikantlara narkotik test yapmaya karar veriyor.
2: Yine de bir test kiti yapmamızda fayda var herhalde.
1: Tabii yapalım bir test kiti.
0: İçlerinde desikant olan torbalar bıçak yardımıyla deliniyor ve içlerindeki poşetler ortaya çıkartılıyor.
1: İstersen hepsinden birer örnek alabiliriz.
2: Tamam.
1: Daha sağlıklı olur.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Bagajlarını alan yolcular gümrük kontrol noktasından geçerken bir çiftin beraberinde getirdiği eşyalar arasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
3: Your baggage. Give me your passport.
0: X-ray taramasında valizde çok sayıda paket olduğunu gören memurlar bu paketlerin içinde ne olduğunu merak ediyor ve yolculardan valizlerini açmalarını istiyor.
3: Bunda çok paketli paket bir şeyler var da.
4: Yani.
0: Yolcular valizden çıkan paketlerin içinde gıda ürünü olduğunu söylerken paketleri koklayan memur baharat kokusu alıyor. Ama bu yasaklı maddeleri saklamak için özellikle yapılmış olabilir.
3: Burada çok var ha. Komple baharat herhalde yani. Bilmiyorum işte bakacağız. Bak burası.
0: Memurlar valizin diğer yarısını kontrol ederken yolcunun açtığı kumaş torba içinden peksimet çıkıyor. Ve memur narkotik birimiyle temasa geçiyor.
3: Abi sesim geliyor mu?
1: Abi bunlar Dubai'den gelmişler. Böyle 5-6 parça paketli maketli bir şeyler var. Bir de böyle bir şey getirmişler, ekmek gibi değil. Farklı kokusuz bir şey, böyle tahta gibi.

0: place, it stays with me.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane Baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı.
19: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Abi toz baharat gibi bence.
21: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
22: Bıçağı uzatabilir miyiz?
23: Tabii.
24: X-ray yoğunluğu eşyaya değil de paletin altına vermiş. Çok yüksek ihtimal bunlar.
21: Farklı torbalardan alınan nem çekiciler, narkotik test kitinden çıkan çözeltinin içine konuluyor ve çözelti karıştırılıyor. Örnek istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra içindeki sıvı test kitinin kabına damlatılıyor ve kit kabıyla buluşturuluyor. Ve test kiti kısa süre içinde sonuç veriyor.
25: Senin de gördüğün gibi test negatif verdi.
24: Evet.
25: Bence tamam. Sondajlama baktık zaten.
24: Zaten X-ray'in aç verdiği noktaya baktık. Yoğunluk verdiği noktaya baktık. Bence de tamam. Herhangi bir problem yok.
25: Tamam. Çöplerimizi alalım.
24: Hadi çöpleri alalım.
25: Konteyner Arjantin'den geliyor. Fıstık cinsi eşya. Bizim için narkotik olarak riskli görüldü. Bundan dolayısıyla X-ray'e sevk ettik. Daha sonrasında X-ray aç vermesi sebebiyle yoğunluk verilen bölgede tespit işlemi gerçekleştirdik. Multidrug test kitiyle beraber uyuşturucu tespiti yaptık. Yoğunluk verilen bölgede yaptığımız tespitle beraber uyuşturucu kitimizin, test kitimizin negatif sonuç vermesi dolayısıyla tespit işlemini bitirip konteyneri kapatacağız.
21: Yer fıstığı yüklü konteyner temiz olarak işaretleniyor ve alıcısına yönlendiriliyor. Konteyner geri yüklenirken Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz.
0: Şimdi birini aç bakayım.
1: Şuro. O çok net baharat kokuyor da diğerinden pek hiç alamadım.
0: Şu hamur gibi değil mi? Bak baharat gibi, bu daha iyi toz yani.
1: Yok da burası toz.
0: Toz abi, ikisi de toz ya.
21: Kokusu yoğun olmayan ve içinde turuncu toz benzeri bir gıda ürünü bulunan paket açılıyor ve içeriği kontrol ediliyor.
0: Turuncu olan köri gibi kokuyor. Bak. Köri gibi.
1: Bu baharat ya, o kesin.
0: Yerini.
1: Senin de kullanılan.
0: Şunu aç bakayım. Baharat hemen.
21: Turuncu paketin içinde köri olduğu tespit edilirken beyaz paketin içinde ne olduğu merak yaratıyor.
0: Un gibi ya, çok net bir kokusu yok yani. Böyle bir şey unu gibi.
1: Baharat tam parçası. Şu ne lan bu?
0: Bir şey, bir de şunu sorayım ben.
2: Neye ben ya, şey peteğe ben.
1: Ha, kuru petek gibi. Dal peteği gibi kokulmuş.
2: Allah Allah, bunlara bir şey yok.
3: İncara.
21: Şüpheli bulunan peksimetler fotoğraflanıyor ve fotoğraflar narkotik birimine aktarılıyor.
2: Yani. Kuru ekmek mi? Evet. Evet. Ekmek.
1: Tamam.
0: Ekmek gibi yapmayın. Ekmek. Alo. Bir de en son attığım görüntü var abi. Böyle ekmek gibi kuru, kuru petek gibi bir şey aynen böyle. Okey. You can go.
1: Okay.
21: Narkotik birimi yaptığı değerlendirmede peksimetlerin üzerine narkotik madde emdirmenin mümkün olmadığını söylüyor ve yolcuların üzerindeki şüphe kalkıyor ve memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisinden inen tırlar gümrüklü bölgeye giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları gemiden inen tırların plakalarını kontrol ederek saha kayıtlarını yapıyor ve tırları aramaya hazırlanıyor.
3: Yaptın mı kaydı kanki?
0: Yapayım.
21: Tır şoförü aracından indikten sonra yapılacak işlemler şoföre bildiriliyor ve tırında fazla yakıt olup olmadığı soruluyor.
0: Akaryakıtını ölçeceğiz, aramanı yapacağız. Önce depolarını aç.
21: Ve şoför aracında 1000 litre yakıt olduğunu beyan ediyor.
3: 1000 litre. Hatta bir peçete, evet.
21: Ama şoförün beyanını kontrol etmek isteyen memurlar tırın sağ tarafında yer alan depoyu ölçmeye karar veriyor. Deponun eni, boyu ve derinliği ölçülerek içinde olan yakıt miktarı tespit ediliyor.
3: 31. İzzet.
0: Kaptan, araç boş mu, dolu mu? Yükle mi?
1: Yok.
0: Dolu.
3: 57 çarpı 45.
21: Ve tırın deposunun dolu olduğu, içinde de 500 litre yakıt bulunduğu belirleniyor.
0: 500. Bu da 500 litre akaryakıt. 500 litre akaryakıt var. Hı. Yan tarafta depo var.
1: Yok, yok.
0: Oraya bakalım.
21: Diğer yakıt deposunun da dolu olduğu düşünülürse bu tırın muafiyet fazlası yakıt taşıdığı söylenebilir. Ama önce tırın ikinci deposundaki yakıtın ölçülmesi gerekiyor.
0: Buna dolu da.
3: Bu full. Zaten kaç şey?
0: Burası da 500 litre falan oluyor. 500.
3: Şimdi bu zaten
0: 550 alır. Orada.
21: Tırın sağ deposunda 500, sol deposunda da 550 litre yakıt tespit eden memurlar tırın taşıdığı toplam yakıtın 1050 litre olduğunu hesaplıyor.
3: Yazalım.
0: 500, burada 550, 1050.
3: Tamam işte. 500, 450, tamam. 500 yazalım. Tamam,
21: 500. Ülkeye girişte en fazla 550 litre yakıt bulundurması gereken tırın, muafiyet fazlası taşıdığı 500 litre yakıt vergilendiriliyor ve sisteme işleniyor.
0: Şöyle şurada yaz. 8424 lira 50.
1: Tamam.
0: Kolay gelsin.
3: Kabin kontrolünü de yapayım ben.
21: Tırın kalan kısımlarını da kontrol etmek isteyen memurlar, dorse altında yer alan gözlerin açılmasını istiyor.
4: yeniden havalimanındayız. Roma'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ve yolcular ülkeye girmek için hazırlık yapıyor. Valizlerini gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçiren yolculardan bir tanesinin valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
5: Sir, hi. No problem. Relax. Where are you from?
6: I come from Italy.
5: Come. Okay. What is inside in luggage?
6: I have a
5: food.
4: Ve yolcu valizinde kıyafet ve bir telefon olduğunu beyan ediyor.
5: Şimdi burada yolcularımıza kendisi açması için müsaade ediyoruz. Çünkü herhangi bir zarar ziyan olduğu zaman yolcular bunda söz sahibi olmasın diye.
4: Yolcu valizinin üzerindeki streç kaplamayı yırttıktan sonra valiz açılıyor ve arama başlıyor.
5: Tamam, wait. Şimdi bakalım yolcunun beyan ettiği dışında herhangi bir şey var mı yok mu? Yolcu kendi elbiseleri ve giyim eşyası olduğunu söyledi. Alakalı bir işlem olmadığını beyan etti ama yine de bakalım biz.
4: Açılan beyaz torbanın içinden ilaç çıkarken memur ilaçların reçeteli olup olmadığını sorguluyor.
5: Medicine. Doktor rapor. Ve?
6: No, medicine normal. Normal. Yes.
4: Yolcunun ilaç dediği kutuları internet üzerinden kontrol eden memur, kutuların ilaç olmadığını, basit gıda takviyesi olduğunu ve doktor reçetesiyle satılmadığını tespit ediyor.
5: So, how much money?
6: This is my brother, my friend, they give me.
4: Yolcu valizden çıkan saatin 20 euro değerinde olduğunu ve hediye olarak getirdiğini beyan ediyor. Saati kutusundan çıkaran memur, yolcunun söylediği gibi saatin değersiz olduğunu belirliyor. Ve yolcunun biraz önce beyan ettiği telefonu da buluyor.
5: Bence biraz manit yoğun olduğu için dikkatimi çekti zaten isteydi. Tamam, okey, close. Thank you.
4: Yapılan arama sonucunda gümrük kurallarına uymayan bir şeye rastlanmıyor. Ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
7: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuk Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzere.
2: Sparkling'le değişir her şey.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben...

0: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Yolcu ülkeye giriş yaparken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
3: Taraş dolu değil mi?
4: Dolu.
2: Şoför gümrüğe beyan edeceği bir eşyası olmadığını söylerken Dorse'de yüklü olan eşyalar kontrol ediliyor ve tırın sol tarafında yer alan saklama gözü aranıyor.
3: Bunu bir çeker misin? Şunlar? Bidon falan?
4: Sabun.
2: Tır yüklenirken kullanılan eşyaların koyulduğu bu gözde şüpheli bir şeye rastlanmıyor.
5: Sağ kaydını yaptım.
3: Önce sağ kaydını yaptım.
5: Yaptım, hepsini yaptım. Tam bitki yanımda.
3: Önce sağ kaydı yap.
5: Yaptım, sağ kaydını da yaptım. Alıştım da yapayım.
3: Ben bir kabine bakayım, şuna tamam. Geçeriz.
5: Tamam.
2: Aramalarına devam eden gümrük muhafaza memurları, tırın kabin bölümünde yer alan gözleri kontrol etmeye başlıyor.
3: Şu ne?
4: Bu da temizlik malzemesi.
2: Gözlerin aramasını tamamlayan memur, kabin içinin aramasına geçiyor. Ve şoförün de kabinde kendisine eşlik etmesini istiyor.
3: Sen diğer tarafa geç. Evet, beyan edeceğin bir şey var mı?
4: Herhangi bir şey yok.
3: Çantaların falan varsa, evet.
2: Kabin içindeki yatak bölümü ve kabin üstünde yer alan torpido gözleri dikkatlice inceleniyor. Ve tır içinde şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memuru, tırı ve şoförünü gümrük işlemlerini yapması için yönlendiriyor.
3: Tamam, iyi günler.
2: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun eşyaları arasında çok sayıda elektronik cihaz tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
6: Nereden geliyor?
4: Ben geldim o.
6: Erbil.
2: Yolcunun getirdiği ilk valiz açıldığı anda ortaya çok sayıda elektronik cihaz çıkıyor. Ve memur cihazların ne olduğunu tespit etmek için ambalajlarını açmaya başlıyor. Yolcunun valizinden pahalı bir markaya ait elektrik süpürgesi ve parçaları çıkarken sırt çantasından da aynı markaya ait saç düzleştirici, tablet, kablosuz kulaklık, elektronik sigara cihazları ve oyun konsolu çıkıyor.
6: Açtın mı kutuyu? Kutuyu açtın mı?
4: Evet.
6: Kaç tane kol var?
4: Evet.
6: Tek kol mu var?
5: Evet.
2: Ülkeye giriş yapan yolcuların bir adet oyun konsolu ve bir adet oyun konsolu kolu getirme hakkı varken bu yolcunun valizinden çok sayıda oyun konsolu kolu çıkıyor.
6: İçinde tek kol hakkım var zaten çünkü bunun içinde bir tane kolum var.
2: Memur yolcuyu muafiyet sınırları hakkında bilgilendirdikten sonra elini sırt çantasının derinliklerine atıyor ve çok sayıda elektronik sigara cihazı buluyor.
6: Çok fazla getirmişsin, biliyorsun değil mi? Farkındasın. Tutun olmayan.
4: Bunları toplayayım mı?
2: Memur valizdeki eşyaların ne olduklarını tam olarak tespit etmek için eşyaları tek tek dışarı çıkarmaya karar veriyor. Çünkü yolcu belli ki bu ürünleri ülkeye satmak için getirmiş.
6: Bunların içine bir şey koydun mu?
4: Yok, bakabilirsiniz.
2: Ve memur kutuyu açtığında iki adet makine olduğunu tespit ediyor.
6: Nerede bunun diğerleri?
4: Doğdun.
6: Devamı nerede?
4: Başlanalım.
6: Niye bunları aldın?
4: Sıtırdınız ya.
6: Koy hepsini buraya sen. Ben bunları al demedim sana. Sen şunları koy bir bakayım. Hepsini çıkart. Bunları çıkart hepsini. Kaç tane var bunlarda? Sen ver bana. Şöyle bir kenar çekil, bir kenar çekil, böyle böyle bir kenar çekil sen.
2: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken kapı kule sınır kapısına dönüyor.

0: Diyoruz. Bulgaristan'dan gelen tır, Kapıkule sınır kapısından giriş yapıyor ve X-ray taramasına alınıyor. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, tırın fiziki olarak aranmasına karar veriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurlarının gözetiminde, Dorsey'nin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
1: Kaldı, biraz daha kaldı kaptan.
0: Memurlar, yükün sağlıklı aranabilmesi için tırın rampaya yanaşmasını istiyor. Ve şoför kapakları açık olan Dorsey'i yanaştırıyor.
1: Yükü nereden aldın kaptan?
2: Romanya'dan.
1: Romanya'dan aldım.
0: Romanya'dan alınan ve yüklendiği noktada mühürlenen yük palet halinde arama sahasına taşınıyor. Yükün içinde başka tip bir eşya olduğundan şüphelenen memurlar aldıkları iki paleti açmaya karar veriyor. Ve paletlerin üzerindeki streç kaplama yırtılıyor. Yer operasyon ekipleri arama ambarına alınan yükleri açarken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri de yükün içeriğini kontrol ediyor. Ve beyannamesiyle uyuşup uyuşmadığını tespit etmeye çalışıyor.
1: Bunlar ayakkabı. Başka diğer palete bakayım. Bunlar ayakkabı ya.
0: Beyannamesinde 3500 çift ayakkabı olduğu yazan yük, sondajlama yöntemiyle denetleniyor ve farklı boylardaki koliler tek tek açılıyor.
1: X-ray görüntüsünde şüphelenilen bölgede yaptığımız aramada şüpheli görüntünün bu tişörtler tarafından verildiğini tespit ettik. Ayakkabıların görüntüsü değildi çünkü. Kumaş, tişört, çarşaf tarzı bir şey arıyorduk. Tişörtmüş.
0: Şüpheli yoğunluğun sebebinin beyannamede yazan 10 bin adet tişörtten kaynaklandığı tespit ediliyor. Yük tekrar Dorsey'e yükleniyor ve tırın ülkeye girmesine izin veriliyor.
1: Tır aracımız yükünü Romanya'dan almış. Varış yeri Sarp sınır kapısından Gürcistan'a gidecek. Yükün beyana uygun olduğu yaptığımız kontroller neticesinde doğrulandı. Şüpheli bölgelerde yaptığımız kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadık. Aracımızı tekrardan mühürleyip gönderebiliriz. Aracımız Romanya'dan aldığı spor malzemeleri yükünü yine Sarp gümrük kapısından çıkarak Gürcistan'a götürecek. X-ray taramasında şüpheli görülen bölgede yaptığımız kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadık. Ayrıca taşıdığı yükün beyana uygun olduğunu tespit ettik.
0: 3500 çift ayakkabı ve 10.000 adet tişört taşıyan tır ülkeye girerken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor. Yolcunun eşyasını detaylıca arayan memur, hiçbir kişisel eşya getirmediğini tespit ediyor. Bu da yolcunun ürünleri ticari niyetle ülkeye getirdiğini ortaya çıkartıyor.
3: Ben bir sürü eşya almışsın. Şöyle. Şöyle sen bir karşıya geç. Sen 2 dakika şöyle karşıya geç. Ben halledeyim, sana söyleyeyim hemen. Sen geç şöyle bir karşıya.
0: Kutu içeriklerini tek tek kontrol eden memur, tıraş makinesinin içinden elektronik sigara cihazı çıkartıyor.
4: Bu değil mi normal daha?
3: 3 tane attım. Muafiyetinden fazlasını getireceğim.
5: Azam şey lazımsa.
3: Şey yapacağım, şunu açalım.
6: Pasaportunuzu alabilir mi?
0: Ülkeye satılmak için getirilen ürünler bir bir ortaya çıkarken, yolcunun pasaportu alınıyor ve ülkeye giriş çıkış sıklığına bakılıyor. Yapılan aramalar sonunda yolcuya hakkında adli işlem yapılacağı söyleniyor ve ele geçirilen tüm elektronik cihazlar tutanak altına alınıyor.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bellona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Mutlu anlar.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardım aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
10: basit. Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trik satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
12: Oh be, Profilo yapmış.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Uyandıralım. Anavatından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
18: Buyur Hasan.
19: Hadi oğlum.
17: Anne bir şeye bakıyorum.
19: Olmadı mı Hasan'ım?
17: Oluyor oluyor anne.
18: Seni koydu.
19: Hasan uyku vakti.
17: Daha işim var anne.
19: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
17: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
20: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
21: Yakıt alacağız yine yandık.
22: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
23: Kredi kartım hadi.
24: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
25: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
27: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Yolcu tutanağı imzaladıktan sonra gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. Savcılık makamından gelen talimat doğrultusunda yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fas'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Transit yolcular diğer uçuşlarını beklerken bir yolcu ülkeye girmeye karar veriyor ve gümrük muhafaza memurları tarafından durduruluyor. Çünkü yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk var. Yeşil hattı kullanarak beraberinde gümrüğe tabi eşyası olmadığını beyan eden yolcunun valizi açılıyor ve arama başlıyor.
2: Türkçe biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum.
2: Where are you coming from?
3: Morocco. I'm coming from China. I'm going to Morocco. 24 hours.
2: Okay. What is inside?
3: This is medical mail.
1: Ve memur valizin tabanındaki torbayı çıkardığı anda şüpheli yoğunluğun sebebi anlaşılıyor. Yolcu çok sayıda medikal eşya getirmiş.
2: Bu ne ki? Bunlar.
1: Memur torbadan çıkan medikal eşyaların ne olduğunu sorarken yolcu katılacağı fuarın kartını hızlıca gösteriyor.
2: Bunları fuara götürüyor da.
3: I'm going to.
2: What is this?
3: Medical.
2: Medical.
3: Yes. My flight.
2: Okay, okay, no problem. Yeah. Medikal eşyalar getirmiş ya. Bir muayene memuruna sorup gelelim de.
1: Gümrük muhafaza memuru arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor ve eşyaların değerlendirilmesini istiyor.
4: Kaç tane var? 10-15 tane var. Biletiniz var.
1: Gümrük muayene memuru yolcunun bir sonraki uçuş bilgilerini görmek istiyor. Yolcu da sanal biletini hızlıca paylaşıyor.
2: Yolcu Fas'tan geliyor, Çin'e gidiyor. Transit bir yolcu.
1: Transit yolcuların ülkeye girmeden önce ülkeye sokmak istemediği eşyaları kırmızı hatta beyan etmesi ve bu eşyaların da bir sonraki uçuşuna kadar gümrük ambarına alınması gerekiyor. Ama bu yolcunun eşyaları yanında götürmek istemediği

0: gelmesi memurların aklında soru işareti yaratıyor.
1: Malzemeleri şunları hepsini tam çıkartalım da.
0: Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. Kaçakçılık ve istihbarat memurları Cezayir'den gelen yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve yolcudan valizlerini açmasını istiyor.
2: Okay, come in. İngilizcem var mı?
3: Ha?
2: Türkçe, İngiliz, Türkçe. İngiliz?
3: Tabii.
2: İngiliz?
4: French.
2: İngiliz.
1: Yok.
2: Open.
4: Aç. Sen de sırt çantanı aç.
0: Yolcuların sırt çantaları hızlıca aranırken şapkalı yolcunun valizinden şüpheli bir torba çıkıyor. Torbanın içindeki ota benzeyen maddeyi kontrol eden memurlar maddenin NAS olarak bilinen bir tür ot olduğunu tespit ediyor.
5: Şey mi? Maraş otu mu?
1: %100
5: ya.
1: Anlıyorsunuz bu.
5: Aha.
1: Neyle var?
4: Evet, evet.
1: Sigara kağıdı da var.
4: Bunu satıyorlar.
6: Bunu sarı babi şey gibi, dil altı gibi ki yanağını kenarına koyuyorsun.
1: Bunu araya girmiyor
4: değil mi? Girmiyor.
1: Forbidden. Okay.
4: Huh?
1: These are forbidden. Arapça bilen lazım.
0: Yolcu bir anlığına memurların söylediğini duymazlıktan gelirken memur yolcudan pasaportunu istiyor.
4: Bırakıyor musun?
1: Yok ki attıracağım oğlum.
0: Bu sırada diğer yolcunun fark ettirmeden ortadan kaybolduğu belirleniyor ve yolcunun peşine düşülüyor.
4: Ona helal olsun ama gördün mü? Bitmiş. Bakayım şu dışarıdan mı da zor alayım onu.
0: Havalimanındaki yoğunluk artıyor.
1: Şunlar da uzuvları.
0: Yolcu, transit yolcu olduğunu sunduğu belgelerle kanıtlıyor. Gümrük muayene memuru da yolcudan ürünlerin faturalarını göstermesini istiyor.
7: Yes, I take it from exhibition because I was in the exhibition.
0: Yolcu valizinden çıkardığı evrak çantasından hem fuar katılım kartını hem de ürünlerin faturalarını beyan ediyor.
7: I was in the exhibition. This is really extraordinary from this.
8: Şeye götürüyor.
1: Fuara götürüyor. Evet. Ama gene de işte
0: memurlar yaptıkları değerlendirme sonucunda yolcuya kırmızı hattı kullanması gerektiğini hatırlatıyor. Yolcu da ürünleri ülkeye sokmak istemediğini, bir gün sonraki uçuşu öncesi gümrük alanından alabileceğini söylüyor.
7: Because this is going me tomorrow. I didn't find a flight today to Morocco. So this is I'm taking to Morocco. What is the problem? If you can keep them, tomorrow I fly. My flight is tomorrow.
1: Şimdi bunları öyle kafasına göre buradan geçirip götüremez.
0: Yolcu ifadelerinde gümrük kanunlarını bildiğini belli ediyor. Ve bulunduğu alanı transit yolcu bölümü sandığını söylüyor.
7: I didn't find flight.
8: Burası mı transit bölümü mü zannediyor bu ya? Evet ya, ben bir transit bölümüne götürüyorum.
7: I didn't find flights, direct flights to transit. So I have to stay one night in Istanbul and then go to Morocco tomorrow.
0: Ve yolcu sanal tercüman aracılığıyla bir kez daha transit yolcu olduğunu, ülkede sadece 24 saat konaklayacağını ifade ediyor. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kaçakçılık ve istihbarat memuru az önce arama noktasında olan yolcuyu hızlıca buluyor ve tekrar arama noktasına getiriyor.
1: Çevirsene şunu.
6: Çevireyim seni. Fransızcam
4: diye. Geç şöyle. Evet. Bırak, onu bırak. Sen gel.
5: Ne?
0: Ortadan bir anda kaybolan yolcunun üstü aranırken çantasından nas otu çıkan yolcu da sanal tercüman aracılığıyla sorgulanıyor. Yolcu kullandığı nas maddesinin Cezayir'de serbest olduğunu söylerken memurlar Türkiye'de yasak olduğunu belirtiyor.
3: Cezayir'de it's Turkey, not Cezayir.
4: Sordun mu ne iş yaptın?
3: Sordum da cevabı.
4: Yok şeyden.
0: Nas bitkisinin ülkeye girişi yasak olduğundan konuyla ilgili yasal süreç başlatılıyor ve nas bitkisinin ülkeye girişine izin verilmiyor.

0: Gümrük muhafaza memurları yolcunun beyanlarını geçerli kabul ediyor ve eşyalarının geçici süreyle gümrük ambarına kaldırılmasına karar veriyor.
1: Zaman eşyaları transfer olacak. Şey diyor, uçak bulamamış, yarın uçacakmış. Yarın uçacağı için İstanbul'da bir gün kalması gerekiyormuş.
2: O zaman bunları aynı şey alalım. Transfer alalım.
3: Yes.
1: Okay.
3: Yes, you can keep them. And then tomorrow when I come back, I take them to my flight, right?
1: Evet.
3: Okay, no problem.
0: Yolcunun valizinden çıkan medikal ürünler tekrar torbaya konuluyor ve yolcu gümrük ambarına götürülüyor.
2: 20'ye yakın vardı zaten. Maliyeti 5000 liraysa...
1: Aynen. Vergiler dahil 5000 lira Türkiye'de. Yani toplamda 15 tane varsa 30.000 liraya yakın. Ama şey, muafiyeti...
2: Geçen gerekiyor zaten transit ama.
1: Transit.
3: Yes, very good. No problem.
2: Sir, give me passport.
3: Yes.
2: Şimdi yolcu transit olduğu için biz bunları ambara alacağız. Uçuşundan 2 saat önce gelip alacak bunları. Ondan sonra gidebilecek. Arkadaşlarımız ona refakat edecek uçağa kadar. Bunları şimdi izin verirsek dışarı çıkmasına serbest dolaşıma girer. Türkiye'ye sokabilir. O yüzden bizim bunları ambara almamız lazım. O yüzden şu an beraber ambara gideceğiz. Bunları transit alacağız. Uçuşundan yarın uçuyor. Çin'e uçuyor. Uçuşundan önce gelip bu malzemelerini alacak. Refakat eşliğinde uçağına bindirilecek.
0: Yolcu bir gün sonra yapacağı Çin uçuşundan önce eşyalarını ambardan teslim alabilir. Almaması durumunda eşyalar gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve kontrollü olarak imha edilecek.
2: Kalsın. Biz bir ambara kadar gidip geliyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane Baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Aa, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ice. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
18: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
3: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
4: Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz haftaya.

0: Resim mi yapacaksın yoksa orada öylece durup gökyüzüne mi bakacaksın?
1: Koşulların oluşmasını bekliyorum.
0: Sadece senin gibi depresif bir ezik gökyüzüne bakarak bulutları bekler.
1: Işığı inceliyorum. Bulutlar daha ilginç.
0: Orada boş boş beklerken bana yardım etmeyi düşünür
1: evet,
0: müsün?
1: Evet ama oradan çıkan hiçbir şeyi yemem ben.
0: Nedenmiş o?
1: İnternette bitkilerle ilgili bir saat bir şey okudun diye gerçek bir bahçıvan olamazsın. Geçen haftaki fesleğenin tadı klor gibi.
0: Ne yani? Yörüngenin bir yerinde baskı makinesinden çıkan yiyecekleri mi yemek istersin?
1: En azından kötünün iyisi. Orada bir şey var.
0: Bu arada annem üzgün görünüyordu. Birlikte iş aramaya çıktığınızda kötü bir şey mi oldu?
1: Çok yorgun.
0: Bir iş buldu mu peki?
1: Bulacak. Sen sebzelerini dik. Odaklanmaya çalışıyorum. Şaka yapıyorsun. Hani doğuya doğru ilerleyecekti?
0: Evet, sanırım bu farklı.
2: Hey, başka bir yere park et! Burada insanlar yaşıyor.
3: Hadi o derse girmeyelim. Çantamı versene.
4: Bazılarınızın yaşı bunu hatırlayacak kadar büyük olmayabilir ama ilk temastan önceki yaşam son derece zordu. Neredeyse her insan hayatının büyük bölümünü çalışarak geçiriyordu. Ve teknolojimiz olmadan temel ihtiyaçlarınızı, yaşam alanınızı yavaşça yok ederek üretebiliyordunuz. Belki daha önce müdahale etmeliydik ama keşif filomuz 1953 olarak adlandırdığınız yıldan beri sizi izliyordu ve biz türünüzle ilgili yabancıları kucaklamaya pek de istekli olmadığınızı çoktan öğrenmiştik. Ama 5 yıl önce bugün nihayet gemilerimizi indirip kendimizi tanıttığımızda elbette bazılarınız garip göründüğümüzü düşündü ve hükümetinizden birkaçı bizi uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Fakat ileri görüşlü iş adamlarınız zenginlik oluşturma ve endüstriyel verimlilik için size getirdiğimiz fırsatları gördü. Böylece insanlık evrenin geri kalanıyla birlikte yeni bir refah çağına girmiş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir kez daha benim adım... Sizi daha yakından tanımak için can atıyorum. Şimdi devrelerinizi çıkarabilirsiniz.
5: Pekala. Yeni müfredatınız bu. İngiliz edebiyatı yok. Bunda böyle Wolf kültürü ve tarihi öğreneceksiniz. Evet, artık yeni öğretmeniniz olacak.
6: Aa.
5: Evet, lütfen. Çocuklar, anlaşılan benim küçücük maaşım okul için çok büyük bir yük olmuş. Sizin kafanıza tahmin ettiğinizden çok daha düşük bir maaş teklif ettiler. Tebrikler çocuklar. Sonunda benden kurtuldunuz.

0: Burada yeni misin?
1: Bugün başladım.
0: Fark ettim. Benim sınıfımdasın. Bay Stanley'nin.
1: Eskiden Bay Stanley olarak bilinen hologram.
0: Evet. Ben Adam.
1: Chloe. Banliyö'de mükemmel bir evimiz vardı. Ta ki Vav üstüne kompleks inşa edene kadar.
0: Çok gıcık.
1: Evet. Etrafımızdaki arazilerin hepsini aldılar. Babam direnen son kişiydi ama enkaz o kadar kötüleşti ki sonunda sattığında buraya gelmek için benzin paramızı bile zor karşıladı.
0: Yok artık. Peki neden burası? Şehirde akrabalarınız falan mı var?
1: Evet. Bir süre amcamlarda kaldık. Teknik olarak hala orada kalıyoruz. Çünkü bölge sınırları içinde ve okula gelebiliyorum.
0: Dur biraz. Neden teknik olarak?
1: Çünkü geçen hafta evleri su baskınına uğradı. Taşınmak zorundaydık.
0: Ayaksa. Üzüldüm. Şimdi neredesiniz?
1: Bir orada bir buradayız. Paramız olduğunda motelde kalıyoruz.
0: Motelde kalamazsınız.
1: İyi bir öğretmen miydi?
0: Evet sanırım. İşinden nefret eder gibi bir hali vardı ama demek ki çok önemsiyormuş.
1: Bu tür olaylar çok yaygınlaştı.
0: Biliyorum. Hey, bu gece kalacak yeriniz var mı?
1: Bir yer buluruz işte.
0: Aklıma acayip bir fikir geldi.

0: Ne kadar minnettar olduğumuzu anlatamayız Bayan Campbell.
1: Gerçekten.
2: Yardımcı olduğumuza sevindim. Adam'ın empati duygusu gerçekten çok yüksektir.
3: Ben çocuk değilim anne.
0: Bilmenizi isterim ki biz arabasında yaşayan o ailelerden biri değiliz.
1: Baba.
0: Bir süre öncesine dek oldukça iyi bir birikimimiz vardı. Hepsini Vuva'ya yatırsaydım, şu anda harika bir servetimiz olurdu.
2: Doğrusu hiçbirimiz hazırlıklı değildik. Şimdi ise duruma uyum sağlamalıyız.
0: Tabii, doğru. Tabii, duydun mu Andrew?
3: Evet, duydum.
1: Her neyse, sonunda gerçek bir masada oturup gerçek yemek yemek çok güzeldi.
3: Bu gerçek yemek değil.
1: Hunter.
3: Değil. Nasıl yapıldığını biliyorum. Sentetik inek hücrelerini bir kalıba yerleştiriyorlar. Ve çoğaltıyorlar. Metrelerce.
0: Yeter.
3: Kilometrelerce. Hey.
0: Nasıl yaptınız bunu? Çok lezzetli.
4: Peki ne kadar kalacaksınız?
3: Ned, çok kabasın.
4: Neden kabaymışım?
3: Chloe'ye ihtiyaç duydukları sürece kalabileceklerini söyledim.
2: Oh, tamam.
3: Nasılsa bodrum katını hiç kullanmıyoruz.
0: Bayan Campbell, paramız olduğu anda kira ödemeye başlayacağız.
2: Sadece bir gece kalacaklarını söylemiştin.
3: Anne, bir üst geçidin altında arabanın içinde uyuyorlardı.
2: Geçitlerin altında uyuyan birçok insan var Adam. Hepsi bodrumumuzda kalamaz.
3: Neden olmasın? Gerçekten yerimiz varsa neden olmasın?
2: Şu an geçitlerin altına gidip onlardan daha fazla yardıma ihtiyacı olan 10 aile bulabilirim.
3: Tamam, tabii ki ama hiçbirinin çocuğu benim sınıf arkadaşım değil.
2: Teşekkür ederim Chloe.
1: Rica ederim. Yemek için çok teşekkürler, çok lezzetliydi.
2: Afiyet olsun.
1: Yemek tuhaf geçti.
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sen bir şey yapmadın.
1: Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
3: Bir planım yok, neden?
1: Benimle hurda toplamaya gelir misin? İşin püf noktası çöp sahası olarak kullandıkları yeri bulmak. Genelde böyle bir yer oluyor işte. Kötü olan kısmıysa yalnızca büyük düşüşten sağlam kurtulan şeyleri toplayabiliyorum.
3: Evet, yukarıdakiler böyledir işte. Eşyalarının yok edilmesini yoksul birinin oturma odasında kullanmasını tercih ederler.
1: Anlaşılan yukarılara gitmişsin.
3: Hayır. Ama gitmek üzereydim bir kere.
1: Gerçekten mi? Nasıl?
3: Babam emlak geliştiricisiydi. Ve ortağıyla birlikte bir Wolf firmasından taşeronluk yapmaları için teklif almışlardı. Yani yukarı taşınacak insanların konutlarını tasarlamak için.
1: Ciddi misin?
3: Evet. Ama babam teklifi reddetti.
1: Neden?
3: Gururlu bir adamdı. Şartların adil olmadığını düşünüyordu. Bence zenginliğin buradan yukarıya ne kadar hızlı göçeceğini pek anlayamamıştı aslında.
1: Peki şimdi nerede?
3: Babam mı? Babam Kaliforniya'da.
1: Ne yapıyorsun?
3: Çizim yapıyorum.
1: Beni mi çiziyorsun?
3: Sakıncası yok ki. Evet, babamın batı yakasına karşı bir zaafı var. Burada işler kötüye gitmeye başlayınca oranın geçim sağlanabilecek son yer olduğuna ikna oldu. Yeni bir başlangıç yapıp bize para göndereceğini düşündü.
1: İşe yaradı mı?
3: Ona sormalısın. Ama sormak için de önce onu bulmak zorundasın tabii.
1: Affedersin Adam, konuyu açmak istememiştim ben.
3: Hayır, hayır. Hiç sorun değil. Acaba az önceki gibi tekrar bakabilir misin lütfen?
1: Ne?
3: Sen şey gibiydin, öyle bir bakışın vardı ki yukarı bakıyordun ve tekrar bakar mısın?
1: Böyle mi?
3: İşte böyle.
1: Adam.
3: Hazır mısın?
1: Evet.
3: Dalga geçmeyeceğinden emin misin?
1: Evet.
3: Pekala. Başlıyoruz. Şu an çok gerginim.
1: Hadi ama Adam.
3: Şu işi baştan yapsak olur mu?
1: Göster havlu falan hadi. Olmadı.
3: Tamam.
1: Aman tanrım.
3: Bu iyi bir aman tanrım mı, kötü bir aman tanrım?
1: Çok iyi. Çok çok iyi. Oldukça gülünç ama aynı zamanda bana benziyor.
3: Gerçekten beğendin mi?
1: Gerçekten beğendim.
3: Sana vermek istiyorum.
1: Ciddi misin?
3: Evet. Sonuçta bu duvarlara asacak bir şeye ihtiyacın var.
1: Bu benim için yapılan en güzel şey olabilir.
3: Ne diyor oradan?
1: İkinci en iyi de olabilir.
3: Birincisi ne?
1: Seni kıskandırmak istemem ama sınıfımda bir çocuk var ve tüm ailemin evinde kalmasına izin verdim.
3: Ya öyle mi?
1: Hı-hı.
3: Anlaşılan oldukça gayretli biri. Ha?
1: Aslında son derece nazik biri ve akıllı.
3: İşte şimdi kıskandım.
0: Clay?
1: Evet.
0: Merhaba Adam.
3: Nasılsınız Bay Marsh?
1: Ne oldu?
0: Şey diyordum. Bu kulak çubuklarımı bir yere mi koydun acaba?
1: Hayır.
0: Ha. Bulamıyorum da.
1: Peki, bol şans.
0: Resim de ilginçmişim.

0: Gerçekten ne kadar veriyorsun?
1: Peki, bu eşyaları çaldınız mı yoksa...
2: Bulduk.
3: Alacak mısın?
1: Keşke alabilsem. Çok az param var ama biraz yardımcı olabilirsiniz.
2: Burada hayır iş yapmıyoruz. Ya parayı ödeyin ya da müşterilere yer açın.
1: Hangi müşterilere?
2: Özür dilerim. Sanırım çuvalladım.
3: Sorun değil.
2: Evet bence sorun. Size kira ödemeyi çok istiyorum.
3: Kafana takma.
2: Hiç olmazsa ısınma faturasında.
3: Gerçekten sorun değil. Bizim bile payımızın olacağını sanmam. Soğuk bir kış olabilir.
2: Bana yardım ettiğin için çok naziksin.
3: Yapacak bir şey bulunur.
2: Hey aslında biz bir flört programı çekmeyi düşünebiliriz bence.
3: Ne?
2: Bilirsin hani devreleri yayın almak yerine yayın yapmayı ayarlıyoruz. Randevuların sırasında seni izliyorlar. Aslında izlemek için para...

0: diyorlar ve direkt hesabına gönderiyorlar. Bunu hiç duymamış mıydın? Pekala bak. Şimdi onların kültüründe flört yok. Onlarda aşk yok. Eşeysiz olarak yürüyorlar, tomurcuklanırlar. Romantik şeyleri oldukça ilginç ve egzotik buluyorlar. Neyse, öylesine düşündüm.
1: Sence bu biraz garip olmaz mı?
0: Olmaz. Seninle birlikte olmam garip değil, hatta bunun tam tersi bence.
1: Evet, ben de aynı şekilde hissediyorum.
0: Bu yüzden seninle iyi bir flört programı yaparız. Şimdi bundan bahsediyoruz.
1: Evet ama ilişkinin doğal biçimde gelişmesini istemez misin?
0: Yine de doğal biçimde gelişebilir. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi.
1: Peki nasıl işliyor?
2: Şu anda sıfır izleyiciniz ve toplamda sıfır dolarınız var.
0: Avuçların terlemiş.
1: Biliyorum. Affedersin.
0: Özür dileme. Aslına bakarsan bu iyi bir şey.
1: Neden?
0: Çünkü bu şey o an yaşadığın her şeyi algılıyor. Görsel, işitsel ve dokunsal. Muhtemelen gerginliği de hissediyor. Böylece daha sürükleyici olur.
2: Şu anda sıfır izleyiciniz ve toplam 0,13 sentiniz var.
0: Gözlerin çok güzel. Biliyor muydun?
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, kahretsin.
1: Ne oldu?
0: Bunu görmek istemezler, iç karartıcı.
1: Tüm bunları görmek istediklerinden emin misin?
0: Yorum yapmaya devam edersen zaten istemeyecekler. Hadi gevşe biraz. Kendin ol.
1: Böyle denmesinden nefret ediyorum.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Yani sanırım başka biri olmayı yeğlerdim.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes yeğler.
0: Adam, kendin olmak için çabalamana gerek yok. Bir yetenek değil ki. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece var oluyorsun. Nefes al. Hadi benimle birlikte nefes al.

0: İşte böyle.
1: Şu anda 6 izleyiciniz ve toplam $4.76 var.
0: Özür dilerim. Bugün sana kötü davrandığım için özür dilerim. Diğerlerinin yanındayken söylediklerime kulak asmamalısın. Kimse, hiç kimse samimi davranmıyor.
2: Evet.
1: Şu anda 427 izleyiciniz ve toplam $1,239 var.
0: Bunu neden yaptın?
2: Canım öyle istedi.
0: Dudakların yumuşacık.

0: Evet, evet öyle.
1: Gerçekten çok lezzetli.
0: Güzel mi, beğendin mi?
1: Evet, çok güzel.
2: Aman tanrım. Gerçek et yemeği uzun zaman olmuştu.
3: Biliyorum, tadını bile unutmuşum.
4: İki küçük girişimcimize. Çok karlı bir haftaya.
5: Baba, yayın sırasında yayınla ilgili konuşmamalısın. Çünkü inanırlığı mahvediyor.
6: Alnınızdaki şeyler de yemeği mahvediyor. O yüzden hemen çıkarın.
5: Ailece yemeğe oturmak ne kadar güzel. Değil mi Adam?
0: Elbette.
5: Ailece yemeğe oturmak en çok değer verdiğimiz insan ritüellerinden. Bu ebeveynler ve çocuklar
0: arasındaki
5: bağ
0: güçlendirmek için önemli bir fırsattır.
5: Böyle bir yemek sırf beslenmek değildir. Bu ritüel birbirimize olan sevgimizi de ifade ediyor.
2: Bunu şimdi yapmak zorunda mısın Chloe?
5: Hayır, zorunda değilim. Durdurayım mı sizce?
2: Hunter'ın yemek masasında devrelerin olmaması fikrini destekliyorum. Bu kuralı derhal uygulamaya koymaya ne dersin?
5: Tabii, affedersiniz. Kısa bir ara verelim ve yemekten sonra döndüğümüzde ne yapacaktık?
0: Mezuniyet elbisesini seçecektik.
5: Mezuniyet için önemli bir fırsattır. Böyle bir yemek sırf beslenmek değildir. Bu ritüel birbirimize olan sevgimizi de ifade ediyor.
2: Bunu şimdi yapmak zorunda mısın Chloe?
5: Hayır, zorunda değilim. Durdurayım mı sizce?
2: Hunter'ın yemek masasında devrelerin olmaması fikrini destekliyorum. Bu kuralı derhal uygulamaya koymaya ne dersin?
5: Tabii, affedersiniz. Kısa bir ara verelim ve yemekten sonra döndüğümüzde ne yapacaktık?
0: Mezuniyet elbisesini seçecektik.
5: Mezuniyet elbisesi seçeceğiz.

0: işimiz var.
1: Sizi endişelendirmek istemiyorum.
2: Bu geceden sonra hiçbir şey beni endişelendiremez.
1: Anlıyorum. Gerçekten.
3: Şu anda 62 izleyiciniz ve...
4: Belki bir süre bunları takmasak daha iyi olur.
5: Neden?
4: Ne bileyim, bunlar olmadan neredeyse hiç zaman geçirmiyoruz.
5: Biliyorum, bu başarılı olmamızın en önemli payı, değil mi?
4: Evet.
1: Hiç sorun değil, ben hallederim.
4: Sanırım kimse izlemeden de benimle vakit geçirmek istiyor musun? Bilmek istiyorum.
1: Ne düşündüğünü bilmek ister misin?
5: Adam.
4: Gerçekten çok merak ediyorum. Evet.
5: Bir hafta önce hayatımda hiç iyi bir şey yoktu. Hem de hiç.
1: Burada olsa şu anda aynı.
5: Dünyada iyi hiçbir şey kalmadığını düşünmeye başladım. Sonra seni buldum.
2: Her şey için teşekkür ederim.
6: Beşinci derse geçelim. En yakın restoran nerede? Özür dilerim. Saygısızlık yapmak istemedim.
7: Baba, o sesi nasıl çıkaracağımı bile bilmiyorum. Vücudumun hiçbir yerinden o ses çıkmaz. Üzgünüm.
8: Elbette denemezsen çıkmaz ki. Hadi gel. Şunu tekrar deneyelim.
6: Özür dilerim. Saygısızlık yapmak istemedim.
9: Affedersiniz.
8: Merhaba ben.
9: Bu nedir?
8: Projelerden birinde kişisel bakım pozisyonu için bir iş ilanı varmış ama Hunter'ı geri çevirdiler. Çünkü sadece WoW dili konuşanları istiyorlar. Ben de bir daha bunun olmaması için dil dersleri öğrettim, onu buldum.
9: Anlıyorum. Belki bir dahaki sefere benim bilgisayarımı kullanmadan önce bana sorabilirsin.
8: Özür dilerim.
7: Bilgisayarımız yok yani.
9: Yani?
7: Kullanmamıza izin vermek temel bir insanlık görevi.
8: Tamam Hunter.
9: Nasıl Hunter yetiştirildiğini sadece... bilmem ama bu evde... Sana ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izin istemek temel bir nezaket kuralıdır.
6: Dersiniz bitmek üzere. Devam etmek ister misiniz?
8: Oğlumun önünde beni küçük düşürmesen olur mu acaba?
9: Anlamadım.
8: İzin istemeliydik ama bu bana saygısızlık etmen gerektiği anlamına gelmez.
9: Nasıl bir saygısızlık ettim?
8: Nasıl yetiştirildiğini bilmem. Evet. Beth karşında onu yetiştiren adam var.
9: Seni aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. Niyetim bu değildi.
8: Bu hale düşeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu beş parasız çocuklarımı sürükleyerek ve kızımın gelirine güvenerek bir bodrum katında yaşama durumu.
9: Ne alakası
8: ben
9: var şimdi?
8: Ben konuşurken lafımı kesme. Benden daha iyi değilsin. Evet. Daha akıllı değilsin, daha güçlü değilsin. Sadece daha şanslısın.
4: Anne, neler oluyor?
9: Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Biz size iyilik yapıyoruz.
8: Artık kiranı ödüyoruz. Sen burada kızıl ağaç değilsin, ev sahibi.
4: Hey, sakin ol.
9: Burada baba. Yaşamak sana bu kadar ağır geliyorsa ne yaparsın biliyor musun? Hemen bütün çerçöpünü toplarsın ve buradan ardına bakmadan defolup gidersin.
8: Dur. Böyle kirli bir dil kullanmana hiç gerek yok.
7: Sen avukat değil miydin?
9: Hukuk doktorası ve işletme lisansı. Duvardaki plakete bak. Bunlar senin cipslerin değil Hunter.
7: Ne demek senin değil? Benim demedim zaten. Benim cipslerim değil ki.
9: Ne? Sus. Bence evde son derece net ve çok basit kurallar belirlemeliyiz. Hep birlikte.
8: Zengin yaş.
5: Bir kelime daha duyarsam yemin ederim.
8: Onu rahat bırak Chloe.
5: Beth zengin değil. Burada hiç kimse zengin değil.
7: Ama yine de kocaman bir evi var. Dinle, yukarıdaki var ya, zenginler işte öyle davranır. Biz onun için evsiz insanlarız. Babamın muhasebeci olmasının önemi yok. Biz bir avuç serseriyiz. Bilgisayar klavyesini pis ellerimizle kirletmemizi istemiyor. Bizi çok küçümsüyor. Bizim buradan gitmemiz gerek.
5: Bundan daha iyi şartlarda bir yer bulamayız.
7: Ne? Para için o ezikle öpüşmekten mi?
5: Belki de mesele para değildir Hunter. Belki de ondan hoşlanıyor, onu öpmek istiyorumdur.
7: Ondan
5: bunu düşündün
7: hoşlanıyorsun.
5: Mi?
7: En berbat kısmı da bu bence.
5: Ne demek bu?
7: Demem o ki seni ve aileni bodrum katına kilitleyen bir çocukla aşk meşk oyunu
8: yeter
7: oynuyorsun.
8: Lütfen artık sadece... Yemeğimizi yiyelim.

0: çekelin üzerimden.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Hey! Çekil şuradan.
2: Şu anda 49 izleyiciniz ve toplam 207 dolarınız var.
3: Hoş görünüyorsun. Takımı nereden aldın?
4: Şimdi babamın.
3: Şey, sana çok yakışmış.
4: Evet, işimi görüyor.
2: Şu anda 62 izleyiciniz ve toplam 238 dolarınız var.
4: Çok güzel görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
4: Şey ya, ebeveynlerimizin arasında olanlarla ilgili konuşmalıyız.
3: Hey! Hey! İğrençliğinizi gözümün önünden çekin.
5: Asıl sen gözümün önünden çekin.
3: Bizim fikirlerimizi çalmak yerine kendi fikirlerini üretmeye ne dersin?
6: Flört programlarını sen keşfetmedin salak.
3: Affedersin.
4: Hayır, sorun değil. Ne, demek istediğim şey, bizimkiler o tartışmayı yaşadıktan sonra aramızda bir
3: bunu
4: tuhaflık var.
3: Başka bir zaman konuşsak.
4: Peki.
2: ...87 izleyiciniz ve toplam 308 dolarınız.
4: Ama hayır, çünkü sen çok tuhaf davranıyorsun. Belki de bunları çıkarıp konuşmalıyız.
3: Hata benim.
4: Böyle davranma, sorunu çözmeye çalışıyorum.
3: Sorunu çözmeye çalışıyorsun. Onlara her şeyi açıklamaya çalışan benim ama bunu yaptığım için deli gibi hissetmemi sağlıyorsun. Tüm bunlar sana acı veriyormuş gibi.
4: Evet, belki de bana acı veriyordur.
3: Neden böyle söylüyorsun?
4: Seninle çıkmak değil tabii. Ama bunu uzaylıların önünde yapmak, sence bu eğlenceli mi?
3: Ne düşünüyorum biliyor musun?
4: Ne?
3: Bence konuyu kapatıp dans etmeliyiz.
4: Peki.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
1: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda kontrolü sizde olsun. Obseso. Yeah.
4: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
5: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
4: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sahip.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
4: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Şu anda 17 izleyiciniz ve toplam 13 dolarınız var.
3: Okul ne harika bir yer, öyle değil mi?
4: Elbette. Ders aralarında vakit geçirmek için harika bir yer.
5: Adam Campbell, Chloe Marsh.
6: İkiniz adına bir mektup geldi.
3: Nedir bu?
6: Üzerinde İnsan Yayın Standartları Komisyonu yazıyor.
7: Tamam. Anlaşılan burada yazan...
3: Tercüme edemeyeceğini söylemiştim.
8: Vuv dilini bilen başka biri var mı?
7: Hayır, okumayı biliyorum ama... bunu nasıl nazikçe söyleyeceğimi...
3: Ne? Söyle gitsin.
7: Sanırım ikinize dava açılıyor.
3: Ayağını vurmayı keser misin?
8: Tamam, sakin ol. Bize bir şey olmayacak.
3: Nasıl olacak o?
8: Ne demek nasıl olacak? Belli ki yanlış anlaşılma
3: İnsanlar
8: olmuş.
3: İnsanlar yanlış anlaşılma yüzünden başkasına dava açmazlar.
9: Şu anda bizim çevrede hava sağlığına gidiyoruz ve uluslararası hava sağlığına gidiyoruz. 113 numaralı otonom konut merkezine yaklaşıyoruz.
10: Merkez içim alanında sizi bekleyen bir şoför var.
8: Şoför mü? Peki ya, yani ne kadar süredir...
11: Ne zamandır onunlayım.
8: Evet, adı o.
3: Şey mi dediniz, Swohi?
11: Shirley de diyebilirsiniz. Doğru telaffuz edemeyenler için. Ve bir yıldan uzun süredir onunla çalışıyorum.
8: Daha önce şoförlük yaptınız mı?
11: Hayır, bundan önce beyin cerrahıydım.
3: Şaka yapıyorsun.
8: Beyin cerrahı mı?
11: Alanında çok tanınmış biriydim. Bu yüzden bu pozisyon için yeterliydim. Güçlü bir insanı şoför olarak tutmak moda. Şoföre ihtiyaçları yok. Arabaya ihtiyaçları yok. Diğer sistemlerde olduğu gibi kendi kendine uçan araçlarla ortalıkta dolaşabilirler. Ama burada, buradakiler böyle yapıyor. Çok havalı.
8: Ne yani, bir cerrah olarak artık işin falan kalmadı mı? Burada ameliyat edecek kadar zengin insan yok mu?
11: Varsayımlarından hiç hoşlanmadım dostum.
8: Üzgünüm.
11: Ameliyat edecek insanlar hala vardı. Ama başlangıç maaşım cerrah olarak en iyi yıllarımda kazandığımın 5 katı. Bakmam gereken çocuklarım var. Her neyse. Geldik.
3: Bekle. Nerede?

0: Biz oraya mı?
1: Evet. Gel sana yardım edeyim.
0: Hayır, hallederim.
2: Oh. Direkt göz temasından kaçının. Bu onları ürkütüyor.

0: Biz mektubunuzu aldık.
1: Programınız bir süreliğine oldukça keyifliydi.
2: Teşekkür ederim.
1: Hatta benim yavrularım bile düzenli olarak izlemeye başladı.
0: Ne güzel.
1: Ancak izleyicilerinizi son zamanlarda kandırdığınız açıkça ortaya çıktı.
2: Ne?
0: Kandırmak mı? Ne demek istiyorsun?
2: Evet.
1: Programınızın adı Adam ve Chloe Aşık.
2: Evet, doğru.
1: Ancak siz aşık değilsiniz.
2: Bunun doğru olduğundan emin değilim.
1: Kesinlikle doğru.
0: Siz nereden biliyorsunuz? Kalbimizden geçeni bilemezsiniz.
1: Bayan Marsh. Ben sadece insan hukuku konusunda değil, insanların çiftleşme gelenekleri konusunda da uzmanım. Siz doğmadan önce bu konularda çalışmalar yapıyordum. Dizinizin başında birbirinize aşık olabilirsiniz ama artık değilsiniz. Biyolojiniz sizi ele veriyor. Artık karşı tarafın yanında yanaklarınız kanla dolmuyor. Avuçlarınız artık sıvı üretmiyor. Birbirinizin elini tutarken merkezi kan dağıtım organınız artık daha kısa aralıklarla kan pompalamıyor.
0: Peki bu konuda ne yapabiliriz?
1: Aldığınız ödemelerin tamamını geri ödemenizi istiyorum.
0: Bir dakika.
2: Bunu yapmamız mümkün değil. Sadece geçinmek için kazandığımız her şeyi harcadık.
1: O zaman sizi mahkemeye vereceğim ve ikinizin de ailesi yaklaşık 6 nesil boyunca borçlu olacaklar.
2: Tamam, o aşkı geri kazanabiliriz. İlişkimizi gözden geçirmemiz için bize zaman verin, öyle değil mi?
0: Evet. Evet ama ya buna en baştan başlasak ve programa devam etsek? Ama başkalarıyla yapsak?

0: Önce bana söylemek aklına gelmedi mi? Birebir konuşsaydın.
1: Üzgünüm, ağzımdan çıktı işte.
0: Öylesine mi söyledin?
1: Bilmiyorum.
0: Bence öyle demek istemedin. Sanırım ikimiz de sahip olduğumuz şeyin hayatımızdaki tek iyi şey olduğunu biliyoruz. Bundan vazgeçmek hata olur.
1: Bir şeyler bitti Adam. O şey bu konuda haklıydı. Hem sen de aynı şekilde hissediyorsun.
0: Tamam peki evet ama bu ailelerimiz arasındaki olaydan kaynaklı.
1: Nasıl?
0: Hallederim. Bilmiyorum ama yaparım. Ben...
1: Bak her şey artık çok karmaşık. Hem ayrıca bana kalırsa iş ortaklığımızı arkadaşlığımızdan ayırmamız çok daha mantıklı olur.

0: Biz hiç arkadaş olduk mu? Ben senin için sadece bir basamaktım. Zirveye tırmanırken üzerine basacağın herhangi bir kafa.
1: Sen hiç sokakta uyudun mu Adam?
0: Hayır, ne alakası?
1: Bir serserinin eşyanı çalmaması için gece boyunca nöbetleşe uyanık kalmak zorunda kaldın mı?
0: Nutuk atmana gerek yok, tamam mı? Ben de senin yaşamadığın birçok berbat
1: evet,
0: şey
1: tamam,
0: yaşadım.
1: Seni anlıyorum. Ama dinle beni. Ben de herhangi biri gibiyim. Tamam mı? Büyümek, aşık olmak, bulutların üstünde hissetmek istiyorum. Ama bu daha üst düzey bir ihtiyaç. Onu yiyecek ve barınma ihtiyacımı giderdikten sonra düşünürüm.
2: İkinci istasyona varıldığı zaman yolcuların üstleri aranacak. Ele geçirilen kaçak mallar yakılarak imha edilecektir.
1: Hanımefendi, oturmak ister misiniz?
3: Kullanıcı cihazı yayın moduna ayarladığında kullanıcı tarafından sergilenen tüm insan davranışlarının gerçek insan davranışı olacağını kabul eder. Aksi takdirde derhal yasal işlem başlatılacaktır.
0: Kimse bu saçmalıkları okumaz, öyle değil mi?
3: Üzgünüm bebeğim. Seni köşeye sıkıştırdılar.
0: Savunmamı yaparsan sıkıştıramazlar.
3: Duruşmaya gitmenin iyi bir fikir olacağını sanmam.
0: Peki ne yapmam gerekiyor?
3: Sana acımasını ve suçlamaları düşürmesini sağla.
0: Anne, bunu denedim zaten. Empati kavramı onlar için geçersiz.
3: Ama kalpleri var. İçten içe hissederler. Bunu biliyorum.
0: Hayır. Bana kalırsa onların da ulaşım sistemleri falan yok. Nokta.
3: Ah, o zaman ne diyeceğimi bilmiyorum.
0: Pes ediyorsun öyle mi?
3: Ne tür avukatlar tuttuklarını biliyor musun?
0: Ne tür insanların onlarla çalıştığını düşünmek bile istemiyorum.
3: Bence de. En kötü türden. Onları kızdırırsan sana daha ağır suçlamalar yöneltirler. O noktada evi falan kaybetmekten bahsetmiyorum. Sonuç borçlular hapishanesi. Antarktika üzerinde bir yerde suda yüzüyor. Bu mücadeleye girişirsen işler daha da kötüleşir.
0: Ben küçükken biri bana mücadele etmek her zaman en iyisidir demişti. O biri sensin sanıyordum.
4: Bana öyle bak.
5: Nasıl
4: bakıyorsun? Az önce ne dedim ben?
5: Evet, ama sonra o bana dik dik
4: söyle ne dedim? Başladı.
5: Kimse bana dik dik bakmamıştır. Söylediğim her evet. Şeyin doğru olduğunu biliyorsun.
4: Ama sana
5: biliyorsun.
6: Başarabilecek miyiz?
3: Ne demek istiyorsun?
6: Demek istediğim, bazen başaramayacağız gibi hissediyorum.
3: Nasıl yani? Hayatta kalacak mıyız anlamında mı?
6: Dünyaya şöyle bir bakıyorum da, gitgide daha az kişinin olmak isteyeceği bir yer gibi görünüyor.
3: Ah tatlım. Bazen umudu canlı tutmayı çok zorlaştırıyorsun.
0: Natalie?
6: Evet.
0: Yoluna girecek.
6: Annemin böyle konuştuğunu duymamıştım.
0: Annem için endişelenme. Ben varım.

0: Cildinizi rahatsız etmiyor mu?
1: Rahat hissettirmesi gerekmiyor. Çok şık.

0: Merhaba beyefendi, hanımefendi. Adım Beth Campbell ve şey...
1: Otur.
0: Tamam.
1: Siz anne Campbell'sınız. Farkındayım. Ben ve bütün yavrularım Campbell oğlu ve Marsh kızının yayınladığı aldatıcı programı izledik.
0: Şey ben bunu duyduğuma sevindim ama aldatıcı bulmanıza çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm.
1: Romantik aşk insanlığa dair sevgi türleri arasında en eşsiz ve şiirsel olandır. Asla sahte olmamalıdır.
0: Evet, size katılıyorum.
1: O zaman çocuğunuzun neden mahkemeye çıkarılması gerektiğini anlıyorsunuz.
0: Şey, teoride evet ama...
1: Bu durumda buradaki işimiz sona erdi.

0: Size bir şey sorabilir miyim?
1: Kısa olsun.
0: Az önce ofisinizden çıkan ufaklık var ya, o sizin yavrularınızdan biri miydi?
1: O benim sonuncu yavrum.
0: Bu da aşkın bir türü değil mi? Yavrularına duyduğun aşk.
1: Biz buna aşk demiyoruz. Aşk insanlara özgü bir olgudur. İşbirliğine dayalı üreme sürecinin tuhaf bir yan ürünüdür.
0: Bak Shirley, sana Shirley diyebilir miyim? Üreme sürecinin her zaman işbirliğine dayalı olmadığına seni temin ederim. Sürecin yükünü genellikle bir cinsiyet üstlenir.
1: İnsanların çiftleşme uygulamalarının farkındayım.
0: O zaman insana dair aşkın çok özel bir türü olduğunu söylediğimde ne demek istediğimi anlıyorsundur. Romantik aşktan bile güçlü.
1: Devam et.
0: Bir annenin çocuklarına duyduğu aşk. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsun çünkü kendimi riske atıyorum fakat bence bunu sen de hissediyorsun. Bence sen de kendi yavrularına karşı aynı türden bir aşk besliyorsun. Ve şu anda Shirley, çocuklarım acı çekiyor. Artık bana inanmıyorlar. Ne ebeveynleri ne de koruyucuları olarak. Umuyorum ki ikimiz birlikte oğlumun borcunu ödemenin yaratıcı bir yolunu bulabiliriz. Yurt dışı eğitim programı gibi düşün. Bir dönem diyebiliriz. Evde konaklama gibi yani. Shirley yavrusunun insan kültürüne aşina olmasını çok istiyor.
2: Senin kocan olarak mı?
0: Sahte kocam olarak. Tıpkı Chloe'nin Adam'ın sahte sevgilisi olması gibi. Dünyalı bir ailesi varmış gibi rol yapacak yani.
3: Ah, tanrım, bunu neden istesin ki?
0: Çünkü çok fazla devre yayınını ve eski televizyon dizilerini izliyor. Bakın Shirley bunun zihnini açacağını düşünüyor.
2: Ne yani? Onunla birlikte olacak mısın yoksa?
3: Ne?
0: Hayır Ned, bu cidden çok iğrenç. O iş için gereken ekipmanı bile yok. Her neyse şimdilik davayı geri çekmesini sağladım. Ayrıca yavrusu mutlu olduğu sürece ev elimizden alınmayacak.
3: Teşekkürler anne.
2: Ona teşekkür etme. Açlığı yeğle.
3: Natalie.
0: Bu elimizdeki en iyi seçenekti. Tamam mı? Ben de bundan memnun değilim. Ve daha fazla şikayet duymak da istemiyorum. Aslında bir hafta sonra belki de yanımızda olduğunu bile fark etmeyiz.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Şimdi kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
0: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
3: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Kutlama.
9: Gökte. Yerde. Her yerde.
8: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
10: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
8: 10.000.
10: Evet.
8: Okey. Maksimum oldu. Okey.
10: O zaman...
8: Gelsin müzik.
11: 25 yıldır sana maksimum.
12: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Sütaş hayran, sütaş hayran.
15: Çiğ köfteyi gördüğün an...
10: Sütaş hayran.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şey, sanırım ben bunu öteki odada yiyeceğim. Sizin için sorun olmaz da.
1: Benim için sorun yok.
2: Sanırım ben de aynı şekilde.
3: Küçük olan gidebilir. Büyük olan kalmalı.
1: Her birinin onlara verdiğimiz isimleri var. Bu Adam ve o da Natalie. Ayrıca bunlar benim çocuklarım.
3: Evet.
1: Peki sana hitap etmemizi istediğin bir ismin var mı?
3: Baba yeterli olur. Bu pozisyonun ismi bu, değil mi?
2: Evet ama bu bir unvan. Genelde o unvana eklenen bir isim de olur.
3: Baba yeterli olur.
4: Bugünkü derse başlamadan önce sınıfımızın evinizin rahatlığında istediğinizde erişeceğiniz birçok modülden biri olduğunu hatırlatayım. Müfredatımız için de öne çıkan derslerimizden bazıları şunlar. Gelişmiş WoW dili, WoW mühendisliği, WoW ahlak felsefesi, WoW merceğinden insan televizyon kültürü, WoW hijyeni, WoW mutfağı, WoW argosu, WoW lojistik teorisi, WoW ekolojisi.
5: Hey. Aynı evde yaşamamıza rağmen seninle konuşmak için okula gelmem sence de tuhaf değil mi?
2: Hem de çok tuhaf.
5: Bundan

0: Nefret ediyorum. Yukarıda neler olup bittiğini görüyorum. Senin için endişeliyim. Tabii aşağıda da işler pek iyi değil ama... Artık hiç konuşamıyoruz.
1: Ben demek istediğini anlamıyorum.
0: Ben sadece iyi olduğunu bilmek istiyorum. Peki sen iyi misin?
1: Saygısızlık olmasın ama... Duygularla ilgili konuşacak zamanım yok. Endişelenmem gereken daha önemli şeyler var.
2: İşte benim oğlum.
3: Yarısı benim biliyorsun.
4: Merhaba baba. Yukarı çıkıp Jenny ile konuşacağım.
2: Hemen git konuş oğlum. Hadi durma.
5: Evine hoş geldin oğlum.
2: Gerçekten çok umut verici. Çok sevindim.
1: Adam.
4: Kendini iyi hissetmiyor olabilir. Bir şey istiyor mu sorarım.
5: Gel de babana sarıl.
1: Defol git.
6: Adam, onunla böyle konuşamazsın. Adam. O şey bizden bıkıp gitmeye karar verirse ne olacağını biliyor musun?
1: Umurumda değil.
6: Ödemeler kesilir, dava tekrar açılır ve evi kaybederiz. Buzdolabın kapağını kapat, faturamı kabartıyorsun. Ayrıca eve neden bu kadar erken geldin ki? Okulun yok mu senin?
1: O şey benim babam değil.
6: Nereye gittiğini sanıyorsun?
1: Bodrum'a.
6: Marşların yanına mı?
1: Buradan daha iyidir.
7: Sıradan Amerikalılar sadece çalışmak istiyor fakat gün geçtikçe inişten bu yana üretilen zenginlikten kopuk hissediyorlar.
8: Ben de o insanlara gidip pastadan payınızı alın diyorum. Wow, ticaret yapmak istiyor. İnsanlarla çalışmak istiyorlar. Hem unutmayalım ki teknolojileri zorla kazanmadı. Bunu biz istedik çünkü bizimkinden daha iyi. Bence bu girişimci içgüdülerine sahip olanlar için eşsiz ve heyecan
7: Hayır,
8: verici bir dönem.
7: Steve, girişimci olmak için berbat bir zaman.
9: Kötü bir şeyler içer misin?
8: Berbat bir zaman tabii ki.
9: Verileri gördüm, annene söylemem.
7: Onları ben de gördüm.
1: İnsanın Olur.
7: İşletmeleri eşi benzeri görülmemiş bir hızla kapanıyor.
8: Kötü yönetilen verimsiz insan işletmeleri eşi benzeri
1: Teşekkür
8: ederim. Görülmemiş bir hızla kapanıyor. Düşük kaliteli ürünler ve aşırı pahalı etiketler gittikçe yok oluyor. Buna yaratıcı yıkım deniyor. Ve bu da tüketiciye fayda sağlıyor. Bence bu çalıları budamaya ve kurumuş çayır otlarını ateşe vermeye benziyor.
7: Ben çiftlikte büyüdüm.
1: Yeni imajını beğendim Hunter.
9: Bak çiftlikte büyüdüm. Kes sesini. Çocuk sana iltifat etti. Alışmak için zaman gerekir ama haklı. O iyi yukarıda dış görünüş önemli diyordu.
1: Haklı.
9: Evet, duydun mu Hunter? Doğru. Bence Hunter'ın kariyeri ilerleyecek.
4: Baba, televizyon izliyorum.
8: Peki onları kim terk etti Susan, ha? Kim?
7: Bana göre bu ahlak...
9: Böyle şeyler yapan mankafalar bizleri de medeniyetsizmiş gibi gösteriyor. Hiçbir sorunu çözemeyecek.
4: Bir sorunu çözmesi gerekmiyor ki. İnsanlar çok öfkeli.
9: Aha. Birine öfkeleneceklerse kendilerine öfkelensinler. Rekabetçi bir ekonomide ayakta kalamamışlar işte.
1: Bir noktadan sonra rekabet olmaktan çıkıyor. Hakimiyet olmaya başlıyor.
8: Yeni kurulan girişimler ve teknoloji yatırımlar hala önemli fırsat.
4: Senden böyle bir şey duymak çok fena.
1: Anlamadım.
4: Annen gibi insanlar bizim gibi insanların üzerinde onlarca yıldır hakimiyet kuruyor.
9: Provokatörlük yapmama. Ev sahiplerini ve avukatları kastediyor.
1: Senin gibi insanların üzerinde annem gibi insanlar hakimi.
4: Evet, ben de öyle dedim zengin çocuk.
7: Neden oluyor?
1: İkimiz tarihimizin farklı versiyonlarını öğrenmişiz.
4: Evet, ama ben liseyi bitiremedim.
1: Evet, belli
4: Çocuklar.
1: Oluyor.
9: Lütfen.
4: Boş versene, işim olmaz.
7: Sanırım izleyicilerimizin kişisel sorunları görmezden gelmesi giderek zorlaşıyor.
9: Onun adına özür dilerim. Ne sinirleri bir hayli bozuk bu aralar.
1: O cahil biri.
8: Kendi dengesini zamanla kuracağını savunuyor.
9: Tamam.
8: Onlara göre devlet müdahalesi artık tamam. Bu dengeyi sağlamak daha da zorlaşıyor.
7: Evet, belki de haklısın.
8: Ve bu yüzden de bu tartışma giderek daha fazla kişinin ilgisini...
9: Bak ne diyeceğim, yukarıda gerçekten her şeyiniz güllük gülistanlıkken şikayet etmen biraz can sıkıcı.
1: Her şeyiniz güllük gülistanlık derken?
9: Yani ülkenize ait bir ev var, bir ebeveynin var, yaşayan gerçek bir bu var. Bak inan bana, aileme böyle bağlantılar kurma fırsatı sağlamak için sol bacağımı feda ederdim.
8: Bu kutlamalar sırasında hem kültürel etkinlikler hem de çeşitli toplum buluşmaları gerçekleştiriyor.
10: Geleneksel kutlamalarla ilgili haberler gelmeye devam ederken, biz de bu arada programımıza devam ediyoruz.

0: Baba?
1: Şşşt! Anneni uyandırma.
0: Burada ne yapıyorsun?
1: Sakin ol. Seninle konuşmak istiyorum evlat.
0: Bu saatte mi? Önce arayamaz mıydın?
1: Kafama vuracak mısın yoksa elindeki şeyi yere bırakıp benimle konuşacak mısın?

0: Haklısın. Aramam gerekirdi.
1: Ya da telefonlarımıza dönmeliydim.
0: Seninle paylaşacak güzel bir haberim olana kadar bekledim ve bu düşündüğümden biraz uzun sürdü.
1: Dur biraz, yavaş ol, yavaş ol. Kaliforniya'da olduğunu sanıyordum.
0: Doğru, oradaydım. Batı kıyısı kurudu. Ne zaman yeni bir işte bir yer edinsem, yeni iş tarzı dediklerimiz bir şekilde pazarı ele geçirip beni geride bırakıyor.
1: Belki fırsatım varken onlarla çalışmalıydım.
0: Öyle mi düşünüyorsun?
1: Ne düşündüğümü bilmiyorum.
0: Yani yukarıda mı yaşamayı yeğlerdin?
1: Öyle demedim.
0: Elbette tabii. Tabii ki öyle demedin. Yoksa böyle bir şey söylemek için babana çok benzemen gerekirdi.
1: Ne demek bu?
0: Yapış sehpa benzeri şeyin kölesi olmaktansa karton kulide yaşamayı yeğleriz demek.
1: Gerçekten de öyle görünüyor.
0: Evet.
1: İğrençler.
0: İğrenç şeyler demişken, bu nedir? Bu ne oluyor? Burada neler olmuş ha? Annen tıraş olmayı öğretmedi
1: mi? Baba, bu bir seçim.
0: Evet, orası kesin. Sadece şaka yapıyorum. İyi görünüyorsun. Çok iyi görünüyorsun. Büyümüşsün.
1: Burada çok şey değişti.
0: Bundan eminim. Şeya. Neti nasıl?
1: Çok iyi. Artık ona Neti demiyoruz. Ya Natalie ya da Net.
0: Net?
1: Evet.
0: Sizi gerçekten çok özledim. Söylesene. Annen başka birini mi buldu? Gerçi benim buna itiraz etmeye hakkım bile yok. Benden nefret ediyor mu?
1: Hemen dönerim.

0: Net.
1: Ne var? Neler oluyor?
0: Bilmiyorum.
2: Öğrencilerin dikkatine. Sizlerle harika bir haber paylaşmak istiyoruz. Bölge yönetimi hepinizin devrelerinde yeni ve kapsamlı bir müfredatı uygulamaya soktu. Yani artık okula gelmenize gerek kalmadı. Nasıl yani? Şimdi herkes evlerine dönebilir.
3: Ne kadar güzel bir gün. Yataktan çıkmak istemedim. Kahvaltı kalmadı mı?
4: Sanırım kalmıştır. Kahveni getireyim. Kızarmış ekmek kalmış. Oysa koca bir tabak tost ve geç kalkanlar için bir tabak çilek.
5: Laboratuvarlara karşı sert önlemler almak için hazırlanan kanun
6: tasarılarının
5: bugün yasalaştırılması bekleniyor. Hayvan hakları aktivistleri.
3: Sorun değil, sadece bir fincan kahve istiyorum. Bir de gazeteyi bulamıyorum.
4: Aa. İşte orada masanın üstünde tatlım.
6: Nereye gidiyorsun?
3: Tanrı aşkına hayatım, gazete şurada.
7: Öğle yemeği hazırlayacağım.
8: Ben görmedim baba.
3: Bebeğim, gazeteyi buruşturmadan okusan olmaz mı?
6: Otur.
3: Yani? Ricky koymuş.
8: Ben de görmedim baba.
3: O zaman kendi kendine bu hale geldi.
4: Madem geriye bir tek ben kaldım, suçumu itiraf edeyim bari.
6: Ekranda gördüğümüz aile. Onlar iyi bir insan ailesi. Maddi olarak üretken bir baba. Yavrularına bakan ve yuvayı temizleyen bir anne. Bizim evimizde altın çağı özgü insan deneyimini yansıtmalı. Bu yüzden senin yavrunun ve eşinin programını beğenmiştim.
4: Tabii canım.
6: Gülümseme. Kahkaha. Aşk.
4: Dediğin gibi olsun. Nasıl istersen.
6: Çok iyi. Paketim geldi.
7: Bir şey mi sipariş ettin?
6: Senin için.
8: Merhaba anne.
4: Merhaba canım.
8: Vay canına, pasta çok iyi görünüyor.

0: Artık gidebilir miyiz?
1: Ne acelen var? Zaten uzun süre evde olacağız.
2: Üste kaldırız.
0: Peki.
2: Biraz daha.
3: Sen daha çivi ver.
2: Buradan vidalayabiliriz.
4: Orada gördüm. Şuradan bastırabilir misin?
2: Evet, buraya dik, doğru.
4: Tamam.
2: Şimdi iyi oldu.

0: Evet.
1: Merhaba, ben Campbell'la görüşecektim.
0: Evet, benim.
1: Sizi Eder'in çorba kazanından arıyorum. Buraya özgeçmişinizi bırakmıştınız.
2: Biraz dinlenip gazete okumak istiyorum.
3: Bekle, gazeteyi sana getireyim.
4: Nereye gidiyorsun?
0: Ben dışarı çıkıyorum. Birkaç saate dönerim.
3: Nereye gidiyorsun?
4: Dışarı ne demek?
0: Yeni bir iş buldum.
4: Bunu açıkla.
0: Çalışmak, iş işte. Uzun zaman önce bir mülakata girmiştim. Az önce bir anda beni aradılar ve... hemen işe gelip yardımcı olmamı istediler ve ben gerçekten çok heyecanlıyım.
2: Tanrı aşkına, burada ne altlar dönüyor?
3: Bir şey olduğu yok.
2: Olamaz, mutlu yuvamıza ne oldu?
3: Bir şey olmadı, sadece abartıyorum.
4: Karımın bir işe ihtiyacı yok. Geçimimizi sağlıyorum.
0: Sen sağlamıyorsun. Bana ebeveynin para ödüyor. Bu saçmalıkla uğraşmama değecek kadar ödeme de yapmıyorlar. Bu yüzden...
4: Karım hiçbir
0: yere gitmeyecek. Hey, indir o kürekleri. Tatlım,
2: nerede olmak
0: lafımı henüz bitirmedim.
2: Hey, bir türlü
0: bu yüzden bu işi kabul edeceğim. Gerçi maaşı harika değil ama geçinmemize yetecektir. Ayrıca ben sizin insan kuklanız olmaktansa zar zor geçinmeyi ve çocuklarımın saygısını kazanmayı tercih ederim. Bu durum seni kızdırıyorsa gidip annenin koltuğunun altına gir, o da bize bir dava açsın. Ama şunu bil, senin eşinin hukuk diploması var. Sınıf birincisi olarak mezun oldu. Benden daha fazla para harcayabilirsiniz ama asla benden daha sıkı çalışamazsınız. Şimdi... Kibarca rica ediyorum. Lütfen çekil. Beni duydun mu? Ben seni çekmeden sen çekil.
4: Otur karım.
0: Tamam. Kes şunu. Sen kaygan şey. Vurma bana. Dur.
3: Düş kırıklığına uğrattın. Bir dakika.
0: Şimdi bunu izle. Bir daha bana o küreklerinle vurmaya kalkışma. Saygısızlık yapıyorsun. Bu dandik saçmalıkla uğraşmaktansa hayatımın sonuna kadar çorba içerim. Daha iyi. Kesinlikle. Yeter.

0: Biliyor musun? Bu gerçeği ne kadar çok düşünürsem onun kesinlikle yanımdan...
1: İyi misiniz?
0: O kadar emin oluyorum.
2: Bunu söylemen
1: efendim?
2: Biraz...
0: Evet. Oldukça eminim.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Üşüdük halkama.
9: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Uyandıralım! Üstün lezzet ödüllü Golf Araşım'ın süt oranı tam %81.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Karışımın süt oranı tam %81.

Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt ayran.
0: Gelsin süt ayran.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: gezdin?
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Anne?
1: Teşekkürler karım. Yavrularım, gününüz nasıl geçti?
2: Günümüz harikaydı. Okul kapalı olduğu için Zack'le birlikte satabileceğimiz şeyler aradık.
3: Affedersin tatlım. Bana bak, tek kelime etmeyeceksiniz.
0: Peki.
3: Anneniz kendini suçluyor olabilir. Ailemizin aradığı şeye daha uygun olduğunu gördü ve o bizi seçti. Geri almak istiyorsanız daha iyi hizmet sunacaksınız. Ama şu noktada biz daha üstün bir değer önerisi sunuyoruz.
1: Okul nasıldı?
0: Bugün tartışma götürmez. Zorladı.
3: Evet, dil kursuna güzel yazıldım ama okulla birlikte gerçekten çok zor oldu. Suçluluk duyuyorum.
1: Adın neydi?
3: Ama siz de bize aynını yapardınız.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: İşe aldın mı?
4: Evet hocam. Şuraya bak.
5: Sadece açıklamak istedim, ne?
0: Sence farklı bir aile olsa bile aynı evde olmaları durumunda anlaşma hala geçerli mi?
6: Shirley'e şikayet etmediği sürece sorun yok bence.
1: Şunu kes karım. Daha önce kestiğin gibi.
4: Sanırım onu sen zannediyor.
7: İnsanların hepsi onlara aynı görünüyor galiba.
6: Bunu onlara söylemezdim. Ücretsiz çocuk bakıcılığı çok güzel. Çorba içmek ister misiniz?
0: Evet.
6: Hadi gelin.
0: Ne yapıyorsun? Dur. Böyle bilekle, bilek hareketleri.

0: Burada ne yapıyorsun? Aha. İşte.
1: İnsan dünyasının geri kalanını keşfetmek için dışarı çıkmaya karar verdim. Caddeler ekranda gördüklerime hiç benzemiyor. Sanırım kayboldum.
0: İyi misin?
1: Evet. Bunu sen mi yaptın?
0: Evet.
1: Bunun ne amacı var?
0: Açıklaması çok uzun sürer. Bildiğimden ben de emin değilim. Hadi eve gidelim.

0: Uyuyorum.
1: Okulda bir şeyler oluyor. Senin duvar resminle ilgili.
0: Ne diyorsun sen? Ne demek istiyorsun?

0: Affedersiniz, affedersiniz. İzninizle.
1: Dinleyin. Biraz daha açılmanız gerekiyor. Bu size son uyarım.
2: Adam. Nedir bu?
0: Ben bilmiyorum.
3: Ufaklık dün senin duvar resmini gördü değil mi?
0: Evet.
3: Sanırım arkadaşlarını da getirmiş.
4: Tebrik ederim.
5: Campbell oğlu. Bu insan sanatının yaratıcısı sensin.
0: Evet benim.
5: Bu insan sanatı konusunda en önemli uzmanlarımızdan ve koleksiyoncularımızdan biri.
0: Merhaba, ben Adam.
5: Şimdi insan sanatınız hakkında birkaç kelimelik bir açıklama yapacaksınız.
0: Evet, tabii, elbette. Sanırım sadece son zamanlarda çok şey atlattım. Ben de içimdekileri dışa vurmak istedim, bilirsiniz. Hani geçmişi geride bırakıp dünya ile yüzleş derler ki dünya istediğim gibi değil. Olduğu gibi. Çünkü biz... Buraya geldiğinizden beri çok şey kaybettik. Ama birçok şeyin de üstesinden geldik. İşte bu... Sanırım açıklaması bu. Bu benim anıtım. İnsan direncine ithafen.
6: Genç kişi, sizin gibi yetenekli bir sanatçının bu kasvetli harabede sıkışıp kaldığını görmek üzücü. Çalışmalarınızı daha da geliştirmek ve bölgemizin tamamına yaymak adına sizi resmi yerleşik sanatçımız olarak görevlendirmek isteriz. 1 yıllık sözleşme ve $2.700.000 maaşla başlayalım.
4: Yok.
2: Aman Tanrım.
4: Çok zengin olacaksın.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.

0: Beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
1: Konuşmamıza gerek yok. Sadece yemeğini ye.
2: Şu anda 16 izleyiciniz ve toplam 13 var dolarınız gününe. Var.
3: İnanamıyorum. Muhteşem.
4: Kesin sesinizi.
5: Tamam. Tamam.
3: Çok iyi.
5: Keşke sessiz kalacak kadar onurlu olsalar.
1: Baba.
0: Daha iyi hissetmenizi sağlarsa Bay Marsh, bence onun duvar resmi berbat. Chloe turuncu çizmiş.
5: Ancak şöyle daha iyi hissederim. İkinizin izleyicisi çok olursa.
1: Bana izin verir misiniz?
6: Uzun zamandır bir kağıt üzerinde bu kadar çok sıfırı bir arada görmemiştim.
7: Bu bir şaka olmadı değil mi?
6: Hayır, şaka değil. Sonunda yaptığın işte ne kadar iyi olduğunu birinin görmesidir bu. Adam, seninle gurur duyuyorum. Gel buraya. Seninle gurur duyuyorum.
7: Teşekkür ederim.
6: Şimdi o özel şişeyi çıkarıp buraya getireceğim.
7: Kutlama.
6: Evet,
7: mı?
6: Sen ve ben bunu kutlayacağız tatlım.
7: Ne o? Pek mutlu görünmüyorsun.
8: Mutluyum. Senin adına mutluyum.
7: Net, bu benimle ilgili değil. Bu bizimle ilgili.
8: Biliyorum. Keşke gitmek zorunda kalmasan.
7: Ama sadece birkaç ay. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim. Ne?
8: Hiç. Sanki bunu daha önce de duymuştum. Bir yerde.

0: ardından bir diğer gemimize götürüleceksin. Ve orada insan sanatının bir başka eseri üzerinde çalışmaya başlayacaksın. Seni 12 galaksiye göndereceğiz. Her birinde yeni bir sanat eseri tamamlayacaksın. Ardından çalışmalarını kopyalayıp sistemlerimizin her birinde satacağız. Çok yakında ortak refah ittifakımızdaki türlerin her biri insan sanatının şiirsel ve ilkel beşeriliğinden etkilenecek.
1: Tabii.
0: Ama önce Campbell Genci ilk eserinin önünde kısa bir konuşma yapacaksın.
1: Yani dünyada mı?
0: Dünyada değil, burada.
1: Tüm duvar resmini yeniden mi yaptınız?
0: Yeniden yapmadık. Onu buraya naklettik. Ve net olması için küçük düzeltmeler yaptık.
1: Düzeltme mi?

0: Kadir, onlara çalışmalarından bahset. Bizim gelişimizin barbar doğanı alt etmeni nasıl sağladığını ve bu güzel sanata nasıl katkıda bulunduğunu anlat.
1: Ben... Ben başladığımda...

0: Lanet olsun. Dışarıda ne haltlar dönüyor ha?
1: Oh, bebeğim, bebeğim. Ne var? Ne var? Ne oldu? Söyle.
2: Yapamadım anne.
0: Bu da ne demek?
2: Ben yapamadım. Parayı reddettim. Hepsini kaybettik.
3: Olamaz. Üzgünüm. İyi misin? Neler oluyor? Sen iyi misin?
2: Üzgünüm. Her şeyi mahvettim.
4: Bet, sus şunu.
0: Asıl sen sus. Curtis, git yat hadi. Meraklı ukala.
1: Bak. Bebeğim, bana bak. Bana bak. Hiçbir şeyi mahvetmedin. Tamam mı? Sen olman gereken yerdesin. Gel.
3: Hadi.

0: Flex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
3: Yaptım bile.
2: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak.
3: Tıpkı iş cep gibi.
2: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
3: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
2: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
5: Ah, yine başlıyoruz.
2: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
3: Geldik, geldik.
2: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Benim bankam İş Bankası.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çapı dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Buz gibi eşsiz kahve.

0: Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: El ev güzel istikballe.
3: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
4: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Bu salı binde Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 169 lira. Fairy sıvı sabun 99 lira.
15: Bim bim bim, kalbimle benim bim bim.
16: Getir yazın ve %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
15: Getir, bir mutluluk getir.
17: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Döndün mü?
1: Burada ne yapıyorsun?
0: Uyuyamadım. Aylarca yukarıda kalacağını sanıyordum.
1: Evet, kalacaktım. Fikrimi değiştirdim.
0: Duvarı söktüklerini ve alıp götürdüklerini gördüm. Korkunçtu.
1: Evet.
0: Yaptığın şey çok güzeldi. Öyle yapmamalıydılar.
1: Teşekkür ederim.
0: Üzgünüm.
1: Senin suçun değil.
0: Hayır, genel anlamda söylüyorum. Üzgünüm.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyelim.

0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Life. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Dur. Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
9: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
9: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Resim mi yapacaksın yoksa orada öylece durup gökyüzüne mi bakacaksın?
1: Koşulların oluşmasını bekliyorum.
0: Sadece senin gibi depresif bir ezik gökyüzüne bakarak bulutları bekler.
1: Işığı inceliyorum. Bulutlar daha ilginç.
0: Orada boş boş beklerken bana yardım etmeyi düşünür
1: evet,
0: müsün?
1: Evet ama oradan çıkan hiçbir şeyi yemem ben.
0: Nedenmiş o?
1: İnternette bitkilerle ilgili bir saat bir şey okudun diye gerçek bir bahçıvan olamazsın. Geçen haftaki fesleğenin tadı klor gibiydi.
0: Ne yani? Yörüngenin bir yerinde baskı makinesinden çıkan yiyecekleri mi yemek istersin?
1: En azından kötünün iyisi. Orada bir şey var.
0: Bu arada annem üzgün görünüyordu. Birlikte iş aramaya çıktığınızda kötü bir şey mi oldu?
1: Çok yorgun.
0: Bir iş buldu mu peki?
1: Bulacak. Sen sebzelerini dik. Odaklanmaya çalışıyorum. Şaka yapıyorsun. Hani doğuya doğru ilerleyecekti?
0: Evet, sanırım bu farklı.
2: Hey, başka bir yere park et! Burada insanlar yaşıyor!
3: Çantamı versene.
4: Bazılarınızın yaşı bunu hatırlayacak kadar büyük olmayabilir ama ilk temastan önceki yaşam son derece zordu. Neredeyse her insan hayatının büyük bölümünü çalışarak geçiriyordu. Ve teknolojimiz olmadan temel ihtiyaçlarınızı, yaşam alanınızı yavaşça yok ederek üretebiliyordunuz. Belki daha önce müdahale etmeliydik ama keşif filomuz 1953 olarak adlandırdığınız yıldan beri sizi izliyordu ve biz türünüzle ilgili yabancıları kucaklamaya pek de istekli olmadığınızı çoktan öğrenmiştik. Ama 5 yıl önce bugün nihayet gemilerimizi indirip kendimizi tanıttığımızda elbette bazılarınız garip göründüğümüzü düşündü ve hükümetinizden birkaçı bizi uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Fakat ileri görüşlü iş adamlarınız zenginlik oluşturma ve endüstriyel verimlilik için size getirdiğimiz fırsatları gördü. Böylece insanlık evrenin geri kalanıyla birlikte yeni bir refah çağına girmiş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir kez daha benim adım... Sizi daha yakından tanımak için can atıyorum. Şimdi devrelerinizi çıkarabilirsiniz.
5: Pekala. Yeni müfredatınız bu. İngiliz edebiyatı yok. Bundan böyle Wolf kültürü ve tarihi öğreneceksiniz. Evet, artık yeni öğretmeniniz olacak.
6: Aa.
5: Evet, lütfen. Çocuklar, anlaşılan benim küçücük maaşım okul için çok büyük bir yük olmuş. Sizin kafanızda tahmin ettiğinizden çok daha düşük bir maaş.

0: Polis danışmanı, ofisten bekleniyorsunuz.
1: Burada yeni misin?
2: Bugün başladım.
1: Fark ettim. Benim sınıfımdasın. Bay Stanley'nin.
2: Eskiden Bay Stanley olarak bilinen hologram.
1: Evet. Ben Adam.
2: Chloe. Banlieue'de mükemmel bir evimiz vardı. Ta ki Vav üstüne kompleks inşa edene kadar.
1: Çok gıcık.
2: Evet. Etrafımızdaki arazilerin hepsini aldılar. Babam direnen son kişiydi ama enkaz o kadar kötüleşti ki sonunda sattığında buraya gelmek için benzin paramızı bile zor karşıladık.
1: Yok artık. Peki neden burası? Şehirde akrabalarınız falan mı var?
2: Evet. Bir süre amcamlarda kaldık. Teknik olarak hala orada kalıyoruz. Çünkü bölge sınırları içinde ve okula gelebiliyorum.
1: Dur biraz. Neden teknik olarak?
2: Çünkü geçen hafta evleri su baskınına uğradı. Taşınmak zorundaydık.
1: Ayaksı, üzüldüm. Şimdi neredesiniz?
2: Bir orada bir buradayız. Paramız olduğunda motelde kalıyoruz.
1: Motelde kalamazsınız.
2: İyi bir öğretmen miydi?
1: Evet sanırım. İşinden nefret eder gibi bir hali vardı ama demek ki çok önemsiyormuş.
2: Bu tür olaylar çok yaygınlaştı.
1: Biliyorum. Hey, bu gece kalacak yeriniz var mı?
2: Bir yer buluruz işte.
1: Aklıma acayip bir fikir geldi.

0: Ne kadar minnettar olduğumuzu anlatamayız Bayan Campbell.
1: Gerçekten.
2: Yardımcı olduğumuza sevindim. Adam'ın empati duygusu gerçekten çok yüksektir.
3: Ben çocuk değilim anne.
0: Bilmenizi isterim ki biz arabasında yaşayan o ailelerden biri değiliz.
1: Baba.
0: Bir süre öncesine dek oldukça iyi bir birikimimiz vardı. Hepsini Vuva'ya yatırsaydım, şu anda harika bir servetimiz olurdu.
2: Doğrusu hiçbirimiz hazırlıklı değildik. Şimdi ise duruma uyum sağlamalıyız.
0: Tabii, doğru. Tabii, duydun mu Andır?
3: Evet, duydum.
1: Her neyse, sonunda gerçek bir masada oturup gerçek yemek yemek çok güzeldi.
4: Bu gerçek yemek değil.
1: Hunter.
4: Değil. Nasıl yapıldığını biliyorum. Sentetik inek hücrelerini bir kalıba yerleştiriyorlar. Ve çoğaltıyorlar. Metrelerce.
0: Yeter.
4: Kilometrelerce. Hey.
0: Nasıl yaptınız bunu? Çok lezzetli.
5: Peki ne kadar kalacaksınız?
3: Ned, çok kabasın.
5: Neden kabaymışım?
3: Chloe'ye ihtiyaç duydukları sürece kalabileceklerini söyledim.
2: Oh, tamam.
3: Nasılsa bodrum katını hiç kullanmıyoruz.
0: Bayan Campbell, paramız olduğu anda kira ödemeye başlayacağız.
2: Sadece bir gece kalacaklarını söylemiştin.
3: Anne, bir üst geçidin altında arabanın içinde uyuyorlardı.
2: Geçitlerin altında uyuyan birçok insan var Adam. Hepsi bodrumumuzda kalamaz.
3: Neden olmasın? Gerçekten yerimiz varsa neden olmasın?
2: Şu an geçitlerin altına gidip onlardan daha fazla yardıma ihtiyacı olan 10 aile bulabilirim.
3: Tamam, tabii ki ama hiçbirinin çocuğu benim sınıf arkadaşım değil.
2: Teşekkür ederim Chloe.
1: Rica ederim. Yemek için çok teşekkürler, çok lezzetliydi.
2: Afiyet olsun.
1: Yemek tuhaf geçti.
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sen bir şey yapmadın.
1: Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
3: Bir planım yok. Neden?
1: Benimle hurda toplamaya gelir misin? İşin püf noktası çöp sahası olarak kullandıkları yeri bulmak. Genelde böyle bir yer oluyor işte. Kötü olan kısmıysa yalnızca büyük düşüşten sağlam kurtulan şeyleri toplayabiliyorum.
3: Evet, yukarıdakiler böyledir işte. Eşyalarının yok edilmesini yoksul birinin oturma odasında kullanmasını tercih ederler.
1: Anlaşılan yukarılara gitmişsin.
3: Hayır, ama gitmek üzereydim bir kere.
1: Gerçekten mi? Nasıl?
3: Babam emlak geliştiricisiydi. Ve ortağıyla birlikte bir Wu firmasından taşeronluk yapmaları için teklif almışlardı. Yani yukarı taşınacak insanların konutlarını tasarlamak için.
1: Ciddi misin?
3: Evet. Ama babam teklifi reddetti.
1: Neden?
3: Gururlu bir adamdı. Şartların adil olmadığını düşünüyordu. Bence zenginliğin buradan yukarıya ne kadar hızlı göçeceğini pek anlayamamıştı aslında.
1: Peki şimdi nerede?
3: Babam mı? Babam Kaliforniya'da.
1: Ne yapıyorsun?
3: Çizim yapıyorum.
1: Beni mi çiziyorsun?
3: Sakıncası yok ya. Evet. Babamın batı yakasına karşı bir zaafı var. Burada işler kötüye gitmeye başlayınca oranın geçim sağlanabilecek son yer olduğuna ikna oldu. Yeni bir başlangıç yapıp bize para göndereceğini düşündü.
1: İşe yaradı mı?
3: Ona sormalısın. Ama sormak için de önce onu bulmak zorundasın tabii.
1: Affedersin Adam, konuyu açmak istememiştim ben.
3: Hayır hayır, hiç sorun değil. Acaba az önceki gibi tekrar bakabilir misin lütfen?
1: Ne?
3: Sen şey gibiydin, öyle bir bakışın vardı ki yukarı bakıyordun ve tekrar bakar mısın?
1: Böyle mi?
3: İşte böyle.
1: Adam.
3: Hazır mısın?
1: Evet.
3: Dalga geçmeyeceğinden emin misin?
1: Evet.
3: Pekala. Başlıyoruz. Şu an çok gerginim.
1: Hadi ama Adam.
3: Şu işi baştan yapsak olur mu?
1: Göster havlu falan hadi. Olmadı.
3: Tamam.
1: Aman tanrım.
3: Bu iyi bir aman tanrım mı, kötü bir aman tanrım?
1: Çok iyi. Çok çok iyi. Oldukça gülünç ama aynı zamanda bana benziyor.
3: Gerçekten beğendin mi?
1: Gerçekten beğendim.
3: Sana vermek istiyorum.
1: Ciddi misin?
3: Evet. Sonuçta bu duvarlara asacak bir şeye ihtiyacın var.
1: Bu benim için yapılan en güzel şey olabilir.
3: Ne diyor oradan?
1: İkinci en iyi de olabilir.
3: Birincisi ne?
1: Seni kıskandırmak istemem ama sınıfımda bir çocuk var ve tüm ailemin evinde kalmasına izin verdim.
3: Ya öyle mi?
1: Hı hı.
3: Anlaşılan oldukça gayretli biri ha?
1: Aslında son derece nazik biri ve akıllı.
3: İşte şimdi kıskandım.
0: Chloe?
1: Evet.
0: Merhaba Adam.
3: Nasılsınız Bay Marsh?
1: Ne oldu?
0: Şey diyordum. Bu kulak çubuklarımı bir yere mi koydun acaba?
1: Hayır.
0: Bulamıyorum da.
1: Peki, bol şans.
0: Resim de ilginçmiş.
3: Teşekkür ederim.

0: gerçekten
1: öyle. Peki, bu eşyaları çaldınız mı yoksa...
2: Bulduk.
3: Alacak mısın?
1: Keşke alabilsem. Çok az param var ama biraz yardımcı olabilirsiniz.
2: Burada hayır iş yapmıyoruz. Ya parayı ödeyin ya da müşterilere yer açın.
1: Hangi müşterilere?
2: Özür dilerim. Sanırım çuvalladım.
3: Sorun değil.
2: Evet bence sorun. Size kira ödemeyi çok istiyorum.
3: Kafana takma.
2: Hiç olmazsa ısınma faturasında.
3: Gerçekten sorun değil. Bizim bile payımızın olacağını sanmam. Soğuk bir kış olabilir.
2: Bana yardım ettiğin için çok naziksin.
3: Şey ya, yapacak bir şey bulunur.
2: Hey aslında biz bir flört programı çekmeyi düşünebiliriz bence.
3: Ne?
2: Bilirsin hani devreleri yayın almak yerine yayın yapmayı ayarlıyoruz. Randevuların sırasında seni izliyorlar. Aslında izlemek için para ödüyorlar ve direkt hesabına gönderiyorlar. Bunu hiç duymamış mıydın? Pekala bak. Şimdi onların kültüründe flört yok. Onlarda aşk yok. Eşeysiz olarak ürüyorlar, tomurcuklanırlar. Romantik şeyleri oldukça ilginç ve egzotik buluyorlar. Şey, neyse öylesine düşündüm.
3: Sence bu biraz garip olmaz mı?
2: Olmaz. Seninle birlikte olmam garip değil hatta. Bunun tam tersi bence.
3: Evet, ben de aynı şekilde hissediyorum.
2: Bu yüzden seninle iyi bir flört programı yaparız. Şimdi bundan bahsediyoruz.
3: Evet ama ilişkinin doğal biçimde gelişmesini istemez misin?
2: Yine de doğal biçimde gelişebilir. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi.
3: Peki nasıl işliyor?
4: Şu anda 0 izleyiciniz ve toplamda 0 dolarınız var.
2: Avuçların terlemiş.
3: Biliyorum. Affedersin.
2: Özür dileme. Aslına bakarsan bu iyi bir şey.
3: Neden?
2: Çünkü bu şey o an yaşadığın her şeyi algılıyor. Görsel, işitsel ve dokunsal. Muhtemelen gerginliği de hissediyor. Böylece daha sürükleyici olur.
4: Şu anda 0 izleyiciniz ve toplam 0.13 sentiniz var.
2: Gözlerin çok güzel. Biliyor muydun?
3: Teşekkür ederim.
2: Ah, kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Bunu görmek istemezler, iç karartıcı.
3: Tüm bunları görmek istediklerinden emin misin?
2: Yorum yapmaya devam edersen zaten istemeyecekler. Hadi gevşe biraz. Kendin ol.
3: Böyle denmesinden nefret ediyorum.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Yani sanırım başka biri olmayı yeğlerdim.
2: Öyle mi?
3: Evet, herkes yeğler.
2: Adam, kendin olmak için çabalamana gerek yok. Bir yetenek değil ki. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece var oluyorsun. Nefes al. Hadi benimle birlikte nefes al.

0: İşte böyle.
1: Şu anda 6 izleyiciniz ve toplam $4.76 var.
0: Özür dilerim. Bugün sana kötü davrandığım için özür dilerim. Diğerlerinin yanındayken söylediklerime kulak asmamalısın. Kimse, hiç kimse samimi davranmıyor.
2: Evet.
0: İşte böyle.
1: Şu anda 6 izleyiciniz ve toplam $4.76 var.
0: Özür dilerim. Bugün sana kötü davrandığım için özür dilerim. Diğerlerinin yanındayken söylediklerime kulak asmamalısın. Kimse, hiç kimse samimi davranmıyor.

0: 239 dolarınız var.
1: Bunu neden yaptın?
2: Canım öyle istedi.
1: Dudakların yumuşacık.

0: Evet, evet öyle.
1: Gerçekten çok lezzetli.
0: Güzel mi, beğendin mi?
1: Evet, çok güzel.
2: Aman tanrım. Gerçek et yemeyeli uzun zaman olmuştu.
3: Biliyorum, tadını bile unutmuşum.
4: İki küçük girişimcimize. Çok karlı bir hafta ya.
5: Baba, yayın sırasında yayınla ilgili konuşmamalısın. Çünkü inanırlığı mahvediyor.
6: Alnınızdaki şeyler de yemeği mahvediyor. O yüzden hemen çıkarın.
5: Ailece yemeğe oturmak ne kadar güzel. Değil mi Adam?
0: Elbette.
5: Ailece yemeğe oturmak en çok değer verdiğimiz insan ritüellerinden. Bu ebeveynler ve çocuklar
0: arasındaki
5: böyle
0: şeyleri açıklaması takipçilerimiz arttırıyor.
5: Böyle bir yemek sırf beslenmek değildir. Bu ritüel birbirimize olan sevgimizi de ifade ediyor.
2: Bunu şimdi yapmak zorunda mısın Chloe?
5: Hayır, zorunda değilim. Durdurayım mı sizce?
2: Hunter'ın yemek masasında devrelerin olmaması fikrini destekliyorum. Bu kuralı derhal uygulamaya koymaya ne dersin?
5: Tabii, affedersiniz. Kısa bir ara verelim ve yemekten sonra döndüğümüzde ne yapacaktık?
0: Mezuniyet elbisesini seçecektik.
5: Mezuniyet elbisesi seçeceğiz.
7: Şu anda 87 izleyiciniz ve 308 dolarınız var.
8: Bizi endişelendirmek istemiyorum.
9: Bu geceden sonra hiçbir şey beni endişelendiremez.
8: Anlıyorum. Gerçekten.
7: Şu anda 62 izleyiciniz ve...
0: Belki bir süre bunları takmasak daha iyi olur.
5: Neden?
0: Ne bileyim, bunlar olmadan neredeyse hiç zaman geçirmiyoruz.
5: Biliyorum, bu başarılı olmamızın en önemli payı. Değil mi?
0: Evet.
8: Hiç sorun değil, ben hallederim.
0: Sanırım kimse izlemeden benimle vakit geçirmek istiyor musun? Bilmek istiyorum.
8: Ne düşündüğünü bilmek ister misin?
5: Adam.
0: Gerçekten çok merak evet.
5: ediyorum. Bir hafta önce hayatımda hiç iyi bir şey yoktu. Hem de hiç.
8: Burada olsa şu anda aynı...
5: Dünyada iyi hiçbir şey kalmadığını düşünmeye başladım. Sonra seni buldum.
9: Her şey için teşekkür ederim.
10: Beşinci derse geçelim. En yakın restoran nerede? Özür dilerim. Saygısızlık yapmak istemedim.
6: Baba, o sesi nasıl çıkaracağımı bile bilmiyorum. Vücudumun hiçbir yerinden o ses çıkmaz. Üzgünüm.
4: Elbette denemezsen çıkmaz ki. Hadi gel. Şunu tekrar deneyelim.
10: Özür dilerim. Saygısızlık yapmak istemedim.
2: Affedersiniz.
4: Merhaba ben.
2: Bu nedir?
4: Projelerden birinde kişisel bakım pozisyonu için bir iş ilanı varmış ama Hunter'ı geri çevirdiler. Çünkü sadece WoW dili konuşanları istiyorlar. Ben de bir daha bunun olmaması için dil dersleri öğrettim, onu buldum.
2: Anlıyorum. Belki bir dahaki sefere benim bilgisayarımı kullanmadan önce bana sorabilirsin.
4: Özür dilerim.
6: Bilgisayarımız yok yani.
2: Yani?
6: Kullanmamıza izin vermek temel bir insanlık görevi.
4: Tamam Hunter.
2: Nasıl Hunter yetiştirildiğini sadece... bilmem ama bu evde sana ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izin istemek temel bir nezaket kuralıdır.
10: Dersiniz bitmek üzere. Devam etmek ister misiniz?
4: Oğlumun önünde beni küçük düşürmesen olur mu acaba?
2: Anlamadım.
4: İzin istemeliydik ama bu bana saygısızlık etmen gerektiği anlamına gelmez.
2: Nasıl bir saygısızlık ettim?
4: Nasıl yetiştirildiğini bilmem. Evet. Beth karşında onu yetiştiren adam var.
2: Seni aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. Niyetim bu değildi.
4: Bu hale düşeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu beş parasız çocuklarımı sürükleyerek ve kızımın gelirine güvenerek bir bodrum katında yaşama durumu.
2: Ne alakası
4: ben
2: var şimdi?
4: Ben konuşurken lafımı kesme. Benden daha iyi değilsin. Evet. Daha akıllı değilsin, daha güçlü değilsin. Sadece daha şanslısın.
0: Anne, neler oluyor?
2: Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Biz size iyilik yapıyoruz.
4: Artık kiranı ödüyoruz. Sen burada kızıl aç değilsin.
0: Hey, sakin ol.
2: Burada yaşamak sana bu kadar ağır geliyorsa ne yaparsın?

0: Biliyor musun, hemen bütün çer çöpünü toplarsın ve buradan ardına bakmadan defolup gidersin.
1: Dur, böyle kirli bir dil kullanmana hiç gerek yok.
2: Sen avukat değil miydin?
0: Hukuk doktorası ve işletme lisansı. Duvardaki plakete bak. Bunlar senin cipslerin değil Hunter.
2: Ne demek senin değil? Benim demedim zaten. Benim cipslerim değil ki.
0: Sus. Bence evde son derece net ve çok basit kurallar belirlemeliyiz. Hep birlikte.
3: Zengin yaş.
4: Bir kelime daha duyarsam yemin ederim.
1: Onu rahat bırak Loy.
4: Beth zengin değil. Burada hiç kimse zengin değil.
3: Ama yine de kocaman bir evi var. Dinle, yukarıdaki var ya, zenginler işte öyle davranır. Biz onun için evsiz insanlarız. Babamın muhasebeci olmasının önemi yok. Biz bir avuç serseriyiz. Bilgisayar klavyesini pis ellerimizle kirletmemizi istemiyor. Bizi çok küçümsüyor. Bizim buradan gitmemiz gerek.
4: Bundan daha iyi şartlarda bir yer bulamayız.
3: Ne? Para için o ezikle öpüşmekten mi?
4: Belki de mesele para değildir Hunter. Belki de ondan hoşlanıyor, onu öpmek istiyorumdur.
3: Ondan düşündün hoşlanıyorsun. En berbat kısmı da bu bence.
4: Ne demek bu?
3: Demem o ki seni ve aileni bodrum katına kilitleyen bir çocukla aşk meşk oyunu oynuyorsun.
1: Yeter! Lütfen artık sadece yemeğimizi yiyelim.

0: Çek elini üzerimden.
1: Ne yapıyorsun?
0: Hey! Çekil şuradan.
2: Şu anda 49 izleyiciniz ve toplam 207 dolarınız var.
3: Hoş görünüyorsun. Takımı nereden aldın?
4: Şimdi babamın.
3: Şey, sana çok yakışmış.
4: Evet, işimi görüyor.
2: Şu anda 62 izleyiciniz ve toplam 238 dolarınız var.
4: Çok güzel görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
4: Şey ya, ebeveynlerimizin arasında olanlarla ilgili konuşmalıyız.
3: Hey! Hey! İğrençliğinizi gözümün önünden çekin.
5: Asıl sen gözümün önünden çekin.
3: Bizim fikirlerimizi çalmak yerine kendi fikirlerini üretmeye ne dersin?
6: Flört programlarını sen keşfetmedin salak.
3: Affedersin.
4: Hayır, sorun değil. Demek istediğim şey, bizimkiler o tartışmayı yaşadıktan sonra aramızda bir tuhaflık var.
3: Başka bir zaman konuşsak.
4: Peki.
2: ...87 izleyiciniz ve toplam 308 dolarınız.
4: Ama hayır, çünkü sen çok tuhaf davranıyorsun. Belki de bunları çıkarıp
3: konuşmalıyız. Demek ben tuhafım. Hata benim.
4: Böyle davranma, sorunu çözmeye çalış.
3: Sen sorunu çözmeye çalışıyorsun. Onlara her şeyi açıklamaya çalışan benim. Ama bunu yaptığım için deli gibi hissetmemi sağlıyorsun. Tüm bunlar sana acı veriyormuş gibi.
4: Evet, belki de bana acı veriyordur.
3: Neden böyle söylüyorsun?
4: Seninle çıkmak değil tabii. Ama bunu uzaylıların önünde yapmak, sence bu eğlenceli mi?
3: Ne düşünüyorum
4: mi?
3: Biliyor musun?
4: Ne?
3: Bence konuyu kapatıp dans etmeliyiz.
4: Peki.

0: Evet sevgili Dimes Kulvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Her şeyi kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
9: Break. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
20: ...24 yıl sonra... biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
21: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
22: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
23: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maxi puan yağmuru gibi düşüyor.
24: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
23: 10.000?
24: Evet.
23: Okey, Maxi'nin oğlu. Okey.
24: O zaman...
23: Gelsin müzik.

0: Kankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartı mı
2: değil? Şu anda 17 izleyiciniz ve toplam 13 dolarınız var.
3: Okul ne harika bir yer, öyle değil mi?
4: Elbette. Ders aralarında vakit geçirmek için harika bir yer.
5: Adam Campbell, Chloe Marsh.
6: İkiniz adına bir mektup geldi.
3: Nedir bu?
6: Üzerinde İnsan Yayın Standartları Komisyonu yazıyor.
7: Tamam. Anlaşılan burada yazan...
3: Tercüme edemeyeceğini söylemiştim.
4: Vuv dilini bilen başka biri var mı?
7: Hayır, okumayı biliyorum ama bunu nasıl nazikçe söyleyeceğimi...
3: Ne? Söyle gitsin.
7: Sanırım ikinize dava açılıyor.
3: Ayağını vurmayı keser misin?
4: Tamam, sakin ol. Bize bir şey olmayacak.
3: Nasıl olacak o?
4: Ne demek nasıl olacak? Belli ki yanlış anlaşılma
3: olmuş. İnsanlar yanlış anlaşılma yüzünden başkasına dava açmazlar.
8: Şu anda Birleşik Devletler hava sahasından çıkıyor ve uluslararası hava sahasına giriyorsunuz. 113 numaralı otonom bulut merkezine yaklaşıyoruz.
9: Merkez içim alanında sizi bekleyen bir şoför var.
4: Şoför mü? Peki ya, yani ne kadar süredir...
10: Ne zamandır çok onunlayım.
4: Evet, adı o.
3: Şey mi dediniz, Swohi?
10: Shirley de diyebilirsiniz. Doğru telaffuz edemeyenler için. Ve bir yıldan uzun süredir onunla çalışıyorum.
4: Daha önce şoförlük yaptınız mı?
10: Hayır, bundan önce beyin cerrahıydım.
3: Şaka yapıyorsun.
4: Beyin cerrahı mı?
10: Alanında çok tanınmış biriydim. Bu yüzden bu pozisyon için yeterliydim. Güçlü bir insanı şoför olarak tutmak moda. Şoföre ihtiyaçları yok. Arabaya ihtiyaçları yok. Diğer sistemlerde olduğu gibi kendi kendine uçan araçlarla ortalıkta dolaşabilirler. Ama burada. Buradakiler böyle yapıyor. Çok havalı.
4: Ne yani, bir cerrah olarak artık işin falan kalmadı mı? Burada ameliyat edecek kadar zengin insan yok mu?
10: Varsayımlarından hiç hoşlanmadım dostum.
4: Üzgünüm.
10: Ameliyat edecek insanlar hala vardı. Ama başlangıç maaşım cerrah olarak en iyi yıllarımda kazandığımın 5 katı. Bakmam gereken çocuklarım var. Her neyse. Geldik.
3: Bekle. Nerede?

0: Biz oraya mı?
1: Evet. Gel sana yardım edeyim.
0: Hayır, hallederim.
2: Oh. Direkt göz temasından kaçının. Bu onları ürkütüyor.

0: Biz mektubunuzu aldık.
1: Programınız bir süreliğine oldukça keyifliydi.
2: Teşekkür ederim.
1: Hatta benim yavrularım bile düzenli olarak izlemeye başladı.
0: Ne güzel.
1: Ancak izleyicilerinizi son zamanlarda kandırdığınız açıkça ortaya çıktı.
2: Ne?
0: Kandırmak mı? Ne demek istiyorsun?
2: Evet.
1: Programınızın adı Adam ve Chloe Aşık.
2: Evet, doğru.
1: Ancak siz aşık değilsiniz.
2: Bunun doğru olduğundan emin değilim.
1: Kesinlikle doğru.
0: Siz nereden biliyorsunuz? Kalbimizden geçeni bilemezsiniz.
1: Bayan Marsh. Ben sadece insan hukuku konusunda değil, insanların çiftleşme gelenekleri konusunda da uzmanım. Siz doğmadan önce bu konularda çalışmalar yapıyordum. Dizinizin başında birbirinize aşık olabilirsiniz ama artık değilsiniz. Biyolojiniz sizi ele veriyor. Artık karşı tarafın yanında yanaklarınız kanla dolmuyor. Avuçlarınız artık sıvı üretmiyor. Birbirinizin elini tutarken merkezi kan dağıtım organınız artık daha kısa aralıklarla kan pompalamıyor.
0: Peki bu konuda ne yapabiliriz?
1: Aldığınız ödemelerin tamamını geri ödemenizi istiyorum.
0: Bir dakika.
2: Bunu yapmamız mümkün değil. Sadece geçinmek için kazandığımız her şeyi harcadık.
1: O zaman sizi mahkemeye vereceğim ve ikinizin de ailesi yaklaşık 6 nesil boyunca borçlu olacaklar.
2: Tamam, o aşkı geri kazanabiliriz. İlişkimizi gözden geçirmemiz için bize zaman verin, öyle değil mi?
0: Evet. Evet ama ya buna en baştan başlasak ve programa devam etsek? Ama başkalarıyla yapsak?
2: Önce bana söylemek aklına gelmedi mi? Birebir konuşsaydın.
0: Özgünüm ağzımdan çıktı işte.
2: Öylesine mi söyledin?
0: Bilmiyorum.
2: Bence öyle demek istemedin. Sanırım ikimiz de sahip olduğumuz şeyin hayatımızdaki tek iyi şey olduğunu biliyoruz. Bundan vazgeçmek hata olur.
0: Bir şeyler bitti Adam. O şey bu konuda haklıydı. Hem sen de aynı şekilde hissediyorsun.
2: Tamam peki evet ama bu ailelerimiz arasındaki olaydan kaynaklı.
0: Nasıl?
2: Hallederim. Bilmiyorum ama yaparım. Ben...
0: Bak her şey artık çok karmaşık. Hem ayrıca bana kalırsa iş ortaklığımızı arkadaşlığımızdan ayırmamız çok daha mantıklı olur.

0: Biz hiç arkadaş olduk mu? Ben senin için sadece bir basamaktım. Zirveye tırmanırken üzerine basacağın herhangi bir kafa.
1: Sen hiç sokakta uyudun mu Adam?
0: Hayır, ne alakası?
1: Bir serserinin eşyanı çalmaması için gece boyunca nöbetleşe uyanık kalmak zorunda kaldın mı sen?
0: Nutuk, atmana gerek yok, tamam mı? Ben de senin yaşamadığın birçok berbat
1: evet,
0: şey
1: tamam,
0: yaşadım.
1: Seni anlıyorum. Ama dinle beni. Ben de herhangi biri gibiyim. Tamam mı? Büyümek, aşık olmak, bulutların üstünde hissetmek istiyorum. Ama bu daha üst düzey bir ihtiyaç. Onu yiyecek ve barınma ihtiyacımı giderdikten sonra düşünürüm.
2: İkinci istasyona varıldığı zaman yolcuların üstleri aranacak. Ele geçirilen kaçak mallar yakılarak imha edilecektir.
1: Hanımefendi, oturmak ister misiniz?
3: Kullanıcı cihazı yayın moduna ayarladığında kullanıcı tarafından sergilenen tüm insan davranışlarının gerçek insan davranışı olacağını kabul eder. Aksi takdirde derhal yasal işlem başlatılacaktır.
0: Kimse bu saçmalıkları okumaz, öyle değil mi?
3: Üzgünüm bebeğim. Seni köşeye sıkıştırdılar.
0: Savunmamı yaparsan sıkıştıramazlar.
3: Duruşmaya gitmenin iyi bir fikir olacağını sanmam.
0: Peki ne yapmam gerekiyor?
3: Sana acımasını ve suçlamaları düşürmesini sağla.
0: Anne, bunu denedim zaten. Empati kavramı onlar için geçersiz.
3: Ama kalpleri var. İçten içe hissederler. Bunu biliyorum.
0: Hayır, hayır. Bana kalırsa onların da ulaşım sistemleri falan yok. Nokta.
3: Ah, o zaman ne diyeceğimi bilmiyorum.
0: Pes ediyorsun öyle mi?
3: Ne tür avukatlar tuttuklarını biliyor musun?
0: Ne tür insanların onlarla çalıştığını düşünmek bile istemiyorum.
3: Bence de. En kötü türden. Onları kızdırırsan sana daha ağır suçlamalar yöneltirler. O noktada evi falan kaybetmekten bahsetmiyorum. Sonuç borçlular hapishanesi. Antarktika üzerinde bir yerde suda yüzüyor. Bu mücadeleye girişirsen işler daha da kötüleşir.
0: Ben küçükken biri bana mücadele etmek her zaman en iyisidir demişti. O biri sensin sanıyordum.
4: Bana öyle bak.
5: Nasıl bakıyormuş?
4: Az önce ne dedim ben?
5: Evet, ama sonra o bana dik dik
4: söyle ne dedim? Başladı.
5: Kimse bana dik dik bakmamıştır. Söylediğim her evet. Şeyin doğru olduğunu
4: ama sana
5: biliyorsun.
4: Susmanı söyledim.
5: Biliyorsun.
6: Başarabilecek miyiz?
3: Ne demek istiyorsun?
6: Demek istediğim, bazen başaramayacağız gibi hissediyorum.
3: Nasıl yani? Hayatta kalacak mıyız anlamında mı?
6: Dünyaya şöyle bir bakıyorum da, gitgide daha az kişinin olmak isteyeceği bir yer gibi görünüyor.
3: Ah tatlım. Bazen umudu canlı tutmayı çok zorlaştırıyorsun.
0: Natalie?
6: Evet.
0: Yoluna girecek.
6: Annemin böyle konuştuğunu duymamıştım.
0: Annem için endişelenme. Ben varım.

0: cildinizi rahatsız etmiyor mu?
1: Rahat hissettirmesi gerekmiyor. Çok şık.

0: Merhaba beyefendi, hanımefendi. Adım Beth Campbell.
1: Otur.
0: Tamam.
1: Siz anne Campbell'sınız. Farkındayım. Ben ve bütün yavrularım Campbell oğlu ve Marsh kızının yayınladığı aldatıcı programı izledik.
0: Ben bunu duyduğuma sevindim ama aldatıcı bulmanıza çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm.
1: Romantik aşk, insanlığa dair sevgi türleri arasında en eşsiz ve şiirsel olandır. Asla sahte olmamalıdır.
0: Evet, size katılıyorum.
1: O zaman çocuğunuzun neden mahkemeye çıkarılması gerektiğini anlıyorsunuz.
0: Teoride evet ama...
1: Bu durumda buradaki işimiz sona erdi.

0: Size bir şey sorabilir miyim?
1: Kısa olsun.
0: Az önce ofisinizden çıkan ufaklık var ya, o sizin yavrularınızdan biri miydi?
1: O benim sonuncu yavrum.
0: Bu da aşkın bir türü değil mi? Yavrularına duyduğun aşk.
1: Biz buna aşk deniyoruz. Aşk insanlara özgü bir olgudur. İşbirliğine dayalı üreme sürecinin tuhaf bir yan ürünüdür.
0: Bak Shirley, sana Shirley diyebilir miyim? Üreme sürecinin her zaman işbirliğine dayalı olmadığına seni temin ederim. Sürecin yükünü genellikle bir cinsiyet üstlenir.
1: İnsanların çiftleşme uygulamalarının farkındayım.
0: O zaman insana dair aşkın çok özel bir türü olduğunu söylediğimde ne demek istediğimi anlıyorsundur. Romantik aşktan bile güçlü.
1: Devam et.
0: Bir annenin çocuklarına duyduğu aşk. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsun çünkü kendimi riske atıyorum fakat bence bunu sen de hissediyorsun. Bence sen de kendi yavrularına karşı aynı türden bir aşk besliyorsun. Ve şu anda Shirley, çocuklarım acı çekiyor. Artık bana inanmıyorlar. Ne ebeveynleri ne de koruyucuları olarak. Umuyorum ki İkimiz birlikte oğlumun borcunu ödemenin yaratıcı bir yolunu bulabiliriz. Yurt dışı eğitim programı gibi düşün. Bir dönem diyebiliriz. Evde konaklama gibi yani. Shirley yavrusunun insan kültürüne aşina olmasını çok istiyor.
2: Senin kocan olarak mı?
0: Sahte kocam olarak. Tıpkı Chloe'nin Adam'ın sahte sevgilisi olması gibi. Dünyalı bir ailesi varmış gibi rol yapacak yani.
3: Oh, Tanrım, bunu neden istesin ki?
0: Çünkü çok fazla devre yayınını ve eski televizyon dizilerini izliyor. Bakın Shirley bunun zihnini açacağını düşünüyor.
2: Ne yani? Onunla birlikte olacak mısın yoksa?
3: Ne?
0: Hayır Ned, bu cidden çok iğrenç. O iş için gereken ekipmanı bile yok. Her neyse şimdilik davayı geri çekmesini sağladım. Ayrıca yavrusu mutlu olduğu sürece ev elimizden alınmayacak.
3: Teşekkürler anne.
2: Ona teşekkür etme. Açlığı yeğle.
3: Natalie.
0: Bu elimizdeki en iyi seçenekti. Tamam mı? Ben de bundan memnun değilim. Ve daha fazla şikayet duymak da istemiyorum. Aslında bir hafta sonra belki de yanımızda olduğunu bile fark etmeyiz.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
6: Yarınki sınavım çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için.
9: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
10: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
9: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Bugün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Sanırım ben bunu öteki odada yiyeceğim. Sizin için sorun olmaz da.
1: Benim için sorun yok.
2: Sanırım ben de aynı şekilde.
3: Küçük olan gidebilir. Büyük olan kalmalı.
4: Her birinin onlara verdiğimiz isimleri var. Bu Adam ve o da Natalie. Ayrıca bunlar benim çocuklarım.
3: Evet.
4: Peki sana hitap etmemizi istediğin bir ismin var mı?
3: Baba yeterli olur. Bu pozisyonun ismi bu, değil mi?
2: Evet ama bu bir unvan. Genelde o unvana eklenen bir isim de olur.
3: Baba yeterli olur.
5: Bugünkü derse başlamadan önce sınıfımızın evinizin rahatlığında istediğinizde erişeceğiniz birçok modülden biri olduğunu hatırlatayım. Müfredatımız için de öne çıkan derslerimizden bazıları şunlar. Gelişmiş WoW dili, WoW mühendisliği, WoW ahlak felsefesi, WoW merceğinden insan televizyon kültürü, WoW hijyeni, WoW mutfağı, WoW argosu, WoW lojistik teorisi, WoW ekolojisi.
6: Hey. Aynı evde yaşamamıza rağmen seninle konuşmak için okula gelmem sence de tuhaf değil mi?
2: Hem de çok tuhaf.
6: Bundan nefret ediyorum. Yukarıda neler olup bittiğini görüyorum. Senin için endişeliyim. Tabii aşağıda da işler pek iyi değil ama... artık hiç konuşamıyoruz.
2: Ben demek istediğini anlamıyorum.
6: Ben sadece iyi olduğunu bilmek istiyorum. Peki sen iyi misin?
2: Saygısızlık olmasın ama duygularla ilgili konuşacak zamanım yok. Endişelenmem gereken daha önemli şeyler var.
7: İşte benim oğlum.
8: Yarısı benim biliyorsun.
9: Merhaba baba. Yukarı çıkıp Jenny ile konuşacağım.
7: Hemen git konuş oğlum. Hadi durma.
3: Evine hoş geldin oğlum.
7: Gerçekten çok umut verici. Çok sevindim.
2: Adam.
9: Kendini iyi hissetmiyor olabilir. Bir şey istiyor mu sorarım.
3: Gel de babana sarıl.
2: Defol git.
1: Adam, onunla böyle konuşamazsın. Adam. O şey bizden bıkıp gitmeye karar verirse ne olacağını biliyor musun?
2: Umurumda değil.
1: Ödemeler kesilir, dava tekrar açılır ve evi kaybederiz. Buzdolabın kapağını kapat, faturamı kabartıyorsun. Ayrıca eve neden bu kadar erken geldin ki? Okulun yok mu senin?
2: O şey benim babam değil.
1: Nereye gittiğini sanıyorsun?
2: Bodrum'a.
1: Marşların yanına mı?
2: Buradan daha iyidir.
10: Sıradan Amerikalılar sadece çalışmak istiyor fakat gün geçtikçe inişten bu yana üretilen zenginlikten kopuk hissediyorlar.
11: Ben de o insanlara gidip pastadan payınızı alın diyorum. Wow, ticaret yapmak istiyor. İnsanlarla çalışmak istiyorlar. Hem unutmayalım ki teknolojileri zorla kazanmadı. Bunu biz istedik çünkü bizimkinden daha iyi. Bence bu girişimci içgüdülerine sahip olanlar için eşsiz ve heyecan verici bir dönem.
10: Steve, girişimci olmak için berbat bir zaman.
12: Kötü bir şeyler içer misin?
11: Berbat bir zaman tabii ki.
12: Verileri gördüm. Annene söylemem.
10: Onları ben de gördüm.
2: İnsan olur.
10: İşletmeleri eşi benzeri görülmemiş bir hızla kapanıyor.
11: Kötü yönetilen verimsiz insan işletmeleri eşi benzeri
2: teşekkür ederim.
11: Görülmemiş bir hızla kapanıyor. Düşük kaliteli ürünler ve aşırı pahalı etiketler gittikçe yok oluyor. Buna yaratıcı yıkım deniyor. Bu da tüketiciye fayda sağlıyor. Bence bu çalıları budamaya ve kurumuş çayır otlarını ateşe vermeye benziyor.
10: Ben çiftlikte büyüdüm.
2: Yeni imajını beğendim Hunter.
12: Bak çiftlikte büyüdüm. Kes sesini. Çocuk sana iltifat etti. Alışmak için zaman gerekir ama haklı. O iyi yukarıda dış görünüş önemli diyordu.
2: Haklı.
12: Duydun mu Hunter? Bence Hunter'ın kariyeri ilerleyecek.
9: Baba, televizyon izliyorum.
11: Peki onları kim terk etti Susan? Ha? Kim? Bana göre bu ahlak...
8: Böyle şeyler yapan mankafalar bizleri de medeniyetsizmiş gibi gösteriyor. Hiçbir sorunu çözemeyecek.
13: Bir sorunu çözmesi gerekmiyor ki. İnsanlar çok öfkeli.
8: Aha, birine öfkeleneceklerse kendilerine öfkelensinler. Rekabetçi bir ekonomide ayakta kalamamışlar işte.
14: Bir noktadan sonra rekabet olmaktan çıkıyor. Hakimiyet olmaya başlıyor. Yeni kurulan girişimler
13: ve hala önemli fırsat... Senden böyle bir şey duymak çok fena.
14: Anlamadım.
13: Annen gibi insanlar bizim gibi insanların üzerinde onlarca yıldır hakimiyet kurdu.
8: Provokatörlük yapma ama. Ev sahiplerini ve avukatları kastediyor.
14: Senin gibi insanların üzerinde annem gibi insanlar hakimiyet
13: kurdu. Evet, ben de öyle dedim zengin çocuk.
14: Neden oluyor? İkimiz tarihimizin farklı versiyonlarını öğrenmişiz.
13: Evet, ama ben liseyi bitiremedim.
14: Evet, belli
13: çocuklar.
14: Oluyor.
13: Lütfen, boş versene, işim olmaz.
15: Sanırım izleyicilerimizin kişisel görmezden gelmesi giderek zorlaşıyor.
8: Onun adına özür dilerim. Ne sinirleri bir hayli bozuk bu aralar.
14: O cahil biri. Kendi dengesini
8: zamanla kuracağını savunuyor. Tamam.
11: Onlara göre devlet müdahalesi artık tamam. Bu dengeyi sağlamak daha da zorlaşıyor.
15: Evet, belki de haklısın.
11: Ve bu yüzden de bu tartışma giderek daha fazla kişinin ilgisini...
8: Bak ne diyeceğim, yukarıda her şeyiniz güllük gülistanlıkken şikayet etmen biraz can sıkıcı.
14: Her şeyiniz güllük gülistanlık derken?
8: Yani ülkenize ait bir ev var, bir ebeveynin var, yaşayan gerçek bir bu var. Bak inan bana, aileme böyle bağlantılar kurma fırsatı sağlamak için sol bacağımı feda ederdim.
11: Bu kutlamalar sırasında hem kültürel etkinlikler hem de çeşitli topluluk buluşmaları gerçekleştiriyor.
16: Geleneksel kutlamalarla ilgili haberler gelmeye devam ederken biz de bu arada programımıza devam ediyoruz.

0: Baba?
1: Şşşt! Anneni uyandırma.
0: Burada ne yapıyorsun?
1: Sakin ol. Seninle konuşmak istiyorum evlat.
0: Bu saatte mi? Önce arayamaz mıydın?
1: Kafama vuracak mısın yoksa elindeki şeyi yere bırakıp benimle konuşacak mısın?

0: Haklısın. Aramam gerekirdi.
1: Ya da telefonlarımıza dönmeliydim.
0: Seninle paylaşacak güzel bir haberim olana kadar bekledim ve bu düşündüğümden biraz uzun sürdü.
1: Dur biraz, yavaş ol, yavaş ol. Kaliforniya'da olduğunu sanıyordum.
0: Doğru, oradaydım. Batı kıyısı kurudu. Ne zaman yeni bir işte bir yer edinsem, yeni iş tarzı dediklerimiz bir şekilde pazarı ele geçirip beni geride bırakıyor.
1: Belki fırsatım varken onlarla çalışmalıydım.
0: Öyle mi düşünüyorsun?
1: Ne düşündüğümü bilmiyorum.
0: Yani yukarıda mı yaşamayı yeğlerdin?
1: Öyle demedim.
0: Elbette tabii. Tabii ki öyle demedin. Yoksa böyle bir şey söylemek için babana çok benzemen gerekirdi.
1: Ne demek bu?
0: Yapış sehpa benzeri şeyin kölesi olmaktansa karton kulüde yaşamayı yeğleriz demek.
1: Gerçekten de öyle görünüyor.
0: Evet.
1: İğrençler.
0: İğrenç şeyler demişken, bu nedir? Bu ne oluyor? Burada neler olmuş ha? Annen tıraş olmayı öğretmedi mi?
1: Ya baba, bu bir seçim.
0: Evet, orası kesin. Sadece şaka yapıyorum. İyi görünüyorsun. Çok iyi görünüyorsun. Büyümüşsün.
1: Burada çok şey değişti.
0: Bundan eminim. Şeya. Neti nasıl?
1: Çok iyi. Artık ona Neti demiyoruz. Ya Natalie ya da Net.
0: Net?
1: Evet.
0: Sizi gerçekten çok özledim. Söylesene.

0: Annen başka birini mi buldu? Gerçi benim buna itiraz etmeye hakkım bile yok. Benden nefret ediyor mu?
1: Hemen dönerim.

0: Neler oluyor?
1: Bilmiyorum.
2: Öğrencilerin dikkatine. Sizlerle harika bir haber paylaşmak istiyoruz. Bölge yönetimi hepinizin devrelerinde yeni ve kapsamlı bir müfredatı uygulamaya soktu. Yani artık okula gelmenize gerek kalmadı. Şimdi herkes evlerine dönebilir.
3: Çok iyi.
4: Ne kadar güzel bir gün. Yataktan çıkmak istemedim. Kahvaltı kalmadı mı?
5: Sanırım kalmıştır. Kahveni getireyim. Kızarmış ekmek kalmış. Oysa koca bir tabak tost ve geç kalkanlar için bir tabak çilek.
6: Laboratuvarlara karşı sert önlemler almak için hazırlanan kanun
7: tekrar diziyi aç.
6: Yasalaştırılması bekleniyor. Hayvan hakları aktivistleri.
4: Sorun değil, sadece bir fincan kahve istiyorum. Bir de gazeteyi bulamıyorum.
5: İşte orada masanın üstünde tatlım.
7: Nereye gidiyorsun?
4: Tanrı aşkına hayatım, gazete şurada.
8: Öğle yemeği hazırlayacağım.
9: Ben görmedim baba.
4: Bebeğim, gazeteyi buruşturmadan okusan olmaz mı?
7: Otur.
4: Yani? Ricky koymuş.
9: Ben de görmedim baba.
4: O zaman kendi kendine bu hale geldi.
5: Madem geriye bir tek ben kaldım, suçumu itiraf edeyim bari.
7: Ekranda gördüğümüz aile. Onlar iyi bir insan ailesi. Maddi olarak üretken bir baba. Yavrularına bakan ve yuvayı temizleyen bir anne. Bizim evimizde altın çağı özgü insan deneyimini yansıtmalı. Bu yüzden senin yavrunun ve eşinin programını beğenmiştim.
5: Tabii canım.
7: Gülümseme. Kahkaha. Aşk.
5: Dediğin gibi olsun. Nasıl istersen.
7: Çok iyi. Paketim geldi.
8: Bir şey mi sipariş ettin?
7: Senin için.
9: Merhaba anne.
5: Merhaba canım.
9: Vay canına, pasta çok iyi görünüyor.

0: Artık gidebilir miyiz?
1: Ne acelen var? Zaten uzun süre evde olacağız.
2: Üste kaldırırız.
0: Peki.
2: Biraz daha.
3: Sen daha çivi ver.
2: Buradan vidalayabiliriz.
4: Orada gördün mü? Şuradan bastırabilir misin?
2: Evet, buraya dik, doğru.
4: Tamam.
2: Şimdi iyi oldu.

0: Evet.
1: Merhaba, Beth Campbell'la görüşecektim.
0: Evet, benim.
1: Sizi Eder'in çorba kazanından arıyorum. Buraya özgeçmişinizi bırakmıştınız.
2: Biraz dinlenip gazete okumak istiyorum.
3: Bekle, gazeteyi sana getireyim.
4: Nereye gidiyorsun?
0: Ben dışarı çıkıyorum. Birkaç saate dönerim.
3: Nereye gidiyorsun?
4: Dışarı ne demek?
0: Yeni bir iş buldum.
4: Bunu açıkla.
0: Çalışmak iş işte. Uzun zaman önce bir mülakata girmiştim. Az önce bir anda beni aradılar ve... hemen işe gelip yardımcı olmamı istediler ve ben gerçekten çok heyecanlıyım.
2: Tanrı aşkına, burada ne altlar dönüyor?
3: Bir şey olduğu yok.
2: Olamaz. Mutlu yuvamıza ne oldu?
3: Bir şey olmadı. Sadece abartıyorum.
4: Karımın bir işe ihtiyacı yok. Geçimimizi sağlıyorum.
0: Sen sağlamıyorsun. Bana ebeveynin para ödüyor. Bu saçmalıkla uğraşmama değecek kadar ödeme de yapmıyorlar. Bu yüzden...
4: Karım hiçbir
0: yere gitmeyecek. Hey! İndir o kürekleri. Tatlım.
2: Nerede olmak?
0: Lafımı henüz bitirmedim.
2: Hey! Bir türlü...
0: Bu yüzden bu işi kabul edeceğim. Gerçi maaşı harika değil ama geçinmemize yetecektir. Ayrıca ben sizin insan kuklanız olmaktansa zar zor geçinmeyi ve çocuklarımın saygısını kazanmayı tercih ederim. Bu durum seni kızdırıyorsa gidip annenin koltuğunun altına gir, o da bize bir dava açsın. Ama şunu bil, senin eşinin hukuk diploması var. Sınıf birincisi olarak mezun oldu. Benden daha fazla para harcayabilirsiniz ama asla benden daha sıkı çalışamazsınız. Şimdi... Kibarca rica ediyorum. Lütfen çekil. Beni duydun mu? Ben seni çekmeden sen çekil.
4: Otur karım.
0: Tamam.
3: Kes şunu. Sen kaygan şey. Vurma bana. Dur. Düş kırıklığına uğrattın. Bir dakika.
0: Şimdi bunu izle. Bir daha bana o küreklerinle vurmaya kalkışma. Saygısızlık yapıyorsun. Bu dandik saçmalıkla uğraşmaktansa hayatımın sonuna kadar çorba içerim. Daha iyi. Kesinlikle. Yeter.

0: Biliyor musun? Bu gerçeği ne kadar çok düşünürsem onun kesinlikle yanımdan o kadar emin oluyorum.
1: Bunu söylemen
2: efendim?
1: Biraz...
0: Evet. Oldukça eminim.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Bu salı binde Haribo orman meyveli aromalı yumuşak şeker 49 lira. New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 89 lira.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçekten. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
5: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için.
8: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
10: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
16: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Yavrularım, gününüz nasıl geçti?
1: Günümüz harikaydı. Okul kapalı olduğu için Zack'le birlikte satabileceğimiz şeyler aradık.
2: Affedersin tatlım. Bana bak, tek kelime etmeyeceksiniz.
3: Peki.
2: Anneniz kendini suçluyor olabilir. Ailemizin aradığı şeye daha uygun olduğunu gördü ve o bizi seçti. Geri almak istiyorsanız daha iyi hizmet sunacaksınız. Ama şu noktada biz daha üstün bir değer önerisi sunuyoruz.
0: Okul nasıldı?
3: Bugün tartışma götürmez. Zorladı.
2: Evet, dil kursuna güzel yazıldım ama okulla birlikte gerçekten çok zor oldu. Suçluluk duyuyorum.
0: Adın neydi?
2: Ama siz de bize aynını yapardınız.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
3: İşi aldın mı?
4: Evet hocam. Şuraya bak.
5: Sadece açıklamak istedim. Ne?
3: Sence farklı bir aile olsa bile aynı evde olmaları durumunda anlaşma hala geçerli mi?
6: Shirley'e şikayet etmediği sürece sorun yok bence.
0: Şunu kes karım. Daha önce kestiğin gibi.
4: Sanırım onu sen zannediyor.
3: İnsanların hepsi onlara aynı görünüyor galiba.
6: Bunu onlara söylemezdim. Ücretsiz çocuk bakıcılığı çok güzel. Çorba içmek ister misiniz?
3: Evet.
6: Hadi gelin.

0: Burada ne yapıyorsun? Aha. İşte.
1: İnsan dünyasının geri kalanını keşfetmek için dışarı çıkmaya karar verdim. Caddeler ekranda gördüklerime hiç benzemiyor. Sanırım kayboldum.
0: İyi misin?
1: Evet. Bunu sen mi yaptın?
0: Evet.
1: Bunun ne amacı var?
0: Açıklaması çok uzun sürer. Bildiğimden ben de emin değilim. Hadi eve gidelim.

0: Uyuyorum.
1: Okulda bir şeyler oluyor. Senin duvar resminle ilgili.
0: Ne diyorsun sen? Ne demek istiyorsun?

0: Affedersiniz, affedersiniz. İzninizle.
1: Dinleyin. Biraz daha açılmanız gerekiyor. Bu size son uyarım.
2: Adam. Nedir bu?
0: Ben bilmiyorum.
3: Ufaklık dün senin duvar resmini gördü değil mi?
0: Evet.
3: Sanırım arkadaşlarını da getirmiş.
4: Tebrik ederim.
5: Campbell oğlu. Bu insan sanatının yaratıcısı sensin.
0: Evet benim.
5: Bu insan sanatı konusunda en önemli uzmanlarımızdan ve koleksiyoncularımızdan biri.
0: Merhaba, ben Adam.
5: Şimdi insan sanatınız hakkında birkaç kelimelik bir açıklama yapacaksınız.
0: Evet, tabii, elbette. Ben... Sanırım sadece son... Son zamanlarda çok şey atlattım. Ben de içimdekileri dışa vurmak istedim, bilirsiniz. Hani geçmişi geride bırakıp dünya ile yüzleş derler ki dünya istediğim gibi değil. Olduğu gibi. Çünkü biz... Buraya geldiğinizden beri çok şey kaybettik. Ama birçok şeyin de üstesinden geldik. İşte bu... Sanırım açıklaması bu. Bu benim anıtım. İnsan direncine ithafen.
6: Genç kişi, sizin gibi yetenekli bir sanatçının bu kasvetli harabede sıkışıp kaldığını görmek üzücü. Çalışmalarınızı daha da geliştirmek ve bölgemizin tamamına yaymak adına sizi resmi yerleşik sanatçımız olarak görevlendirmek isteriz. Bir yıllık sözleşme ve 2.700.000 dolar maaşla başlayalım.
4: Yok.
2: Aman Tanrım.
4: Çok zengin olacaksın.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.

0: Beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
1: Konuşmamıza gerek yok. Sadece yemeğini ye.
2: Şu anda 16 izleyiciniz ve toplam 13 vay dolarınız canına var.
3: İnanamıyorum. Muhteşem.
4: Kesin sesinizi.
5: Tamam.
3: Çok iyi.
5: Keşke sessiz kalacak kadar onurlu olsalar.
1: Baba.
0: Daha iyi hissetmenizi sağlarsa Bay Marsh, bence onun duvar resmi berbat. Chloe turuncu çizmiş.
5: Ancak şöyle daha iyi hissederim. İkinizin izleyicisi çok olursa.
1: Bana izin verir misiniz?
6: Uzun zamandır bir kağıt üzerinde bu kadar çok sıfırı bir arada görmemiştim.
7: Bu bir şaka olmadı değil mi?
6: Hayır, şaka değil. Sonunda yaptığın işte ne kadar iyi olduğunu birinin görmesidir bu. Adam, seninle gurur duyuyorum. Gel buraya. Seninle gurur duyuyorum.
7: Teşekkür ederim.
6: Şimdi o özel şişeyi çıkarıp buraya getireceğim.
7: Kutlama.
6: Evet, sen ve ben bunu kutlayacağız tatlım.
7: Ne o, pek mutlu görünmüyorsun.
8: Mutluyum. Senin adına mutluyum.
7: Net, bu benimle ilgili değil. Bu bizimle ilgili.
8: Biliyorum. Keşke gitmek zorunda kalmasan.
7: Ama sadece birkaç ay. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim. Ne?
8: Hiç. Sanki bunu daha önce de duymuştum. Bir yerde.

0: ardından bir diğer gemimize götürüleceksin. Ve orada insan sanatının bir başka eseri üzerinde çalışmaya başlayacaksın. Seni 12 galaksiye göndereceğiz. Her birinde yeni bir sanat eseri tamamlayacaksın. Ardından çalışmalarını kopyalayıp sistemlerimizin her birinde satacağız. Çok yakında ortak refah ittifakımızdaki türlerin her biri insan sanatının şiirsel ve ilkel beşeriliğinden etkilenecek.
1: Tabii.
0: Ama önce Campbell Genci ilk eserinin önünde kısa bir konuşma yapacaksın.
1: Yani dünyada mı?
0: Dünyada değil, burada.
1: Tüm duvar resmini yeniden mi yaptınız?
0: Yeniden yapmadık. Onu buraya naklettik. Ve net olması için küçük düzeltmeler yaptık.
1: Düzeltme mi?

0: Hadi, onlara çalışmalarından bahset. Bizim gelişimizin barbar doğanı alt etmeni nasıl sağladığını ve bu güzel sanata nasıl katkıda bulunduğunu anlat.
1: Ben... Ben başladığımda

0: Lanet olsun. Dışarıda ne haltlar dönüyor ha? Oh, bebeğim, bebeğim. Ne var? Ne var? Ne oldu? Söyle.
1: Yapamadım anne.
0: Bu da ne demek?
1: Ben yapamadım. Parayı reddettim. Hepsini kaybettik.
2: Olamaz. Üzgün. İyi misin? Neler oluyor? Bitti, sen
1: Met.
2: İyi misin?
1: Üzgünüm. Her şeyi mahvettim.
3: Met, susur şunu.
0: Asıl sen sus. Curtis, git yat hadi. Meraklı ukala. Bak, bebeğim, bana bak. Bana bak. Hiçbir şeyi mahvetmedin. Tamam mı? Sen olman gereken yerdesin. Gel.
2: Hadi.

0: stays, it stays with me.
1: Hadi bakalım.
2: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
4: Obsesso. Silvermoon. Come blowing.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Express içelim.
19: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
20: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ikici Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira.
21: Ucuz, hep ucuz.
22: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
23: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
24: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
25: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
26: Kredi kartım hadi.
27: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
28: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
6: Evet sevgili Dimes Kullaymik sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullaymik. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Döndün mü?
1: Burada ne yapıyorsun?
0: Uyuyamadım. Aylarca yukarıda kalacağını sanıyordum.
1: Evet, kalacaktım. Fikrimi değiştirdim.
0: Duvarı söktüklerini ve alıp götürdüklerini gördüm. Korkunçtu.
1: Evet.
0: Yaptığın şey çok güzeldi. Öyle yapmamalıydılar.
1: Teşekkür ederim.
0: Üzgünüm.
1: Senin suçun değil.
0: Hayır, genel anlamda söylüyorum. Üzgünüm.

0: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsın?

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: Trendyol tas günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 5 yıldır hep seninle. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Her zaman öğrenilecek bir şey vardır. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
1: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
0: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi insanlar.
1: Başta Terry diye biri vardı.
0: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
2: İki elin sesi var.
3: Memnun oldum Juan.
0: Ben de memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum Freddy.
4: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
5: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
4: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
5: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
1: Yani bütün istediğim bu mu?
5: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
1: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
5: Kesinlikle.
1: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
0: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
1: Evet, kanıyordu.
0: Evet.
5: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
1: Nasıl gidiyor Terry?
5: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
1: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
0: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
1: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
0: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
1: Hem de bedava işi güneş yaptı.
4: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
0: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
1: Evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
0: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
1: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
6: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Terry de sen öğretebilirsen ben varım çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
1: Sen konuşana bana kadar tabii.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.
7: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. İran'dan gelen 3 yolcunun bavulları X-ray'den geçerken kuşku yaratıyor.
8: Bunların hiçbirisini saklamamışsınız, direkt doldurmuşsunuz. Bu Türkiye'de yasal değil. Bundan Türkiye'ye getiremezsiniz.
7: Türkmenistan'dan gelen yolcuların valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
9: Neden bu kadar fazla getirdin?
10: Bilmedim.
7: Arjantin'den gelen konteynerdeki bir torba eşya dikkat çekiyor.
9: Bir tezkit yapmamızda fayda var bence.
10: Tabii yapalım bir tezkiti.
7: Gümrük arama noktasındaki bir torba peksimet dikkat çekiyor.
9: Abi bunlar Dubai'den gelmişler. Böyle 5-6 parça paketli bir şeyler var.
7: Gemiden inen tırlar gümrük muhafaza memurları tarafından inceleniyor.
11: Akaryakıtını ölçeceğiz, aramanı yapacağız.
7: İtalya'dan gelen yolcunun valizi X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor.
12: Yolcunun beyanın ipi düşmeyen bir şey var mı?
7: Erbil'den gelen yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
13: Çok fazla getirmişsin, biliyorsun değil mi? Farkındasın. Bunların içine bir şey koydun mu?
7: Kapıkule sınır kapısındaki bir tırda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
14: Yükü nereden aldın kaptan?
7: Yeşil hattı kullanan yolcunun valizinden medikal ürünler çıkıyor.
15: What is the problem?
16: Bunları öyle kafasına göre buradan geçirip götüremez.
7: Cezayir'den gelen yolcunun valizinden şüpheli bir torba çıkıyor.
17: Okay, come in.
18: %100 ya.
19: Anlıyorsunuz bu.
18: Aha.
19: These are forbidden.

0: 3 şüpheli şahsın valizi gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekiyor. Memur 3 yolcunun da pasaportunu alıyor.
1: Size verin pasaportu beyefendi.
0: Yolcular aynı uçakla geldiklerini söylüyor.
1: Siz İran'dan mı geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz? Siz de İran. Komple nereye götürüyorsun bu kadar sigarayı?
0: İlk valiz açıldığında yolcunun sigaraları saklama gereği bile duymadığı anlaşılıyor.
1: Hiçbirisini saklamamışsınız, direkt doldurmuşsunuz.
0: Yolcu sigaraları çocuklarına getirdiğini söylüyor. Ama getirdiği miktar muafiyet sınırlarının çok üzerinde.
2: Kaç kişi var ya?
1: Kaç kişiler? Tam 4 kişi olsun. Bu kadar sigara getirilmez, yasak.
0: Gümrük muhafaza memuru daha yolcunun ilk valizini arıyor ve bu valizin içinden çıkan sigara miktarı dudak uçuklatıyor. Memur sigara dolu valizin içinde ne olduğu belli olmayan bir gıdaya rastlıyor.
1: Ne için kullanılıyor bu?
0: Yolcular valizden çıkan siyah gıdanın göbelek olduğunu söylüyor.
1: İsmi ne bunun?
2: Göbelek. Göbelek.
1: Hangi yemeklere katılıyor ancak?
2: İçinde şey yapıldı, temizlik yapıp mesela
3: bakacağım.
2: Kendisini iyi biliyorsun.
1: Tam bu burada bir kalsın.
0: Ve yolcunun valizinden bir torba daha göbelek çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuyu çapraz sorguya tutuyor.
1: İran hangi bölgesine giriyorsun? Tahran'da mı yaşıyorsun?
0: Ve yolcunun ne kadar sigara getirdiğini söylemesini istiyor.
1: Adedini biliyor musun peki buradaki sigaranın? Kaç adet sigara var burada?
2: 35 tane getirdim abi.
0: Yolcunun ilk valizinden neredeyse sadece sigara çıktı. Acaba ikinci valizindeki durum ne? Arama alanına başka yolcular da geliyor. Türkmenistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken iki kadın yolcunun valizlerini inceleyen memur, valizlerde şişeye benzeyen eşya olduğunu tespit ediyor ve yolculardan valizlerini gümrük arama noktasına getirmelerini istiyor.
4: Çantayı da bırakalım mı?
0: Şişelerin alkol olduğunu düşünen memur, hızlıca yolcuları sorgulamaya başlıyor.
4: Hangisinde alkol var bunların? Aşkabat'tan mı aldın?
0: Kadın yolcu bir hayli ağır olan valizini arama masasına koymakta zorlandığı için gümrük muhafaza memuru yolcuya yardım ediyor ve valiz masaya taşınıyor.
4: Öbür tarafından. Aç bakalım. Ne bunlar? Vodka mı? Vodka mı? Şimdi...
0: Valiz açıldığında da X-ray taramasında görünen şişeler kendilerini belli ediyor. Yolcuların alkol oranı %22'nin üzerinde 1 litre, %22'nin altındaysa 2 litre içki getirme hakları bulunuyor. Bakalım bu yolcular muafiyet sınırlarını ne kadar aşmış?
4: Bunda var mı?
5: Tamam.
4: Aç.
0: Yolcu açtığı ikinci valizdeki alkol şişesini kendi elleriyle masaya çıkartıyor.
4: Aynısı mı bura? Hepsi vodka mı?
0: Alkol şişelerinin çok olması yolcu için kötü haber. Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. İranlı yolcu ikinci valizinden çıkan halının el dokuması olmadığını söylüyor.
1: El dokuma mı yoksa makine mi bu?
2: hatırlamadım abi.
0: Ama gümrük muhafaza memuru bu durumdan şüpheleniyor.
1: Siz bunun el dokuması olup olmadığını bilmeden mi yatırdınız?
3: Şu an bilemiyorum.
2: El dokuması ki ama yeni.
1: Tamam yeni olsun fark etmiyor. Bu el dokuması değil zaten.
0: Ve
1: değil.
0: Yolcunun halıların altına da sigara sakladığı anlaşılıyor.
1: Ve bu da sigara hepsi.
0: Gümrük muhafaza memuru, yani metilmorfinin narkotik bir ilaç olduğu ve ülkeye girişinin kesinlikle yasak olduğu konusunda yolcuyu bilgilendiriyor.
1: Türkiye'de yasak.
2: Abi olmaz. Bir şey yapmasa, atmasa başıma ağrıyor. Yasak olsun, baş ağrıyor, yasak mı olur yani?
1: Ne için kullanıyorsunuz bunu?
2: Kendim için kullanıyorum.
1: Ama herkes çok yaygın kullanıyor. Sebebi ne?
2: Sebebi başıma ağrıyor, kullanıyorum.
1: Uyuşturucu mahiyetinde kafayı, yani uyuşturucu dedim, eroin diğer şey gibi değil. Atıyorum afyon tarzı, anladınız mı? Sadece kafayı rahatlatmak için, ama bu Türkiye'de yasal değil. Bundan Türkiye'ye getiremezsiniz.
0: Yolcunun getirdiği eşyalar yolcu hakkında adli işlem yapılacağına işaret ediyor.
1: Bunu alacağım mecbur, çünkü bunu giriş yasak kesinlikle. Bunu sakamazsınız Türkiye'ye.
0: Gümrük muhafaza memuru valiz içinde bulduğu tüm sigaraları çıkartırken yolcu itiraz etmeye başlıyor.
2: Çocuk var, çocuk var.
1: Tamam çocuk çocuğunuz olabilir ama bunu yasa...
0: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkan sigaraları saymaya başlıyor. Sırada İran'dan gelen ikinci yolcunun valizleri var. Yolcu sigara getirdiğini kabul ediyor ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapmaya başlıyor.
5: Sadece bunda var, bunda yok.
0: İranlı yolcunun ilk valizinden bir şey çıkmadı. Ama ikinci valiz için bunu söylemek mümkün değil.
1: Bunları niye bunun içine sakladın?
0: Yolcu adeta sigaralara pijama giydirmiş. Gümrük muhafaza memuru valizdeki eşyalara her elini attığında bir karton sigara daha buluyor ve yolcuyu sorguluyor.
5: Zaten şöyle 3 tane götürdüm.
1: Şimdi niye çok getirdin?
5: Çocuklar var burada, onları getirdim.
1: Hangi çocuklar? Evli misiniz?
5: Biraz fazla getirdim ama.
1: Biraz iyi, bayağı bir fazla getirmişsiniz.
0: Gümrük muhafaza memurunun dikkatini yerde duran ve sahibi belli olmayan çanta çekiyor.
1: O sırt çantasını bir getirsene.
0: Sahipsiz gibi görünen çanta, biraz önce başka eşyası olmadığını söyleyen İranlı yolcuya ait çıkıyor. Belli ki bu yolcu çantayı saklamaya çalışmış. Yolcuların sorgusu başlarken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Bakalım yolcu alkolleri nasıl açıklayacak?
4: Neden bu kadar fazla getirdin?
6: Ben bunları aldım, aldığımda keyif almıştım. Zaten almak bol muydu?
4: Niye bu kadar fazla getirdiniz?
7: Bilmiyor musunuz?
6: Ben geçen getirdim arkadaşım. Bana söylemezse bana gelip almıştım.
4: Yani alkollerde bu kadar getirmeniz çok uygun değil.
0: Yolcular gümrük kurallarını bilmediklerini söyleyip kendilerine yardım edilmesini isterken memur el koyma tutanağını hazırlamaya başlıyor.
4: Bu zaten kendi başına %40. O yüzden diğerlerini getirme hakkınız yok. Pasaportunuzu alayım. Bir daha getirmeyin. Bir daha getirirseniz tekrar bu işlemi göreceksiniz.
6: Ölmeni aldı, bir zeran aldı da yedi.
4: Bu ne?
6: Ara.
4: Vodka mı? Hepsi vodka mı?
6: Hepsi vodka.
4: Aynısın bunun.
0: Valizinden muafiye sınırlarının üzerinde alkol şişesi çıkan yolcunun bilgileri el koyma tutanağına işleniyor ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor.
4: Şuraya isim soyisim imza alayım.

0: Şuraya da imza.
1: Hakkında yasal işlem yapılan yolcu, el koyma tutanağını imzaladıktan sonra gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve burada yolcunun ifadesi alınıyor.
0: Bir tane sicil atabilir miyiz?
1: Yolcu, alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk edilirken el konulan alkoller gümrük ambarına kaldırılıyor.
0: Ya bugün aldığımızda X'deki arkadaşımız bize içeride alkol olduğunu söyledi. Ben de valizleri açtığım zaman alkolün olduğunu gördüm. 5 şişe alkol vardı. Ya %22'nin üzerinde bir alkol oranı vardı. Yani %40 da alkol oranı. İşlem uyguladık. Buna tutanak tutuyoruz. Bunlar çünkü bizden sonra ambara gidiyor imha edilmeye. Hani göz önünde imha olmuyor. Çünkü yani hep gelir ve bu işlem hani alkol çok gelen bir şey olduğu için o anlık orada yapamıyoruz yani o işlemi. Onlar hepsi toplu bir şekilde imha ediliyor. Yolcu çok normal karşıladı, çok iyiydi. Yani böyle tepkiler normalde çok olmaz. Yani bilmiyordum falan dedi, çok üstelemedi. Biliyordu çünkü. O yüzden çok tepki göstermedi.
1: Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çantanın içinden de adeta sigara fışkırıyor.
2: Nereye satıyorsun bunları? Belli mi satacağınız yer? Nasıl hayır? Az önce sordum.
1: Hakkında yasal işlem başlayacağını anlayan yolcu bir anda sinirleniyor.
2: O kadar çok getirmişim ki. Zaten hepsini çıkarmamız o kadar sürdü.
1: Ve gümrük muhafaza memuru sigara taşıdığından şüphelendiği diğer yolcunun da eşyalarını aramaya başlıyor. Bu yolcunun valizinden şimdilik 4 karton sigara çıktı. Ama arama daha bitmedi. Yolcu streçle sıkı bir şekilde ambalajlanmış eşyanın halı olduğunu söylüyor.
2: Batar mı?
1: Ama halının arasında bir şey olup olmadığından bahsetmiyor. Yolcu memurla işbirliği yapmaya karar veriyor ve halının içinde saklanan sigara

0: kameraları göstereceğini söylüyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuya güvenmediği için halıyı ambalajından çıkarmaya karar veriyor.
1: Vallahi batar.
2: Bir şey olmaz.
1: Batar. Allah Allah.
0: Ve katlanmış halının her bir katmanından çıkan sigaralar masaya dökülüyor. Yolcu memurla işbirliği yapmaya karar veriyor ve halının içinde saklanan sigaraları göstereceğini söylüyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuya güvenmediği için halıyı ambalajından çıkarmaya karar veriyor.
1: Vallahi batar.
2: Bir şey olmaz.
1: Batar. Allah Allah.
0: Ve katlanmış halının her bir katmanından çıkan sigaralar masaya dökülüyor.

0: Neyi satmak için mi yatırdın?
1: Yerim yok.
0: Yok yok, bu sigaraları satmak için mi yatırdın?
1: Evet.
0: Nereye satıyorsun? Nerede satıyorsun daha doğrusu?
1: Alamam. Al, çok.
2: Yolcunun hem valizinden hem de halısının içinden çıkan sigaralar sayılmak üzere bir araya toplanıyor. İran'dan gelen yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.
0: Buraya isim, soy isim ve imza, tamam.
2: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Arjantin'den yüklenen konteyner Ambarlı Limanı gümrük sahasına giriş yapıyor. X-ray operatörü paletlerin alt kısmında bir dizi şüpheli torba tespit ediyor ve durumu saha ekiplerine bildiriyor. Aç emrini alan saha ekipleri yer operasyon ekipleriyle konteynerin mührünü kırıyor ve arama başlıyor.
3: Mühür numarasını okuyorum.
0: Doğru, açabiliriz.
4: Eşya Arjantin'den geliyor. Yer fıstığı. X-ray aç vermiş. Birinci kanca ve ikinci kanca arasında. Kapı ağzı diyebiliriz. Tabanda bir görüntü var. Torba gibi.
2: Beyannameyi kontrol eden memurlar eşyanın yer fıstığı olduğunu tespit ediyor. Acaba paletlerin altındaki torbalarda ne var?
4: Zaten ilk iki paleti...
0: Palet mi zaten?
4: Aynen. Yan yana olan iki palet çıkarsa yeterli.
2: Memurlar eşyanın gıda maddesi olduğunu belirlediği için palet altındaki torbaların desikant, yani nem çekici toz olduğunu tahmin ediyor. Ama yine de torbalar yakından incelenecek. Tamam. X-ray görüntüleri bir kez daha kontrol ediliyor ve yer operasyon ekipleri her biri yarım tonluk yer fıstığı çuvallarını çıkarmaya başlıyor.

0: yük dikkatlice taşınıyor. Fıstık çuvalları çıkartıldıktan sonra şüpheli çuvallar ortaya çıkıyor. Üstlerinde nem çeker torba olduğu yazan eşyalar inceleniyor ve içlerindeki madde kontrol ediliyor.
1: Aynen, nem alıcılar var.
2: Görüntüsü evet.
1: Evet, görüntü itibariyle.
0: Nem çekici, havadaki nemi hapsetme özelliği olan bir madde. Aynı zamanda bu maddeler yasaklı maddelerin saklanmasında kullanılabilir. Bu yüzden memurlar desikantlara narkotik test yapmaya karar veriyor.
2: Yine de bir test kiti yapmamızda fayda var herhalde.
1: Tabii yapalım bir test kiti.
0: İçlerinde desikant olan torbalar bıçak yardımıyla deliniyor ve içlerindeki poşetler ortaya çıkartılıyor.
1: İstersen hepsinden birer örnek alabiliriz.
3: Tamam.
1: Daha sağlıklı olur.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Bagajlarını alan yolcular gümrük kontrol noktasından geçerken bir çiftin beraberinde getirdiği eşyalar arasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
4: Your baggage. Give me your passport.
0: X-ray taramasında valizde çok sayıda paket olduğunu gören memurlar bu paketlerin içinde ne olduğunu merak ediyor ve yolculardan valizlerini açmalarını istiyor.
4: Bunda çok paketli paketli bir şeyler vardı.
5: Yani
0: yolcular valizden çıkan paketlerin içinde gıda ürünü olduğunu söylerken paketleri koklayan memur baharat kokusu

0: alıyor. Ama bu yasaklı maddeleri saklamak için özellikle yapılmış olabilir.
1: Burada çok var. Komple baharat herhalde. Bilmiyorum işte, bakacağız. Bak burası.
0: Memurlar valizin diğer yarısını kontrol ederken yolcunun açtığı kumaş torba içinden peksimet çıkıyor. Ve memur narkotik birimiyle temasa geçiyor.
1: Abi sesim geliyor mu? Abi bunlar Dubai'yle gelmişler. Böyle 5-6 parça paketli maketli bir şeyler var. Bir de böyle bir şey getirmişler, ekmek gibi değil. Farklı kokusuz bir şey, böyle tahta gibi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
12: Go ahead! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
13: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba. Nasılsınız?
19: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
20: Bingo'yu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
21: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
22: Olmaz ki öyle şey canım.
23: Bir biskrem versem.
24: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
25: Bir biskrem versem.
26: Anneler babalar, Molfix bekbezi teknolojisi ilerliyor.
27: Yeni Molfix Premium. Pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
28: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
27: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
29: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
30: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'e uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Budur.
0: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
0: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.
0: Yeni.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma bir.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Abi toz baharat gibi benziyor.
2: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
3: Bir çay uzatabilir misin?
4: Tabii. X-ray yoğunluğu eşyaya değil de paletin altına vermiş. Çok yüksek ihtimal bunlar.
2: Farklı torbalardan alınan nem çekiciler, narkotik test kitinden çıkan çözeltinin içine konuluyor ve çözelti karıştırılıyor. Örnek, istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra içindeki sıvı test kitinin kabına damlatılıyor ve kit kabıyla buluşturuluyor. Ve test kiti kısa süre içinde sonuç veriyor.
5: Senin de gördüğün gibi test negatif verdi.
4: Evet.
5: Bence tamam. Sondajlama baktık zaten.
4: Zaten X-ray'in aç verdiği noktaya baktık. Yoğunluk verdiği noktaya baktık. Bence de tamam. Herhangi bir problem yok.
3: Tamam. Çöplerimizi alalım.
4: Hadi çöpleri alalım.
5: Konteyner Arjantin'den geliyor. Fıstık cinsi eşya. Bizim için narkotik olarak riskli görüldü. Bundan dolayısıyla X-ray'e sevk ettik. Daha sonrasında X-ray aç vermesi sebebiyle yoğunluk verilen bölgede tespit işlemi gerçekleştirdik. Multidrug test kitiyle beraber uyuşturucu tespiti yaptık. Yoğunluk verilen bölgede yaptığımız tespitle beraber uyuşturucu test kitimizin negatif sonuç vermesi dolayısıyla tespit işlemimizi bitirip konteyneri kapatacağız.
2: Yer fıstığı yüklü konteyner temiz olarak işaretleniyor ve alıcısına yönlendiriliyor. Konteyner geri yüklenirken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
3: Şimdi birini aç bakayım.
6: Şuro. O çok net baharat kokuyor da diğerinden pek hiç alamadım.
3: Şu hamur gibi değil mi? Bak baharat gibi bu da aynı toz yani.
6: Yok bu da toz.
3: Toz abi ikisi de toz ya.
2: Kokusu yoğun olmayan ve içinde turuncu toz benzeri bir gıda ürünü bulunan paket açılıyor ve içeriği kontrol ediliyor.
3: Turuncu olan körü gibi kokuyor. Bak. Körü gibi.
6: Bu baharat ya. O kesin baharat.
3: Yerini.
6: Senin de kullanılan.
3: Şunu aç bakayım. Baharat hemen.
2: Turuncu paketin içinde köri olduğu tespit edilirken beyaz paketin içinde ne olduğu merak yaratıyor.
3: Un gibi ya, çok net bir kokusu yok yani, böyle bir şey unu gibi.
6: Baharat tam parça. Şu mu ya lan bu?
3: Bir de şunu sorayım ben.
7: Ne ben ya, şey peteğe benziyor.
6: Ha, kuru petek gibi. Bal peteği gibi kurutulmuş.
7: Allah Allah, bunlara bir şey yok.
3: İncara.
2: Şüpheli bulunan peksimetler fotoğraflanıyor ve fotoğraflar narkotik birimine aktarılıyor.
7: Yani. Kuru ekmek mi? Evet. Evet, ekmek.
6: Tamam.
3: Ekmek gibi yapma.
7: Ekmek.
3: Alo, bir de en son attığım görüntü var abi. Böyle ekmek gibi kuru... Abi. Kuru petek gibi bir şey aynen böyle. Okey. You can go.
6: Okay.
2: Narkotik birimi yaptığı değerlendirmede peksimetlerin üzerine narkotik madde emdirmenin mümkün olmadığını söylüyor ve yolcuların üzerindeki şüphe kalkıyor ve memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Müzik Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisinden inen tırlar gümrüklü bölgeye giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları gemiden inen tırların plakalarını kontrol ederek saha kayıtlarını yapıyor ve tırları aramaya hazırlanıyor.
8: Yaptın mı kaydı kanki?
3: Yapayım.
2: Tır şoförü aracından indikten sonra yapılacak işlemler şoföre bildiriliyor ve tırında fazla yakıt olup olmadığı soruluyor.
3: Akaryakıtını ölçeceğiz, aramanı yapacağız. Önce depolarını aç.
2: Ve şoför aracında 1000 litre yakıt olduğunu beyan ediyor.
9: 1000 litre.
8: Kaptan, bir peçete ver.
2: Ama şoförün beyanını kontrol etmek isteyen memurlar, tırın sağ tarafında yer alan depoyu ölçmeye karar veriyor. Deponun eni, boyu ve derinliği ölçülerek içinde olan yakıt miktarı tespit ediliyor.
8: Hiçbir. İzzet.
3: Kaptan, araç boş mu, dolu mu? Yükle mi? Dolu.
8: 57 çarpı 45.
2: Ve tırın deposunun dolu olduğu, içinde de 500 litre yakıt bulunduğu belirleniyor.
3: 500. Bu da 500 litre akaryakıt. 500 litre akaryakıt var. Yan tarafta depo var.
9: Yok, yok.
3: Oraya bakalım.
2: Diğer yakıt deposunun da dolu olduğu düşünülürse bu tırın muafiyet fazlası yakıt taşıdığı söylenebilir. Ama önce tırın ikinci deposundaki yakıtın ölçülmesi gerekiyor.
3: Burada dolu da.
8: Bu full. Zaten kaç şey?
3: Burası da 500 litre falan alıyor. 500.
8: Şimdi bu zaten
3: 550 alır. Orada.
2: Tırın sağ deposunda 500, sol deposunda da 550 litre yakıt tespit eden memurlar tırın taşıdığı toplam yakıtın 1050 litre olduğunu hesaplıyor.
8: Yazalım.
3: 500, burada 550, 1050.
8: Tamam işte. 500, 450, tamam. 500 yazalım. Tamam,
2: 500. Ülkeye girişte en fazla 550 litre yakıt bulundurması gereken tırın, muafiyet fazlası taşıdığı 500 litre yakıt vergilendiriliyor ve sisteme işleniyor.
3: Şöyle şurada yaz. 8424 lira 50.
7: Tamam.
3: Kolay gelsin.
8: Kabin kontrolünü de yapayım ben.
2: Tırın kalan kısımlarını da kontrol etmek isteyen memurlar, dorse altında yer alan gözlerin açılmasını istiyor. Yeniden havalimanındayız. Roma'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ve yolcular ülkeye girmek için hazırlık yapıyor. Valizlerini gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçiren yolculardan bir tanesinin valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
10: Sir, hi. No problem. Relax. Where I come from?
11: I come from Italy.
10: Tamam, okay. What is inside in luggage?
11: I have a...
10: Food.
2: Ve yolcu valizinde kıyafet ve bir telefon olduğunu beyan ediyor.
12: Şimdi burada yolcularımıza

0: kendisi açması için müsaade ediyoruz. Çünkü herhangi bir zarar ziyan olduğu zaman yolcular bunda söz sahibi olmasın diye.
1: Yolcu valizinin üzerindeki streç kaplamayı yırttıktan sonra valiz açılıyor ve arama başlıyor.
0: Tamam, wait. Şimdi bakalım, yolcu beyanın ipi dışında aynı şey var mı? Yok. Yolcu kendi elbiseleri ve giyim eşyası olduğunu söyledi. Alakalı bir işlem olmadığını beyan etti ama yine de bakalım biz.
1: Açılan beyaz torbanın içinden ilaç çıkarken memur ilaçların reçeteli olup olmadığını sorguluyor.
2: Medicine.
0: Doktor rapor. Ver.
2: No, medicine normal.
0: Normal.
2: Yes.
1: Yolcunun ilaç dediği kutuları internet üzerinden kontrol eden memur, kutuların ilaç olmadığını, basit gıda takviyesi olduğunu ve doktor reçetesiyle satılmadığını tespit ediyor.
0: So, how much money?
2: This is my brother. My friend, they give me.
1: Yolcu valizden çıkan saatin 20 euro değerinde olduğunu ve hediye olarak getirdiğini beyan ediyor. Saati kutusundan çıkaran memur, yolcunun söylediği gibi saatin değersiz olduğunu belirliyor ve yolcunun biraz önce beyan ettiği telefonu da buluyor.
0: Hadi biraz manit yolun olduğu için dikkatimizi çekti zaten isteydi. Tamam, okay, close, thank you.
1: Yapılan arama sonucunda gümrük kurallarına uymayan bir şeye rastlanmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim küpür küpür.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak. Yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Yolcu ülkeye giriş yaparken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
13: Salaş dolu değil mi? Dolu.
8: Şoför gümrüğe beyan edeceği bir eşyası olmadığını söylerken Dorse'de yüklü olan eşyalar kontrol ediliyor ve tırın sol tarafında yer alan saklama gözü aranıyor.
13: Bunu bir çeker misin? Şunlar bidon falan.
9: Sabun.
8: Tır yüklenirken kullanılan eşyaların koyulduğu bu gözde şüpheli bir şeye rastlanmıyor.
14: Sağ kaydını yaptım.
13: Önce sağ kaydını yaptım.
14: Yaptım, hepsini yaptım. Tam bitki yarım.
13: Önce sağ kaydı yap.
14: Yaptım, sağ kaydını da yaptım. Al üstünde.
13: Ben bir kabine bakayım, şuna tamam. Geçeriz.
14: Tamam.
8: Aramalarına devam eden gümrük muhafaza memurları, tırın kabin bölümünde yer alan gözleri kontrol etmeye başlıyor.
13: Şu ne?
15: Bu da temizlik malzemesi.
8: Gözlerin aramasını tamamlayan memur, kabin içinin aramasına geçiyor. Ve şoförün de kabinde kendisine eşlik etmesini istiyor.
13: Sen diğer tarafa geç. Evet, beyan edeceğin bir şey var mı?
15: Herhangi bir şey yok.
13: Çantalar falan varsa, evet.
8: Kabin içindeki yatak bölümü ve kabin üstünde yer alan torpido gözleri dikkatlice inceleniyor. Ve tır içinde şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memuru, tırı ve şoförünü gümrük işlemlerini yapması için yönlendiriyor.
13: Tamam, iyi günler.
8: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun eşyaları arasında çok sayıda elektronik cihaz tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
16: Nereden geliyor?
15: Ben geldim.
16: Erbil.
8: Yolcunun getirdiği ilk valiz açıldığı anda ortaya çok sayıda elektronik cihaz çıkıyor. Ve memur cihazların ne olduğunu tespit etmek için ambalajlarını açmaya başlıyor. Yolcunun valizinden pahalı bir markaya ait elektrik süpürgesi ve parçaları çıkarken, sırt çantasından da aynı markaya ait saç düzleştirici, tablet, kablosuz kulaklık, elektronik sigara cihazları ve oyun konsolu çıkıyor.
16: Açtın mı kutuyu? Kutuyu açtın mı?
15: Evet.
16: Kaç tane kol var?
15: Evet.
16: Türk kol mu var?
2: Evet.
8: Ülkeye giriş yapan yolcuların bir adet oyun konsolu ve bir adet oyun konsolu kolu getirme hakkı varken bu yolcunun valizinden çok sayıda oyun konsolu kolu çıkıyor.
16: İçinde tek kol hakkım var zaten çünkü bunun içinde bir tane kolum var.
8: Onun memur için... yolcuyu muafiyet sınırları hakkında bilgilendirdikten sonra elini sırt çantasının derinliklerine atıyor ve çok sayıda elektronik sigara cihazı buluyor.
16: Çok fazla getirmişsin biliyorsun değil mi? Farkındasın. Tutkun olmayan.
15: Bunları toplayayım mı?
8: Memur valizdeki eşyaların ne olduklarını tam olarak tespit etmek için eşyaları tek tek dışarı çıkarmaya karar veriyor. Çünkü yolcu belli ki bu ürünleri ülkeye satmak için getirmiş.
16: Bunların içine bir şey koydun mu?
15: Yok, bakabilirsiniz.
8: Ve memur kutuyu açtığında iki adet makine olduğunu tespit ediyor.
16: Nerede bunun diğerleri?
15: Doğdun.
16: Devamı nerede?
15: Başlanalım.
16: Niye bunları aldın?
15: Sıçtırdınız ya.
16: Koy hepsini buraya sen. Ben bunları al demedim sana. Sen şunları koy bir bakayım. Hepsini çıkartacağız. Bunları çıkart hepsini. Kaç tane var bunlarda? Sen ver bana. Şu bir kenar çekti, bir kenar çekti, böyle bir kenar çekti sen.
8: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan gelen tır kapı kule sınır kapısından giriş yapıyor ve X-ray taramasına alınıyor. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince tırın fiziki olarak aranmasına karar veriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurlarının gözetiminde dorsenin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
3: Kaldı, biraz daha kaldı kaptan.
8: Memurlar yükün sağlıklı aranabilmesi için tırın rampaya yanaşmasını istiyor. Ve şoför kapakları açık olan dorseyi yanaştırıyor.
3: Yükü nereden aldın kaptan?
17: Romanya'dan.
3: Romanya'dan aldım.
8: Romanya'dan alınan ve yüklendiği noktada mühürlenen yük palet halinde arama sahasına taşınıyor. Yükün içinde başka tip bir eşya olduğundan şüphelenen memurlar aldıkları iki paleti açmaya karar veriyor. Ve paletlerin üzerindeki streç kaplama yırtılıyor. Yer operasyon ekipleri arama ambarına alınan yükleri açarken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri de yükün içeriğini kontrol ediyor ve beyannamesiyle uyuşup uyuşmadığını tespit etmeye çalışıyor.
3: Bunlar ayakkabı. Başka diğer palete bakayım. Bunlar ayakkabı ya.
8: Beyannamesinde 3500 çift ayakkabı olduğu yazan yük, sondajlama yöntemiyle denetleniyor ve farklı boylardaki koliler tek tek açılıyor.
3: X-ray görüntüsünde şüphelenilen bölgede yaptığımız aramada şüpheli görüntünün bu tişörtler tarafından verildiğini tespit ettik. Ayakkabıların görüntüsü değildi çünkü. Kumaş, tişört, çarşaf tarzı bir şey arıyorduk. Tişörtmüş.
8: Şüpheli yoğunluğun sebebinin beyannamede yazan 10 bin adet tişörtten kaynaklandığı tespit ediliyor. Yük tekrar dorseye yükleniyor ve tırın ülkeye girmesine izin veriliyor.
3: Tır aracımız yükünü Romanya'dan almış. Varış yeri Sarp sınır kapısından Gürcistan'a gidecek. Yükün beyana uygun olduğu yaptığımız kontroller neticesinde doğrulandı. Şüpheli bölgelerde yaptığımız kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadık. Aracımızı tekrardan mühürleyip gönderebiliriz. Aracımız Romanya'dan aldığı spor malzemeleri yükünü yine Sarp gümrük kapısından çıkarak Gürcistan'a götürecek. X-ray taramasında şüpheli görülen bölgede yaptığımız kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadık. Ayrıca taşıdığı yükün beyana uygun olduğunu tespit ettik.
8: 3500 çift ayakkabı ve 10.000 adet tişört taşıyan tır ülkeye girerken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor. Yolcunun eşyasını detaylıca arayan memur hiçbir kişisel eşya getirmediğini tespit ediyor. Bu da yolcunun ürünleri ticari niyetle ülkeye getirdiğini ortaya çıkartıyor.
16: Sen bir sürü eşya almışsın şöyle. Şöyle sen bir karşıya geç. Sen iki dakika şöyle karşıya geç. Ben halledeyim sana söyleyeyim hemen. Sen geç şöyle bir karşıya.
8: Kutu içeriklerini tek tek kontrol eden memur, tıraş makinesinin içinden elektronik sigara cihazı çıkartıyor.
15: Bu değil mi normal dağıtlar?
16: 3 tane attım. Muafiyetinden fazlasını getireceğim.
14: Azam şey lazımsa.
16: Şey yapacağım, şunu açalım.
2: Pasaportunuz alabilir mi?
8: Ülkeye satılmak için getirilen ürünler bir bir ortaya çıkarken, yolcunun pasaportu alınıyor ve ülkeye giriş çıkış sıklığına bakılıyor. Yapılan aramalar sonunda yolcuya hakkında adli işlem yapılacağı söyleniyor ve ele geçirilen tüm elektronik cihazlar tutanak altına alınıyor.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Yarın kesin çok önemli Cengiz.
19: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
20: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
21: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
20: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
19: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
22: Bugün burada uyuyamayacağız.
20: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
23: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
24: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
25: Servis geldi, çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
27: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
28: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
27: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
29: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
30: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
32: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
29: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Yolcu tutanağı imzaladıktan sonra gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. Savcılık makamından gelen talimat doğrultusunda yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fas'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Transit yolcular diğer uçuşlarını beklerken bir yolcu ülkeye girmeye karar veriyor ve gümrük muhafaza memurları tarafından durduruluyor. Çünkü yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk var. Yeşil hattı kullanarak beraberinde gümrüğe tabi eşyası olmadığını beyan eden yolcunun valizi açılıyor ve arama başlıyor.
0: Türkçe biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Where are you coming from?
1: Morocco. I'm coming from China. I'm going to Morocco. I have 24 hours.
0: Okay. What is inside?
1: This is medical mail.
8: Ve memur valizin tabanındaki torbayı çıkardığı anda şüpheli yoğunluğun sebebi anlaşılıyor. Yolcu çok sayıda medikal eşya getirmiş.
0: Bu ne ki? Bunlar.
8: Memur torbadan çıkan medikal eşyaların ne olduğunu sorarken yolcu katılacağı fuarın kartını hızlıca gösteriyor.
0: Bunları fuara götürüyor da.
1: I'm going to.
0: What is this?
1: Medical.
0: Medical.
1: Yes. My flights.
0: Okay, okay, no problem. Yeah. Medikal eşyalar getirmiş ya. Bir muayene memuruna sorup gelelim de.
8: Gümrük muhafaza memuru arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor ve eşyaların değerlendirilmesini istiyor.
16: Kaç tane ha? 10-15 tane var. Biletiniz var.
8: Gümrük muayene memuru yolcunun bir sonraki uçuş bilgilerini görmek istiyor. Yolcu da sanal biletini hızlıca paylaşıyor.
0: Yolcu Fas'tan geliyor, Çin'e gidiyor. Transit bir yolcu.
8: Transit yolcuların ülkeye girmeden önce ülkeye sokmak istemediği eşyaları kırmızı hatta beyan etmesi ve bu eşyaların da bir sonraki uçuşuna kadar gümrük ambarına alınması gerekiyor. Ama bu yolcunun eşyaları yanında götürmek istemesi memurların aklında soru işareti yaratıyor.
0: Malzemeler şunları hepsini tam çıkartalım da.
8: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Kaçakçılık ve istihbarat memurları Cezayir'den gelen yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve yolcudan valizlerini açmasını istiyor.
2: Okay, come in. İngilizcem var mı?
1: Ha?
2: Türkçe,
1: English,
2: Turkish. English?
1: Tabii.
2: English?
1: French.
2: English.
0: Yok.
2: Open.
1: Ha.
2: Sen sırt çantanı aç.
8: Yolcuların sırt çantaları hızlıca aranırken şapkalı yolcunun valizinden şüpheli bir torba çıkıyor. Torbanın içindeki ota benzeyen maddeyi kontrol eden memurlar maddenin NAS olarak bilinen bir tür ot olduğunu tespit ediyor.
3: Şey mi? Maraş otu mu?
0: %100 ya.
2: Anlıyorsunuz bu.
0: Aha.
2: Neyle var?
3: Evet, evet.
2: Sigara kağıdı da var.
3: Oto.
2: Bu sarı babi şey gibi, dil altı gibi ki yanağını kenarına koyuyorsun. Bu da girmiyor mu?
3: Girmiyor.
2: Forbidden. Okay. Huh? These are forbidden.
3: This. On this understand?
4: Arapça bilen lazım.
8: Yolcu bir anlığına memurların söylediğini duymazlıktan gelirken memur yolcudan pasaportunu istiyor.
1: Bırakıyor musun?
4: Yok ki Abdülcüğüm, bulma. Bununla bir aşma.
8: Bu sırada diğer yolcunun fark ettirmeden ortadan kaybolduğu belirleniyor. Ve yolcunun peşine düşülüyor.
1: Ona helal olsun ama. Gördün mü? Bitmiş. Bakayım şu dışarıdan mı? Biz onu alayım.
8: Havalimanındaki yoğunluk artıyor.
0: Şunlarda huzurları.
8: Yolcu, transit yolcu olduğunu sunduğu belgelerle kanıtlıyor. Gümrük muayene memuru da yolcudan ürünlerin faturalarını göstermesini istiyor.
1: Yes, I take it from exhibition because I was in the exhibition.
8: Yolcu valizinden çıkardığı evrak çantasından hem fuar katılım kartını hem de ürünlerin faturalarını beyan ediyor.
1: I was in the exhibition. This is really extraordinary from this.
16: Şeye götürüyor.
0: Fuara götürüyor. Evet. Ama gene de işte
8: memurlar yaptıkları değerlendirme sonucunda yolcuya kırmızı hattı kullanması gerektiğini hatırlatıyor. Yolcu da ürünleri ülkeye sokmak istemediğini, bir gün sonraki uçuşu öncesi gümrük alanından alabileceğini söylüyor.
1: Because this is going me tomorrow. I didn't find a flight today to Morocco. So this is I'm taking to Morocco. What is the problem? If you can keep them, tomorrow I fly. My flight is tomorrow.
0: Şimdi bunları öyle kafasına göre buradan geçirip götüremez.
8: Yolcu ifadelerinde gümrük kanunlarını bildiğini belli ediyor. Ve bulunduğu alanı transit yolcu bölümü sandığını söylüyor.
1: I didn't find flight.
16: Burası mı transit bölümü mü zannediyor bu ya? Evet ya, ben bir transit bölümüne götürüyorum.
1: I didn't find flight, direct flight to transit. So I have to stay one night in Istanbul and then go to Morocco tomorrow.
8: Ve yolcu sanal tercüman aracılığıyla bir kez daha transit yolcu olduğunu, ülkede sadece 24 saat konaklayacağını ifade ediyor. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kaçakçılık ve istihbarat memuru az önce arama noktasında olan yolcuyu hızlıca buluyor ve tekrar arama noktasına getiriyor.
4: Çevirsene şunu.
2: Çeviriyi söyleyeyim. Fransız kamyonu.
1: Geç şöyle. Ara bırak, bırak onu bırak. Sen gel.
3: No.
1: Body control.
8: Ortadan bir anda kaybolan yolcunun üstü aranırken çantasından nas otu çıkan yolcu da sanal tercüman aracılığıyla sorgulanıyor. Yolcu kullandığı nas maddesinin Cezayir'de serbest olduğunu söylerken memurlar Türkiye'de yasak olduğunu belirtiyor.
4: Cezayir'de is it's Turkey. Not Cezayir.
8: Nas bitkisinin ülkeye girişi yasak olduğundan konuyla ilgili yasal süreç başlatılıyor ve nas bitkisinin ülkeye girişine izin verilmiyor.

0: Gümrük muhafaza memurları yolcunun beyanlarını geçerli kabul ediyor ve eşyalarının geçici süreyle gümrük ambarına kaldırılmasına karar veriyor.
1: Zaman eşyaları transfer olacak. Şey diyor, uçak bulamamış, yarın uçacakmış. Yarın uçacağı için İstanbul'da bir gün kalması gerekiyormuş.
2: O zaman bunları aynen şey alalım. Transfer alalım.
3: Yes.
1: Okay.
3: Yes. You can keep them, and then tomorrow when I come back, I take them to my flight, right?
1: Evet. Okay.
3: Okay. No problem.
0: Yolcunun valizinden çıkan medikal ürünler tekrar torbaya konuluyor ve yolcu gümrük ambarına götürülüyor.
2: 20'ye yakın vardı zaten. Maliyeti 5.000 liraysa.
1: Aynen. Vergiler dahil 5.000 lira Türkiye'de. Yani toplamda 15 tane varsa 30.000 liraya yakın. Ama şey, muafiyeti...
2: Geçen... Gerekiyor zaten transit ana.
1: Transit.
4: Can you get it back when you're over?
3: Yes, very good. No problem.
2: Sir, give me passport.
3: Yes.
2: Şimdi yolcu transit olduğu için biz bunları ambara alacağız. Uçuşundan 2 saat önce gelip alacak bunları. Ondan sonra gidebilecek. Arkadaşlarımız ona refakat edecek uçağa kadar. Bunları şimdi izin verirsek dışarı çıkmasına serbest dolaşıma girer. Türkiye'ye sokabilir. O yüzden bizim bunları ambara almamız lazım. O yüzden şu an beraber ambara gideceğiz. Bunları transit alacağız. Uçuşundan yarın uçuyor. Çin'e uçuyor. Uçuşundan önce gelip bu malzemelerini alacak. Refakat eşliğinde uçağına bindirilecek.
0: Yolcu bir gün sonra yapacağı Çin uçuşundan önce eşyalarını ambardan teslim alabilir. Almaması durumunda eşyalar gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve kontrollü olarak imha edilecek.
2: Kalsın. Biz bir ambara kadar gidip geliyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Biskolatadan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: Gize piramitlerini herkes bilir. Ama çok az kişi antik Mısırlıların 100'den fazla piramit inşa ettiğinden haberdardır. Bunlardan 7 tanesi olağanüstü boyutları, benzersiz tarihleri ve ustaca inşa yöntemleriyle öne çıkıyor.
1: Bu 7 piramit olağanüstüdür. Etkileyici olmalarının yanında tarihe damga da vurmuşlardır.
0: 4700 yıl sonra bu olağanüstü anıtlara baktığımızda aklımıza aynı soru takılıyor. Mısırlılar Orta Çağ'a kadar dünyanın en yüksek binası olarak kalan bu yapıları en ilkel tekniklerle nasıl inşa ettiler?
2: Piramitler, firavunların gücünü, yüceliğini temsil ediyordu.
0: Bu sonuca ulaşmak için derinlemesine düşünme, anlama ve uyum sağlama yeteneği gerekiyordu. Çığır açan tekniklerin icat edilmesi gerekti.
3: Bir piramidin neye benzemesi gerektiğini kimse bilmiyordu.
0: Firavunlar bir piramitten diğerine kendilerinden öncekileri daha iyi hale getirmeye çalıştılar. Mimarlarının dehası da burada devreye girdi. Antik mühendislerin yetenekleri bugün bile bizi şaşırtıyor.
4: Khufu piramidinin içi büyülüdür. Mimarlık ve mühendisliğin gerçek zaferidir.
0: Piramitleri inşa edenlerin hesaplamaları, yöntemleri ve inşaat araçları nelerdi? Başarıları ve başarısızlıkları nerede yatıyor? Haklarında ne biliyoruz ve gizemlerinin ne kadarı ortaya çıktı?
5: Bu şaheserlere ulaşmak için bazı şeylerin değiştirilmesi gerekiyordu. Mükemmel ve daimi piramit, Kızıl Piramit oldu.
0: Alanında önemli uzmanların çalışmaları sayesinde artık bu taştan mega yapıların sırlarını ortaya çıkarmak için içeriden, dışarıdan, yukarıdan, hatta altlarından inceleyebiliyoruz. Mısır'ın bu 7 piramidini anlayış ve ihtişam açısından kendinden bir öncekini gölgede bırakarak mükemmellik yoluna nasıl ilerlediklerini göreceğiz. Tüm karşılaştırmalar için referans noktası olmaya devam eden bu piramitlerin en ünlüsüne, Khufu piramidine hızlıca ilerleyeceğiz. Yapımından yaklaşık 45 yüzyıl sonra dünyayı hala büyülemeyi başaran Mısır'ın en muhteşem 7 piramidini bizimle birlikte inceleyin.

0: Kahire'den yola çıktıktan 2 saat sonra uçsuz bucaksız Fayyum vahasına ulaşıyoruz. Burası Kral 3. Amenemhat'ın piramidini inşa etmeyi seçtiği yer. Zahi Havas dünyadaki en ünlü Mısır bilimcilerden biri ve bu piramit onun için en büyüleyici olanı.
1: Terk edilmiş bir piramit ama tek kelimeyle muhteşem. Çünkü bu piramidin yapımına baktığınızda Mısırlıların onu inşa ederken mucize yarattıklarını anlayabiliyorsunuz. Bu harika bir yapı.
0: 3. Amenemhat'ın piramidi tamamlandığı zaman etkileyici bir figür oluşturdu. 105 metreden geniş bir taban üstünde duruyordu ve 58 metrelik yüksekliği Eyfel Kulesi'nin 1. katına eşdeğerdi. Peki bugünkü hale nasıl geldi? Firavun'un planlarını bu kadar tehlikeye sokan neydi? Üçüncü Amenemhat, 12. hanedanlığın en önemli firavunuydu. Ünlü Gize piramitlerinin inşasından 800 yıl sonra Orta Krallık döneminde hüküm sürmüştü. Eski krallığın dev piramitlerinin inşasından bu yana işler değişmişti. Araçlar ve mimari teknikler artık aynı değildi.
2: Taş piramit yerine kerpiçten inşa etmeye başladılar.
3: Bölgenin neresinde olursanız olun inşaat çok daha basit, ulaşım daha kolaydı.
0: Bu akıllı inşaat yöntemi zamandan ve enerjiden tasarruf etmelerini sağladı. Başka bir şeye ihtiyaçları yoktu.
4: Kerpiç kalıplar kireç taşıyla kaplanacak. Böylece tam olarak eski krallık piramidine benzeyeceklerdi.
0: Havara piramidi bittiği zaman güneş gibi parlıyordu. Aslında dış cephesi dikkat çekici niteliklere sahip taş levhalarla kaplıydı.
3: Olursanız olun inşaat çok daha basit, ulaşım daha kolaydı.

0: Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Mısır'ın mermeriydi diyebiliriz.
1: Tura kireç taşı kaplaması kristal yapısı sayesinde güneş ışınlarını yansıtıyordu. Bu sayede güneşin doğasını temsil ediyor ve çok uzak mesafelerden görülüyorlardı.
2: Daha kuzeyde Nil Vadisi'nin diğer tarafındaki Tura ocakları Mısır'da benzersizdi. Ülkenin tüm piramitlerinin kaplandığı son derece kaliteli, parlak beyazlıkta kireç taşları ürettiler.
3: Taşları kesip bloklara ayıracak insan gücüne sahiptiler. Oradan kızaklarla çekip Nil'e taşıyorlardı.
2: Bloklar kesildikten sonra teknelerle şantiyeye taşınıyordu.
3: Her piramit bölgesinde bir kanal vardı. Tekneler bu sayede büyük blokları oraya götürüp daha sonra büyük kızaklarla geçitlere götürüyor, işçiler de oradan alıp piramide kadar sürüklüyorlardı.
2: Ama Firavun'un öngörmediği bir sorun vardı. Taş hırsızlarının yıkıcı faaliyetleri. Bu soyguncular antik çağlardan bu yana piramitten söktükleri blokları başka yapılar için kullandılar. Yüzyıllar boyunca piramidin üstündeki örtüyü söküp tamamen çıplak bıraktılar. Gerisini zamanın etkileri halletti.
1: Ufalanmış kumdan kaleye benzemesinin sebebi yağmur, zaman ve rüzgarın erozyonuydu. Çevresindeki her şey onun çökmesine neden oldu.
2: Yapı şu anda yalnızca 20 metre boyunda. Yani orijinal halinin yarısından küçük. Ancak bu yapının inşa dehası tuğla yığınının altında anıtın iç kısımlarında bulunabilir. Sorun şu ki kimse onu incelemek için içeri giremiyor. Piramit tamamen sular altında kaldığı için 100 yıldan uzun zamandır ona erişilemiyor. Bunun sebebi de yeraltı suyunun piramidin içine sızması.
4: Bakın. Piramidin yanında bir tarım arazisi ve çeşitli su kanalları var. Suyun tamamı buradan gelir, piramide ulaşır ve mezar odasının tamamını doldurur.
2: Bu görüntüler kesinlikle olağanüstü. 2019 yılının Aralık ayında bir su altı robotu kullanılarak çekilen piramidin içine ait yegane görüntüler. Koridorların girişini film almayı başardılar. Ama biriken büyük miktarlardaki çökelti su tarafından havalandı ve bu da araştırmayı zorlaştırdı. Yine de bu görüntülerde bir şey açıkça görünüyor. İçeriye saldıran binlerce metreküp suya rağmen piramidin iç yapısı son derece iyi korunmuş. Bu da inşaatın kalitesini kanıtlıyor. Piramide en son giren 19. yüzyıl kaşiflerinin kararlılığı sayesinde iç mekanın detaylı bir planına sahibiz. 3. Amenemhat'ın mimarları yüksek güvenlikli ilk piramidi inşa ettiler. Mimarlar Firavun'un dinlenme yerini geçilmez kılmak amacıyla tabutu masif bir taş bloğun içine yerleştirdiler.
4: Mısırlı mimarların piramidi inşa etmeden önce yer altında büyük bir kare alan açtıklarını düşünüyorum. Ardından 100 ton ağırlığında devasa bir blok hazırladılar ve onu o karenin içine yerleştirdiler. Daha sonra ortada bir boşluk açtılar ve lahit bu boşluğun içine yerleştirildi.
2: Peki bu kadar ağır bir taş bloğu nasıl taşıdılar? İnşaatçılar ustaca bir sistem buldu ve odanın yanlarına kumla dolu iki dar kuyu kazdılar.
5: Kralın cenazesinden önce yerlerinde duran bu taş blokların sonuncusu zeminden çekilen kum aracılığıyla yavaş yavaş odaya indirilecekti. Bu blok taştan yapılmış iki payandayla destekleniyordu.
6: Bloğun yer çekiminin etkisiyle son konumuna inmesi için yan boşluklardaki kumu temizlemeleri yeterli oldu.
2: Tam bir teknik başarı. Havara piramidini inşa edenler yalnızca kumun yer değiştirme gücünü kullanarak Firavun'un lahidini birkaç ton ağırlığındaki taş levhayla kapatmayı başarmıştı. Büyük bir titizlikle korunan bu mezar 3. Amenemhat'ın ebedi huzurunu sağlamak için tasarlanmıştı. Ama planları başarısızlıkla sonuçlandı. 19. yüzyılın Mısır bincileri piramide girdiklerinde onu yağmalanmış halde buldular.
7: Hırsızlar.

0: Piramitler tüm koruma sistemlerini aşmayı başarmıştı. Bunu piramitlerin tam olarak nasıl inşa edildiğini bildikleri için kolayca yapabildiler.
1: Yağmacıların verdiği hasara rağmen yapının içi hala pek çok sır barındırıyor. Ama erişilemez kaldığı sürece bu odaların kapsamlı bir şekilde incelenmesi mümkün değil.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madrum, haz için tasarlandı.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey demiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Altıncı sırada piramide benzemeyen bir yapı var. Yüksekliği ancak 10 metre olan bu tümsek, firavunların inanılmaz sırlarından birini gizliyor. Ve Kahire'nin 15 kilometre uzağında, Mısır'ın en büyük nekropoli olan Sakkara'da yer alıyor. Bölgenin güneyinde 1. Pepi piramidinin çevresinde ilginç bir mezar kompleksi var.
4: 1. Pepi piramit kompleksinde kraliyet ailesi üyelerine ait pek çok yan piramit var ve zamanın en ayrıntılı kompleksi olarak kabul ediliyor.
3: Bu şaşırtıcı piramit M.Ö. 2300'lü yıllarda Firavun 1. Pepi tarafından inşa ettirildi. 1. Pepi eski krallığın son dönemi olan 6. Hanedanlığın 3. kralıydı. Piramit inşaatçılığı altın dönemini yaşıyordu. Günümüzde neredeyse harabe halinde olan bu kompleksin ne kadar büyük olduğunu görmek için kuş bakışı bakmak yeterli. Arazi içine 8 futbol sahası sığacak 4.7 hektarlık bir alana yayılmıştı. Tamamlandığında Mısır'da o güne kadar inşa edilmiş en güzel mezar komplekslerinden biri olmuştu. Muhteşem süslemelerle dekore edilmiş tapınakları ve uydu piramitleriyle çevrili muhteşem bir piramitti.
5: Merkezde kralın piramidi, çevresinde eşlerinin, çocuklarının ve kraliyet mensuplarının nekropolü, dış dairede de soyluların mezarları bulunuyordu.
4: Taş işçiliği harikaydı ve muhteşem bir tapınağı vardı.
3: 4300 yıl sonra geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Taş hırsızları her şeyi çalmıştı.
5: Bugün burası bir tepe, tamamen şekilsiz bir moloz yığını. Piramitten çok bir tür kubbeye ya da bir taş yığınına benziyor.
3: Fransız arkeologlardan oluşan bir grup, 19. yüzyılda bu kum yığınının altındaki gizemi çözmeye karar verdi. Büyük çabalarla içeriye ulaştılar ve gördükleri karşısında ağızları açık kaldı. Duvarlar hiyerogliflerle kaplıydı.
6: Arkeologların 1. Pepi piramidine girmesiyle ilk kez bir piramidin içinde cenaze metinleri bulundu.
7: Son derece güzeldi. Oraya girip kendinizi bir anda büyülü metinlerin içinde bulmak etkileyici olmalı.
8: Piramit yazıtlarının keşfi son derece önemliydi. Daha önce sessiz olan anıtlara bir nevi hayat veriyorlardı.
3: Daha önce keşfedilen piramitlerin hiçbirinde hiyeroglif yoktu. Ama burada duvarlar onlarla kaplıydı. Mısır bilimcilerin aklı karışmıştı. Bu gizemli hiyeroglifler ne anlatıyordu? Firavunlar onları neden duvara kazıtmıştı? Onları deşifre ederken yazıtların masalsı doğasını fark ettiler.
6: Bunlar hükümdarın düşmanlarından ve şeytanlardan kaçıp tanrıların krallığına ulaşmasına yardım eden sihirli formüllerdi.
3: Arkeologlar 5. ve 6. hanedanlığa ait diğer piramitleri incelerken bu dönemlere ait 11 piramitte aynı metinlerin yer aldığını keşfettiler. Piramit yazıtlarının hepsi Sakkara'daki piramitlerin duvarlarındaydı. Sakkara nekropolünün güneyindeki Daşur, Kahire'ye 30 kilometre uzaklıktaki bir çöl platosunun üstünde yer alıyor. Mark Lehner 40 yılı aşkın süredir Mısır piramitlerini araştırıyor. Mısır bilimci olarak çalışmaya başladığından beri Bent piramidinin büyüsü altında.
9: Bir piramidin göze çarpan özelliği bükülmüş olmasıdır. Bunu sağlayan da Sinefro'nun deneyleridir. Aslında gördüğünüz bu piramit, Büyük Khufu piramidinin inşasını sağlayan bir tür Ar-Ge çalışmasıdır.
3: Snefru 4. hanedanlığın kurucusuydu ve ünlü Khufu'nun babasıydı. Milattan önce 2600 civarında hüküm sürdü. Eski krallık günleriydi ve dev piramitlerin inşa edildiği başarılı bir dönemdi. Mısır zirvedeydi. Snefru'dan önce Mısır'daki tüm piramitler merdiveni andıran basamaklı piramit formunda inşa edilmişti. Ama bu firavun her şeyi kökten değiştirmek istiyordu. Mimarlarından o güne kadar duyulmamış bir şey istedi. Pürüzsüz yüzeye sahip bir piramit. İlk proje son derece iddialıydı.
10: Dış yüzeyi 60 derece eğime sahip ilk projenin yüksekliği 130 metre olacaktı.
3: 157 metre taban genişliğiyle Mısır'da o güne kadar inşa edilen en büyük yapı olacaktı. 60 derecelik dik yan yüzeyleri ve 136 metrelik boyuyla tam anlamıyla devasa bir projeydi. Böyle bir şey görülmemişti.
9: Kimse gerçek bir piramidin neye benzemesi gerektiğini bilmiyordu. 60 derecelik piramit herkese çok dik gelmişti.
3: Mezar odaları baştan tamamlandığı için bu aşırı iddialı proje aniden değiştirildi.
10: İlk proje belli bir ölçüde kısaltıldı. Belki de bu kadar dik eğimli kenarlara sahip olursa istenen yüksekliğe ulaşmanın son derece zor olacağını fark ettiler.
9: Tahminimize göre işçiler eyvah dedi. 54-55 derecelik alt eğimle yukarıdaki 60 derecelik eğimin çevresine bir destek kuşağı yerleştirdiler ve böylece daha kalın bir piramit inşa etmeye başladılar.
3: Piramidi sağlamlaştırmak için binanın dört tarafına da kalın bir duvar örgüsü eklendi. Bu işlem eğimin açısını büyük ölçüde azalttı. Bu baştan hesaplanmayan bir gelişmeydi ve felaketle sonuçlandı.
10: Mısırlılar yerleşime hesaba katmamıştı. Dış katman daha alçak hale geldi ve hafifçe çöktü.
3: Snefru'nun piramidin inşası için yer seçiminde büyük bir hata ettiği ortaya çıkmıştı.
4: Bent piramidindeki ana sorun üzerine inşa edildiği topraktı. Açıkçası üstüne yüklenen ağırlığı destekleyecek güçte değildi.
9: Çölün doğal yüzeyi kum, kil ve çakıl taşından oluşuyordu. Ve bu kadar büyük bir piramidi destekleyecek kadar güçlü değildi.
3: Piramidin tepesi yaklaşık 43 derecelik nispeten daha dar bir açıyla hızlı bir şekilde tamamlandı.
10: Üst kısımda cephe blokları gelişi güzel yerleştirilmişti. Mısırlıların anıtı bir an önce bitirmek istedikleri açıktı.
3: Yaratıcılarının uyum sağlama becerileri sayesinde piramit her şeye rağmen yaklaşık 105 metrelik inanılmaz bir yüksekliğe, yani 42 katlı bir binanın boyuna ulaştı. Tarihte boyu 100 metreyi aşan ilk piramitti. Temsil ettiği göreceli mimari hayal kırıklığına rağmen Bent piramidi paradoksal olarak zamanın etkilerine en iyi şekilde direndi. Aslında onu taş hırsızlarından koruyan şey de blokların konumlandırılma şekliydi.
10: Eğik piramit karşılarına engeller çıkartıyordu. Blokların sökülüp aşağı indirilmesi çok zordu.
9: Snefru'nun mühendisleri blokları eğimli bir şekilde yerleştirmişti. Gördüğünüz gibi blokları piramidin merkezine doğru eğmişlerdi. Bu piramidi soymayı zorlaştıran şey muhafaza bloklarının eğimiydi. Bu sayede diğer piramitlerden fazla kaplamaya sahip.
3: İlerleyen zamanla Tura kireç taşı kaplamasının parlak beyazlığı kaybolmuş.
11: Hava şartları ve yağmurun da etkisiyle bir tür koruyucu tabaka oluşmuş. Taşa bej rengini veren şey bu işte.
3: Ön cephesinin %70'inden fazlası ayakta olan Bent piramidi en iyi korunmuş piramittir. Doğaya karşı tatmin edici bir meydan okuma. Buna karşılık proje Snefru için tam bir başarısızlıktı. Mükemmel piramide ulaşamamıştı. Ama firavun kolay pes eden biri değildi. Daha büyük, daha sağlam ve gerçekten mükemmel olacak üçüncü bir piramidin inşa edilmesine karar verdi. Kızıl Piramit.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyorum.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Dördüncü sırada ilk başarılı düzgün yüzeye sahip piramit olan Kızıl Piramit var. İnşaatı gerçek bir mimari devrimdi ve Snefru'nun zaferiydi. 108 metre yüksekliğiyle yeni bir rekora imza attı. Fazla tanınmamış olsa da boyutları ve etkileyici hacmi sayesinde Mısır'ın üçüncü büyük piramidi oldu. Snefru yeni piramidi inşa ettirmek için fazla araştırma yapmadı. Daşur'da kalıp anıtını Bent piramidinin 2 kilometre yakınına inşa etmeyi tercih etti. Mısırlılar eğik piramidi

0: Piramitte yapılan hatalardan ders çıkarmıştı. Başlangıç olarak inşaat için doğru alanı seçtiler.
1: Mısırlılar Kızıl Piramidi kum ya da çakıl yerine kayalık zemine yerleştirmeyi tercih etti.
0: Snefru'nun mimarları krallarını memnun etmek için riske girmedi. Öncelikli hedefleri yapının sağlamlığını sağlamaktı. Eğimin açısını azaltıp çökme tehlikesini önlemek için tabanın genişletilmesi gerektiğini anlamışlardı. Bu yüzden taban genişliğini bir önceki projeye oranla 40 metre daha büyüttüler. Bu şekilde elde edilen eğim açısı eğik piramidin tepesinde kullanılanla aynıydı. Snefru bir önceki projeden dersler çıkarmıştı. Bir piramidi güvenli şekilde inşa etmek için gereken ideal eğimi bulduğuna inanıyordu. Kızıl piramit dar eğimi sayesinde diğerleri kadar ince değil, daha tıknaz görünüyordu. Dayanıklılığı bu sayede garanti altına alınmıştı. Bir teknik gelişme daha vardı. Önceki piramitlerde taş bloklar yapının içine doğru hafif eğimli yerleştirilirken, bu kez farklı bir seçim yapıldı.
2: Kızıl piramitte ilk kez daha istikrarlı olan yatay ilerleme kullanıldı.
1: Bloklar her seviyede aynı düzlem üzerinde konumlandırıldı ve zirveye ulaşana kadar üst üste yerleştirildi.
0: 15 yıldan uzun süren bir çalışmanın ardından Kızıl Piramit sonunda tamamlandı. Yapının dış cephesi artık tamamen kaybolmuş olsa da iç kısmı hemen hemen sağlam kaldı. Piramidin dışındaki mükemmellik odaların içine de yansımıştı.
3: Pek çok Mısır bilimciye göre Kızıl Piramidin iç odaları diğer piramitlere göre daha büyüktür ve daha konforludur.
0: Zahi Havas bizi piramidin derinliklerine götürüyor. Odalara ulaşmak için girişi diğer piramitlerden daha yüksekte olan dik bir koridoru aşmamız gerekiyor.
4: Piramidin girişi ve bu koridor hırsızlardan korunmak için 28 metre yukarıda yapılmış. Bu yüzden girişi Mısır'daki diğer piramitlerden farklı olarak oldukça yüksek bir yere inşa edilmiştir.
0: Bu dik geçit ziyaretçiler için tasarlanmamıştı. Onu yalnızca Firavun'un kullanması planlanmıştı ve yalnızca bir kez yeniden dirildiğinde kullanacaktı. Koridorun sonunda 3 muhteşem oda yer alıyor. Her biri piramidin altındaki bu boş alanları sağlamlaştırmayı amaçlayan konsol kemerlerle kaplı. Etkileyici bir görünüm.
1: Diğer tonos türlerinde olduğu gibi konsol kemerleri de odanın üstündeki yükün yanlara doğru dağılmasını sağlar. Mezar odasının çökmesini böyle önlemişler.
5: Salon boyunca uzunlamasına yerleştirilmiş, sıralar arasındaki boşluğu giderek azaltan taştan yapılmış bir kiriş sistemi var. Zirveye çıkan merdivenlere benziyor. Bu tamamen yeni bir teknikti. Mimari açıdan olağanüstü bir yenilikti ve bu sayede daha geniş boş alanlar elde etmeyi başardılar.
0: Odaların kireç taşı duvarları şaşırtıcı bir hassasiyette inşa edilmiş. Bloklar son derece ince eklemlere sahip.
6: Snefru tarafından inşa edilen Kırmızı Piramit ya da Deşur'daki Kuzey Piramidi tam anlamıyla piramitlerin mükemmelliğini temsil ediyor. Snefru'nun oğlu Kral Khufu da bu yolu izledi ve bunlar Antik Mısır'ın klasik piramitleri haline geldi.
0: Yedi piramitimizin üçüncü sırasında komşusu tarafından sıklıkla gölgede bırakılan bir piramit yer alıyor. Yine de 140 metreyi aşan boyuyla dünyadaki en uzun yapı olma özelliğini koruyor. Gerçek bir mimari şaheser olan görkemli Kefren Piramidi. Mısır'ın en ünlü ve dünyanın en tanınmış yerlerinden biri olan Gize Platosu'ndayız. Bölgenin merkezi Kahire şehir merkezine sadece 10 kilometre mesafede. Kafre 4. hanedanın ilk kralıydı ve babası ünlü Khufu'nun piramidinin hemen yanına bir piramit inşa etti. İnşası tamamlandığında Kefren piramidinin yüksekliği 143 metrenin üstündeydi ve o güne kadar yapılmış en büyük ikinci piramitti. Ama toplam hacmi %15 daha büyük olan Kufu piramidinden daha küçük kaldı. Kefren piramidi buna rağmen hala komşusundan biraz daha büyük görünüyor.
7: Gize platosunu ziyaret ettiklerinde Kafri piramidinin büyüklüğü karşısında şaşkına dönüyorlar.
3: Konuyu bilmeyenleri ilk bakışta o piramit etkiliyor.
0: Peki bunun sebebi ne? Kafre'nin mimarları efendilerinin taleplerini karşılamak için ne kadar becerikli olduklarını kanıtladılar. Kufu'nunkinden daha dik olan 53 derecelik bir eğim kullanmak, yapıyı yukarıya doğru uzamış izlenimini veren ilk stratejiydi. Ama hepsinden önemlisi piramidin yapılacağı yere karar verirken büyük özen gösterdiler. Seçimleri basit olduğu kadar etkiliydi. Piramidi kayalık bir burnun üstüne yerleştirdiler.
1: Kufu piramidi için kullanılandan 10 metre daha yüksek bir arazi seçtiler. Bu hile sayesinde inşaat tamamlandığında Kefren piramidi Kufu piramidinden daha yukarıda duruyordu.
3: Kafre daha yüksek bir yer, daha yüksek bir zirve fikrini sevmişti.
0: İşçilerinin ustalığı sayesinde Kafre'nin talepleri yerine getirildi. Gize platosuna hakim olan şey aslında onun piramidiydi. Uzmanlar bugün bile ulaşılan mükemmellik düzeyi karşısında hayrete düşüyor.
1: Kefren piramidinin ölçümlerindeki kesinlik olağanüstü düzeydedir. Sadece birkaç santimetre fark var.
0: Taban, kenarları 215 metre olan neredeyse mükemmel bir karedir. Ve bir yüzden diğerine ortalama hata payı 8 santimetreyi geçmez. Dik açılı köşelerdeki hata payı ise 1 derecenin altında. Peki Mısırlılar o dönemin olanaklarıyla bu kadar kesinliğe nasıl ulaştı?
4: Bu delikler piramit için kusursuz kare tabanı oluşturmak üzere açılmıştı. Burada gördüğünüz delikler bir diğerine iplerle bağlanıyordu.
0: İşçiler düz bir çizgi elde etmek için iple birbirine bağladıkları bu deliklere ahşap direkler dikmişti. Daha sonra basit aletler kullanarak 90 derecelik bir açı elde edip kare tabanı oluşturdular. Temel çizildikten sonra Mısırlılar yapıyı inşa etmeye başladı. Gizem'in mükemmel kireç taşı sayesinde daha önce kullanılanlardan daha büyük bloklar kullandılar.
1: Piramidin etrafında dolaşırken 50 tondan daha ağır bloklara rastlarsınız. Devasa boyutlara sahip bu bloklar daha önce mezar mimarisinde kullanılmamıştı.
0: Piramidin ayakta kalmasını garanti etmek için her şey düşünülmüştü. Uzunluğu 5 metreyi aşan bu devasa taşların kayda değer kütlesi, alt katmanların temellere sağlam bir şekilde oturmasını sağladı. Yapı yükseldikçe üst üste konan blokların hacmi küçülmeye başladı.
4: Bu piramidi inşa ederken her kata eşit boyutta yatay bloklar yerleştirirler. Zirveye çıktığınız zaman bu taş blokların gerçekten çok küçüldüğünü görebilirsiniz.
0: Piramidin zirvesine doğru hacmi birkaç metreküpten az olan bloklar yerleştirilmiş. Bunun amacı ağırlığın alt katmanlara daha iyi yayılması için yapının üst kısmını hafifletmekti. Peki Mısırlılar birkaç ton ağırlığındaki taşları bu kadar yükseğe çıkartmayı nasıl başardı? Uzmanlara göre gereken çözüm rampalardı.
1: İki ana rampa teorisi var. Doğrudan piramide giden düz rampa teorisi ve yapıyı çevreleyen spiral rampa teorisi.
2: Ön rampaların düz olması büyük bir avantaj sağlar. Bu yöntem blokların taşınmasını kolaylaştırır. Öte yandan işe uzun bir yoldan başlamak zorunda kalmanın sıkıntısını yaşarlar.
7: Elinizde fazla sayıda spiral rampanız varsa farklı yönlerden daha çok inşaat yapabilirsiniz. Sıkışıklık sizi kısıtlamaz. Böylece piramidi çok daha hızlı ve az sayıda insan gücüyle inşa edebilirsiniz.
0: Kefren piramidi Mısır'da inşa edilen son dev piramitti. Gelecekteki hiçbir firavun devasa boyutlara ulaşmayı başaramadı. Yapılan piramitler bu yüksekliğin yarısına bile ulaşamayacaktı.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net!
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama... ...ve %100 Magnum çikolatası.

Magnum, haz için tasarlandı. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Podyumun ikinci basamağında insanlık tarihinin ilk piramidi olan Djoser piramidi yer alıyor. Bu yapının alışılmadık merdiven şekli piramitleri üçgen olarak düşünmeyi seven herhangi bir insan için can sıkıcı olabilir. Bu yapılara basamaklı piramit deniyor ve Djoser piramidi türünün ilk örneğiydi. Mısır'ın en lüks nekropoli olan Sakkara'ya dönüyoruz. Firavun Djoser mezar yeri için Memphis'in başkentine yakın olan bu araziyi seçmişti. Djoser'in hükümdarlığı M.Ö. 2700 civarında başladı. Üçüncü hanedanlığın kurucusuydu. Djoser ülkeyi kendinden önce hiç kimsenin başaramadığı şekilde birleştirmeyi başardı ve o güne kadar bilinmeyen bir refah çağının kıvılcımını ateşledi. Eski krallık dönemi başlamıştı.
1: Firavun Djoser, yeniden keşfedilen bölgesel birlik ve birleşik bir krallık sayesinde kendinden önce gelenlerin sahip olmadığı düzeyde anıtsal inşaat yapma olanağına sahipti.
2: Mısır'ın yeniden birleşmesi, anıtsal mezar komplekslerinin inşası için büyük bir iş gücünün mevcut olması anlamına geliyordu.
0: Devasa çalışmaların 20 yıl sürdüğü tahmin ediliyor. Ama her şey tek bir adamın, yani İmhotep'in yeteneği sayesinde hayata geçmişti.
2: Büyük kraliyet mimarı İmhotep, mezar kompleksini inşa etmek için Djoser tarafından seçilmişti. Çok zekiydi. Antik Mısır'ın Da Vinci'siydi.
1: Mısırlılar onu son derece önemli bir karakter olarak görüyordur. O kadar önemli bir insandı ki sonunda Mısırlılar tarafından tanrılaştırıldı.
0: Peki İmhotep böyle bir yapıyı nasıl inşa edebildi? Piramit yaratma fikri nasıl ortaya çıktı? Arkeologlar bu gizeme ışık tutmak için piramidin yapısına odaklandı. Ardından büyük bir şaşkınlıkla başlangıçta yapının piramit bile olmadığını keşfettiler. İşe başlarken sıradan bir mastabaydı.
3: Mastaba kelimesi Arapça tezgah anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş. Yani bunlar alçak ve düz yapılardı.
2: Mastabalar kraliyet mezarlarının en eski örnekleri olan kilden inşa edilen dikdörtgen yapılardı.
0: O zamana kadar Mısır'daki tüm yapılar üretimi ve taşınması kolay olan kerpiç tuğlalardan yapılıyordu. Ama asıl sıkıntı bu tuğlaların zamanla parçalanmasıydı. Bu mezarın yüzyıllara dayanabilmesi için İmhotep'in aklına muhteşem bir fikir geldi. Tuğlaları taşlarla değiştirdi.
4: Taş inşaatın arkasındaki fikir, mezarın asıl amacı olan devamlılığı yaratmak ve sonsuza kadar dayanmasını sağlamaktı.
0: Djoser bu yeniliğe rağmen durumdan memnun değildi. Mimarına daha gösterişli bir mezar yapmasını emretti. İmhotep de işe orijinal mastabayı genişleterek başladı.
4: Yapının üstüne bir kat daha eklediler. Ardından ikinci bir katman daha geldi. Yapının sağlam olduğunu görünce genişletmeye karar verdiler.
0: Ancak Djoser daha fazlasını istiyordu. İmhotep'in aklına ilginç bir fikir geldi. Tek kelimeyle müthiş bir fikirdi. Mastaba yığını yapacaktı.
3: Birini gerçekten etkilemek istiyorsanız istediği şeyi üst üste yığarsınız. Basamaklı piramit de budur. Düğün pastası gibi üst üste mastaba mezarından oluşur.
5: Mühendisler kendilerine güvenmeye başladı ve dört basamaklı piramit yapmak için mastabanın üstüne üç dikdörtgen yapı daha koydular. Yıkılmadığını görünce daha da genişleterek altı basamaklı bir piramit inşa ettiler.
0: Mısırlılar piramidi basit adımlarla bu şekilde icat etti. Firavunları sonsuza kadar ünlü hale getirecek mimari bir devrimdi. İnsanoğlu hiçbir zaman bu boyutlarda bir yapı inşa etmeyi başaramamıştı. Djoser piramidi 109 metreye 121 metrelik tabanı ve 60 metreyi aşan yüksekliğiyle o dönemde dünyadaki en yüksek yapıydı. Son olarak bir üstünlük abidesi. Yedi piramidimizin zirvesindeki isim. Büyük piramit olarak adlandırılan Khufu. Piramit yapımının zirvesini temsil ediyor ve dünyanın 7 harikasından günümüze kadar ayakta kalan tek eser. Khufu 4. hanedanın 2. kralıydı. Milattan önce 2590 civarında tahta çıktı. Elimizde onu gösteren bir tek bu küçük fil dişi heykelcik var ve onun hakkında çok az şey biliyoruz.
3: Khufu, Kral Sinefru'nun oğluydu.
1: Eldeki kaynaklardan yaklaşık 25 yıl kadar hüküm sürdüğünü biliyoruz.
3: Tüm zamanı büyük hatta devasa bir piramit inşa etmek için harcamış gibi görünüyor.
0: Khufu mezarını kullanılmayan bir arazi olan ve onun sayesinde Mısır'ın en ünlü yeri haline gelen Gize platosuna yerleştiren ilk firavundu.
2: Piramidi inşa etmek için kireç taşı ocaklarının olduğu Gize'yi seçti. Böylece çıkartılan taşlar hemen kullanılacaktı.
0: Khufu'nun mimarları firavunlarının talep ettiği mezarın o güne kadar yapılmış en büyük piramit olması gerektiğini biliyordu. Dengesini sağlamak için mükemmel bir düzlüğe sahip devasa bir taş levhanın üstüne yerleştirmeye karar verdiler. Bu bir ilkti.
6: Temelin basit ve mükemmel olmasını istiyorlardı. Geçmiş dönemlerdeki piramit inşaatçıları Khufu'dan önceki devasa piramitleri yaparken yapısal sorunlar yaşamışlardı. Mükemmel şekilde düzleştirilmiş bir platformları vardı. Böylece piramidin tabanı ve genel yapısı sağlam olacaktı.
0: Verimliliği arttırmak için piramidin üzerine inşa edildiği devasa doğal kayanın bir kısmı temelin merkezinde bırakıldı. Yapının çekirdeğini bu kayanın ilk metreleri oluşturuyordu.
6: Ana kayayı tam ortada yapay bir tepe gibi yükseltilmiş halde bıraktılar. Onu burada kuzey-doğu köşesinde görebilirsiniz. Buradakiler ana kaya. Bunlar da öyle. Bunlar da. Hala yapının temel taşı. Ana kaya derken doğal ana taştan bahsediyorum. Doğal kaya ve neredeyse 4 metre yüksekliğinde.
0: Piramidin tabanı kenarları 230 metre uzunluğunda devasa bir kareden oluşuyor. Ve ölçülerin hassasiyeti kesinlikle olağanüstü. Toplam alan yaklaşık 53 bin metrekare, yani 7 futbol sahası kadar.
7: Khufu piramidinin tabanı Mısır'daki herhangi bir piramitten çok daha büyük.
0: Muazzam tabanı ve 51 derecelik eğimin ilk kez kullanılması sayesinde daha önce hayal edilemeyecek bir yüksekliğe ulaştı.
1: Şimdiye kadar yapılmış piramitlerin en büyüğü, 146 metre yüksekliğinde ve Orta Çağ'a kadar insanlığın inşa ettiği en yüksek yapı olarak kaldı.
0: Büyük piramidi bu kadar mükemmel kılan bir başka özellik de yapıyı oluşturan kireç taşı bloklarının sistematik bir şekilde kesilip hizalanmış olması. Ama farklı şeyler de var.
6: Piramidin merkezi biraz daha özensiz. Tuğla benzeri duvarlarla örülmüş. Kare bloklardan oluşmuyor. Merkezi doldurmak için farklı kalitede taşlar kullanılmış.
8: İçteki bloklar kare şeklinde kesilmemiş ve aralarındaki mesafe çok açık. Hepsi harçla birleştirilmiş.
0: Mısırlılar gerçekçi olmaları gerektiğini biliyordu. Piramidin merkezini düzgün şekilde kesilip birleştirilmiş bloklarla doldurmak zahmetli bir işti. Ayrıca bunlar dışarıdan görünmeyecekti. Tamamlandığında 2 milyondan fazla taş bloktan oluşan piramidin ağırlığı 5 milyon tonu bulmuştu. Yani Eyfel Kulesi'nin neredeyse 500 katı. Baş döndürücü bir ağırlık. Baş yapıtı tamlamak için büyük piramidin içinin de dışı kadar etkileyici olması gerekiyordu. Khufu'nun içi de tek kelimeyle muhteşemdi.
7: Khufu piramidinin içi büyüleyicidir. Mimarinin ve mühendisliğin zaferidir. Muhteşem bir mimar tarafından tasarlanmış, bir dizi olağanüstü mekandan ve odadan oluşur.
0: Mezar odaları diğer piramitlerde yer altına ya da yer seviyesine yerleştirilmişti. Oysa Khufu'daki kral odası anıtın tam kalbinde, yaklaşık 40 metre yükseklikte yer alıyor. Kufu'nun mimarları oraya ulaşmak için Mısır piramitlerinde bilinen tek yükselen koridoru, yani Büyük Galeri'yi inşa ettiler.
7: Büyük Galeri, insanoğlunun şimdiye kadar yarattığı en muhteşem mekanlardan biridir. İnsanın içinde gökyüzüne yükselme ve yıldızlarla bir olma fikri uyandırıyor.
4: Bu yapı kendini anlatıyor. Sadece duvarlara dokunmanız ve olağanüstü zarafete sahip birleşim yerlerine bakmanız yeterli.
0: 50 metre yukarıdaki konsol kemerinin ağır taş kirişleri, koridorun eğimini takip edecek şekilde yanal olarak konumlandırılmış. Müthiş bir teknik başarı.
6: Khufu'nun babasının Dahsur'daki piramitlerde geliştirdiği tekniğe benziyor. Ancak burada konsol odasını 26 derecelik eğimle yukarı kaldırmışlar. Bu da onu daha da muhteşem kılıyor.
0: Ama Büyük Galeri'nin asıl amacı...
9: Eğilim, başka pek çok insan var. Özellikle de bu eski usul işlerle uğraşan sanatkarlar. Will, markezine geçmişten kalma eşyalar tedarik ediyor.

0: karakteri var diyelim.
1: Karakter meselesinde haklısın. Orası kesin. Başka yapılacak neler var?
0: Bana iyi bir ince iş ustası lazım. O sen misin?
1: Buraya boşuna
0: evet,
1: gelmedik dostum.
0: Evet, gel de içeriği bir göstereyim.
1: Ama önce bir kapı kol taksan nasıl olur ha?
2: Idaho'da vahşi Salmon Nehri kıyısında.
3: Bu iş görür. Hadi çözelim şu kayışları.
2: Yoran kardeşler bir kurtarma operasyonundalar.
3: Alt tarafa koyduğumuz silindirler iyi duruyor mu? Bakar mısın?
4: Evet, bence gayet iyiler.
2: 15 kilometre aşağıdaki bir avcı yiyeceği bitince tüm teçhizatını ve katırını bırakıp gitmek zorunda kalmış.
3: Parmaklarını çek, sonuncuyu salıyorum.
4: Gönder gelsin.
2: Her şeyi toparlayıp geri getirmeleri için kiralandılar.
4: Bizi tutan avcı işin altından kalkamamış. Yiyeceği bitince erken ayrılmak zorunda kalmış. Ne katırı ne de kampı için bir planı varmış. Hayvan birkaç gündür başıboş geziyor. Etrafta kurtlar ve pumalar var. Bu yüzden oraya inip onu yakalamalı ve buradan çıkarmalı.
3: Hazır mısın Harry?
4: Hazırım.
3: Tamam.
2: İşi bitirmek için el yapımı 6 metrelik bir ahşap tekneyle kampa gidiyorlar.
3: Silindirleri toplayabilecek misin? Dağlar at sırtında gelip her şeyi toplamak için fazla karlı. Bu yüzden bir tekne indireceğiz. Önce nehirden aşağı inecek malzemeleri ve oradaki katırı yükleyip geri getireceğiz.
2: Mavna gibi düz tabanlı olan bu tekne kardeşlerin 2 hafta önce buzlu nehirde kullandığı sandaldan çok daha ağır yükleri taşıyabiliyor.
3: Sola gidebilir miyim?
4: Hayır, sağa git, sağa.
3: İt,
4: bastır,
3: it.
4: Bastır.
3: Dayan, dayan. Sanırım hazırız.
4: Sana destek vereyim.
2: Hava koşulları bugün daha elverişli olsa da teknenin taşıma kapasitesi manevra kabiliyetinden ödün vermeyi gerektiriyor.
3: Tekne bu kadar büyük olunca yönlendirmek çok güç istiyor. Sağa ya da sola döndürmek için iyice asılmak gerekiyor.
2: Teknenin yanlarından küreklerle değil de ön ve arkadaki dümenlerle kontrol edilmesi nehirde yanlamasını hareket ettirmeyi zorlaştırıyor.
3: Keşke bu yolculuğu birkaç hafta daha erteleyebilseydik de karların erimesiyle nehrin yükselmesini bekleseydik.
4: Evet, sular bayağı çekilmiş. Bu tekne yüksek ve hızlı akan sular için tasarlanmış. Şimdi ise sığ ve yavaş bir sudayız. Hiç ideal değil ama bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Daha gidecek çok yolumuz var.
2: Su seviyesinin düşük olması akıntının azalması demek. Ancak önlerindeki 15 kilometrelik yolda daha fazla engelle karşılaşabilirler.
3: Harry, şu sığ kumlara doğru kırmam gerekecek.
4: Sağa git, sağa git.
3: Sağ mı?
4: Sağ, sağ, sağ.
3: Olamaz, biraz sallanacağız. Sıkı tutun. İşte bu.
4: Tamamdır.
3: Oldu. Geçtik. Şurada biraz daha akıntılı bir yer var. Suyun altındaki kayalara dikkat et. Seçmekte zorlanıyorum.
4: Solunda büyük bir kaya var.
3: Gördüm. Sağ köşe. Hadi koca oğlan. Dön artık.
4: Kaya, kaya.
3: Kurtaramıyorum.
4: Ayaksi.
3: Lanet olsun, fena çarptık.
4: Ayaksi.
3: Tamam işte, oldu.
4: Neredeyse bacağımı kırıyordum.
3: Bir çatırtı duydum. Hiç hayra alamet değil. Umarım bir yer delinmemiştir.
4: Dostum, buradan su giriyor.
3: Sızıntı mı var?
4: Hem de nasıl.
3: Kenara mı çekeyim, yama yapabilir misin?
4: Sanırım yama yapabilirim. Ulaşabiliyorum. Tam teknenin iskele çıtasının altında kalıyor.
2: Hasarın boyutunu tam olarak belirleyemeyen Harry, en azından geçici bir tıpayla suyun girişini kesmeye çalışıyor.
4: Kit, teknenin bir tarafına ağırlık verelim de şu suyun birazını boşaltmaya çalışayım, olur mu?
2: Çözümleri kalıcı değil. Ama başka sert bir darbe almadıkları sürece onları su üstünde tutmaya yetecektir.

0: Çok zor çünkü engellerin üzerinden geçecek kadar su yok. Bazı kayalara çarpmak zorunda kalıyorsun. Tamam, akıntılı bölgeye geliyoruz. Girelim mi? Yolum açık mı?
1: Açık. Dostor üzerinden geç. Sorun yok.
0: Sızıntıya bak.
1: Kocaman bir kaya var. Dümdüz.
0: Harry, arka dümen koptu.
1: Hayır, olamaz.
0: Çabuk yakala.
2: Montana Dağ Aslanı avı sezonunun kapanmasına günler kalmışken dağlarda işler karışıyor.
3: Şu an saat öğlen 12. Az önce bir çiftçi aradı ve bana çiftliğindeki ağıllardan birinde bir sığırın saldırıya uğradığını söyledi.
2: Jack ve ekibi sezon boyunca dağ aslanlarının peşindeydi.
3: Hey Viola, dikkat et! O dağ aslanı atlayacak!
2: Bu devriyeler yırtıcıları baskı altında tutuyordu. Bugüne kadar.
3: Eğer bu gerçekten bir aslan saldırısıysa bu yıl kaybettiğimiz ilk inek olacak. Bu ciddi bir sorun. Zamanımız daralıyor. Buzağlama sezonu kapıda ve eğer ortalıkta bir inek avcısı varsa bunu hemen halletmemiz gerekiyor. Şimdi olay yerine geliyorum. Lanet olsun. Buradan toynağını bile görebiliyorum.
2: Çiftlik arazisinin tam içinde gerçekleşen bir dağ aslanı saldırısı cesaret gerektirse de tehlikelidir. Sürü geldiğinde çiftçinin ailesi ve geçim kaynakları saldırılara açık hale gelecek.
3: Tamam, bakalım burada neler olmuş. Tam bir felaket. Avını böyle gömen tek hayvan dağ aslanıdır. Bunu birkaç sebeple yapar. Yukarıdan geçen kuşlar görmesin diye ya da etraftan geçebilecek diğer yırtıcılar fark etmesin diye. Aynı zamanda bu şekilde üstünü kapatarak saklar. Yani bu dağ aslanı burada kendine küçük bir erzak deposu yapmış. Geri gelip yer, tekrar gömer, sonra uzaklaşır ta ki leş tamamen bitene kadar. Bu büyük bir problem. Bu adamın yaklaşık 100 sığırı var. Ve bir sığırın değeri 1000-1200 dolar civarında. Çiftçi için ciddi bir kayıp olacak. Burada dağ aslanına ait izler var. Nereye gittiğini görmek istiyorum. Şurada daha net bir iz var. Karda bıraktığı dairenin çapı yumruğumdan küçük. Parmakları da baş parmağımdan daha küçük. Bu da bana bunun kesinlikle genç bir hayvan olduğunu gösteriyor. Küçük ayaklı bir dişi olabilir ama adım aralığı o kadar dar ki bunun genç bir yavru olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse buraya inip bu ağıllarda avlanabileceğini yeni öğrenmiş demektir. Ve bu kadar genç bir yırtıcıya öğretebileceğin en son şeydir.
2: Cehennem geçidinin girişinde yer alan bu çiftlik, Jake'in geçen kış ilk kez karşılaştığı 6 dağ aslanının başlıca hedefi konumunda.
3: Evet, şuna bakın. Ağaçtaki bir yavru dağ aslanı. Yanındaki de annesi.
2: O zamanlar genç dağ aslanları avlanmak için annelerine bağımlıydı.
3: İkinci bir yavru daha var ağacın en tepesinde.
2: Ama büyüdükçe kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Ve bütün kış boyunca Jake'in ekibini epey zorladılar.
3: Yapma, hayır, hayır, hey, yukarıda kal, hey, orada kal, orada kal. Hey, ondan uzak dur. Hey, hey, hey, hey, hey, hayır, hayır köpekler, hayır, hayır.
2: Haftalar sonra ilk kez ekibin liderleri sakatlık listesinden çıkıp bu yılın çaylaklarıyla birlikte son büyük hamle için sahalara geri dönüyor.
3: Evet köpekler, işbaşı yapmaya hazır mısınız? Hadi bakalım, hadi bulun onları. Hadi kızım, aferin size. Hadi göreyim sizi. Lefty ve Marlin epey uzun bir ara verdi. O yüzden şu an fişek gibiler. Göreve hazırlar. Genç köpekler son seferden beri çok şey öğrendi. Özellikle tecrübeli köpeklerle birlikte çalışarak. Köpekler şu an dağ aslanını yukarı doğru sıkıştırıyor. Bu işi bitirmem çok önemli. Hızlı olmam gerekiyor.
2: Güney Alaska'da bahar kapıda.
4: Sabahın erken saatleri. Hava gerçekten çok güzel.
2: Hava ısınırken Mike da 42. Kodiak ayısı av sezonuna başlamak için hazırlıklarını tamamlıyor.
4: Umarım tepelerde birkaç ayak izine rastlarım. Belki bir ayı görebilirim.
2: Küresel pandeminin geçen yıl sezonu kapatmasıyla av rehberliği işi büyük darbe almıştı.
4: Tamam canım, gel şuna bir bakalım. Hadi.
2: Şimdi ise yeni bir bölgede faaliyetini genişletiyor. Böylece bu bahar daha fazla müşteri alıp iki kat av düzenleyerek kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.
4: Şimdi şu kulübeye bir bakıp ne kadar iş gerektiğini anlamaya çalışacağım. Dayık bakışta görüyorum. Bir pencere kırık.
2: Mike bu kulübeyi yıllar önce almıştı ama elden geçirmeye hiç fırsatı olmamıştı.
4: Bunu bir ayı mı itip kırdı acaba? Henüz belli değil.
2: Ama bölgede ayı izleri varsa harekete geçmenin tam zamanı olabilir.
4: Durum pek iç açıcı değil, ancak bakacağız. Bu dış kaplama oldukça yıpranmış. Kulübede yaptığım bir projeden kalan biraz metal var. Belki buraya birkaç parça ekleyip şöyle biraz toparlayabilirim. Sincaplar girip çıkmış buraya. Hadi bakalım. Evet. Bunu bir ayı itmiş olabilir ama içeri girmemiş. Çünkü girseydi daha çok zarar verirdi. Diğer pencereler fena görünmüyor. Mükemmel değil ama genel olarak üzerinde çalışabileceğim bir yer gibi duruyor. Bunu yeniden ayağa kaldırabilirim. Fazla kötü durumda değil. Her türlü işi görür. Ama önce gidip etrafta ayı var mı bakmak istiyorum. Bu kadar uğraşa değecek bir şey bulabilecek miyim? Onu görmek istiyorum.
2: Mike her yıl ayılar kış uykusundan yeni uyanırken yeni av sahalarını keşfe çıkar.
4: Tamam Adel, hadi sahile doğru bir bakalım.
2: Ama geçen sezon av yapılmadığı için nüfus kontrolü sağlanamadı. Adanın vahşi boz ayıları aylarca kontrolsüz kaldı. Normalde avlanacak 70 genç erkek ayı hala ortalıkta dolaşıyor.
4: Burası bir ayı için çok cazip bir yer. Sahildeki şu kayalık yamaçlar in olmaya çok uygun. Fena sayılmaz. Bakın, burada izler var. Bir dişi ve yavrusu sahil boyunca yürümüş. İzler bugüne ait değil. Muhtemelen dün geceki son gelgitten sonra oluşmuş. Aslında görmek istediğim bir erkek ayı ama dişi ve yavru da başlangıç için fena sayılmaz. Şimdi bu izleri takip edeceğim ve nereye gittiklerine bakacağım.
2: Mike yamaçlara doğru ilerledikçe ayıların yakın zamandaki varlığına dair daha fazla işaret fark ediyor.
4: Bak, burada oyalanmışlar. Her yer iz dolu. Şurada tüy var. Burada da var. Daldaki şu pençe izlerini görebiliyor musun? Tüylerin nasıl sürtünüp kaldığı belli. Sonra yoluna devam ediyor. Anlaşılan buradan geçen her ayı aynı şeyi yapıyor. Burası onların sık kullandığı bir geçiş yolu. Bu iyiye işaret. Şu ana kadar gördüğüm izler ve bu kulübenin yıllardır burada olması, ayrıca satın aldığım rehberin burada avlanmış olması bana şunu gösteriyor. Burayı onarmaya kesinlikle değer. Burayı sevdim. Aşağı inip kulübeyle uğraşacağım ve av için hazır hale getireceğim.
2: Salmon Nehri'nin azgın sularında...
0: Olamaz. Arka dümen koptu.
1: Lanet olsun.
0: Bip atmaya çalış. Hadi. Düz tut, hadi.
2: Harry ve Kid büyük tehlikede.
0: Görüyor musun?
1: Küreğin altında kaldı Kid.
2: Tek kürekle tekneyi kontrol etmek imkansız.
1: Bip alayım.
0: Bize doğru getir yeter.
2: Bu yüzden onu geri alamamak gibi bir seçenek yok.
1: Iskaladım.
0: Harry, atışı iyi zamanla. Dalgalar sapı yukarı kaldırınca at.
1: Yakaladım.
0: Tuttun mu?
1: Tuttum, tuttum.
0: Dur, biraz doğrultayım da kıyıya çarpmayayım.
1: Evet, düzelt.
0: Tamam.
1: Şu an bende. Hazır mısın? Hadi.
0: Gerekirse yukarıda tutarım. Bana dayanıp kaldırabilirsin. Harry, şimdi daha iyi.
1: Çok ağırdı.
0: Az daha ödüm kopuyordu.
1: Bence bunları bir emniyet sistemi yapmalıyız. Hani kopunca kaybolmasın diye bir ip
0: doğru,
1: falan bağlamak lazım.
0: Doğru, üstünde tutacak bir tasma gibi. Bunu bir daha yaşamak istemiyorum. O yüzden önceden almamız gereken bazı önlemleri şimdi aldık. Kürek koluna bir ip bağladık. Artık yerinden çıksa bile teknede kalacak.
1: Kampa epey yaklaşmış olmalıyız, değil mi?
0: Evet.
2: Zorlu kısmı atlattıktan sonra Harry ve Kit rahatlıyor. Kalan yol terk edilmiş kamp alanına varana kadar sakin geçiyor.
0: Sanırım kamp şu köşede Harry. Gölgedeki şeyleri görüyor musun?
1: Evet, evet.
0: Çok uzun bir gündü. Omuzlarım koptu. Tekneyi kıyıya çekmeliyiz. Sonra da umarım o katırı buluruz.
2: Gün batımına sadece 2 saat kala karaya çıkıyorlar.
0: Şuradan beni yukarı çekebilir misin Harry?
2: Plan gece kamp kurmadan önce katırı bulmak.
0: Burası olur.
2: Ama katır günlerdir serbest dolaşıyor. Her yerde olabilir.
0: Vay canına.
1: Epey dağınık.
0: Öyle. Hava hala aydınlıkken şu katırı bulsak iyi olacak.
1: Ben de tam onu düşünüyordum.
0: Çok yukarı çıkmadığını biliyorum ama nehrin aşağısında da olabilir, yukarısında da. Bu katır tamamen doğa şartlarına kalmış durumda. Buna yırtıcılar da dahil. Kurtlar, pumalar, ayılar, ne ararsan var. Onlar için kolay bir av. Eğer şu düzlükte değilse ya yukarıda ya da nehir etrafında bir yerlerde, şu kayalıklara çıkmadığına eminim.
1: Sen güneye gitmek ister misin? Ben kuzeye geçerim.
0: Bana uyar.
1: Tamam.
0: Az sonra görüşürüz.
1: Belki.

0: Montana'daki Yak Vadisi'nde...
1: Tamam.
0: Tom, arkadaşı Will'e topluluk için yeni bir fırsat olacak yapının inşasını tamamlamasında yardım ediyor.
2: Henüz dolgu yapılmamış kütüklerin aralarını dolduracağız. Takas dükkanında hala çok iş var. Henüz tam anlamıyla bitmiş sayılmaz.
0: Tıpkı tuğla arasındaki harç gibi bu dolgu işlemi kütüklerin arasını kapatarak sıcaklık değişimlerinde genleşip daralmalarına uyum sağlayan bir yalıtım oluşturur.
2: Will önce arayı yalıtım malzemesiyle doldurdu. Dış taraftan da üzerine dolgu çekildi. Şimdi de iç taraftan dolgu yapacağız. Böylece dükkan sıcak olacak.
0: Eskiden bu dolgu çamur ya da kil karışımıyla yapılırdı.
1: Daha önce yaptıklarımdan biri de bunu kaşığın arka kısmıyla şekillendirmek.
0: Ama artık çok daha dayanıklı ve kullanımı kolay akrilik bazlı bir malzeme tercih ediliyor.
2: Malzemenin üzerine biraz su püskürtürsen eğer çok daha rahat düzeltirsin. Bu modern dolgu malzemesi işte. Eski bir tekniğin yeni hali. Hadi biraz geri çekilip bakalım.
1: Yardımın için sağ ol. Güzel görünüyor. Sıradaki projeye mi geçsek acaba?
2: Evet, ha? Evet.
1: Oo, bunlar bayağı ağırmış.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Üst kata tavan tahtalarını döşemeye başlayacağız. Çünkü tavan hala açık, cam yün olduğu gibi ortada.
1: Tuttun mu?
2: Evet.
1: Tavan için kullandığımız kerestenin çoğu kızıl köknar.
2: Bakalım elimizde ne var?
1: Yerel bir kereste atölyesinden geldi. Gerçekten çok güzeller.
2: Will'le birlikte bu takas dükkanı için canla başla çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Evet, çakabilir misin lütfen?
1: Evet.
2: Bakalım nasıl olacak?
1: Tamam, Tom.
2: Bir tanesini yerleştirdik. Evet. Tamamdır. Bence ortaya güzel bir şey çıkacak.

0: Wind River dağlarında fırtına kısa süreliğine diniyor.
1: Kurtlar ve çakallar dolaşıyor. Zamanımız kısıtlı.
0: Ama yoğun kar yırtıcıları Josh'ın kapısına kadar getirdi bile.
1: Bu kampı kurmam lazım ki bu gece devriye çıkabileyim. Daha fazla kayıp vermeye göze alamam.
0: Değerli bir buzağı avlandıktan sonra Josh, karısının desteğiyle sürüyü korumak için ön saflarda nöbet tutuyor.
1: Şu eski ahır sayesinde biz onlardan korunabileceğimizi düşünüyorum.
0: Josh eski bir ahırın içine kamp kuruyor. Bu aralarına karışmışken ona bir miktar koruma sağlayacak.
1: Yaklaşık 4-5 metre mesafemiz olacak. Karı ahırın etrafına yığabiliriz. Bu şekilde, evet.
2: Yalıtımlı bir bariyer gibi mi?
1: Evet.
0: Yeterince kar temizlediklerinde Josh'ın çadırı hızla kurulacak.
1: Çadırlar bu ülkede asırlardır kullanılıyor. Hem güvenli hem de sıcak tutacak. Şimdilik bu kadar yeter. Hadi direkleri çekmeye başlayalım.
0: 13 ahşap direk bir arada bağlanarak dairesel bir iskelet oluşturacak. Üzerine dev bir branda gerilecek. Hem ısıyı koruyacak hem de doğa koşullarına karşı koruma sağlayacak.
1: Bu direkler yaklaşık 4-5 metre uzunluğunda. Şuradan indir. Evet. Evet burası. Şunu da üstüne koy. Buraya bir düğüm atacağım.
0: Büyük ovaların göçebe kızılderilileri tarafından geliştirilen bu çadır taşınabilir ve kolay kurulabilir olacak şekilde tasarlanmış.
1: Hazır mısın?
0: Ayrıca biz onların mevsimlik göçünü takip ederken sökülüp tekrar kurulabilir.
1: Yavaşça kaldır. Tam oraya. Şimdi uzun direklerden birini al.
2: Tamam.
1: Şunu tam çatala yerleştir.
2: Tamam.
1: İşte böyle. Şimdi ipi saralım. Şimdi sadece bu ipi yukarı doğru çekmem gerek.
2: Evet.
1: Bu uzun direkler çadıra yapısal bir dayanıklılık sağlıyor. Sanırım tamamız. Epey sıkı. Şimdi eğlenceli kısım. Üzerine yerleştireceğiz. Tartışmasız bu direği branda ile yerleştirmek en zor iş. Hazır mısın? Ağır, kalın ve her açıdan zor. Tamam, buraya doğru kaldırıyoruz. Şimdi çeviriyoruz. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hadi. Dur, dur. Aman tanrım.
0: Wyoming'in bizon topraklarında yırtıcılar kol geziyor. Ve Josh'ın gece olmadan yeni bir ana kamp kurması gerekiyor.
1: Dur. Aman tanrım. Dikkat et.
0: Ama onlarca yıllık çadırı baskıya dayanamayarak yıkıldı.
1: Vah! Bu direkler kim bilir kaç yıllık.
2: Evet.
0: Neyse ki Josh'ın yedeği var. Ama ahşabın yaşı endişe verici. Yine de bu gece burada kalacaksa yenisini yapacak vakti yok.
1: Güneş batıyor. Bunu hemen kurmamız gerek. Tamam, bir daha deneyelim. Hazır mısın? Hadi. Hadi kaldır. İşte tamam. Bence artık sağlam. Direkleri yerleştirmeye başardık. Şimdi brandayı sarıyoruz. Bu branda kaplamalı. İçinde yağ var. Ayrıca sıcak tutması ve su geçirmemesi için bizon lanolini ve geyik yağı da sürdüm.
0: İyice sarıldığında branda iskeleti destekler ve yapıya genel bir sağlamlık kazandırır.
1: Branda sarıldıkça çadır iyice şekil almaya başlıyor. Şimdi sıra kaburgaları yerleştirmekte. Evet, bunlar dikiş çubukları.
2: Yerlilerin buna ne dediğini biliyor musun?
1: Ne diyorlardı?
2: Bunları yerleştirip kapattıklarında bizonun kaburgaları derlermiş.
1: Bizonun kaburgaları. Çok iyiymiş. Bunu ayakta tutan şey bu işte. Kesinlikle böyle. İşte oldu. Evet. Çadırın tabanıyla yer arasında biraz boşluk bırakmam gerekiyor. Üstteki kanatlar da dumanın çıkması için açık olmalı. Evet, bu iş görür. Gayet sağlam duruyor. İçeride yeterince yer var.
2: Bence öyle.
1: Güzelce kapanmış.
2: Evet.
1: Ateş tam burada ortada olacak. Çekişi iyi olur. Bence tamam. Ben yerleşmeye başlayayım. Ateşi yakarım.
2: Tamam.
1: Yatağımı sererim. Yardımın için teşekkür ederim. Çadır kuruldu. Bonnie yola çıkıyor. Şimdi kampı düzenleyip uzun bir devriye gecesine hazırlanma zamanı.

0: Montana'daysa av sezonunun sonuna yaklaşılıyor.
1: Bu köpekler araziyi çok hızlı tarıyor.
0: Jake sığırlara saldıran bir yırtıcının izinde.
1: Günün bitmesine sadece birkaç saat kaldı ama iyi gidiyorlar.
0: Ekip neredeyse 15 kilometreyi aşarak yüksek kesimlere ulaştı. Ve seslere bakılırsa sonunda hedefi sıkıştırdılar.
1: Neler oluyor? Az önce iz gayet düzgündü. Şimdi köpekler her yöne dağıldı. Şu an o dağ aslanının peşinde. Tam gaz gitmeleri gerekiyordu. Bu kadar dağılmalarının imkanı yok. Ne olduğunu görmem gerekiyor.
0: Köpekler normalde tek bir koku izine sadık kalacak şekilde eğitilmiştir. Ama genç olanlar kolayca dikkatini kaybedebilir.
1: Bakın, şuraya bakın. Her yöne giden köpek izleri var. Burada neyin peşine düştüler bilmiyorum ama tam bir karmaşa. Bu hiç iyiye işaret değil. Yılın bu zamanında ortalık yırtıcı kaynıyor. Kurtlar, çakallar, ayılar, hepsi. Ah, lanet olsun, bu bir vaşak izi. Çoğu kişi için pek bir şey ifade etmez. Ama yakından bakarsan bu sıcacık taze bir vaşak izi. Bir vaşak izi, bir dağ aslanı izi ve köpekler. Bu yöne gidiyorlar ve neyi kovaladıklarını bilmiyorum. Vaşak mı, dağ aslanı mı? Ama artık geç oluyor. Vaşak peşinde zaman kaybedemeyiz. Arkamdaki ağıllarda ölü bir inek var. En son yapmak istediğim şey, aptalca bir vaşak peşinde dağda zaman harcamak. Ne olup bittiğini çözmem gerekiyor. Yoksa dağ aslanını kaybedeceğiz. Köpekleri duyabiliyorum. Önümde ağaca çıkıyorlar. En büyük sorun hala bir vaşak izi ve dağ aslanı izini takip ediyor olmam. Umarım köpekler bu dağ aslanına bağlı kalıp ağaçta onu bulmuştur. Ve vaşak değildir. Zamanım neredeyse doldu.

0: Kodiak adasındaki çiftliğinde Mike...
1: 17 kilometre. Geliyor.
0: Kabin tadilatını halletmek için en iyileri çağırıyor.
1: Batıdan güzel bir rüzgar esiyor. Ancak bunu hareket ettirmek kolay değil.
0: Mike yeni ayı avı üstüne geri götürmek için inşaat malzemeleri dolu bir yüzer platform yüklüyor. Üzerinde ayrıca her şeyi taşımaya yardımcı olacak bir ATV de var.
1: Hadi bakalım.
0: Uzak karakol kıyıdan 32 kilometre içeride. Açık havada ise sadece 2 saatlik bir yolculuk. Ama Mike av sezonu başlamadan tamiratları bitirebilmek için iş bitene kadar burada kalacak.
1: Şimdi biraz malzeme yüklemem ve sonra da kulübeye gidip bir bakmam gerekiyor.
0: Ayıların cirit attığı bölgenin tam kalbinde olan Mike her an tetikte. Daha bu sabah kulübenin sadece birkaç metre uzağında taze izler buldu.
1: İşte izler burada. Bir anne ayı ve yavrusu. Tam buradan kıyıya çıkmışlar. Tamam canım, buraya gel bakalım.
0: Yılın bu zamanında bir Kodiak boz ayısı vurmak yasak. Bu yüzden Mike burada tek başına çalışırken işini şansa bırakmıyor.
1: İlk yapacağım şey kulübenin çevresine tuzak teller ve birkaç işaret fişeği yerleştirmek. Böylece ben çalışırken kampa bir ayı girecek olursa önceden haberim olur. Tatsız bir sürprizle karşılaşmamış olurum. Bunun iki yararı var. Birincisi, bir ayı geldiğinde

0: Anlamış olurum. İkincisi, o fişek ayının ödünü patlatabilir. Bu da beni rahatsız etmesini engeller. Yani her türlü karlıyım. Bakacağız.
1: Bu bölgedeki ayılar bir yılı aşkın süredir rahatsız edilmedi. Ne sayılarını dengeleyecek bir avlanma yapıldı, ne de onları uzak tutacak bir insan faaliyeti oldu.
0: Şimdi bu ipi buradakilerin etrafından dolandıracağım. Ayı buradan geçecek olursa ipe takılacak, fişek patlayacak, onu korkutup kaçıracak.
1: Çevreyi güvenli hale getiren Mike, kulübedeki işine koyuluyor.
0: Bunu vaktiyle bir bit pazarından almıştım. Nerede kullanacağımı hiç bilmiyordum ama geri dönüştürmek yerine kendi tarzımla Mike usulü değerlendireyim dedim. Eğer buralarda yaşayıp bu hayat tarzını sürdürecekseniz biraz kurnaz olmanız gerekiyor. Elinizden her iş gelmeli ve bu malzemeleri nasıl kullanacağınız konusunda yaratıcı olmanız gerek.
1: Yıllarca izole bir hayat sürmek Mike'ı sadece elindeki kaynakları değerlendirme konusunda ustalaştırmadı. O artık her türlü aleti nasıl kullanacağını çok iyi biliyor.
0: ATV ile römorku buraya yanaştıracağım. Kasanın içine çıkıp malzemeyi yerine oturtmaya çalışacağım. Umarım düşürüp kırmam. Tam olduğu gibi. İşte budur. Şimdi burayı ayıya karşı korunaklı hale getirmeye çalışacağım. Böylece yaşlı bir ayının dikilip cama yaslanması ve camı tekrar aşağı indirmesi gibi bir sorunla bir daha karşılaşmamış olacağım. Böylece hem cama yaslanmasını hem de içeriği dikizlemesini engellemiş olacağım.

0: olamaz. Ayı fişeği patlattı. Adel! Adel, buraya gel. Fişeğin sesini duyar duymaz hemen Adel'e baktım ama yerinde yoktu. Nereye gitti bu köpek? Lanet olsun.
1: Adel, 27 kilo ağırlığında 11 yaşında bir pointer.
0: İşte akşam yemeği.
1: İyi bir avcı ve iz sürücü olsa da...
0: Aferin kızıma.
1: Bir Kodyak ayısıyla boy ölçüşmesi imkansız.
0: İsteyeceğim son şey bir ayıyla dalaşması. Adel! Adel, buraya gel.
1: Ortalama bir Kodyak ayısının ağırlığı 700 kiloya kadar çıkar. Pençeleri bir insan kafası büyüklüğündedir.
0: Tam buradan geçmiş gibi görünüyor. Onu göremiyorum. Ayıyı da göremiyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Ne ses var ne de havlama. Adel! Normal olarak ayıyı sadece kovalayıp geri gelirdi. Evet. Kızımı kaybetme riskini göze alamam. Onu aramaya gitmem gerekecek. Çok uzaklaşmadan onu mutlaka bulmalıyım. Bir ayıyla dalaşıp başını derde sokmasını istemiyorum. Adel! Adel! Gel kızım! İçimde kötü bir his var.
1: Montana'nın Yak Vadisi'nde ise yeni bir marketin tavanı tamamlandı.
2: Ah, şöyle yere mi bırakalım?
3: Evet, ha? Orası olur.
2: İşte.
1: Will, Tom'un bütün kış boyunca verdiği emeğin meyvelerini toplamasına yardım ediyor.
2: Oo, bayağı değerli bir parça varmış burada.
3: Bir şeyler getirdik işte.
2: Bak sen, şu eski çocuk yayını da kapmışsın ha?
3: Nereye asalım dersin?
2: Nereye istersen oraya as.
1: Yeni market kalabalıklardan uzak olabilir.
2: Güzel kurtmuş.
3: Burada bir vaşak var.
1: Ama bu merkez pandemi döneminde Tom ve Nancy'nin elindeki en iyi fırsat. Bu emeklerinin karşılığını alabilmeleri için tek şansları.
3: Pandemi yüzünden Nancy ile geçen yılki buluşmaya gidemedik. Evde oturup deri işledik. Projelerimizle uğraştık ama bu market bize çok yardımcı olacak. Çünkü artık yılın hemen her vakti satış yapabileceğiz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj.
2: Oo, burada ne varmış?
3: O yaptığımız bizon derisi
2: falan. Nancy'nin işte. Bunu alıp gitmene izin verdiğine inanamıyorum.
3: Sorma, gerçekten öyle.
1: Bizon derisi palto kutudaki en nadide parçalardan biri.
3: Nancy bunu tabaklamanın 10 gün sürdüğünü söylemişti. Tam 17 saat el işçiliğiyle dikildi. Çok zahmetli.
1: Bu zahmetli emeğin sonucunda en değerli parça da o.
3: Bak, kuyruk hala üzerinde.
1: $1,000 fazlaya alıcı bulabilir.
3: Bizon derisi paltolar her zaman iyi satar. Çünkü artık bu paltoları bulmak imkansız. Bunlar hindi kanat kemiği. Hindinin kanadındaki 3 kemikten yapılıyor. Önce kaynatılıyor ve iyice temizleniyor. İçleri boş, dışı ise ham deri. Kurudukça iyice geriliyor ve her şeyi bir arada tutuyor. Bunu akıl edene kadar kamp ateşinin başında kaç tane kemik eskittiler kim bilir. Umarım bize de şans getirir.

0: Idaho'da ise arama çalışmaları devam ediyor.
1: Burada çok kayalık var. Herhangi bir yerde olabilir.
0: Bir hafta önce terk edilen ve o zamandan beri başıboş gezen bir yük katırı aranıyor.
1: Burada çok iyi ot var. Taze yeşil otlar kurumuşların arasından fışkırmış. Belki de şu kayalıklardan birinin altına sığınmıştır. Bu yönde devam edelim. Umarım kısa süre içinde buluruz.
0: Burası kayalık olduğundan katırın iz bırakması imkansız. Bu yüzden Harry ve Kid hayvanın beslenmesi en muhtemel olan otlakları takip ediyor.
2: Normalde düzlüklerden pek ayrılmazlar ama bazen böyle yan kanyonlara sızıp oradaki güzel söğütlerin kabuklarını falan yemeye bayılırlar. Bir hayvanı kendi başına bıraktığınızda başının çaresine bakabilmeli. Onu bir ağla kilitleyemez ya da bir ağaca bağlayamazsınız çünkü o zaman yiyecek ve su bulamaz. Onu serbest bırakmak en güvenli seçenektir. Tek yapmamız gereken izini sürmek. Herhangi bir yöne gitmiş olabilir. Umarım çok uzaklaşmamıştır.
0: Gün batımına sadece bir saatleri kaldı. O saatten sonra arasalar da sonuç alamazlar.
2: Umarım Harry benden şanslıdır. Buralarda en ufak bir iz bile göremiyorum.
0: Üstelik hava kararınca yırtıcılar da avlanmak için ortaya çıkacak.
1: Şurada ölü bir şey var. Ölü mü diyeyim emin değilim ama çok tüy dökmüş. Bir katır geyiğine benziyor. Bu heyelan bölgesinde bir yığın geyik tüyü var. Büyük ihtimalle bir dağ aslanı birini avladı, kayalıklardan aşağı sürükledi ve mideye indirdi. Bu bizim katır için iyi bir haber değil. Buralarda katır geyiği avlayan bir şey, bir katırı da kolayca haklar. En kötü ihtimalle öldürülmüş olsa bile leşini bulacağız.
0: Gece Tobacco Root dağlarının üzerine çökerken...
3: Bu vaşağı takip ediyordum ve izine tekrar rastladım. Tam şu tepeden yukarı doğru gidiyor. Köpekler de hemen ileride, onu bir ağaca kıstırdı bile.
0: Jake'in katili yakalamak için zamanı daralıyor.
3: Umarım köpekler dağ aslanını bırakıp bu vaşağın peşine düşmemişlerdir. Hemen yukarı çıkıp bu köpeklerin neyi kıstırdığını görmem gerekiyor.
0: Ekip yaklaşık 8 kilometre aşağıda bir vaşakla karşılaşmıştı. Hedefe sadık mı kaldılar yoksa yanlış yırtıcının peşine mi düştüler belli değil.
3: Eğer bu vaşağı sıkıştırdılarsa onları geri çekip tekrar aslanın peşine düşmem gerek.
0: Av sezonunun bitmesine sadece birkaç gün kaldı. Şimdi yapılacak bir hata, bu bahar dağ aslanının başına buyruk gezmesi ve aşağıdaki çiftliğin korunmasız kalması demek.
3: Lanet olsun, evet işte oradalar. Köpekleri görüyorsunuz. Ağacın dibinde ortalığı inletiyorlar. Umarım ağaca ulaştığımda aslan oradadır. Ağaçta ne olduğunu tam seçemiyorum. Aa, tamamdır. Aslanı yakalamışlar. Viola ve diğer bütün köpekler burada resmen kuduruyor. Trip bile aksiyona dahil olmuş. Gördükleri şeyden belli ki çok memnunlar. Aferin size. Güzel köpekler. Aferin. Şu ağaçtaki genç bir erkek aslan. Altına girmeme gerek bile yok, belli oluyor. Gövdesi biraz küçük ama böyle küçük bir dağ aslanına göre kafası kocaman. Ağaçta dağ aslanını görmek beni gerçekten çok rahatlattı. Üstelik sadece bir dağ aslanı değil. Bu sezon bulabildiğim 4. genç aslan bu. Hey, orada kal. Kıpırdama evlat. Kaçmak istiyor ama bu köpeklerle hiç muhatap olmaya niyeti yok. Köpekler vaşağa sapmadan aslanın peşinden giderek harika bir iş çıkardı. Bir telefon alıp buraya gelmek ve işi bitirmek her zaman güzel bir duygu. Artık dağın tepesinde ve güvende. Umarım dersini almıştır. Şimdi tek yapmam gereken... Köpekleri bu dağ aslanından uzaklaştırıp ortalık tamamen kararmadan dağdan aşağı inmek.

0: Salmon Nehri'nin üzerindeki Sarp kayalıklarda...
1: İşte aradığımız şey burada.
0: Bir ipucu var.
1: Şunların içinde tam bir toynak izi seçemiyorum ama belli ki bir şey buranın tam ortasından geçmiş. Çalıların arasından geçerken biraz debelenmiş.
0: Kid ve Harry, katırın kamptan fazla uzaklaşmamış olmasını umuyordu. Şimdi yaklaşık 800 metre yukarıda, Kid sonunda hedefe yaklaşmış olabilir.
1: Evet, işte izleri tam buradan devam ediyor. Buralardan otlaya otlaya yukarı çıkmış gibi. Hoppala, işte orada. Yavaş koca oğlan. Dağ keçisi gibi buralarda dolanıyor. Sanki birilerini özlemiş gibi bir sesi var. Bir katırın nasıl davranacağını kestiremezsiniz. Beni gördüğüne sevinip üzerime de koşabilir, bir anda dönüp ters yöne kaçarak gözden de kaybolabilir. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş evlat. Tamam. Evet. Sakin ol bakalım. Evet. Buralarda yalnız mı kaldın? Yuları taktığıma göre şimdi tekneye dönüp Harry ile buluşma zamanı. Hadi bakalım evlat. Hadi oğlum. Yürü bakalım. Katır gibi inatçı sözünü mü duydun? Hadi ama. Biraz çek. Biraz bırak. Evet, aferin. Adım adım evlat. İşte böyle. Hadi bakalım.
2: Hey!
1: Oh! Buldum onu.
2: Görüyorum.
1: Hala hayatta.
2: Durumu da iyi görünüyor. Birkaç leş görmüştüm. Öldü herhalde diye düşündüm.
1: Hadi canım, gerçekten evet.
2: Amma da heyecanlı değil mi?
1: Bence saman kirdiğimizi anladı. Herhalde kokusunu aldı. Hadi aşağı indirelim de biraz su verelim şuna.
2: Asıl iş yarın başlıyor. Bir katırı tekneye yüklemek daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Karşılaşacağımız sorunları kestirmek imkansız. Amma da meraklıymış ayaklarına basmaya.
1: Nereye bastığı hiç umurunda değil. Umarım hem tekne kullanma hem de hayvanlarla başa çıkma konusunda bu işi bitirmeye yetecek kadar beceriye sahibizdir.
0: Kodyak'ta...
3: Adel, gel!
0: Mike'ın en sadık yoldaşı tehlikenin tam ortasına daldı.
3: Adel!
0: Amacı bölgesini ve sahibini bilinmeyen bir tehdide karşı korumak.
3: İsteyeceğim son şey bir ayıyla dalaşması. Sahilde görünmüyor. Ayının tepedeki bir yerlere çıktığını tahmin edebiliyorum. Ayıyı da göremiyorum ama dönüş yolunda onunla karşılaşabilecek miyim bir bakacağım.
0: Adel tüm hayatını Mike'la birlikte Kodyak'ta geçirdi. Ve bu bir boz ayıyla ilk kapışması olmayacak. Ancak özellikle tek başına karşı karşıya gelirse bir Kodyak'ın kaba kuvvetiyle boy ölçüşemez.
3: Adel! Olamaz. Ayı tam şurada. Ay aksi. Ayı tepeden yukarı tırmanıyor. Uzaklaşıp gidiyor. Tek sorun, Adel'i hala göremiyorum. Belli ki ayının peşinden gitmemiş. Adel! Ne bir ağlama duyuyorum, ne de başka bir şey. Adel, gel kızım. Adel! Adel çok uzun zamandır benimle. Ona çok güveniyorum. O benim... Erken uyarı sistemim. Ben onun hareketlerini okurum, o da benimkileri. Birbirimizi beladan uzak tutarız. Nereye gitti bu köpek? Olamaz. Onu bulmam lazım. Adel, buraya gel. Adel! İşte geliyor. Bak sen şuna. Beni buldun ha? Tam biri sürücü. İşte benim güzel kızım. Onu kovalayıp kaçırdın mı? Gel bakayım, şöyle bir göreyim seni. Biraz heyecanlı ama üzerinde tek bir çizik bile yok. Dostum gerçekten korkutucuydu. Ta kampın içine kadar girdi ha? Ayıları buralarda görmek moral verici. Ancak kulübenin dibine kadar gelmeleri hiç de iyi değil. Arka verandanın aşağısına pastırma yağı falan dökmediğim sürece... Bu işin yolunda gideceğinden eminim.

0: He,
1: güzel. Burayı iyice doldurduk değil mi?
0: Evet.
2: Tom'un yardımıyla Will Stringfellow'un Yak Vadisi'ndeki markete açılmaya neredeyse hazır.
3: Bayağı sağlam bir koleksiyon oluşturmaya başladık. Yavaş yavaş şekilleniyor. Ayı postu. Eski bir tarçın rengi ayı postu. Şurada da fırlatmalı baltalar var.
0: Yapmak istediğim şeylerden biri de dışarıya bir fırlatma hedefi kurmak. Yarışmalar düzenleriz. Biliyorsun, buranın yaşayan bir ticaret merkezi olmasını istiyorum. İnsanlar bir şeylerle uğraşsın, tarihten konuşsun. Bu ticaret merkezi çok güzel olacak. Özellikle de mallarını satacak bir yere ihtiyacı olan yerel halk için bir de Yak Vadisi'ni ziyarete gelenler var tabii. Bilirsin, bir yerlere gidip yerel insanları ve el sanatlarını görmek isterler. İşin en havalı tarafı da bu zaten.
3: Merhaba. Arkada başka eşyalar da
4: evden
3: var mı?
4: Evden getirdiklerim var. Birkaç parça da Jack ve Connie'den aldım.
3: Tamamdır.
4: Oo, burası harika olmuş çocuklar.
0: Evet, harika oluyor.
4: Burada ne kadar çok emek var.
2: Yaklaşık 40 yıldır geleneksel el sanatları işindeler ama hala her parçanın kıymetini biliyorlar.
4: Bak Susamuru.
2: Her birinin anlatacak benzersiz bir hikayesi var.
4: İnanılmaz bir boncuk işçiliği. Saatlerce süren dikişler. Avcılık. Tabaklama. Sonra hepsi yeni sahiplerini buluyor.
0: Bak bakalım.
4: Tamamdır.
0: Buna ne diyorsunuz?
4: Güzel.
0: Tam ortada mı?
4: Birazcık senin tarafına doğru çek.
0: Tamamdır.
4: Ha, tamam, böyle iyi.
0: Harika.
4: Güzel bir hikayeye yeni bir sayfa açmış oldum.
3: Evet, öyle.
4: Zor geçen bir yıldan sonra.
3: Kesinlikle.
4: Bir nevi taze bir başlangıç gibi.
3: Evet.
4: Hadi eve gidelim mi?
3: Hadi gidelim. Bu yıl gerçekten büyük bir sınav verdik. Umarım bir daha asla böyle bir şey yaşamak zorunda kalmayız. Umarım her şey yoluna girer. Ve bence girecek. Hatta girdi bile diyebilirim. Her şey iyi olacak. Buna mecburuz.
2: Wind River sıra dağlarında akşam karanlığı avlanma vaktidir.
5: Şöyle biraz etrafı kontrol edip önlemleri arttırayım.
2: İşte bu yüzden Josh savunmasız olanları korumak için yola koyuluyor.
5: Yırtıcıları savuşturmak ve sürümü güvende tutmak için buradayım. Şu an gayet sakin ve huzurlu görünüyorlar. Umarım böyle kalmasını sağlarım.
2: Onlarca bir yaşında bizon yavrusu, doğmak üzere olan yüzlerce yavru var. Daha fazla kayıp verirse Josh'ın tüm geçim kaynağı tehlikeye girer.
5: Asıl odak noktam bu su yataklarını kontrol etmek. Kurtlar ve çakallar buraları geçiş yolu olarak mutlaka kullanırlar. Günün son ışıkları, yırtıcıların harekete geçtiği saatler. Av modundayım. Sadece